0: Allah'ın ve berekatuhu kıymetli izleyenlerimiz, İlmihal programıyla huzurlarınızdayız. ilmihaletdealigültv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bize göndermiş olduğunuz suallerinizi Fatih Kalender hocamıza soracağız, cevap alacağız. Sizler de bu adreslerden bize suallerinizi gönderebilirsiniz. İlmihal programımızın WhatsApp hattı 0530 357 61 62 0530 357 61 62 ve yine acil cevap almasını istediğiniz sualleriniz varsa onları da Fıkıh Kurulu Danışma Hattı 0212 923 36 36 numaralı telefondan kıymetli hocalarımıza pazar günleri hariç sorabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? İyisin inşallah.
1: Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olasınız. Yine bu vesile Rabbim ümrenizi de kabul eylesin.
0: Amin. Cümlemiz inşallah.
1: Gidip geldiniz. Ramazan-ı Şerif'in bir kısmını orada geçirdiniz.
0: Elhamdülillah.
1: Rabbim ibadetlerinizi, dualarınızı, orada yapılan tamam bütün ibadetleri ve duaları Rabbim kabul eylesin. Gitmeyen ve gitmek isteyen kardeşlerimize de o kutlu yolculuğa çıkabilmeye de Rabbim ihsan eylesin.
0: Amin inşallah. Hem de Ramazan-ı Şerif ayına nasip etsin diyelim hocam. Hocam ilk sualimiz zekatla alakalı. Zekat olarak çek veya senet veren kişi senedin veya çekin vadisi gelmeden önce vefat ederse varisleri bunu ödemek zorunda mı? Ödemezse kişi zekat borcuyla mı ölmüş olur?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Öncelikli olarak şunu vurgulamakta fayda var. Çek ya da senet bizatihi verildiğinde kişi zekatını onu vermekle ifa etmiş olmaz. Hı hı. Belki bu belli bir tarihte vereceğini taahhüt etme ve bu taahhüdünü resmi olarak bir belge dökme manası ifade eder. Hı. Özellikle Türkiye şartlarında çünkü karşılıksız çıkma durumu söz konusu olabiliyor. O yüzden gerçi soru bu yönde değil ama buna da cevap verelim. Olur ya bir hayır kurumuna zekat olarak işte çek verilmiştir, senet verilmiştir. Bu kişi bunu alıp da derhal kullanacak olursa bu takdirde bu insan zekatını vermiş olmaz. Buna dikkat edilecek. Hmm. İşte efendim temlik yapalım, o çeki al ver yapalım bu olur mu? Bu da olmaz. Evet. O bekletilmeli, günü gelmeli. Günü geldiği zaman para çekilmeli. Para çekildikten sonra bir şahsa, bir fakire vermek suretiyle zekat yerine getirilmiş olacaktır. Evet. Dolayısıyla çekin bizatihi kendisi ya da senedin bizatihi kendisi para değil. Bunu ifade ettik. Şimdi buna göre soruyu tekrardan ele alacak olursak A şahsı birine zekatını vermek üzere bir çek yazıyor ya da bir senet yazıyor ve veriyor ona. Ve günü henüz gelmeden vefat ediyor. Bu durumda varisleri bunun bırakmış olduğu mal varlığından bu çekin ya da senedin günü geldiğinde ödeme zorunluluğu var mıdır yok mudur? Ya da biz vermek istemiyoruz deme haklarına sahipler midir? Aslında dersimizin başında da ifade ettiğimiz gibi çekin bizatihi kendisi, senedin bizatihi kendisi o para olmadığı için an itibariyle bu insan zekatını vermiş değildir. Evet. Zekatını vermediği için daha henüz karşı tarafa mülk olarak da geçmiş değildir. Böyle olunca bu sanki bir nevi tevkil, bir vekalet gibi. Evet. Yani şunun gibi ben diyorum ki Suat sana vekalet veriyorum. Benim adıma şu parayı filan yere ulaştır dedim. Ama sen o parayı oraya ulaştıramadan ben eğer vefat edecek olursam müvekkilin vefatıyla vekil vekillikten azledilmiş olacaktır. Evet. O zaman o para benim varislerime intikal eder. Çünkü daha henüz yerine ulaşmamıştır. Hmm. Artık varislerimin mülkü olan bir paradır. Onların bu konudaki elbette tasarrufu geçerli olacak.
0: Yani çek bende, senet bende benim bu diyemezsin.
1: Ama bu nerede? Bu zekat olarak verilme ya da hibe olarak verilme de böyledir. Hmm. Bir alışverişten kaynaklı borçlanma böyle değildir.
0: Değildir. Tamam.
1: Orada fark
0: ayırmak
1: olacaktır.
0: Lazım.
1: Çünkü ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır. Paraya dönmediği için daha henüz bir teslim alma gerçekleşmediği için veren kişinin mülkiyetinden çıkmamıştır. Evet. Veren kişi mülkiyetinden çıkmadan vefat ettiğinde ise bu bir vasiyet gibi de değerlendirilmez. Hmm. Çünkü o bir vekalet kabilinden hani ölümünden sonrasına izafe etmiyor vasiyet olması için. Bir nevi vekalet kabilindendir. Böyle olduğu için artık o para kendi mülkünde vefat etmiş ve vefat ettiği zaman diğer malları gibi bu tehlike olmuştur. Kalan mallar cümlesindendir. İşte tekvim ve teçhizatından sonra, borçları da kapandıktan sonra varislerin hakkıdır. Varisler onu vermeme hakkına da bu bağlamda sahiplerdir. Ama vermeleri güzel midir? Tabii ki en azından babasının zekat borçlarını bu şekilde ifa etmiş olurlar. Ahirette bu manada mesul olmaz. Ama dedik ki hani bu senedi veya çeki yapılan bir alışverişten kaynaklı borca mukabil verilmesi böyle değil. Çünkü orada zimmette bir borç vardır. Evet. O senet ise benim sana borçlu olduğumu gösteren bir vesikadır. Hmm. Ben vefat edecek olsam da borç yine benim zimmetimde olacağı için bırakmış olduğum mal varlığında tekvim ve teçhizattan sonra zaten öncelik borçların ifasıdır. O da o borçlardan olacağı için o zaten bu takdirde ödenmesi gerekir. Ama
0: zekat ve hibe de
1: zekat, hibe karşılıksız verilen de bu manada paraya dönmediği müddetçe, yani günü gelip de çekilip karşı taraf o parayı fiili olarak teslim almadıkça vermiş değildir.
0: Evet, o zaman zekat vermeden vefat etmiş oluyor. Günahkar olarak mı gitmiş oluyor hocam burada?
1: Tabii ama gerçi o niyetinde vermekti. Belki de gelecek seneninkini vermekti. O da olabilirdi. Evet. Onun günahkar olup olmaması onun niyetiyle alakalıdır. Hı. Öyle söyleyelim. Evet. Ama o ki borcu hala devam ediyorsa varislerine bizim tavsiyemiz bunu yerine getirmeleri. Ama fıkhen mecbur mudur? El cevap değillerdir.
0: Evet. Zekatta bir de şey var hocam. Mesela Ramazan 15'inde benim şeyim doluyor, günüm doluyor. 15'inden sonrasına işte zekat vermeye başlıyorlar. İşte bunun sonrası Şevval ayı geliyor veya Kurban ayı geliyor. Onda devam ediyorlar zekat vermeye. Burada vakit geçmiş oluyor mu? Yoksa o 15'inde vermesi gerekir mi hepsini hocam?
1: Şöyle, aslında bu konuyu da biz yine derslerimizde işlemiştik. Zekat fevri midir, terahi midir? Evet. Yani kişiye farz olur olmaz onu hemen ödemesi mi gerekir? Yoksa ömrünün sonuna kadar onu geciktirmesi durumunda hala eda etmiş olur mu? Evet. Zekatın edası ve kazası yoktur. Her ne zaman verilirse hep edadır. Ancak bu konuda ne kadar geciktirirse fakirin hakkına tecavüz etmiş olur ki bu doğru bir şey değil. Burada ama yanlış olan ve ciddi anlamda yanlış yapılan hesaplama metodu vardır ki o da şudur. Siz Ramazan'ın 15'inde hesap ettiniz, vermeniz gerekiyor. Malınızın kıymetini biçtiniz. İşte şu kadar rakam vermem gerekiyor dediniz. O anda onu vermediniz. Önümüzdeki yıl içinde aylara böldünüz. Ve verirken aynı rakam üzerinden veriyorsunuz. Halbuki elinizdeki o malınız, yani zekata tabi olan malınızın kıymeti artmış olabilir. Fıkıhta şu konuşulur. Zekatta kıymet verdiğin zaman, yani bizatihi o elindekinden değil de değerden verdiğin zaman vacip olduğu gündeki değer midir yoksa eda ettiğin gündeki değer midir? Evet. Bu konuda tercih edilen görüşe göre eda ettiğin gündeki değerdir. Vacip olduğu gündeki değer değildir. Evet. Dolayısıyla şöyle örneklendirelim. Daha basit anlaşılsın diye. İşte benim elimde işte diyelim ki bir malım vardı ya da bir arabam vardı. Alsat yaptığım arabam vardı. Ya da altınım vardı. Onun kıymetini şu anda baktık. 100 lira yapıyor. İşte 2,5 lira zekat vermem gerekiyor dedim. O 2,5 lirayı kenara koydum. Onu yıl içinde veriyorum. İşte 2 ay geçti, 3 ay geçti. 3 ay sonra ben 2,5 lira verdim. Evet. Halbuki benim elimdeki o altının kıymeti işte 100 liradan 200 liraya çıktı. Veya o arabamın kıymeti 100 liradan 200 liraya çıktı. O zaman benim 2,5 lira vermem eksik kaldı.
0: Eksik kaldı.
1: O yüzden burada hesap eder etmez zamanımız geldiyse en güzeli o anda onu vermektir. Eğer ileriki günlerde vereceksek de malın artışını da hesap ederek vermek lazım. Evet. Ya da ben sene içinde veriyorum. Yani bir anda vermiyorum diyorsak o zaman bu gelecek seneye mahsuben yapılması.
0: Yani geçmişten geleceğe doğru gelmek lazım.
1: Aynen öyle. Yani bana şu anda zekat farz olduğu vereyim değil. Daha henüz nisabım var. Üzerinden senem dolmadı. Ben yıl içinde vereyim. Yıl içinde verdiğimi yazayım. Yılım geldiği zaman hesabımı yapayım. Ne kadar vermişim onu söylerim. Hesabımdan ne kadar vermem gerekiyor ortaya çıkar. Eksiği varsa tamamlarım. Eksiği yoksa zaten vermişimdir. Yapılacak bir şey yoktur.
0: Peki yükseldi ona göre vereceğiz. Düşerse de ona göre mi vermek
1: orada
0: gerekir?
1: Orada da aynısı da öyledir. Yani burada önemli olan ifa ettiği gündeki değerdir.
0: Tamam hocam. Hani hesapladı mesela yüksekti ama bir ay sonra parası düştü.
1: Ters de olabilir. Düşme de olabilir. Mesela günüm şu anda mesela altında bunu düşünebiliriz. Evet. Altında bir düşüş oldu. Ben hesap ettiğimde altının fiyatı yüksekti. İşte şu kadar rakam vermem gerekiyordu. Vermedim. Şu anda vereceğim ama şu anda altının değeri düştü. Elimdeki de altındı. O zaman mevcut şu andaki değerden verebilir.
0: Evet. Hani geciktirmesi bir günahkar olma durumuna düşürmez
1: değildir.
0: Ama
1: buna dikkat etmesi gerekir. İhtiyaç sahibinin hakkını da geciktirmemek uygun olandır.
0: Evet hocam. Bir diğer sorumuz da hocam. Boykotlu ürünler satan yerden ucuz diye alışveriş yapıyoruz. Oysa başka yerler de var aynı üründen satıyor ama pahalıya satıyor. Pahalıya geliyor diye tercih etmiyoruz. Kargo ücreti vesaire. Ama diğer yandan helal satış yapan yerler bunlar. Bu tercihimiz bizi günaha sokar mı? Bununla alakalı ne söylersiniz demişler hocam?
1: Tabii her şeyden önce boykot meselesini hafife almamak, bunu ciddiye almak ve bunu önemsemek gerektiğini ifade etmek lazım. Evet. Kitaplarımızda der ki fitne zamanı düşmana silah satmak caiz değildir. Niçin? Çünkü o silahı Müslüman da kullanacak diye. Hatta silahın ham maddesini satmak dahi caiz olmadı. İşte o zaman kılıç kalkandan bahsedilir. Daha sonraki günler işte demir satmaktan, çünkü onun ham maddesi, bunun satılması caiz değil. Günümüze baktığımız zaman günümüzdeki en büyük silah ekonomidir. Bu manada meseleyi irdelediğimizde ekonomi en büyük silah olduğu için fitne zamanı, ki malumunuz şu anda Siyonistler bir araya geldiler. Müslümanlara hücum ediyorlar. İslami coğrafyaları karıştırmaya çalışıyorlar ki bunu da kısmen maalesef beceriyorlar. Yani İslam aleminin bir nevi başına bela oluyorlar. Evet. Bu noktada hala da onların firmalarını desteklemek onlara ekonomik anlamda katkı sağlamak olur ki bu da onlara silah yardımı ve böylece de bizim kitaplarımızda ifade edildiği gibi caiz olmayan bir ameliyi yapmış oluruz. Evet. Ama tabii bu boykot konusunun da yelpazesini çok geniş tutmamak lazım. Yani yapılabilir olması gerekir. Çünkü bazen hani ya işte köşesinden kıyısından değmiş, temas etmiş, selam vermiş şeklinde değil de gerçekten bizatihi Siyonistlerin sahip olduğu bir firma. Evet. Bizatihi onlara yardım eden bir firma bu şekilde. İmkan varsa tabii geniş yapalım ama bu çok genişletildiği zaman yapılamaz duruma gelebiliyor. Yani daha önce söyledik, şu anda bu stüdyoda bile boykot bahsediyoruz. Belki de bu kameralar boykot olan kameralardır. Evet. Ya da işte ne bileyim kamerasının arka tarafındaki o ekipman muhtemelen onlardandır. Yani bunun yapılabilir şekliyle söylemekte fayda var. Şimdi bunu yani hafife almayalım. O yüzden bunu söyledim. Ama bununla beraber bizatihi boykot ürünü değil de boykot ürünü satan bir yerden alışverişten bahsediyor. Evet. Ve burada da benim bir menfaatim var. Çünkü başka yerden daha pahalı alıyorum. Buradan ise daha ucuz alıyorum. Ve bu firmada helal haram hassasiyeti olan bir firma diyor kardeşimiz. Evet. Yani aldığım üründe helal bir ürün ve aldığım üründe boykot ürünü değil. Alabilir miyim? Tabii ki alabilir. Tabii ki burada oradan alışveriş yapabilir. Ama imkan nispetince daha hassasiyet sahibi olarak, yani o ki sen boykot ürünü alıyorsun, yani bunu da yapma, bunu da satma diyerek ona karşı tavrını koyabiliyorsa bu en güzelidir. Evet. Yapılırsa en güzel bir şekilde ifade edilmiş olur. Evet. Ama yapmadı diye bir insan da günahkar demek doğru değildir.
0: Evet. Bir diğer sorumuz da hocam. Hanefilere göre seferiyken namazı kısaltmak gerekir. Bazen şüpheli durumlar oluyor. Yani mesela acaba gideceğimiz mesafe 90 kilometre oldu mu ya da 88 mi oldu diye. Böyle durumlarda kısaltmadan kılsak da vacibi terk etme ihtimali var. Dolayısıyla sevim secdesi gerekiyor mu? Nasıl hareket etmek lazım demişler?
1: Kardeşimizin sual ettiği gibi, sualinde de ifade ettiği üzere Hanefi mezhebine göre seferi olan bir kimsenin namazlarını kasretmesi gerekir. Yani 4 rekatlı farzları 2 rekat kılması gerekir. Burada şöyle denmez. 4 rekat kılması azimettir, 2 rekat kılması ruhsattır denmez. Aksine 2 rekat kılması gerekir. Evet. Mesela bu aynı olay Şafii fıkhına baktığımız zaman öyle değildir. Şafii mezhebinde 2 rekat kılmak ruhsattır. 4 rekat kılmak azimettir. 4 kılarsa güzeli ifa etmiş olur. Tıpkı Hanefilerdeki oruç gibi. Evet. Yani nasıl ki seferi olan bir kimse Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutmama ruhsatı vardır. Ama tutması azimettir. Evet. Burada ise 2 rekat kılması ruhsat değil. 2 rekat kılması gerekecektir. Peki buna rağmen kişi seferi olduğunu bildiği halde, 2 rekat kılmasının gerekliliği konusunda inandığı halde, itikad ettiği halde kendisi 4 rekat kılacak olursa günah işlemiş olur. Doğru bir şey yapmış olmaz. Hattı zatında arkasında mukim bir cemaat varsa ve ona imamlık yapıyorsa arkasındaki cemaatin namazı da olmaz. Niye? Çünkü son kılmış olduğu iki rekat kendisi adına nafiledir. Arkasındaki mukim cemaat adına farzdır. Farzın Hanefi fıkhına göre nafile üzerine bina edilmesi caiz değil. Şafii mezhebinde bu olabilir. Çünkü Şafii fıkhına göre herkes kendi Fatiha'sını okuyor. İmamı nafile dahi kılsa arkasında farza niyetle ona iktida caiz. Ama Hanefi fıkhına göre bu olmaz. Şimdi buna göre baktığımız zaman eğer seferi ise, seferi olduğuna kanaat getiriyorsa, itikadı bir yönde ise o zaman 4 rekatlı farzı 2 rekat kılma zorunluluğu vardır. Ama sualde ifade ettiği gibi şüpheye düşüyor. Yani bulunduğum yer seferi de olabilir, olmayabilir. Çünkü şehrin finası, nereden meseleyi başlatacağım, seferlik mesafesi.

0: Kim kılacağız? Bu kim olarak mı kılacağız diye.
1: Şimdi kural şudur. Bir insan seferi olan bir mesafeye niyetle yola çıktığında bulunduğu şehrin evlerini geçtiği an seferlik hükmü başlar.
0: Evet.
1: Hazreti Ali'nin bu konuda bir hadis-i şerif var. Genelde bu konuda kitaplarımız referans olarak bu meseleyi alır.
0: Evet.
1: Bulunduğu şehrin evlerini geçtiği an illaki seferi bir mesafeyi kat etmesine gerek yok. Hı-hı. Şimdi buradaki sualinizde havalimanının nerede olduğu önemlidir.
0: Evet.
1: Şehrin merkezinde, göbeğinde mi yoksa şehrin dışında mı?
0: Hı
1: hı. Eğer bu kimse şehrin merkezinde olan bir havalimanından eğer uçacaksa o zaman şehrinin evlerini bitirmiş olmadığı için bu kimsenin hala seferliği daha henüz başlamış değildir.
0: Evet.
1: Ama bu kişinin gitmiş olduğu havalimanı şehir dışında, yani bunu örnek üzerinden gidelim. Söz gelimi İstanbul,
0: evet,
1: ki bu konuda en çok sual edilen yer. İstanbul'da yeni havalimanı, işte İstanbul Havalimanı, mesela ister Anadolu yakasında olalım, ister hatta Anadolu yakasında olanlar için zaten köprüden sonra başlıyor.
0: Evet.
1: Avrupa yakasında olanlar için baktığımız zaman da yeni havalimanına gittiğinde şehirden kopuk, tamamıyla evler bittikten sonra uzak bir mesafede konumlanmış olan bir yer. Böyle olduğu için orası kat'i surette şehrin dışı olarak kabul ediliyor.
0: Hmm. O zaman yani yanında evler, şeyler, hani mahalleler var, köyler var ama
1: çok uzak, çok yani uzak. Bir galve miktarı diyoruz orada, bir galve, bir ok atımı ki 250-300 metre ki orada o kadardan daha fazla bir mesafe. Dolayısıyla şehrin evleri bittikten sonra olan bir yer olduğu için oraya gittiği an seferlik başlar. Henüz uçağa binmiş olmasa da namazını kılacak olursa yine 4 rekatlı farzını 2 kılması gerekir. Keza seferden geleceğini düşünecek olursak, yani yurt dışından geldi, havalimanında, İstanbul Havalimanı'na indi, evine gitmeden namazımı orada kılayım dedi. Seferlik nereden başladıysa orada son bulacaktır.
0: Evet.
1: Nasıl ki evlerin çıkış noktası, başlama noktası ise bitiş noktası da evlerin giriş noktası olacağı için orada namazını eğer iki kılmak istiyorsa yine i̇ki sefer kılacak. Olarak kılacaktır.
0: Ha.
1: Hatta şunu da sual ediyor. Ya hocam namaz vaktine var. Yani eve gitsem aslında 4 rekat da kılabilirim.
0: Evet.
1: Ben eve gitmeden burada kılsam olur mu? Tabii ki olur. Kaç kılacak? 4 rekat namazı 2 rekat kılacak. Ama aynı olayı eski havalimanı Yeşilköy için ele alacak olursak durum öyle olmazdı.
0: Olmuyor, evet.
1: Orası çünkü tam şehrin merkezi, göbeği. Etrafı tamamıyla evlerle kaplı. Dolayısıyla seferi bir mesafeye, yani seferi bir kasıtla çıksa bile henüz evlerini bitirmiş olduğu bir mesafe değildir.
0: Evet.
1: Tabii şu anda bildiğim kadarıyla oradan pek uçuş yok. Yani
0: yok,
1: özel uçuşlar hariç. Oradan uçuş olmadığı için.
0: Buradan mesela Avrupa yakasından diyelim ki Sabiha Gökçen'e gittik hocam.
1: Zaten köprüden sonra seferlik başladığı için onu konuşmaya gerek yok.
0: Yani biz uçağın kalkmasını bekleme zorunluluğumuz
1: değil.
0: Yok.
1: Kalkar, havalimanın, kalkmaz mı diye. Havalimanının, önemli olan burada, havalimanının şehrin dışında evler bittikten sonra olup olmaması meselesi. Şehrin merkezinde mi yoksa dışarıda mı?
0: Evet.
1: Bunu herkes kendi iline göre de değerlendirebilir.
0: Evet hocam. Biz mesela bu sefer gittiğimizde 4 kılmıştık. Daha hani uçak kalkmadı, etmedi.
1: Evet.
0: Mevzuyu bilmediğimiz için bir konuyu daha tecrübe ederek öğrenmiş olduk hocam. Orada peki hocam, yani bizim yapmış olduğumuzda bir şey oluyor mu?
1: Yani bilmediğinizden bilerek, dolayı evet, namazınızın saatinde bir problem yok. Yeter ki mukim olan cemaate imamlık yapmış olmayasınız.
0: Evet, biz kendi cemaatimiz
1: yani arkanızda için. Eğer mukim bir cemaat varsa onlar için bu namazın iadesi gerekecektir. Hanefi
0: evet,
1: fıkhına göre.
0: Evet hocam. Bir diğer sorumuz da hocam. Bilgisayar üzerinden oyun yapıp satmak istiyorum. Bunun bir vebali günahı var mıdır diye sormuşlar.
1: Şimdi oyun konusu özellikle internet üzerindeki oyunlara baktığımız zaman ondan daha masumane olan satrançtı, damaydı ki kitaplarımızda bunun mekruh olduğu, tahrimen mekruh olduğu, Hanefi fıkhında özellikle caiz olmadığı vurgulanıyor. Kumar şeklinde oynamasından bahsetmiyorum. O zaten haramdır.
0: Yani normal oynaması.
1: Normal bir oynama olarak, keyfi bir oynama dahinde satrançta kitaplarımız açık ve net bir şekilde caiz olmadığını Hanefi fıkhına göre söylüyor. Ki buna baktığımız zaman bilgisayar oyunları bundan daha eşit olduğunu görmekteyiz. Daha şiddetli olduğunu görmekteyiz. Nasıl? Bir, bağımlılık yapıyor. İki, çocuğun sosyalleşmesi artık bitiyor. Farklı bir alemdeki farklı kişilerle sosyalleşiyor.
0: Evet.
1: Aile bağları kopuyor. Ebeveynin yanında artık oturamayacak bir hale geliyor.
0: Hmm.
1: çocuğa hitap ediyorsun, çağırıyorsun, o ekrandan kafasını çeviremeyecek bir duruma geliyor.
0: Maalesef.
1: Maalesef tamamıyla bir bağımlılık. Hani oyun caiz midir değil midir tartışmasını bir kenara koyacak olursak, o oyunun civarı olarak ona kattığı ve ameli olarak namazlarda gevşeklikler, en hafif olarak namaz vakitlerini geciktirme. Hı hı. Çocukların birçoğu namazı da terk ediyor. Çocuk diyorum ama bunlar aslında buluçağına ermiş olan.

0: kişiler. Yetişkin olan kişiler bağımlı konuma geliniyor ve maalesef oynayanların da %90'ı bağımlı oluyor. Ve bunun kendileri de farkında olmuyor. Seslenmesen, onu çağırmasan orada belki yani bir gün boyunca otursa ondan yükselmeyecek. O şekilde duruyor. Ha, çağırdığı zaman karnının acıktığını hissediyor. Çağırdığı zaman tuvaletinin geldiğini hissediyor. Evet. Adeta.
1: Sağlık açısından bir problem oluştu.
0: O da ayrı bir konu. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımız zaman bilgisayar oyunları internet üzerinde özellikle sosyalleşmesine engel olması, çocuğun farklı kişiliklerle hemhal olması, hani ebeveyn ile aslında bir çocuğun ilk sosyalleşeceği yer ana babasıdır. Evet. Oradan alacağı eğitimdir ama maalesef şu anda hiç tanımadığımız, bilmediğimiz ve İslami olmayan ahlak olarak da bozukluluğun enjekte edilmiş olduğu kişilerle sosyalleşerek çocuk ya bunları nereden öğrendi diyorsun. Bizim ailemizde böyle bir konuşma yokken bu çocuk bu konuşmaları nereden öğrendi? İşte o oyun başında öğrendi. O tablet başında ya da o bilgisayar ya da o telefon başında öğrendi. Meseleleri böyle kurguladığımız zaman şunu net ve altını çizerek de ifade ederiz ki bilgisayar oyunları oynamak caiz değildir. Caiz olmayan bir sektörde ameliyede bulunmak, çalışmak, orada işte figür yapmak ki bu çok basit anlattığım. Bu daha ileriki konumlarda işte kumara gitmesi, çünkü orada figürler alınması, bunun üzerinde işte kumarlar oynanması, hatta daha da ileriye şiddete arzulanması. Çünkü orada öldürüyor, çok basit görebiliyor. Onu öldürüyor, onu bıçaklıyor, onun arabasını kaçırıyor, ona bilmem ne yapıyor. Bunlar gündelik olarak çok rahat bir şekilde telaffuz ediliyor.
1: Dışarıda yapması da rahat hale geliyor.
0: O da alışkanlık haline geliyor. Evet. O şiddete karşı meyil. Bir de dediğimiz gibi hatta bazı gündemde de olduğu intihara varıncaya kadar. Yani işte şunu yap, bunu yap, oranın tamamıyla esiri olarak hani birçok bazı oyunların isimleri bile verildi. İşte devlet bile belli tahditler koydu. Yani bu konu hakikaten sosyal olarak bizim çok kötü bir yere gittiğimiz ve neslin bozulmasında en büyük etkenlerden bir tanesi olmasa bile bundan şiddetle kaçınmamız gerekir ki bize masumane geliyor. Kendi çocuklarımıza, kendi elimizle bunları alarak teslim etmemiz de işin en acı tarafı oluyor maalesef.
1: Yani şöyle bir şey söylüyorlar hocam. Yani bunu yapan özellikle uğraşan arkadaşlarımız yani şunu da göz ardı etmemek lazım diye lafa başlıyorlar. Çocuklarımız zaten biz ne kadar uğraşsak da bu oyunlarla oynuyorlar. En azından biz daha böyle İslami oyunlar yapalım. Çocuklarımızı daha eğitici oyunlar yapalım. En azından onlarla hemhal olsun diye düşünüyorlar ama.
0: Böyle oluyor mu ama? Yani çünkü bakıyorsun çocukların oynamış olduğu oyunlar, izlemiş olduğu çizgi filmlerde varınca kadar İslami kesimden daha ziyade çünkü oyunun kuralını koyanlar maalesef onlar. Yani o sektörde hakim olanlar onlar ki bunun başında da Siyonistler geliyor. Yani sen ne derece oraya müdahil olacaksın? Yani diyorsun ki ben oradaki çocukları çevirmeye çalışayım. Aslında bunun en güzel örneği tamamıyla oradan koparmaktır. Yani sen orada bir şeyler yapmaya kalkıştığın zaman acaba oradaki kesimi işte İslamileştirmeye mi çalışmış oluyorsun? Yoksa bu taraftaki olan hiç oraya bulaşmamış olanlara nasıl olsa İslami oyunlar vardır diyerek tırnak içinde onları da oraya meyil ettirmiş oluyorsun.
1: Yani hiç oynamayan bile diyorsun ki ya bak bu İslami'ymiş.
0: Gibi oraya alışmaya. Yani bunun zararı ve karı gerçekten güzel hesap edilmeli. O yüzden tartışılabilir dediğiniz mesele tartışılabilir. Farklı mütalalar olabilir. Ama en azından ekseriyet olarak bakıldığı zaman meşru olmayan bir zemindir. Onu söyleyebiliriz.
1: O yüzden meşru olmayan bir zeminde de bir şeyler yapmak.
0: Oradan en güzel meşru kaçınmaktır.
1: Evet. Bir diğer sorumuza da hocam. Nisap miktarındayız, zekat veriyoruz. Üniversite öğrencisi çalışıp para kazanamayan oğlumun üzerine aldığı inşaat başlandı. Tek kat çıkıldı. Bir ortağı daha var inşaatın. Zekat düşer mi diye sormuşlar hocam.
0: Soru çok net.
1: Çok karışık evet.
0: Yani isterseniz biz kendimiz açığa açığa konuşalım onu. Hı hı. Yani sorulu cevaplı. İşte üniversite talebesi bir çocuğundan bahsediyor. Evet. Para kazanmıyor ama buluğ çağına ermiş. Kendi mal varlığı da babasının ona vermiş olduğu bir inşaattan bahsediyor.
1: Evet.
0: Tabii inşaat dediğin zaman yani mülkiyet ona verilmiş ama bu al satını yapmıyor ise zaten bu ticarete tahallük eden bir mal olmadığı için zekat vermesi gerekmez ama zekat almasına engel olur. Ortağı tabirini kullanıyor. Çok da önemi yoktur. Önemli değildir. Burada yani belki sorunun asıl öznesi şu olsa gerek ki Yani bir üniversite talebesi mal varlığına sahip olsa bile kendisi çalışmaması zekat vermesini etkileyen bir durum mudur, değil midir?
1: Evet.
0: Mesele çalışıp çalışmamakla değil, mesele mal varlığıyla alakalıdır. Hı-hı. Eğer kendisine ait bir mal varlığı varsa, bu mal varlığı asli ihtiyacının haricindeyse zekat almasını engeldir. Zekat verme konusunda ise eğer o alsat yapılan bir malsa ya da alsata imkanı olan işte hükmi nema dediğimiz altın, gümüş, para gibi bir emtia, kenarda duran bir yatırım ise o zaman bunun zekat vermesi de gerekecektir.
1: Hocam bu mesela üniversite öğrencisi diyor, sonuçta akıl bali olmuş bir kişi. Bunun babası mesela diyelim ki kendisine herhangi bir şekilde çok fazla bir destek vermiyor ama kendisine ihtiyacı var. Bu tip insanın babası zengin ama bu tip insanlara da, hani ihtiyacı olan insanlara da zekat verilebilir mi diye.
0: Bu ayrı bir soru.
1: Evet,
0: onu şöyle sual edelim. Bir çocuk ebeveyni zengin olduğu halde kendi şahsi mal varlığı yoksa buna zekat verilir mi, verilmez mi?
1: Evet.
0: Çocuk için iki durum söz konusudur. Ya bulu öncesidir ya bulu sonrasıdır. Hı-hı. Eğer çocuk bulu öncesi ise bu ebeveynine, özellikle babasına tabidir. Babası zenginse zengin kabul edilir, zekat verilmez. Babası fakirse fakir kabul edilir, zekat verilebilir.
1: Evet.
0: Ama eğer çocuk buluğ çağına ermişse artık kendi şahsi mülkiyetine göre değerlendirilir. Babası zengin dahi olsa, kendi öz mal varlığına yok ise bu çocuğa zekat verilir. Bu çocukta zekat alması caiz olur. He, böyle bir insana kişi zekat verir vermez ayrı bir konu.
1: Evet.
0: Çünkü neticede babasının zenginliğinden bu çocuk faydalanacaktır. Ama bazen olabiliyor. Babası ona o zenginliğinden faydalandırmıyor. Çocuğun ihtiyaçlarını görmüyor veya istediği yerde okumadığı için. Çocuk çünkü diyor ki ben üniversitede değil, ben medresede okuyacağım diyor. Hı-hı. İşte kendimi bu yola vereceğim diyor. O zaman kendi ayaklarının üzerinde dur deyip de baba mal varlığından ona faydalandırmıyor. Bu çocuk buluğ çağına ermiş, zekat alabilir mi? Tabii ki alabilir.
1: Evet. Buluğ çağına ermemiş çocuk da hocam, babası fakirse, ihtiyaç sahibiyse o da aynı şekilde
0: o da alabilir. Alabilir. Babasına tabi. Ama babası zenginse o alamaz.
1: Alamam.
0: Annesinin zenginliği önemli değil. Burada önemli olan babaya
1: zengin
0: tabi olup olmaması. Ama şöyle de olabilir. Babası fakir, buluğ çağına ermemiş ama çocuğun kendisinin mal varlığı var.
1: Evet.
0: Yani altını var vesaire. Zekat alabilir mi? Bu saklığı alamaz.
1: He,
0: yani mal varlığı varsa ister buluğ olsun ister olmasın.
1: Olmaz.
0: Her halükarda zekat almaya engeldir. Mal varlığı yoksa buluğ öncesinde babaya tabi, buluğ sonrasında kendine göre değerlendirilir.
1: Evet hocam. Bir diğer sorumuz oldu hocam. Biz 6 kardeşiz. Miras kaldı bize. Anlaşamadığımızda mahkeme yoluyla paylaşacağız. Allah Teala emriyle yine erkeği 2 kadına 1 olarak mı paylaşacağız? Bir de zihinsel özürlü abim var. Vasisi de abim. Ona da 2 pay mı vermem gerekir diye sormuşlar.
0: Tabii ki miras ahkamı Kur'an-ı Kerim'de en detaylı ve en ayrıntılı bir şekilde anlatılan hükümlerdendir. Evet. Hatta mezhepler arasında en ittifaki olan, en ihtilafsız olan mesele de miras ahkamıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim net bir şekilde sarf-ı furuz diye tabir ettiğimiz pay sahiplerinin paylarını net bir şekilde ifade etmiştir. Durum böyle olunca mirasta pay, Kur'an'ın ifade ettiği doğrultuda, işte kız erkek noktasında erkek 2 pay alırken kız kardeşlerden bahsediyoruz. Yani baba vefat etmiş, çocuklardan bahsediyoruz. Kız 1 pay almak zorunda. İşte abimiz bunu vermiyor. Biz resmi makamlara müracaat ettik ve bu şekilde bir paya gittik. Burada da yine hakkımız bu mu? Evet, burada da yine hakkı budur. Yani abinizin zulüm etmesi sizin resmi makamlara başvurarak ona zulmetmenizi iktiza etmez. Yani mazlumken zalim olma değil, oradan faydalanabilir misiniz? Evet, adaleti temin etme, yani hakkınızı alabilme konusunda resmi makamlardan faydalanırsınız ama hakkınızdan fazlasını alırsanız o zaman zalim olursunuz. Yine caiz olmaz. Diğer bir soru. Özürlü bir kardeşinden bahsediyor. Kişinin, yani kardeşler arasında ya da vefat edenin çocukları arasında yaş farkının önemi yoktur. Akli melekesi yerinde olsun ya da olmasın, bedensel özrü bulunsun ya da olmasın, bunun da bir önemi yoktur. Çok çalışmış ya da az çalışmış olsun, bunun da bir önemi yoktur. Büyük evlat olsun ya da küçük evlat olsun, bunun da bir önemi yoktur. Kız ve erkek noktasında erkeğe 2 pay, kıza 1 pay olarak verilecek. Hatta şunu söyleyeyim. Kişi vefat etmeden birkaç gün önce yeni doğmuş olan çocuğu ile 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşındaki olan çocuğu arasında da bir fark olmayacaktır. Baba malının paylaşılması noktasında.
1: Evet.
0: O çocuğu işte özürlüydü, hiç çalışmadı. Öteki çocuğu devamlı babasının tezgahında çalıştı ama baba ona bir hisse vermedi. Yani bu senindir hali hazırda hayattayken demediyse mal varlığı babanındır. Miras payı söz konusu olduğu zaman o çocukla onun arasında hiçbir fark olmayacaktır.
1: Anne mirası aynı şekilde mi paylaşılır hocam?
0: Anne için de aynıdır. Yani miras ahkamında bir şey fark etmeyecektir. Evet. Yani annenin malı da vefat ettiği zaman çocuklarına intikal ediyor. Çocuklarında da erkek ve kız olarak da erkeğe iki kıza bir pay olarak verecektir.
1: Yani mesela kocası hayatta mesela.
0: İşte kocasının da annesinin yani hanımından o zaman payı alacaktır.
1: Payı alacak. Tabii. Evet hocam. Bir de şey soruyor hocam, mirasla bunu hani detaylı konuşacağız ama mesela bir kimsenin erkek evladı yoksa mirasındaki pay sahipleri konusu var ya hocam.
0: Evet.
1: O konuyu özellikle çok soruyorlar. Mesela anne baba hayatta mı değil mi?
0: Ya orada detaylar vardır. Anne babanın hayatta olması babanın asebi olmasını gerekli kılacaktır. Özellikle babanın. Bu takdirde kardeşlere intikal etmez ama babanın vefat etmiş olması, kızları varsa bu sefer erkek kardeşlere intikal söz konusu. Erkek kardeşler yoksa erkek kardeşlerin erkek çocukları varsa asebi olarak bunlara intikal etme diye belli bir sıralaması vardır. Dolayısıyla burada başına bu hal gelmiş olan kişinin bizim danışma hattını ararsa oradaki sorulara vereceği cevaba göre alacağı cevap da farklı olacak.
1: Evet, o zaman onu hatırlatalım hemen telefon numaramızı 0212 923 36 36 0212 923 36 36 numaralı telefondan fıkıh kurulu danışma hattımıza yine ulaşabilirsiniz. Burada pazar günü araç kıymetli hocalarımız sizlere yine suallerinize cevap verecektir. Hocam bir diğer sorumuza da 20 sene önce altının vardı. Onu zekatını o zamanki hesaptan mı, bugünkü hesaptan mı ödeyeceğim?
0: Aslında
1: diye.
0: Dersimizin başında bunu konuşmuştuk. Yani şöyle demiştik. Eda günü mü yoksa vacip olduğu gün mü? Hanefi fıkhına göre tercih edilen görüş eda günüdür. Yani senin şu anda ödediğin gündeki kıymet neyse ister artmış olsun ister düşmüş olsun ona göre vermesi gerekir.
1: Diğer şeyler değişir mi hocam? Mezheplerde değişir mi bu?
0: Tabii bu ihtilaflı bir konudur zaten. Tamam. Hanefi mezhebinde de ihtilaflı bir konudur. Vücub günüdür diyen de vardır. Ama tercih edilen görüş eda görüş, eda evet. günüdür.
1: Bir diğer sorumuz hocam. Hac aylarında umreye gidilirse hac farz olur diye bir fetva verdi Hoca Efendi. Ramazan ayından sonra Şevval, Zilkade, Zilhicce'de giderseniz hac farz olur dedi. Bu doğru mudur diye soruyorlar.
0: Şimdi hac ayları ifade ettiğiniz üzere Şevval, Zilkade ve Zilhicce'nin ilk 10 günüdür.
1: Evet.
0: Bu aylarda kişi Mekke-i Mükerreme'de bulunursa kitaplarımızın ifadesiyle bu kişi artık istitaat etmiş yani güç bulmuş demektir.
1: Evet.
0: Hac ibadeti hem mali hem bedeni bir ibadettir. Ancak diğer mali ibadetten şöyle bir fark vardır. Diğer mali ibadetlerle yükümlü olabilmek için belli bir miktar mal sahibi olman gerekir. İşte zekat için nisabı olacak, nisab üzerinde havil dediğimiz yıl geçecek, o mal işte nami olacak, kurban için işte asli ihtiyacının haricinde nisab olacak vesaire vesaire şartlardan bahsedilir. Ama hac ibadeti için şu kadar rakam ya da bu kadar rakamla alakalı değil, Allah için insanlara hac farz olmuştur, oraya gitmeye imkan bulanlar hac yapsın.
1: Evet.
0: Dolayısıyla gitmeye imkan kişiden kişiye, bulunduğu yere göre değişkenlik arz eder. Yani İstanbul'da yaşayan birinin hacca gidebilmesi için gerekli olan imkanla Mekke'de yaşayan bir Müslümanın işte Arafat'a gidip de hac yapması için bulacağı imkan aynı değildir.
1: Aynı değil, evet.
0: Dolayısıyla herkesin kendine göre imkan bulup gitmesi durumunda yani o imkana sahip olduğu zaman farz olur. Peki soru şu, o imkanda vize dediğimiz olay yani hac vizesi olmaması bir imkansızlık mıdır? Bu konu aslında Hanefi fıkhında nefsül vücub ve vücubul eda şeklinde usulü anlamda ikiye ayrılan bir konudur. Yani bir insana hac nefsül vücub olarak farz olduktan sonra vücubul eda olarak yani onu eda etmesi farz değil ise vasiyet etmesi gerekli olacaktır. Ama nefsül vücub ona farz değil ise vasiyet etmesine de gerekli değildir. Yol emniyeti bu manada tartışılır. Yani yolun emniyetli olması işte nefsül vücub mudur, vücubül eda mıdır? Bu konuda ama tartışmaları şöyle bir kenara koyacak olursak tercih edilen görüş ki biz bunu fıkıh kurumundaki arkadaşlarla da geçen sene bir masaya yatırıp bu konudaki kim ne demiş, nerede, hangi görüşler var kaynaklarımızda, işte bu vizeyi nereye hamledebiliriz, işte kuraya çıkmayı nasıl değerlendirebiliriz? Bu manadaki değerlendirmelerin neticesi olarak da hatta bununla alakalı belki bizim fıkıh kurulunda da bir detaylı bir açıklama da yapılabilir. Yaparız da inşallah.
1: Bunun YouTube kanalından
0: bahsediyorum. Evet. Yani fıkıh gerekçeleriyle hani akademik olarak o manada söyleyelim, ilmi olarak. Şunu net bir şekilde söyleyelim ki hac aylarında oraya giden bir kimse eğer hac vizesiyle gitmemişse bu kişiye hac farz olmaz. Eğer başka bir nedenle farz olmadıysa.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ben zaten gitme imkanım yoktu. Yani kurram çıkmadı. Ramazan ümresine gittim ve bayramda da Mekke'de bulundum. Evet. Yani Şevval. Ya da şu andaki Şevval ayındayız. Ben ümre için gittim. Ama hac vizesiyle değil, ümre vizesiyle gittim. Ve istesem de kalamam. Ancak kaçak yollarla kalırım ki şeriat da bunu ona emretmez. Evet. Bu insana hac farz olur mu? El cevap farz olmaz. Bunu net bir şekilde ifade edelim. Peki hac ayında ümreye giden hangi kimseye farz olur? Hac ayında hac vizesiyle oraya gittiyse.
1: Evet.
0: Hac vizesiyle. Yani kalma imkanı var, hac yapma imkanı var demektir. Evet. O zaman bu kimseye hac farz olacak. Eğer farz olan hacı da yapmamışsa. Bu da önemli.
1: Evet.
0: Bir insan farz olan hacı yapmışsa ne kadar giderse gitsin, kalma imkanı da olsa ona bir daha hac farz olmayacaktır. Ama farz haccını yapmamış, hac ona daha önceden de farz olmamış ve hac vizesiyle işte hac ayında orada bulunuyorsa o takdirde o kişiye hac farz olacak. O yüzden net ve öz olarak şunu söyleyelim. Ümre vizesiyle Şevval'de ümreye giden bir kimseye hac farz olmaz.
1: Hac farz olmaz. Rahatlıkla gidebilirsiniz efendim.
0: Evet.
1: Müsait oldu. Her taraf rahat rahat gidersiniz inşallah. Hocam bir diğer sorumuzda da yeni doğan bebeğim var. Malum biraz çok rahatsızlık durumu oluyor. Devlet hastanesine gidemediğim için özel sağlık sigortası yaptırdık. Caiz midir diye sormuşlar.
0: Şimdi biz genel olarak zaten bu gibi özel sağlık sigortalarına yani sigorta sistemine, kasko sisteminin caiz olmadığını söylüyoruz.
1: Evet.
0: Ancak bazen fevkalade durumlar söz konusu olabiliyor. Yani sizin bir hastalığınız var, bir tedavi süreciniz var. Bu tedavide ciddi rakamlar harcamanız gerekiyor. Ama sigortayla bu tedavi ücretini daha düşük bir şekilde halledebiliyorsunuz.
1: Veya zamanı kısaltabiliyorlar hocam.
0: Bu şahısla alakalıdır ama bireyle alakalıdır. Bu gibi bireysel meseleler için izin verilir. Bu ayrı bir konu. Ama ya genel ben rahat etmek istiyorum. Ya bebeğim belki sıkıntı yaşayabilir. Veyahut da şöyle olsun, böyle olsun ben yapayım. Bu genel bir durumdur.
1: Devlet hastanesi çok kalabalık oluyor.
0: Yok bu genel bir durumdur. Belki sen hasta olmayacaksın. Belki senin oraya ihtiyacın olmayacaktır.
1: Evet. Yani ya da özele gittin belki oradan hastalık yapıyor.
0: Orada da aynı şey söz konusu olacaktır. Bu gibi genelleme yapmak suretiyle bu tamim etmek, umumileştirmek doğru değildir.
1: Evet.
0: Ama bireye endeksi olarak kişinin şahsına münhasır ki tavsiyemiz böyle bir durumla müptela olan bir kimse bizim danışma hattını arasın. Oradaki arkadaşlara durumunu anlatarak o uygun görülmesi durumunda onun şahsına münhasır böyle bir şey söylenilebilir. Ama genel olarak caiz değildir.
1: Evet hocam. Son olarak dua babında neler söylersiniz?
0: Rabbim kabul eylesin. Allah razı olsun. Şevval ayındayız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Her kim Ramazan-ı Şerif ayını tutup da 6 günde ona Şevval'de ekleyecek olursa senenin tamamını oruçla geçirmiş gibi olur. Ramazan ayının 29 gün ya da 30 günün tamamını oruçla geçirmek Müslümanlara kolay geliyor. Herkes oruçlu. Ama maalesef Şevval'de 6 gün oruç tutmak zor geliyor. O yüzden hazır bünyemiz oruca alışmış. Hazır Ramazan'dan daha yeni çıkmışız. Oruçla hemhal olmuşuz. Bu alışkanlığımızı bozmadan bu 6 gün orucumuzu kaçırmayalım. Müslüman uyanık olmalı. Kazancını bilmeli. Ahiret kazancını bilmeli. Nasıl ki bir tüccar az sermaye ile çok karlı bir işi gördüğü zaman bunu kaçırmak istemiyorsa burada da az bir ameliye ile çok bir kazanç var. Evet. Yani 6 gün oruç tutuyorsun, 1 yıl oruç tutmuş olacaksınız. Böyle bir kazancı bir Müslümanın akıllı olan bir Müslümanın bunu terk etmesi düşünülebilir mi? Elbette evet. Düşünülemez. O yüzden kardeşlerimize bu vesileyle de bunu hatırlatmış olalım. Bu 6 gün orucu kaçırmayalım, tutalım. Peş peşe tutma şartı yok. Hı. Ama bazen şöyle olabiliyor. Ya hocam ben ara verdiğimi tutamıyorum, kaçıyor, şöyle oluyor. O zaman başlayıp bir an önce bitir. Bitsin. Ama ben yok arada versem olabilir. Pazartesi, perşembe şeklinde de tutulabilir. Çünkü pazartesi, perşembe zaten sünnettir. Evet. Bir de amellerin Allah'a arz edildiği, haftalık arzın olduğu bir gündür. Hem bu sünnetten menfaatlenilmiş olur hem de Şevval orucunda tutmuş olur ki bu sevapları Müslüman kaçırmaması gerekir evet. Düşünüyoruz. Rabbim muvaffak etsin. Allah razı olsun.
1: Cümlemiz hocam. Kıymetli izleyenlerimiz sizler yine sorularınızı bize de ilmihaletdealibültv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden 0530 357 61 62 numaralı telefondan iletebilirsiniz. Ve yine acil cevaplanmasını istediğiniz sorularınızı da Şura Fıkıh Kurulu danışma hattımıza 0212 923 36 36 numaralı telefondan sorabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programını dinlediniz.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesi ile hazırladığı program sona erdi.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Meryem Suresini dinliyorsunuz.

لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط

0: قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا.
1: Meryem suresini dinlediniz.
2: Burası Gönül Bahçeniz, Lale Gül Efendi.
3: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
4: Resulullah Efendimiz ne buyurdu? İhtilaf zuhur ettiği vakitte, işte bak mesela İslami ilimler okunurken dünya ilimleri geldi. Yalanla dolu, insanı kafir edecek sözlerle dolu kitaplar. Onların sahipleri birer fare cemaatçi. Başından sonuna kadar. Onlar bu milletin iplerini kestiler. Millet deve gibi. Biz deve gibiyiz. Siz eğer beğenmiyorsanız sözü Mahmut devedir deyin. Ya bu iş anlaşılsın da keşke Mahmut deve olsun, zararı yok. Ne yaptı deve? Fare. Yani giderken, yolda giderken sahibi uyurdu. Sahibi kimdir? Sahibi işte Resulullah'ın vekili sallallahu aleyhi ve sellem. O uyuyunca deve ne yaptı? Kendini muhafaza edemedi düşmandan. Yularını kurtaramadı fareden. Fare kesti yularını ve çekti kendi yuvasına, indirmeye çalıştı. Ve muvaffak oldu. Türk milleti medreseyi bıraktı, Kur'an'ı bıraktı, tefsiri, hadisi, fikri, akaidi, tasavvufi bıraktı Arapçayı. Nereye çalışıyorlar görüyorsunuz değil mi? Hah, işte biz aldandık cemaatimiz. Biz aldandık. Nasıl aldandık? Medreseye devam edecektik. O medrese ki Sultan Fatih'i Sultan Fatih etmiştir. Sultan Selim'i Sultan Selim etmiştir. Kanuni Sultan Süleyman'ı Kanuni Sultan Süleyman etmiştir. Ve onlar o medreseden almış oldukları kuvvetle bütün dünyaya hakim olmuşlardır. Başarılı olmuşlardır. Onlar Efendimiz'e bağlı. Efendimizin vekilden vekil, vekilden vekile, vekile böyle bağlı devam etmişlerdir. Yanlarında Şeyhülislamlar vardı. Onlara sormadan bir iş yapmamışlardır. Sultan Fatih, Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, her birilerinin Şeyhülislamı vardı. Yani en büyük alim. Ona fetva sormadan bir şey yapmazlardı. Şimdi kim fetva soracak? Fetva nedir bilen var mı? Ne lazımdır? Bilen var mı? Yok. Ama bilmemiz lazım cemaatimizi. Henüz tam bu sulayı kaybetmedik.
3: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efendi.
5: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
6: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Allahu ya Muin. Ya Hennan, Ya Mennan, Ya Kerim, Ya Gaffar, Ya Rahim, Ya Rahman. Mevlana İmam-ı Rabbani, Kaddesallahu Sirrahu Samedani, Mübarek, El-Ulema-u Varasetul Enbiya-i sözü, alimleri methetmek için yeterlidir buyurdu. Alimler peygamberlerin varisleridir, mirasçılarıdır. Mübarek sözü, alimlerin nedenli medhe, mazhar olduklarını göstermek için yeterlidir. İlim en büyük rütbeyi insana temin ediyor. Rutbetül ilim alel rutab. El ulema'u varasetül enbiya'yı. Alimler peygamberlerin varisleridir, mirasçılarıdır. Bu söz var ya, bu mübarek söz alimleri methetmekte yeterlidir. Peki bu miras yolu gelen ilimden murat ne? Bu miras yolu gelen ilimden murat şeriat ilmidir buyurdu. Alimler peygamberlerin sahip oldukları şeriat ilmin varisleridir, mirasçılarıdır. bize Enbiya-i İzam salavatullahi aleyhi nebiyyine ve aleyhimden ecmainden peki miras kalan ilim şeriat ilmidir. Burada bir şey söylemek gerekirse, yani insan anasından babasından kendisine bir şey miras kalsa, yani yaşı 90 bile olsa, bu sedyede yatan bir hasta bile olsa, insan mutlaka o ana babasından veya birisinden intikal eden mirasa mukayyet olur. Ölmeye doğru yüz tutsa bile yine yataktan beni kaldırın, götürün mahkemeye, ben mirastan hissemi alacağım der. Yani bütün peygamberlerden miras kalan, tevarüs eden bu ilmin de Müslümanlar tarafından bir miras gibi telakki edilip ona sahip olmaları gerekir. Kur'an-ı Kerim'in tek bir kelimesi bile anlaşılmaz duruma düşerse, tek bir kelimesi bile gereği gibi anlaşılmaz duruma düşerse Allah bunun hesabını bize soracak. Sonra Sultan buyurdu ki, şeriat ilminin bir suret tarafı vardır, bir hakikat tarafı vardır. Bizim tabirimizle bir görünen taraf var, bir de görünmeyen taraf var. Madalyanın iki yüzü var. Veya bu ilim bir bina gibi ise bunun bir herkese bakan bir tarafı var, bir de herkese bakmayan bir muhtevası var, görünmeyen bir tarafı var. Şeriat ilmi de aynen bu özelliğe sahiptir buyurdu. Ve şeriatın suret tarafı dediğimiz, affedersiniz kabuk tarafı dediğimiz tarafı ulema-i zahirin nasibidir. Allah-u Teala ulema-i zahirin de sayı gayretlerini meşgul buyursun, kabul buyursun diyor. Herkes tarafından bilinebilen, ondan sonra anlaşılabilen hükümler şeriatın suret tarafı oluyor. Ulema-i zahir sadece bu tarafı anlayabiliyor. Biraz sonra söyleyecek, bir de herkese açık olmayan ulema-i rasihun var. Onların bildikleri de çok daha farklı bir şey. Ulema-i zahir her ne kadar büyük insanlar olmakla birlikte ulema-i zahir büyük ulema olmakla birlikte bunlar sadece İslamiyet'in görünen tarafının hammallığını yaparlar. Kale yekulu nasara yensunu nasran, bir ayet-i kerimeye işte lügat manası verme vesaire. O yönlü şeriattan haberi olan veya Kur'an-ı Kerim'i o yönlü bilme ulema-i zahirin nasibidir diyor Sultan. Kaldı ki yani buna bile vakıf olan insanlar gittikçe azalıyor. Halbuki bu kadar efendim zahiri manayla, suretteki manayla yetinme bu bir eksikliktir. Ama yine Allah Celle Celaluhu bu zatların sayini meşgul kılsın, ulema-i rasihundan olmak için, yani çok derin alim olmak için bu insanların geçtiği yollardan geçmek gerekiyor. Bunlar birer basamaktır ama ilimde zirve değildir, en üst basamak değildir bunlar. Ama İmam Rabbani Kuddisesi Ruh biraz sonra ideal alim kimdir? Yani her yönüyle 24 ayar son altın gibi olan alim kimdir? El ulema varasetul enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir, mirasçılarıdır sözündeki alimden murat ne? Her ağzı laf eden insan alim midir peki? Ve yelleti tetaallaku bi muhkematil kitabi ve sünneti. Ulema-i zahir dediğimiz birinci sınıf ve de İmam-ı Rabbani tarafından yetersiz görülen alimlerin peki bildiği bu şeriatın sureti var ya, şeriatın sureti Kur'an-ı Kerim'deki muhkem ayetlerin, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetindeki muhkem ayetlerle alakalı olan meselelerden oluşuyor. Kur'an-ı Kerim'de olsun, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerinde olsun, muhkem ayetler var, muhkem hadisler var. Müteşabih ayetler var, müteşabih sünnetler var. Muhkem ayet demek herkes tarafından rahatlıkla anlaşılabilen ayetlerdir. diyelim ki İslam'ın şartlarını oluşturan işte namaz, oruç, hac, zekat ve diğer helal ve haram meseleleriyle alakalı ayetleri herkes anlar. Herkes anlar. Manası herkese açık olan ayetlere veya hadislere muhkem ayet diyoruz, muhkem sünnet diyoruz. Amma ve lakin, amma ve lakin bir de manası herkese açık olmayan, esrarengiz, çok çalışmaya, sadece ayetler değil, başka şeyler de lazım ki ancak biz o ayetlerin veya hadis-i şeriflerin manasını gereği gibi anlayalım. Bir de böyle müteşabih ayetler vardır. Sultan ona da temas edecek. Şimdi herkesin bildiği manası herkese açık olan ayetlerden haberi var. Amma ve lakin herkese manası açık olmayan ayet ve hadisler var. Bir de bunlara peki vakıf olanlar var. Birinci kısma hakim olan, sahip olan alime ulema-i zahir deniyor. Ne o? İşte dediğimiz gibi namaz, oruç, hac, zekat, işte faizin haramlığı, zinanın, içkinin haramlığı vesaire vesaire. Bu türden efendim mana taşıyan ayetlere muhkem ayetler, Peygamber Efendimizin hadislerine muhkem hadisler deniyor. Ama bir de manası herkese açık olmayan esrarengiz veyahut da çok ilim sahibi olmaya ihtiyaç gösteren müteşabih ayet ve sünnetler vardır. Bir de bunlara sahip olanlar var. Sultan diyor ki vakikatuhu, şeriatın sureti sadece manası açık olan ayet ve hadislerdir. Bir de şeriatın hakikati var, özü var. Peki manası herkese açık olmayan tarafı var. O ise yine nasibul ulema-i rasihin radıyallahu teala anhum. Bunlar ise ulema-i rasihun, ilimde derinlik sahibi. İlimde bizim tabirimizle süper olmuş insanlardır. Bir de bunlar vardır ki ve yelleti teteallaku bi müteşabihatil kitabi ve sünnetin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mesela müteşabih sünnetleri var, hadis-i şerifleri var. Başta Kur'an-ı Kerim'de müteşabih ayetler vardır. Bu ayetlerin esrarını, sır perdesini aralayan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerdeki gerçek mana ve muradını bilebilen insanlara ise ulema-i rasihun deniyor. Bir tanesi evin dışına bakıyor, diyor ki ev budur. Öbürü ise hem evin dışına bakıyor, evin dışını biliyor, hem de evin içine girmiş. İçerideki mesela mimariyi biliyor. Odaları, salonu vesaire, mutfağını, banyosunu, her şeyini A'dan Z'ye biliyor. Bir tanesi şeriatın kabuğunda kalmıştır, öbürü ise peki içine nüfuz etmiştir. Birisi cevizin kabuğundan bahsediyor gibi la teşbih ve la temsil, öbürü ise cevizi kırmıştır, içindeki peki yenen kısma ulaşmıştır. İkisi de muazzamdır, ikisi de peki mukaddestir, fakat biri çok ileride. Şimdi muhterem kardeşlerim, İslamiyette ilmi mantık şudur. Bir insan ilim tahsiline çalışırken kafası efendim dolduğu paralelde kalbinin de dolması esastır. Sade kafanın dolması ve tatmin olması yeterli değildir. Kafa dolarken kalbinin de peki dolması gerekiyor. Bir zamanlar ilim önce tahsil ediliyordu. Hatta ve hatta buluğ çağına gelinceye kadar alim olunuyordu. Buluğ çağına kadar alınması gereken, üstattan alınması gereken ilimler alınıyordu. En geç 17 yaşlar, 18 yaşlara varıncaya kadar, yani işte mektebe, medreseye gidip hocadan alınması gereken ilimler alınıyordu. Buraya kadar alimlik, ulema-i zahirlik diyelim tamamlanıyordu. Ondan sonra ise bir şeyhe intisap etmek suretiyle seyr-i sülükü de tamamlamak suretiyle hem dıştan hem içten peki onarım görmüş, bakım görmüş bir ehli ilim modeli vardı. Yani hem kafası gelişmiştir hem de peki kalbi gelişmiştir. Kafa ilimle doldu ama ve lakin kalp ise bomboş. Yani nefsi emmare hala dipdiri, hala bir ahtapot gibi sağa sola saldırıyorsa bu ilim mergup ve matlup değildi. Hem zahir hem batın ikisi de peki kemali yakalaması lazım. Bak İmam Rabbani Kuddise Sirruhu bir başka mektubunda suret ve hakikat türü ilmi anlatırken veya İslamiyet'in suretini ve hakikatini anlatırken diyor ki Nefsi emmarenin dört tane huyu vardır diyor. İnsandaki nefsi emmarenin dört tane karakteri vardır. Bu karakterler hala yaşıyorsa o insanın imanı da, İslam'ı da, bütün şeriata bakan tarafı hep surette de diyor. Yani nefsi emmare adam olmadan önceki ilim zahirde kalıyor. Nefsi emmare adam olduktan sonra hasıl olan ilim ise o peki İslamiyet'in hakikat tarafını temsil ediyor. Nefsi emmarenin ibası vardır, tuğyanı vardır, münazaası vardır, inkarı vardır. Hepsi biri öbürüne yaklaşık manası vardır. Yani senin anlayacağın tabirle insan nefsi dik kafalıdır. İnsan nefsi emmaresi inatçıdır. Ondan sonra sürekli Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile peki dinimi beni İslam'la dövüşür durur. Terbiye edilmemiş olan nefiste bu hasletler, bu iba, tuğyan, münaza, inkar devam ettiği müddetçe bu adamın sahip olmuş olduğu ilim zahirde kalır. Bu adam binayı cepheden okuyor demektir. Bu adam sadece elbiseyi görüyor ama elbisenin kuşatmış olduğu, giydirdiği veya elbiseyi giyen adamın elbise altındaki tarafını bilmiyor, görmüyor, tanımıyor demektir. Sultan buyuruyor ki, nefsi emmarede bu dört tane özellik kaldığı müddetçe, dünyada bundan daha büyük hakikat yoktur ha, ona göre. Nefsi emmarenin bu dört tane özelliği hala dibdiri ise, canlı ise, bu insan tarikatta velayet makamlarından öteye geçemez diyor. Yani, velayet-i suğra, kübra, ulyada kalır bu. Kemalat-ı nübüvvetten haberi yoktur. Şeriatın özü, yani cevizin yenen kısmı diyelim, la teşri ve la temsil orayla alakası yoktur diyor. Peki ne zaman ki bu dört özellik, nefsin bu dört özelliği zımparaya girer ondan sonra. Taşa tutulan kör bıçak gibi peki o nefis tertemiz yapılır, kirleri pasları atılır, o zaman yeni bir bünye, yeni bir yapıyla insan maneviyatta devam eder yeni bir gömlekle. Bu yeni gömlek kemalat-ı nübüvvettir. Bu adamın

kesip de peki süper olmuş olan alimin varlığı karşısında okyanusun karşısında damla gibi kalır. Kemalat-ı velayet yolda makam demektir. Gene burası büyük makamdır. Diyelim bir Muhyiddin İbn Arabi, bir Abdülkadir Geylani, bunlara sen küçük diyemezsin. Yani küçüklük kelimesi bile bunların büyüklüğünün yanında küçücük kalır. Ama bununla birlikte bu vadide yürüyen Allah dostları da kendi arasında kademelidir. İmam-ı Rabbani Kuddisi Sirru buyuruyor, Rabbim bana bir artı bir iyilik yaptı, ben bu adamlarla adam oldum diyor. İbn-i Arabilerle, Abdülkadir Geylanilerle, Rabbim bu fakire diyor, bir ihsanda bulundu diyor. Baktım İbn-i Arabi vesaire, bunlar hala yolda diyor. Şimdi bu zatlar ki yüzyıllar boyu insanlara hidayeti peki anlatmışlar, insanlara hidayete ulaştırmışlar. Ama bunlar bir üstlerindeki kemalat-ı nübüvvet dediğimiz makam dikkat alındığı zaman deryanın karşısında damla gibi kalırlar diyor İmam Rabbani. Keşke, keşke damla kadar kalsa bile. Öbür mukayeseleri sen yap, tamam mı? Yani şeriatın sadece zahiri tarafıyla yetinen insana ulema-i zahir dedi. Ulema-i zahir dediğimiz ki bu ulema-i zahir bile göz kamaştırıyor. Ama ulema-i rasihun dediğimiz insanların karşısında bunların damla kadar bile bir ağırlığı yoktur. Yoktur. Yoktur. Bazen efendim affedersin yani ezilmişlikten dolayı ben affedersiniz yani ben bu ilmin efendim sahtekarı bile değilim diyorum. Gel bakayım şuraya bir gir bakayım şu konunun altına. Yani bu kelimeyi bile söylemem zaittir. Biz o kadar dibe vurmuş insanlarız biz. Yani bırak şimdi ulema-i rasihunu. Ulema-i zahir kaç kişi kaldı peki? Ayetlere para uğruna, dolar uğruna peki yanlış mana veren ne kadar da insanlar türedi. Ne ilmi ya, ne alimi ya. Alimi bir bulalım da ondan sonra geçelim bir de ulema-i rasihunu konuşalım. Ama ulema-i zahir bile kalmış değil. Onun için ilim lazım, zahiri ilim lazım, tefsir, hadis, fıkıh say sayabildiğin kadar. Taşköprü Rıza'da Miftah-ı Siyade ve Menba-ı Siyade adlı kitabında der ki Yavuz Sultan Selim'an aleyhir rahmeti vel gufran ulemasındandır. Miftah-ı Saadesinde diyor ki bir insan alim olacaksa şu ilimleri görmesi gerekiyor. Ne o? Peki kaç adet ilim? Saydım bizzat gözümle. 360 pare ilim. Bir insan eğer bu 360 ilmi tahsil ederse, bazılarını mesela üstattan ve hocadan elde edecek, bazılarını ise kendi sahi gayretiyle de elde edebilir diyor. Bu 360 ilmi görmeyen insana alim denmez diyor. Daha ulema-i rasihun ortada yok ha. Ona göre ulema-i rasihunun birinci ayağı bu. 360 peki ilimden haberi olacak artı bir de kalp ilimlerinde üstad olacak. Yani herkesin kıratı neyse, ayarı neyse ona göre ona değer verilmesi gerekiyor. Eskiden bizim ecdadımız büyük camileri yaptıkları zaman, hatta biraz daha genelleyerek söyleyecek olursak, camiler iki destekliydi. İki destekliydi. Caminin bir tarafına işte bu Nasara Yansurlu Arapça, tefsir, hadis, fıkıh ilimlerini öğreten bir medrese yapardı. Öbür tarafına ise tekke yapardı. Cami iki destekliydi. Cami iki destekliydi. Peki 80 sene önce, 90 sene önceki tahribatlarda cami bu iki destekten yoksun bırakılmıştır. Medrese de gitti, tekke de gitti, caminin payandaları yok oldu. Cami şu an her an heyelana gidebilir gibi. Bak Sultan Selim Camisi'ni ecdat yapmış ama temellerin oturduğu nokta çok hassas bir nokta. Ecdat belki camiden daha çok camiyi sağlam almak için koydukları payandalara masraf etmiş. Niye? Niye? İstanbul deprem bölgesi. Bu şimdi keşfedilmedi ki. Ve o kadar depreme rağmen bu camiler gene hala dimdik duruyor. Niye? Payandaları çok kuvvetli. Çatlayan yerleri sadece sıva. O da bir şey değil ki. Şimdi camiyi de manen böyle bir taraftan medreseyle bir taraftan

0: tekkeyle ne yapmışlar? Desteklemişler. İnsanlar bu iki kurumda eğitim gördü mü, Allah'ın izniyle caminin yıkılması mümkün değil. Bak, Dede İsmail, Şeyhülislam İsmail Efendi, Allah gani gani rahmet eylesin. Bir tarafta tekkesi, öbür tarafta medresesi var. Ama git bak medreseye, kapısı kilitli, odalar boş! Odalar boş! Odalar boş! Neden? Neden? Nimeti bilinmeyen kurum ve müesseseyi Allah böyle seke seke alıyor işte. Mevlana Celaleddin Rumi'nin neslinden Abdülhalim Çelebi vardı. Konya'daki Darül Hilafetül Aliye medreseleri yıkılırken gündüz yıkmadılar. Gece yıkıldı o medreseler saat 3'te. Çünkü Konya halkı yani dine çok düşkün bir halk. Dolayısıyla kesinlikle affetmezlerdi. Haliyle gündüz yıkmak mümkün değil. Geceleyin saat 2'de ve 3'te o medreseler yıkıldı. Konya ve havalesini irşad eden medreseler. Neticede dergaha giden, Mevlana Celaleddin Rumi'nin dergahına giden bir mürit oturuyor sokak lambasının altına, elini başına yaslıyor şöyle, başını eline yaslıyor ve ağlaya ağlaya hadiseyi zikrediyor. Tekkenin şehidi Abdülhalim Çelebi Efendi, Mevlana'nın nesli ve torunu, elinde el feneriyle birlikte tekkeye gidiyor. Zikir yapılacak, namaz kılınacak. Neticede bakıyor ki, lambanın dibinde birisi oturmuş ağlıyor. Bastonla şöyle vuruyor sırtına. Bakıyor ki, ah, tanıdığı müridi, ne yapıyorsun sen burada diyor. Dedi ki, Efendi Hazretleri dedi, işte görmüyor musun dedi, bak yıkıyorlar dedi balyozlarla medreseleri vesaire. Kakaya kalk kalk kalk dedi. Şimdiye kadar sen ve ben buraları içten yıktık. Şimdi onlar dıştan yıkıyor dedi. Yürü camiye gidelim dedi. Bunlar bizim kamburlarımız. Bu kamburları kim düzeltecek? Ecdat ilim artı irfan demiştir. İlim kafaya hitap eder. İrfan kalbe hitap eder. İlim kafa ilimleri. Peki irfan kalp ilimleri. Razi rahimeullahü teala Fatiha tefsirinde ihdinas sıratal müstakimi izah ederken buyuruyor ki hidayet denen şey nedir bilir misiniz? Hidayet denen şey veyahut da hidayette olan insan kimdir bilir misiniz? Burada muazzam bir kriter var, bir tespit var. Hem istidlali ilme hem de peki teskî-i nefs ve tasmî-i derûne sahip olan insan hidayet sahibidir diyor. İstidlali ilim ne? İşte Kur'an, hadis, şerifler vesaire, tefsir, hadis, fıkıhlar, Arapça vesaire falan şeriat ilimleri. Bir bu. Artı bir de teskî-i nefs ve tasfiye-i derûn. Nefsi emmaresini, kafasını, gözünü dağıtan insandır hidayette olan. Hidayet eğer bu iki şey bir araya gelirse oluyor. Herkes kendi nefsine hesap sorsun. Kaç tanemiz hidayetteyiz? Kaç tanemiz dalaletteyiz? Veya kaç tanemiz tamdır? Kaç tanemiz eksiktir? Osmanlı'da ecdatta ilim felsefesi Razi'nin peki anlayışına göre tesis edilmiştir. Öyle ibareleri okumak, kitapları yutmak vesaire Ecdat diyelim bir memur mu alacak? Tamam. Müracaat edene derdi ki sen kimin peki müridisin? Diyelim ki Ali Haydar'ın Ahisevi, Kuddisi Sirri onun, efendi babanın. Eskiden tekkelere şeyhleri devlet tayin ediyordu. Böyle bir külah kapan, yok bastonunu, yok cübbesini kapan, küt öyle oturmuyordu o oralara. Devletin kontrolündeydi tekkeler. Neticede ben efendim, diyelim bir söz gelimi Ali Haydar Efendi'nin tekkesine müntesim dendiği zaman tamam derdi. Dilekçeni kabul ettik, sen 15 gün sonra gel derlerdi. Devlet diyelim Ali Haydar'ın Ehiskevi'ye sorardı. Bize işte Ahmetoğlu Mehmet Bekir müracaat etti. Senin müridinmiş. Bunun ruh sicil dosyasını istiyoruz derlerdi. Tamam mı? Tamam mı?
1: Ya Allah!
0: Ruh sicil dosyasını istiyoruz derlerdi. Bunun Allah'a karşı itaati, ibadeti nedir? Muhammed Mustafa'nın sünnetine mukayyetliği nedir? Kur'an'a, hadis-i şeriflere peki hakimiyeti nedir? Ahlakı nedir? Nefsi terbiyesi nedir? Tarikat dersi yapar mı? Yapmaz mı? İnsanlarla beşeri ve sosyal ilişkileri nereden gidiyor vesaire? Yani istihbarat istiyor ondan Şeyh Efendi'den. O da derdi ki, bu diyelim mesela iyidir, tarikat derslerini yapar. ama karıdan kızdan da vazgeçmiyor. Ondan sonra paraya işte bazen iştah duyar bazen duymaz. Menfaatine düşkün değildir. Onun emanete hıyanetlikte tam yani müteyakkız değildir. Raporu verir, ondan sonra diyelim merkez onu değerlendirir. Eğer olumlu bulurlarsa eyvallah gel kardeşim senden cacık olur, Arap sabun olur der gibi adamı memuriyete alırlardı ondan sonra. Çünkü ruh bazında yani kalp bazında adam olma selayetine sahip olmayan bir insana yetki vermiyorlardı. Bunun mantığı şuydu. Bu adam eğer İslami noktada veyahut da diyelim ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini muhafazada eğer bu adam ciddi ise devlet gibi muhafazası elzem olan bir konuda hayli hayli bu insan ciddidir neticesini anlarlardı. Eğer bu adamın Muhammed Mustafa'nın izinden gitmek gibi bir derdi yok, sünneti muhafazada peki bir telaşı yok ise, şeriatın yaşanmasında peki bir ciddiyeti yok ise, ulan bu memur olsa bu devleti satar be derlerdi. Yok oğlum yürü derlerdi. Şimdi ne oluyor? Bazı müessese ve makamlarda maalesef git diyorlar, Lyons locasından, Mason locasından belge getir diyorlar. Masonluk belgesini ibraz edersen seni, diyelim işte o kürsüyü alıyorlar. Böyle oluşumlar var Türkiye'de. Şu an İstanbul'da en cazibeli arsalar, en görkemli diyelim mesela manzarası o biçim yerler bile bir takım kalantor masonlar tarafından alınıyor. Parayla alınıyor, geliyor senden alıyor. Ama satarken var ya müşteriye diyor ki git diyor sen Lyons kulübüne veya Rotaryen ol, belgeyi getir ondan sonra bu araziyi ben sana satıyorum. Hangi hürriyetten bahsediyoruz biz? Ülkeni bile dünyadaki peki blok devletler tayin ediyor gündemini. Sen bile ülkenin gündemini tayin edemiyorsun. Görünüşe tamam birileri gözüküyor ama bak neler oluyor neler. Masonluk da bir tarikattır ama negatif bir tarikat. Bak elin adamı ne yapıyor? Kendi tarikatının prensiplerini nasıl uyguluyor? O tarikatta olmayana bir adam mülk satmıyor. Ecdat böyle yapıyor, fena mı yapıyor peki? Önce adamın kimyasına bakıyorlar, kimyasına. Eğer haram yiyorsa vazife yok. Bu adam halis, helalla besleniyorsa gel kardeşim, ben sana görev vereyim diyor o zaman. Zahir'de şair Şinasi mesela, sakalını kestiği için memuriyetten atılmıştır. Nedir yani, bir sakal yüzünden bir insanın ekmeğiyle oynanır mı? Oynanır işte. Ecdat diyor ki, eğer bu adamın sakalı var ise, yani sahtekardan bahsetmiyorlar ha, ideal Müslümandan bahsediyorlar. Eğer bir adamın sakalı varsa bunun anlamı şudur. Ben Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme intisapla müşerref olan, onun sünnetini ve hukukunu muhafazaya azmetmiş, onun fedaisiyim demektir peki. Onun için ölürüm demektir, onun anlamı odur. Bir adamın eğer yüzünde bu alamet var ise tamam derlerdi, sen güvenilen bir insansın. Şair-i Şinasi memurdu, sakallıydı, kesti. Maaşının zammına, zatının nefyine, ondan sonra bilmem neyin nesine karar verilmişti. Adamı küt memuriyetten atmışlardı. Din bir şahsiyettir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin izinden gitme bir kimliktir. Bu kimlik var ise her daireye girer çıkarsın. Öyleydi. Ha bu kimliği kaybettin, kimlik bitti. Seni hiçbir yere komazlardı. Ama şimdi dünyada ne var? Tam tersi var. Nasıl? Orayı söylemeye takatımız yok. Artık bizden de her şeyi beklemeyin. Biz burada tarzanca konuşuyoruz ona göre. Kuş dili konuşuyoruz. Çünkü öbür türlü konuştuk, affedersiniz. Veya büyüklerimiz konuştular. Ya anlamadılar. Bir keresinde Efendi Sultan Selim de bu mehalde demişti ki beni siz bitirdiniz dedi. Hiçbir ehlullah incitilmesin ki o ülkeye Allah musibet vermesin diyor Mevlana. Şimdi ağlıyoruz efendiye vesaire. Kaç tanemiz gönülden gelip de daha o bize bir emir vermeden onun isteğini yerine getirdik. Hani nerede bu fedailer? Beni listenin başına yaz. Kaldı ki yalvarıyor. Yalvardığı halde bile gene hala bir şey yapabildiğimiz yok. sonunda kendini yıktı. Benim hastalığım maddi değil, maddi değil, benim hastalığım manevidir dedi. Bana da dedi, başka arkadaşlara dedi bunu. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi bir günde 1400 meseleye cevap vermiştir. Kendisi müftis sakaleyindi. Hem insanlara fetva veriyordu, hem cinlere fetva veriyordu. Bir günde bir insanın 1400 şer'i meseleye fetva vermesi ne demektir? Bak, bu güç var ya, bu güç var ya, bu güç işte ulema-i zahiri oluşturuyor. Ulema-i zahirin peki kariyeri, çıtası bu. Hangi? Ulema-i zahir, nerede ulema-i zahir şu an dünyada? Sen bilgisayarı buldum diye vesaire, uçuyorsun gidiyorsun vesaire vesaire. Oho! İlim şek ve zan oluşturur. Şek ve zan oluşturur. Ama irfan öyle değil. İmam Rabbani bir mektubunda buyuruyor ki, Allah Celle Celaluhu'yu en iyi anlatan zat Celaleddin Devvani'dir buyuruyor. İlmi kelamda müştehittir bu adam. Tarifi mümkün olmayacak kadar harika bir ilim sahibidir. Risale fi isbatil vacib diye bir kitabı vardır. Mevla'nın peki Allah'ın varlığını ispatıyla meşguldür bu kitap. Orada bunu yapmaya çalışıyor. İmam Rabbani diyor ki, ulema tarafından çok kabul görmüştür, çok beğenilmiştir bu kitap. Buna rağmen yine de bazı ulema diyor ki Devvani bu kitabında Mevla'dan bahsederken şu satırda böyle değil de şöyle söyleseydi çok daha iyi olurdu. Gene tenkit aldı diyor. Öyleyse ya bu Allah Celle Celaluhu, Allah Celle Celal'ın kitabı, Muhammed Mustafa'nın sünneti vesaire nasıl anlaşılacak diye mi Rabbani? En güçlü alim konuşuyor, bir ispat yapıyor, yine buna rağmen tenkit alıyor. Neticede nasıl olacak peki bu Mevla'nın bilinmesi? İmam Rabbani buyuruyor ki, bak ilimle bu iş tam bitmiyor diyor, olmuyor. Olsa bile nadir kişiye vurur bu diyor. Bir başka mektubunda Şah-ı Nakşibend'den naklen diyor ki İmam Rabbani, Şah-ı Nakşibend buyuruyor ki, Kuddisi Sirru, Zeyniddin Tabiyadi diye üstadım vardı. O ilimle Allah'ı buldu. Bu milyonda bir kişidir bu. İsmet Garibullah Kuddi Sirri'ye göre 400 sene kitap okuyacaksın. 400 sene ömrün olacak, ondan sonra ilimle Mevla'yı bulursun. E o zaman ne oldu peki? Kaç kişi 400 sene yaşıyor ki? Resul-i Ekrem benim ümmetim 60'ı geçenler az olacaktır buyuruyor. Vallahi bilinmeden mi peki yani bu dünyadan gideceğiz? İmam Rabbani buyuruyor ki gel buraya gel. Bu iş ilimle bir yere kadar oluyor diyor. Bir de irfandan girelim diyor, tarikat ve tasavvuftan girelim diyor. Dedi ya işte ulema-i rasihun. Bir de kalp ilimlerinden hareketle tarikat ve tasavvuf seyri sülükle diyor bu işe girelim. Bak o zaman yani nokta leke yok, nokta eksik yok. O zaman Allah tamamdır buyuruyor. Buhari'yi mütercim Ahmet Naim Efendi var idi. Allah gani gani rahmet eylesin. Mehmet Akif Ersoy ile beraber yan yana yatıyorlar. İsa Efendi Baba'nın kabristanlığın karşı tarafındaki kabristanlıkta. Akif rahmetli onun delisiydi. Babanzade Ahmet Naim Efendi. Babanzade Ahmet Naim Efendi Fatih ve Sultan Fatih'in kabrinin türbedarı Amiş Efendi'nin müridiydi. Amiş Efendi de o da yaman adam. Böyle ne yamanlar geldi gitti bu dünyadan. Şey efendim Ahmet Naim Efendi Buhari'yi tercüme eden o büyük zat bu ilim ondan yani taşmış gidiyor. Öyle mübarekti. Öyle dolu bir adamdı. Amiş Efendi ise yani Elif'i görse mertek zannederdi. Yani ilimden milimden nasibi de pek yoktu. İşte iyi bir abitti vesaire. Ama Allah Celle Celaluhu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i Mevla okuttu, yetiştirdi misali. Mevla'nın okutup da yetiştirdiği bir adamdı Amiş Efendi, Şeyh Amiş Efendi. Ahmet Naim'e dediler ki bu kadar ilmin var, senin ne işin var dediler bu cahil efendim yani Amiş Efendi'ye gidiyorsun, intisap ediyorsun. Amiş Efendi onun kayınpederiydi. Dedi ki konuşmayın dedi, ağzınızı açmayın dedi. Amiş Efendi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu benden daha iyi tanıyor. Benim ilmim sökmüyor. Mevla'yı onun gibi anlayıp anlatmaya dedi. Onun için dedi ben ona intisaba mecburum ben dedi. Bu temel dinamikler bugün kalmadı gibi neredeyse. Gibisi bile fazla. Yani her gelen gün giden gün aratıyor gibi Şafii fukahasından İzz ibn Abdüsselam Sultanul Ulema lakabıyla telkip olunurdu, anılırdı. Alimlerin sultanı diye. Yani bu işte şeyhleri, meyhleri, ulema-i rasıhunmuş bilmem ne pek dinlemezdi yani. Böyle tarikatta olacak da, kalp ilimlerinde bir numara olacak da vesaire falan. Pek yani böyle itirazcıydı. Ama İmam-ı Şahrani buyuruyor ki, onu aldılar diyor, getirdiler Ebu'l-Hasen-i Şazeli'nin yanına. Getirdiler diyor, Ebu'l-Hasen-i Şazeli ona bir şeyler söyledi diyor, anlattı vesaire. Ondan sonra ağzını bir daha bıçak bile açmadı diyor. Sustu gitti diyor. İmam-ı Rabbani'ye kuddise sirruya, kendi zamanında dünya çapında ulemadan bir tanesi geldi. Dedi ki ya, bir vahdi bir vücut tutturdunuz böyle bir meselede gidiyorsunuz dedi. Muhyiddin İbn Arabi'nin anlayışı malum. Dedi ki nedir bu işin hakikati? Şeriatın zahirine hiç uymuyor bu. Ne ayete uyuyor, ne hadise uyuyor. Oturuyorsunuz, kalkıyorsunuz peki, bu meseleyi konuşuyorsunuz. Nedir bu işin sırrı vesaire diye takıldı İmam-ı Rabbani'ye. İmam-ı Rabbani dedi ki, bir abdest al, iki rekat namaz kıl dedi. Tamam, adam yaptı, gel bakayım buraya dedi. Muhammed Hasan Kişmik, İmam-ı Rabbani'ye son iki senesinde intisap eden o zat diyor ki, bir İmam-ı Rabbani vardı, üstadımız orada, bir o adam vardı, alim, itirazcı, bir de ben oradaydım diyor. İmam-ı Rabbani şöyle kulağından tuttu, kulağına piş piş piş piş piş piş piş. Bir şeyler anlattı ama ben duymadım diyor. Fakat bir şeyler söyledi. Koca alim o an bir ağlama, bir feryat, ondan sonra kalktı adam, sendeleye sendeleye orayı terk etti. Adamın kafa kağıdını böyle çıkartıyorlar işte. Ne yaptın o an peki? Orası derin, gider de gider. Seyyid-i Şerif-i Cürcani, kuddise sırrıhu, Şah-ı Nakşibend'in damadı ve halifesi Alaaddin Attar'ın müridanından idi. Seyyid-i Şerif Cürcani deyip geçme. Hani ilimde bir numara şu memlekette, hala biz bu zatın kitaplarını okuyoruz. 600 yıl oldu neredeyse. 600 yıl millet Allah Seyyid-i Şerif-i Cürcani ile biliyordu. Şer-ı Mevakif mesela. İlmi kelamın bir numara, lider mesela, harika kitabıdır. Bu kitap elden düşmedi. İmam-ı Rabbani ezber okurdu onu. Hatta her ay talebeleriyle onu hatmederdi icabında. Ve Seyyid-i Şerif Cürcani ne zaman ki Şeyh Alaaddin Attar Efendi'ye intisap etti, Seyyid-i Şerif Cürcani buyurdu ki, ben şimdi Allah Celle Celaluhu'yu tanıdım. Ki ulema-i zahir diyor ya, işte onlar. Tarikata intisaptan önceki hal bu, şeyhe intisaptan önceki hal bu vesaire. Ki o kadar birikimle adam zahirde kalıyor. Ne zaman ki Alaaddin Attar aradan perdeyi sıyırdı, Seyyid-i Şerif Cürcani, bittim, bittim, bittim, bittim. Kimse, kimse, kimse tasavvuf ve tarikat ilimlerinin esaslarını, kaidelerini, temel dinamiklerini, mantığını ve felsefesini diyelim, şu büyük zatlardan ilham almak suretiyle öğrenmediyse lütfen bu konularda ağzını açmasın. Ağzını açmasın, ağzını açmasın. Git sen bakayım, bir doktor sana bir teşhis koysun. Sen de ya olurum böyle şey vesaire itiraz bakayım. Seni adam kovar. Herkes vakıfı olduğu mesele hakkında yani bahis açsın. Tarih kafasıyla coğrafyayı değerlendiriyorsun. Matematik kafasıyla bilmem ne hayat bilgisini değerlendiriyorsun. Böyle mantıksızlık olur mu? Böyle usulsüzlük olur mu? Tasavvufun da kendisine has bir nüktesi, bir inceliği vardır. Onu kendi esaslarıyla değerlendir. Sen bakarsın adam şurada uyuyor şöyle. Sen dersin ki ya ne uyuyorsun vesaire falan filan. Uyuyan sensin sen. Sen herkesi peki sağır, kör mü zannediyorsun sen? Hazreti Ali radıyallahu annesine Zeynul Abidin Kuddise Sirru vaaz veriyor. Birisi uyuyor orada. Yanındaki diyor ki, şşş, ne var diyor, ne oldu? Duymuyor musun, vaaz var diyor. Gene kafayı aşağı. Bir müddet sonra gene, hey sana diyorum, sana. O da şöyle bakıyor manalı manalı. Ne var diyor, ne oldu diyor. Ya vaaz, üstelik Hazreti Ali Kerramallahu Ece'nin torunu ya. Vaaz ediyor peki. Kaldır kafanı ya. Yine kafa aşağı gidiyor. Bana bak, beni kızdırma diyor. Bilmem ne şu vesaire, kaldır kafanı. Bu sefer kaldırıyor sağ elini, tutuyor bunun ensesinden küt. Onu sokuyor peki sol kolun koltuğun altına. Dinle lan diyor. Adam bir de bakıyor ki Resul-i Ekrem vaaz ediyor, onu dinliyor o an. Şimdi oradan birisi diyecek ki ben de onlardan olduğum için uyuyorum. Olur, sevsinler seni. Bu yağma senin böreğin bu. Abdülhalik Gucduvani Kuddisi Sirru onun bir müridi ve halifesi vardı, Evliya Efendi. Harav-ı Reşahat'ta buyuruyor ki, diyor ki 40 sene böyle yatsıdan sonra dizüstü oturur, hiç böyle sağa solda yapmaz. Hem de çakıl taşlarının üzerine oturur, efendim sürekli murakabedeydi diyor. 40 sene! Bu adamın yemesi nerede? İçmesi nerede? Molla Cami Nefahatül Üste söylüyor. Nefise Hatun diye bir kadın var. 30 sene ne ekmek yedi ne su içti. La ilahe illallah yedi, la ilahe illallah içti. Kafan anlıyor mu? Beynin basıyor mu? Bak tıkandın, tıkandın. Hep fizikle meşgul ola ola ola ola ola ola ola ola. Her şeyi fizikle anlamaya çalışıyorsun peki. Metafizik ne zaman okunacak peki? Onun için ulema-i zahirle, ulema-i rasihun, İmam Rabbani'nin buyurduğu ulema-i zahirle, ulema-i rasihun sadece kitapta kaldı, kafada kaldı, kalbe geçemedi. Bu kesim alimler sürekli ulema-i rasihunla sürtüşe gelmişlerdir. Ama ortada bir vaka var. Ulema-i rasihunda ilim de var. Ulema-i zahirin sahip olduğu ilim de var, artı yani kafa da var, artı kalp de var. Şöyle kabul etsen bilgisayarın disketi, bilgisayarın disketi veya bir CD'nin ihtiva etmiş olduğu bilgiler vesaire, işte o ulema-i zahirin ilmidir. Ama ulema-i rasihun ise o bilgisayar disketini veya CD'sini dolduran kişiye benziyor. Diskette sadece bir şey var diyelim, tek bir konu var, o kadar. Ulema-i zahirin bildiği odur. Ama o CD'yi dolduran kişi değilse o kadar ilim var ki oho, adam 1000 tane belki 3000 tane 5000 tane CD dolduracak kadar peki ilmi var. Ama CD'ye ancak tek bir meseleyi sığdırabilmiş adam, o kadar. Onunla onun arasında ne kadar fark var ise aha ulema-i zahirle ulema-i rasihun arasında o kadar fark vardır. İsmet-i Garibullah Kuddise Sirru onun şeyhi Abdullah-ı Mekki Kuddise Sirru hacca gidiyor. Ebu Kubeys Dağı'nın üzerine çadırını kuruyor. Şimdiki o kralın saraylarının kurulmuş olduğu o tepe Ebu Kubeys Dağı'ydı. Sonra efendim Abdullah-ı Mekki'yi beğenmeyen bir Adana valisi vardı. İlimde hakikaten adam bir umman, bir okyanus gibi ama olmadı bir türlü. Bu yani ulema-i rasihun dediğimiz şeyhler, meşayihle geçinemezdi. Hep onların hakkında atar tutardı, atar tutardı vesaire. Müftiye dediler ki, müftü efendi senin adamın da burada hacda. Kim? Abdullah-ı Mekki. Ha nerede dedi şu dedi, haylaz adam dedi vesaire. Abdullah-ı Mekki'ye taktı. Dediler ki Ebu Kubeys Dağı'nın üzerinde dedi, işte çadırda falan istirahat buyuruyor. Oradan manzarayı temaşa ediyor dedi. Fakat o an bu adam, bu Adana şeyisi, müftisi Abdullah-ı Mekki'nin radarına takıldı. Hemen Abdullah-ı Mekki dedi ki, yanındaki ihvanı, bana bir nargile getirin dedi. Nargile getirin dedi. Ve müftü efendi diyor ki o an, daha da değil o, beni onun yanına götürün diyor. O gelirken peki Abdullah-ı Mekki'ye nargileyi getiriyorlar. Çadırın önüne oturuyor, başlıyor nargileyi fokurdatmaya. Hadi bakalım derken müftü efendi diyor ki ya nerede bu adam ya? Git bulamadık bunu. Aa şu karşıdaki kim dedi? Şu dedi nargile içen. Ne nargile mi? Evet dediler, nargile içen adam dedi. Neyse geldi. Selamun aleyküm dedi adamım falan. Aleykümselam dedi Abdullah-ı Mekki. İsmet Garibullah'ın babası desem tabi babası. Şeyhi yani. Mevlana Halid'in halifesi. Neticede Abdullah-ı Mekki fokurdattıkça fokurdatıyor. Müftü efendi konuşuyor, fokurdatıyor. Sonra Abdullah-ı Mekki dedi ki ona, müftü efendi şöyle bir yaklaşsana dedi. Bak nasıl çakıyor şimdi. Şöyle bir yaklaşsana dedi. Ne yapacaksın dedi. Ya sen yanıma gel dedi. Geldi yanına. Gel dedi bir de buradan seyredelim Kabe-i Muazzama'yı ve tavaf edenleri dedi. İyi geleyim dedi. Olan geldi. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim elini kaldırdı yukarıya Abdullah-ı Mekki. Aradan perdeyi kaldırdı. Bak dedi. Baktığı gibi ah dedi ondan sonra uzandı gitti. Şimdi kitapların yazdığına göre Kabe-i Muazzama'nın burçları ta Beytül Mamur'a dokunuyor. Dünyada Kabe-i Muazzama'yı tavaf edenler var. Aynı eksen üzerinde Efendim arşta da Beytül Mamur'u melaike-i kiram tavaf ediyor. Abdullah Mekki aradan şeyi kaldırınca, perdeyi kaldırınca Kabe'nin burçlarının ta Arş-ı Rahman'a değdiğini görünce dağıttı kendisini, müftü uzandı. Dedi ki bu sefer Abdullah Mekki bırakın dedi, öyle biraz dursun dedi. Ve bıraktılar neyse. Nihayet dedi ki gidin kaldırın onu şimdi dedi. Ondan sonra dediler ki müftü efendi, müftü efendi kalksana, kalksana. Bir ses seda yok. Öldü mü ya? Müftü efendi kalksana, kalksana. Vallahi kalkmam, billahi kalkmam. Söyleyin o şekilde, o gelsin beni kaldırsın dedi. Benim kalkacak takatim yok dedi. Ulema-i rasihun, bu güce sahip, bu kuvvete sahip insanlar bunlar. Ben 3 tane kitap buldum, havamdan geçilmiyor vesaire. Tabakat-ı Şafiiyye sahibi İbn-i Süreyç, efendim Cüneyd-i Bağdadi'den bahsederken diyor ki, Subki İbn-i Süreyç'i anlatıyor. İbn-i Süreyç Şafii mezhebinde çok kuvvetli alimdir. Cüneyd-i Bağdadi'ye geldim, dedim ki ona, Efendi Hazretleri bazı sorularım vardı, sor bakayım dedi. 10 tane soru sordum dedi Cüneyd-i Bağdadi'ye. Üçüne vermiş olduğu cevabı, 3 aşağı 5 yukarı ben biliyordum diyor. 7 tanesine vermiş olduğu cevabı hiç bilmiyorum ben diyor. Dedim ki ona, Efendi Hazretleri, yahu şimdiye kadar görmediğim kitap yok, duymadığım rivayet yok, bu kadar ulemayla oturdum kalktım. Bu meseleye sen bu cevabı nereden buldun, nereden okudun? Bana minberin altını gösterdi. 40 sene bu minberin altında la ilahe illallah, la ilahe illallah demekle diyor bu ilim verildi diyor. Sultan, ulema-i rasihun derken bunu anlatmaya çalışıyor. Sen kimi kimle mukayese? Sen şeyh beğenmiyorsun, sen tarikat beğenmiyorsun. Eğer bu şeyhte bid'at varsa, tarikatı yamuk yumuk ise tamam benden de o kadar vur ona icabında. Ama bir çuvalın içerisinde bir tane çürük elma var diye, 300 tane elmanın biri çürük diye 299 tanesini çürük görmenin mantığı ne? Mantığı ne? Şimdi inkar mı da oldu? Halbuki ikrar esastır. İnkar ise fer'idir. İnkar sonra gelir. Bir insan aşina olamadığı bir gerçeği duyduğu zaman eğer itiraza delili yoksa, hakkı yoksa, yeteneği, kabiliyeti yoksa ikrarla yola çıkmalı, kabul etmeli. Ha, baktın ki inkara takat yok, eyvallah kafanı bük, devam et. Şimdi ise öyle değil. Şimdi inkar, karşı çıkmak, dik kafalı olmak moda oldu. Bu kafa ne iş görecek? Allah böyle işlere, peki böyle yamuklara maruz kalmaktan bizleri peki masunu mahfuz eylesin. Muhyiddin İbn Arabi Kuddise Sirru, müsbet ilimlerde, zahiri ilimlerde bir numara olan Ebubekir Razi tarikata davet etti. Gel dedi şu ulemayı zahir olmaktan kurtul dedi. Gel dedi efendim sen dedi biraz da bu tarikat ilimlerine, seyri sülüke, irfana talip ol dedi. Yok dedi, bizim ilmimiz tamamdır dedi. Bizim elimizdeki kitaplar bize yeter eder vesaire vesaire dedi. Ya yapma etme dedi. Senin bildiğin ilim dedi mezara kadar gelir dedi. Mezardan öteye gitmez ağzı bal yesin. Gözünün yağını yediğim adam. Kuddise sırrı ne güzel söylüyor. Neticede olmadı. Gelmedi Ebubekir Razi. Halbuki Ebubekir Razi'nin mesela elimizde El-Havvi diye tıbba dair bir kitap var. 10 cilt sadece tıbba dair yazmış olduğu kitap 10 cilt. Öbür fizik, kimya, bilmem ne vesaire, ilim bitmiş adamda yani. Ulema-i zahir buna rağmen. Neticede gelmedi tarikata. Bu işte kalp ilimlerine heves etmedi. İbn-i Arabi ona dedi ki, bak dedi, sana bir şey söyleyeyim dedi. Eğer dedi, sen ehlullahın, bu Allah dostlarının yoluna intisap etseydin, bu kalp ilimlerine peki aşina olsaydın ne yapacaktık biliyor musun dedi. Geçici bir süre sahip olmuş olduğun bu alet ilimleri var ya, Arapça, tefsir, hadis, fıkıh, bilmem ne vesaire, bunları geçici bir süre senden alacaktık komple, seni sıfırlayacaktık diyor. Sonra sana diyor yükleme yapacaktık diyor kalp ilimlerinden, ondan sonra senden aldığımız o ilimleri tekrar sana verecektik. Ha bu arada ne oluyor Ahmet? Bu arada ne oluyor Mehmet'im? Eğer bir tahtada yazılar var ise veya bir kağıtta yazılar varsa, bak şurada bir sürü yazılar var değil mi? Sen buraya başka bir şey yazamazsın. Yazamazsın buraya. Burayı silmen lazım. Ondan sonra yeni bir şey yazasın. Bir anda adam bak organizasyona sokuluyor peki. Adamın yani EEG'sini çekiyorlar bilmem ne, elektrokardiyografisini çekiyorlar vesaire. Adam O eski haline bir çıkartılıyor, yeni bir hale sokuluyor, ona yükleme yapılıyor, ondan sonra alınanlar tekrar oraya iade ediliyor. Adamın kalbini çıkartıyorlar, müdahaleyi yapıyorlar, ondan sonra peki dikiyorlar, ilaçlıyorlar vesaire, kapatıyorlar gibi adam önce bir ameliyattan geçiriliyor. Necmettin-i Kübra Kuddisirrum buyurdu ki, gel evladım gel gel gel gel, sen ulema-i rasihunun yoluna intisap et diyor. Onların ilimleri hem kafa ilmi hem kalp ilmi diyor. Gel yavrum ürkme bizden diyor, biz senin gibi nice bakırları altına çevirdik diyor. Biz bakırları altına çeviren birer Mevla'nın mütevazi kimyagerleriyiz diyor. Tabire bak tabire, kimyager. Ehlullah kimyagerdir peki. Ha ulema-i zahir ise fizikten anlar yani gibi diyelim. Fizik maddenin kütlesiyle uğraşır. Kimya ise maddeyi oluşturan elementlerle, unsurlarla uğraşır. Birisi görünen tarafla uğraşıyor, öbür tarafı görünmeyenle uğraşıyor. Görünmeyen tarafla uğraşan, görünen tarafın zaten ilmini çoktan yuttu gitti. Mevlana Cahit-i Rumi ne güzel söylüyor. Mağzi Kur'an, mağzi Kur'an, daştim. İstihvan Rabersek onun dahtim. Mevla'nın dostları diyor, Kur'an'dan, Kur'an'ın özünü aldı, özünü, özünü, özünü aldı, özünü, özünü. Portakalı sıktı, sıktı, sıktı da suyunu çıkarttı. Portakal suyu için zaten yenir, içilir neyse. Mağzi Kur'an, mağzi Kur'an daştim. İstihvan Rabersek onun dahtim. Kur'an'daki ayetlerin peki kemiklerini ise diyor affedersiniz havhavlara attık diyor. Havhavlara çok yani ağır bir teşbih bu. Yani alimi kötülemiyor burada. Ama ehlullah ulema-i rasihunun ilminin yanında ulema-i zahirin ilmi 100 bin gros tonluk petrol tankeri geminin yanında sandal gibi kalır demek istiyor. Sandal bile olmuyor demek istiyor. Ayetlerin bir dışa bakan tarafı var, bir içe bakan tarafı var. Ha ulema-i zahir diyelim dış cephesiyle nasara yansuru kale yekulli iş anlar gider diyor. Ama ve lakin bir de ayetlerin arka planı var peki. Veyahut da müteşabbi ayetler var. Manası herkes açık olmayanlar vesaire vesaire var. Biz Kur'an'dan diyor, Kur'an'ın özünü aldık diyor. Geriye kalan ayetlerin diyor kemiklerini vesaire köpeklere attık diyor. Bu sırra vakıf olamayanlara yani hav hav diyor affedersiniz. Muhammed İkbal Pakistan'ın büyük adamı ne güzel söylüyor. Hayatta ilk ezberlediğim Farsça şiir budur. İmam Hatip okulundayken ezberlemiştim. Hala da unutmadım elhamdülillah. Buyuruyor ki Zimember Sofi, Yomullah Selami. Ki peygammi hüde guftent mara veli tevilişan der hayret endokht. Hüde o Cebrail o Mustafa ra. Benden Mevla'nın dostlarına ilmi teki yani rasih sahibi olan, ilimlerde rusuh sahibi olan, derinlik sahibi kafa ve kalp ilimlerine aşina olan Mevla'nın dostlarına diyor, yüzlerce binlerce selam olsun diyor. Onlar var ya onlar, onlar Mevla'nın öyle has dostları ki, öyle has dostları ki, öyle has dostları ki, gerek Kur'an-ı Kerim hakkında yaptıkları izahlar, peki, gerekse efendim Peygamber Efendimiz'in sünneti hakkında yaptıkları izahlar o kadar enteresandır ki, o kadar acayiptir ki, onların yaptıkları tefsirler, yorumlar, izahlar var ya, mübalağa mantığıyla söylüyor, Muhammed Mustafa'yı da hayrette bıraktı. Allah Celle Celaluhu da hayrette bıraktı. Ya kulum nereden buldu bu manayı ya? Diyecek kadar Mevla bile şaşırdı kaldı. Hani Mevla şaşırmaz da adam artık yani frenini tutmuyor artık adamın. Ağzın dediğini kulağı duymuyor yani. Ama adam vereceği mesajı veriyor mu? Veriyor. İmam-ı Tusi'nin 400 bin cilt kitabı vardı. İmam Mehlebi'nin 600 bin cilt kitabı vardı. Bak bu adam nerede kalıyor? İlmi zahirde kalıyor. Hala bu adam kabukta kalıyor. Cemaat şimdi din adına ne soysuzlukları yapılıyor? İlim adına ne soysuzlukları yapıyor? Hangi alim ya? Sahtekarlığın manası yok. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, Allah gani gani rahmet eylesin. Muhammed Zahid-i Kevseri. Yani adamın kafası duruyor ya, bu nedir bu ya, yani insan mısın, melek misin, nesin Allah aşkına? İnsan duruyor. Emin Saraç Hoca diyor ki, Allah selamet versin, şifalar versin. Ona da peki Ezher'de okurken dedi, bir hocamız derste aynen şöyle söyledi. Çocuklar, dünyadan ilim gitmiştir. Bu söz 80 sene önce, yani 60 sene önce söyleniyor. İlim dünyadan gitmiştir. Bir dakika dedi. Yok, gitmedi. Henüz iki kişi hayatta dedi. Bunlar var olduğu müddetçe efendim gene dünyada ilim var diyebiliriz. Birisi Tokatlı Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi aleyhi rahmeti vel gufran. Öbürü peki Düzceli Şeyh Muhammed Zadül Kevseri. Bu iki Osmanlı dünyada var olduğu müddetçe gene ilim var. Ne zaman ki bu ikisi hatta Mısır'a gittikleri zaman Mısır'daki bütün gazeteler Mısır'ın üzerine iki tane güneş doğdu diye haberler peki sür manşetten gitti. Öyleydi. Şimdi bu adamlar tarikatlı değil, dikkat et. Öyle yani her gün belli virtleri, işte rabıtaları, murakabeleri olan insanlar değildi. Ama ulema-i zahir ama düşün ki şimdi bunlardan da öte olan ulema-i rasihun vardı İmam Rabbani Kuddise sırrıhu. Ben şahsen yani istiyordum ki yani mektubatı anlayan da anlamayanın da elinde mektubat olsun. O şekilde anlamasak bile hiç olmazsa surette anlıyormuşuz gibi olalım diye tavsiyelerde bulunurdum kardeşlere, ihvana. Hani Resul-i Ekrem buyuruyor ya, Kur'an-ı Kerim'i okurken ağlayın buyuruyor. Ağlayamazsanız da ağlar gibi gözükün diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Hani Arapçamız yok, dolayısıyla efendim yani hocam biz anlamıyoruz vesaire, anlıyorum da anlar gibi, tamam mı? Elimizin mektubatı olsun diye. Ben de anlamadım yani ne oldu, işte bir yerden öyle bir şey esti. Cemaate teşvik olsun dedi ki cemaat Müslümin elinizde mektubat olsun. Hiç olmazsa yani bu işi sevdiğimizi, bu kitabı bir yar ve sevgili gibi bağrımıza bastığımızı, gönlümüze koyduğumuzu bir görsün ya. Alem başta Mevla görsün. Sizi efendim meleklere karşı sizinle iftihar ediyor. Bakın kullarıma, bak pazar sabahı şu tenha saat herkes yatakta, onlar atakta. Meleklerim ben bunlarla seviniyorum, gururlanıyorum diye. Mevla'yı bir sevindirelim ya, bir jest olsun en azından vesaire. Gaflet, ondan sonra nefis vesaire. Oradan buradan bizi tuşa getiriyordu gene. Efendi buradan efendim Beykoz'a gitti Tokatlı köyüne gitti. Orada Horasan erenlerinden Akbaba yatıyor orada. Akbaba zuhuratta buyurdu ki İsmail'a da mektubat okuyun, milletin elinde niye mektubat yok? Tamam mı? Burada ne oluyor, ne gidiyorsa kameraya çekiliyor senin anlayacağın. Onun için yani bakın şu anda mesela bir şeylere karar vermek lazım. Dünyada en büyük ibadet karar vermektir, karar. Karar almaktır, karar. Biz sadece şu an en aktif işimiz bu. Camiye gideriz, vaazı dinleriz ama bundan sonra peki, asıl ondan sonra bir şeye karar vermek meseledir peki. Buraya kadar geliyoruz fakat ne yapmayı düşünüyoruz şu andan itibaren? Ya gideceğiz dışarıya, işte lokantaya yiyeceğiz, içeceğiz bilmem ne veya eve gideceğiz, kafayı vuracağız vesaire falan filan şudur budur. Ama şu an bir yere saldırmak lazım. Yani şu kadar manevradan sonra, bu kadar peki harmandan sonra ulan şimdiye kadar böyle yaptım, bundan sonra farklı olacağım deyip bir karar alabiliyor muyuz? Yok. Alıyorsak helal olsun, almıyorsak iş bitmiştir. Allah kararsız kalmaktan ümmeti Muhammed'in mazlumların mazlumunu mahfuz eylesin. Amin.
1: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efendi.
3: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Cuma Virdi.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: المرسية والبحار مجرات والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب مستنيرة كنت حيث كنت لا يعلم أحد حيث كنت إلا أنت وحدك لا شريك لك.
1: Allah'ım, Efendimiz Adem Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın, Hud Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın, Salih Aleyhisselam'ın, Yunus Aleyhisselam'ın, Eyyub Aleyhisselam'ın, Yakup Aleyhisselam'ın, Yusuf Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, Harun Aleyhisselam'ın, Şuayb Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın, Davud Aleyhisselam'ın, Süleyman Aleyhisselam'ın, Zekeriya Aleyhisselam'ın, Yahya Aleyhisselam'ın, Ermiya Aleyhisselam'ın, Şaya Aleyhisselam'ın, İlyas Aleyhisselam'ın, Elyasa Aleyhisselam'ın, Zülkifl Aleyhisselam'ın, Yuşa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın ve Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle senden istiyorum. Allah'ım, Peygamberin olan Efendimiz Muhammed'e sema kurulmadan, arz döşenmeden, dağlar yerine sabitlenmeden, denizler gürül gürül akmadan, pınarlar kaynayıp coşmadan, nehirler çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar parlamadan önce yarattığın şeyler adedince salat eyle. Sen nasıl isen öylesin. Senin nasıl olduğunu kimse bilemez. Ancak sen bilirsin. Sen teksin. Hiçbir ortağında yoktur.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede hilmik ve salli ala seyyidina Muhammedin adede ilmik ve salli ala seyyidina Muhammedin adede kelimatik ve salli ala seyyidina Muhammedin adede ni'metik وصلي على سيدنا محمد ملء سماواتك وصلي على سيدنا محمد ملء أرضك وصلي على سيدنا محمد ملء عرشك وصلي على سيدنا محمد زينة عرشك وصلي على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب وصلي على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع سماواتك

0: ألف مرة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e hilmin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ilmin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e kelimelerin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e nimetlerin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e semaların dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e arzın dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e arşın dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e arşın ağırlığınca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e kalemin Ümmül Kitab'a yazdığı şeyler adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e 7 kat semada yarattığın varlıklar adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e 7 kat semada kıyamete kadar yaratacağın varlıklar adedince her gün 1000 defa salat eyle.

0: القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e semalardan arza düşen her bir damla dediğince, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

0: يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar seni tesbih eden, tehlil ve tekbir getiren ve tazimde bulunan kimseler adedince her gün 1000 defa salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e onların nefesleri ve ağızlarından çıkan lafızlar adedince salat eyle.
1: Ve salli ala

0: Efendimiz Muhammed'e dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar semaların ve arzın içinde var ettiğin her canlı adedince her gün 1000 defa salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ma hebbet aleyhir riyahu ve harrakethu minel ağsani vel eşcari vel evraki vel thimar ve cemii ma halakte ala ardu.

0: مره.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e akıp giden bulutlara dediğince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e esen rüzgarlar ve harekete geçirdikleri zerreler adedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e rüzgarın esmesiyle hareket eden bütün dallar, ağaçlar, yapraklar, meyveler ve yeryüzünde ve semaların arasında yarattığın bütün mahlukata dedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e semanın yıldızları adedince, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

0: قدرتك.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e arzın dolusunca, yeryüzünde senin kudretine delalet eden bütün varlıklara dedince salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ma halakte fi seb'i bihâ.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e 7 denize yarattığın ve ancak senin bildiğin ve oralarda kıyamete kadar yaratacağın bütün varlıklara dedince her gün 1000 defa salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede mil'i seb'i biharik.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e 7 denizi dolduran varlıklar adedince salat eyle.
1: Ve salli ala seyyidina Muhammedin zinete seb'i biharike mimma hamelet ve akallet min kudretik.
0: Efendimiz Muhammed'e 7 denizde bulunan ve senin kudretine delalet eden bütün varlıkların ağırlığınca salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e denizlerdeki dalgalar adedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.
1: Allahümme ve salli ala seyyidina Muhammedin adeder ramli vel hasa fi mustakarril aradina ve sehliha ve cibaliha min yevme halaqted dünya ila yevmil kıyameti fi kulli yevmin elfe merrah.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e 7 kat yerin derinliklerine kadar her yerinde, ovalarında ve dağlarında mevcut olan bütün kum ve çakıl taneleri adedince, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.
1: Allahümme ve salli ala seyyidina Muhammedin adeda durabil miyahil azbeti vel milhati min yevmi.

Efendimiz Muhammed'e yeryüzünde 7 kat yerin derinliklerinde, doğusunda, batısında, ovalarında, dağlarında, vadilerinde, yollarında, mamur ve harap olan yerlerinde mevcut olan varlıklar ve bunlara ilaveten yerin üzerinde ve içinde yarattığın her bir çakıl, topaç ve taş gibi diğer varlıklara dedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

0: Elfe merre.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed-i Nebi'ye yeryüzünün kıblesi, doğusu, batısı, ovaları, dağları ve vadilerindeki nebatları, yeryüzünün ağaçları, meyveleri, yaprakları, ekinleri ve yeryüzünden çıkan bütün nebatlar ve bereketler adedince, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e yarattığın ve kıyamet gününe kadar yaratacağın cin, insan ve şeytanlar adedince her gün 1000 defa salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e onların bedenlerindeki, yüzlerindeki ve başlarındaki her bir tüy adedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kuşların kanat çırpışları, cinlerin ve şeytanların uçuşları adedince, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e yeryüzünün doğusunda ve batısında yarattığın büyük küçük insanlar ve cinler ve senden başka kimsenin bilmediği varlıklar adedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e onların yeryüzündeki adımları adedince dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ona salat edenlere dediğince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ona salat etmeyenlere dediğince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e damlalar, yağmurlar ve nebatat adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e bütün şeyler adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e gece karardığı zaman salat eyle. Efendimiz Muhammed'e gündüz ağardığı zaman salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ahirette ve dünyada salat eyle. Efendimiz Muhammed'e tertemiz bir genç olarak salat eyle. Efendimiz Muhammed'e kendisinden razı olduğun orta yaşlı olgun bir insan olarak salat eyle. Efendimiz Muhammed'e beşikteki bebeklik halinden itibaren salat eyle. Efendimiz Muhammed'e geride hiçbir salat kalmayacak şekilde bütün salatlarla salat eyle.

0: ألأعطيته؟
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisine vaat ettiğin makam Mahmud'u ihsan eyle. O makamda Efendimiz ne söylerse sen onu doğrular, ne isterse lütfedersin.

Allah'ım, onun peygamberliğinin delillerini ve mucizelerini azametli, şeriatını ve sünnetini şerefli, delilini açık, faziletini aşikar eyle.

0: فانفعنا بمحبته، اللهم آمين.
1: Allah'ım, onun ümmeti hakkındaki şefaatini kabul buyur. Bizleri onun sünnetiyle amel etmeye muvaffak kıl. Canımızı onun dini üzere al, kıyamet günü bizi onun zümresi arasında ve sancağı altında haşreyle. Bizi onun beraberindekilerden eyle, havzına ulaştır, kaseleriyle bize ikram eyle. Onun muhabbetinden bizleri faydalandır. Allah'ım, dualarımızı kabul buyur.
0: وأسألك بأن

0: وأن تغفر لعبدك المذنب الخاطئ الضعيف وأن تتوب عليه إنك غفور رحيم.
1: Daha evvel sana dua ettiğim isimlerin hürmetine Efendimiz Muhammed'e, yukarıda zikrettiğim ve senden başka kimsenin bilmediği diğer varlıklar adedince salat etmeni, bana rahmet etmeni, tevbemi kabul buyurmanı ve bütün belalardan, musibetlerden afiyette kılmanı, beni mağfiret buyurmanı, erkek kadın, hayatta vefat etmiş bütün müminlere ve Müslümanlara rahmet eylemeni, bilhassa da günahkar, hatalı ve zayıf kuluna mağfiret eylemeni, tevbesini kabul buyurmanı istiyorum. Şüphesiz sen gafur ve rahimsin. Dualarımızı kabul buyur, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım.
0: Allahümme inni es'eluke bihaqqi ma hamale kursiyyuke min azametike ve kudretike ve celalike ve behaike ve sultanike ve bihaqqi ismike el mahzun.

0: الله عليهم أجمعين.
1: Allah'ım, kürsinin taşıdığı azametin, kudretin, celalin, cemalin ve saltanatın hakkı için yüce zatını isimlendirdiğin ve kitabında indirdiğin, katındaki gayb ilminde kendin için ayırdığın gizli ismin hakkı için kulun ve Resulün olan Efendimiz Muhammed'e salat etmeni istiyorum. Kendisiyle dua edildiğinde kabul buyurduğun, onunla istendiğinde verdiğin ismi azamın hürmetine istiyorum. Gecenin üzerine koyup onu kararttığın, gündüze koyup onu aydınlattığın, semalara koyup ayakta tuttuğun, arza koyup onu sağlamlaştırdığın, dağların üzerine koyup onları iyice kökleştirdiğin, yırtıcı hayvanlar üzerine koyup onları uysallaştırdığın, sert yerlere koyup yumuşattığın, semanın suları üzerine koyup onları akıttığın, bulutlara koyup onlardan yağmur yağdırdığın ismi şerifin hürmetine istiyorum. Peygamberin olan Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve Efendimiz Adem aleyhisselamın senden istediği şeylerle istiyorum. Nebilerinin, rasullerinin, mukarreb meleklerinin senden istediği şey hürmetine istiyorum.
0: Ve es'eluke bima

0: منيره.
1: Bütün taat ehli kullarının senden istediği şeyle istiyorum. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline sema kurulmadan, arz döşenmeden, dağlar yerlerine sabitlenmeden, pınarlar kaynayıp coşmadan, nehirler çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar parlamadan önce yarattığın şeyler adedince salat eyle.''

0: محمد عدد علمك.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ilmin adedince salat eyle.

عندك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء سماواتك.

0: أرضك.
1: Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline Hilmin adı deyince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline Levh-i Mahfuz'a mevcut olan ilmin adı deyince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline kalemin katındaki Ümmül Kitab'a yazdığı şeyler adı deyince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline semaların dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline arzın dolusunca salat eyle.

Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yarattığın bütün varlıklar dolusunca salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar var olacak meleklerin safları, tesbih, takdis, tahmid, temcid, tekbir ve tehlilleri adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar akıp giden bulutlar, esen rüzgarlar ve harekete geçirdikleri zerreler adedince salat eyle.

0: تقطر إلى يوم القيامة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline semalardan arza düşen ve kıyamete kadar düşecek olan damlalar adedince salat eyle.

0: عدد ما هبت الرياح وعدد ما تحركت الأشجار والأوراق والزروع وجميع ما خلقت في قرار الحفظ من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar rüzgarların üzerinden estiği varlıklar, ağaçların, yaprakların ve ekinlerin hareketleri ve hususi muhafazalarında yarattığın bütün tohumlar adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar var olacak bütün su ve yağmur damlaları ve bitkiler adedince salat eyle.

0: يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar semada var olacak bütün yıldızlara dedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, yedi denize yarattığın ve ilmini ancak kendinin bildiği ve kıyamet gününe kadar yaratacağın bütün varlıklara dedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, yeryüzünün doğuları ve batılarında bulunan bütün kum ve çakıllar adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, şimdiye kadar yarattığın ve kıyamete kadar yaratacağın bütün cin ve insanlar adedince salat eyle.

0: يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların alıp verdiği nefesleri, ağızlarından çıkan lafızlar ve yaşadıkları bütün anlara dedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar cinlerin ve meleklerin uçuşları ve kanat çırpışları adedince salat eyle.

0: في مشارق الأرض ومغاربها.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, yeryüzünün doğuları ve batılarındaki bütün kuşlar, haşereler, vahşi hayvanlar ve tepeler adedince salat eyle.

0: عليه الليل وأشرق عليه النهار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar gecenin kararttığı ve gündüzün aydınlattığı varlıklar adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yaratılacak olan iki ve dört ayaklı canlılar adedince salat eyle.

0: الْقِيَامَةِ
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar var olacak cinler, insanlar ve meleklerden ona salat edenler ve salatları adedince salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede men lem yusalli aleyh.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ona salat etmeyenler adedince salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ona nasıl salavat getirmek icap ediyorsa o şekilde salat eyle.

0: من الصلاة عليه.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ona layık ve yakışır bir şekilde salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline hiçbir salat hariçte kalmayacak şekilde bütün salat türleriyle salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e evvelkiler için de salat eyle. Efendimiz Muhammed'e sonrakiler için de salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e Mele-i Âlâ arasında kıyamet gününe kadar salat eyle. Allah-u Teala'nın murad ettiği şey vücuda gelir. İbadet ve taatlere güç yetirebilmek ancak yüce ve azamet sahibi Allah'ın lütfuyladır.
1: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Cuma Virdi.
2: Lale Gül Efem, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Ehl-i Sünnet'in itikadı ayetten azizden. Şimdi ne oldu? Her alimin sohbetini dinlemeyin. Her alimle oturmayın. Çünkü sizi şüpheye sokarlar. Şüpheye girerseniz imandan çıkarsınız. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا Allah'a ve Resulüne imandan sonra asla şüpheye düşmeyenler ancak müminlerdir. Şüpheye düşenler mümin değillerdir diyor Kur'an. Onun için hangi alim geçinen tefsirci, hadisçi, fıkıhçı, şucu, bucu bir öyle söylüyor, bir öyle söylüyor. Şüpheye sokuyor. Ondan sonra böyle olur mu ya? Şimdi ehli sünnet geçinen bazı alimler var. Yalova Üniversitesi'nde, şu üniversitesinde, bu üniversitesinde. Ehli sünnet. Adam genelde ehli sünnet. Ama bir konuşmalarını dinliyorsun. TV.net'te falan çıkıyordu eskiden. Zaten onunla çıkan adam Talha Alp zaten. Şimdi peygamberde şüphem var diyor. Adam sakallıydı. Bir tutam sakallıydı. İsmail Ağa'da talebeye ders oku diyor. Büyük alim alim idi. Şimdi ne diyor? Mektubatı tercüme etti güzel. Yani yanlışlıklar etmekle beraber çoğunu yaptı. Şimdi ne diyor? Allah'ta şüphem yok ama peygamberde şüphem var diyor. Bu adam senelerce gazetelerde yazı yazdı. İnternetlerde fetva verdi. Ve senelerce Yeni Şafak'ta şurada burada program yaptı. TV.net'te. Şimdi bu adam şu anda peygamberde şüphem var diyor. Çünkü peygamber kendini Allah'ın yerine koydu diyor. Ve bu adam şu anda dinden çıktı mesela. Allah istahsin, hidayet etsin. Ben çok korkuyorum tabii. Böyle durumlar, alim adamlar dinden çıkınca ben çok korkuyorum. Allah muhafaza. Belam İbni Bavraz, Dars-ı İsa'sı önümüzde çok kötü örnekler var. Allah muhafaza. İtikat. Bak peygamberde şüphem var diyor. Şimdi bu şüphe buna nereden girdi? Öbürü ehl-i sünnet adam ondan program yapıyor. Ona diyor Mehdi hakkında hadisleri soruyor. İşte şunu soruyor, bunu soruyor. Mezheplerin lüzumu hakkında konuları soruyor. O soruyor, öbürü cevabı. Ya konuyu getiriyor, götürüyor, götürüyor. Akademik takılayım diye. İşte tehlike burada. Akademik takılayım diye ne yapıyor? Ucunu açık bırakıyor. Ucunu açık bırakmak ne demek? Yani bu delillere göre mezhepler lazım. İstemezsen lazım değil, ister al ister almaya çeviriyor işi. Ve ondan sonra Mehdi ile ilgili sahih hadisler var mı? Var. O zaman gelecek mi? Yani Allahu alem, ulan Allah buyurmuş ki Resulüm ne buyurduysa alın. Ve mâ teâkumu Resulü fehudû. Resulü buyurmuş ki dünyadan kıyamet kopmasına bir gün bile kalsa, yani bir gün kala gönderecek demek değil. Lafı doğru anla. Levlem yebka minet dünya illa yevm le tavvelallahu zelkel yevm ve le yursilenne min ehli beyti racule ismu yuvafiku ismi ve ismevi yuvafiku ismevi. Hazreti Mehdi kıyamet kopmadan 150-200 seneler evvel gelecek. Öyle son gün değil. Ama hadis sana ne söylüyor? Sahih. Dünyanın bitmesine, kıyametin kopmasına bir gün bile kalsa Allah o günü uzatacak yine ehli beytimden ismi benim ismime babasının adı babamın adına uyan Muhammed İbni Abdillah isminde Hazreti Mehdi'yi gönderecek. Bir gün bile kalsa gönderir. Yani ne demek istiyor? O günü uzatacak. Bu o demek değil. Bu sana ne demek istiyor? Mutlaka gönderecek demek istiyor. Yoksa gönderme tarihleri belli. Yani güneş batıdan doğmadan 120 sene evvel O anda, o arada 30-40 sene ne kadar varsa İsa Aleyhisselam'ın vefatı, İsa Aleyhisselam daha vefat etmedi. İsa Aleyhisselam'dan efendim 33 sene evvel Hazreti Mehdi. 7 sene beraberler. 33 sene sonra Hazreti Mehdi vefat ediyor. Ondan sonra 33 sene İsa Aleyhisselam devam ediyor. İsa Aleyhisselam da 40 sene sonra indikten 40 sene sonra vefat ediyor. Medine-i Münevvere'ye gömülüyor. Hazreti Mehdi nereye gömülecek? Onun hakkında hiçbir rivayet bulamadık mesela. Bulamayınca uydurmanın lüzumu yok. Ama olanları söylüyorum. Hazreti İsa Aleyhisselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem defnedilecek. Ondan sonra işte Hazreti Mehdi'nin halifeleri devam edecek. Onların da isimleri değil de künyeleri ekseri var. Ondan sonra birden dünya yineden bozulmaya başlayacak. Müslümanların sayısı azalacak, Kur'an ehli azalacak, zikir ehli azalacak, Allah diyen azalacak. İşte sonunda güneş batıdan doğacak. Ondan da 120 sene sonra kıyamet kopacak. Yani hadislere baktığın zaman Hazreti Mehdi kıyamet kopmadan en az 200 sene, 250 sene evvel şu durumda, şu hadislere göre gelmesi icap ediyor. Çünkü sırf 120 sene güneş batıdan doğması. 33 sene İsa Aleyhisselam Mehdi'siz, Mehdi'nin vefatından sonra. Koy onu, ekle zaten oraya. 200 seneye yaklaşıyor. Arada da boşluk dönem var. İsa Aleyhisselam'dan sonra bütün dünya Müslüman olmuşken tekrar gavurluğa dönme süresi var. O da çok hızlı olacak. Orada yüzlerce sene geçmiyor. Çok hızlı bir gavurluğa dönme ve Allah'ı unutma başlayacak. Şimdi bunlar... Sen şimdi burada hadis var mı var? Ebu Davud'da var. Hazreti Mehdi'nin imam olacağı Mescid-i Aksa'da imam olacağı Müslim hadisinde, Sahih Müslim'de var. İsa Aleyhisselam'ın gökten ince Buhari, Müslim dahil bütün kütüb-i sitte'de, tisada hepsinde var. Şimdi bunları konuşup ondan sonra ucunu açık bırakıp yani hadislerde böyle var, Allahu alem. Lan ne Allahu alem? Allah her şeyi en iyi bilendir. Ama Allah sana bildirdiği bir meselede beş vakit namaz farz mı? Allahu alem. Allah da sana ne der? Ya Allah her şeyi bilendir ama sana beş vakitin farz olduğunu Kur'an'da indirdim mi ben? İndirdim. Daha ne diyorsun ki şüpheli bırakıyorsun işi? Farzdır desene. Kur'an'da sana Resulümün verdiği hadislere, ilimlere tabi olun. Emretti mi? Emretti. Resul sallallahu aleyhi ve sellem kütüb-ü sitte'de en sahih kaynaklarda Mehdi gelecek dedim dedi. Daha işte Allah bilir ne olacak. Ha, zamanını Allah bilir. Tamam. Tam tarih verebilir misin? Allahu alem. Tamam. Ama Mehdi var mı yok mu? Allahu alem. Ya Allah'ın sana bildirdiği bir şey. O zaman Allah var mı yok mu? Allahu alem. He? Allah var mı yok mu diyene de Allahu alem mi diyeceksin? Ya böyle saçma sapan insanlarla rastlıyoruz ya. La havle ve la kuvvete illa billah. Ateistlerin inşallah demesine benziyor yani. En fazla inşallah maşallah kim diyor biliyor musun? Ateistlerle teistler. Senden fazla diyor. Adama bir ateist. Adama dedim ki devamlı inşallah diyorsun ya. Allah yok diyorsun ondan sonra inşallah diyorsun. Ne biçim iş? Kur'an hak diyorsun, sünnet hak diyorsun. Sonra hadise diyorsun ki Allah bilir. Nasıl? Ne cahil adamlar. O şey ne yaptı? Neyse Din İşleri Yüksek Kurulu'dan kurtulduk ondan yani. Halis Aydemir. Peygamberin diyor sallallahu aleyhi ve sellem bütün buyurdu. O adam o kadar ilmi var ki hadis ilminde İbn-i Hibban'ın sahihini tahkik etmiş. O kadar ilmi var hadiste. Ama bak adam ne diyor bak. Adam diyor ki ayet olsa diyor aklıma danışırım aklımın almadığına kabul etmem diyor. Adam kendi ağzından hadislerde sahih diyor 2000 tane var diyor. Buhari 600 bin hadis ezberli biliyorum diyor. Ahmed İbn Hanbel 1 milyon hadis ezberebiliyorum diyor. Bu da diyor ki hadis diyor sahih diyor 2000 tane var diyor. Ondan sonra da ne diyor? Ama hadisse diyor zaten bir hüküm ifade etmez. Ya bu nasıl Müslüman olur? Ya bu alim diye bütün millet bunun sohbetini dinliyor. Hadis derslerini dinliyor. Ha. Ondan sonra da ne diyor? İsa Aleyhisselam'ın ineceğine dair hadisler var mı diyor? Var diyor. Sahih mi diyor? Sahihte de var diyor. Bak şimdi. Sahih ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kendi kulağınla duysan neyse o Buhari'de geçen o. Sahih kabul ediyorsan Buhari'yi. Sahih mi diyor? Sahih diyor. E o zaman inanmak lazım mı diyor. Soru soruyorlar. Diyor ki benim yine bir şüphem var diyor. Allah Allah. Hadis profesörü. Din İşleri Yüksek Kurulu. Ondan sonra diyor ki o zaman diyor acaba diyor Yahudi Hristiyanlardan mı sokma girdi diyor. İsrailiyattan mı girdi diyor. Bak şimdi. Yok yok diyor. İsrailiyattan girecek kadar hepten de diyor o kadar sahih ki diyor. Bukhari Müslim'de falan diyor. O hepten Yahudilerden de geçmiş olamaz diyor. Bak. Onu da doğru konuşuyor bak. Onu da doğru konuşuyor. E o zaman diyor adam Peygamberden duyuldu bu diyor. İnanmak lazım diyor. Benim yine de şüphelerim var diyor. Bunu bizzat saatlerce oturmuş milletle sohbet yapıyor. Her alimle oturmayın diyor. Niye? Birinci sıfatı o alimin şüphelerden sizi kurtaracak. Ayete, hadise, mezhebe, tarikata, şeriata sizi yakinen şüphesiz inanca çağıracak ve davet edecek. O alimdeki ilk sıfat o olması lazım. Diğer dört sıfatı dün gece Bursa'da saydım, sohbette dinle. Ama burada farklı şeyler söyledim şimdi. Yani hangi hoca, hadisçi, fıkıhçı, şu bu, konuşurken kesin konuşmuyor, şüpheli konuşuyor. O da var, bu da var, o da caiz, bu da caiz. Ama şu başka, Hanefi mezhebinde bu caiz, Şafii de caiz değil. Bu şüpheli değil. Bu ikisini de kesin konuşuyor. Ama öyle de yapsan olur, böyle de yapsan olur. Ya bu din senin oyuncağın mı? Don lastiği gibi istediğin tarafa çekilir mi bu?
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo, Lale Gül FM. Fütuhul Gayb okumaları başlıyor.
5: Hicri 545, Zilkade ayının son sabahı, miladi 1150. Dünyaya bir bak, enini boyunu öğren. Sahipleriyle nasıl dalaşıyor, onlara ne garip hileler yapıyor, onlara yaptığı oyunları seyret. Onları nasıl azdırıyor ve aniden arkasına atıyor. Onu gözet. Kendine yar olan kişilerle uğraşıyor, eğlendiriyor. Sonra onları yükseltiyor. Bir dereceden öbürüne geçiriyor. Aldattığı kimseleri, kandırması kabil olmayanların üzerine salıyor. Boyunlarına bindiriyor. Hazinelerini aldattıklarına veriyor. Onlar da bunlara bakarken, varlıklarından uzak olup ferahlık duyuyorlar. Yüksekte olduklarına inanıp seviniyorlar. İyi geçimlerine kanıyor, dünyanın kendilerine hizmet etmesini bir nimet sayıyorlar. İşte bu halle dünya onları aldattı, bağladı. Aradan zaman geçti, onları tepe taklak yere vurdu. Kemikleri kırıldı, parçalandılar ve öldüler. Dünya onların bu halini görüyor ve gülüyordu. Ayrıca işleri karıştırmakta olan şeytan da yan gelip keyif çatıyordu. Dünyanın işi budur. Birçok sultanlara böyle yaptı. Mülk sahiplerini ve zenginlerin çoğunu bu hale getirdi. Bu dünyanın adetidir. Adem peygamberden şu zamana kadar böyle geldi ve böyle gidiyor. O böyle yükseltir, sonra yere vurur. Kıyamete kadar bu perişanlık devam eder. Öne alır, arkaya atar, mal sevdirir, zengin eder, yedirmez, ihtiyaç içinde kıvrandırır. Bu kuvvetler dünyaya verilmiştir. Her iyiliği yapar, kendine çeker. Sonra boğazına bıçağı dayar, boğazlar. Ondan kurtulan yoktur. Onun şerrinden emin olan olmaz. Ona galip gelen çok azdır. Ona mağlup olmayan, onu yenmek için yardım bulan ve şerrinden kurtulan büyüktür. Bu büyük bir veya birkaç tanedir. Ancak dünyayı iyi bilen şerrinden emin olur. Dünyadan kim çok sakınıyorsa, kurtulmanın fazlası ona nasip olur. Selamete ermek için, onun bütün hallerini öğrenmiş olmak gerekir. Dünyaya kalbindeki gözünle bak. O gözle bakarsan, ayıplarını görürsün ve şerrinden emin olursun. Onu kalbinden çıkarmaya ancak gücün böyle yeter. Baş gözünü ona çevirir, süsleriyle uğraşmaya koyulursan, ayıpları gözünden kaybolur. Dolayısıyla kalbinden sevgisini çıkarıp atmak senin için mümkün olmaz. Onu içinden atamazsın. Ona ilgisizlik duygusu taşıman kabil olmaz. Bu yüzden seni öldürür. Başkalarına içirdiği zehri sana da içirir ve öldürür. İçinden kopup gelen kötü duygulara cihat bayrağını aç. O duyguların ıslahına emin oluncaya kadar devam et. Onlar iyiye yöneldikten sonra dünyanın ayıbını bilirsin. Ona ihtiyaç arz etmekten kendini alırsın. Nefsin ıslahı için kalbin ve sırrın sözü tutulmalıdır ve onlara uyan her duygu ıslah olmuş sayılır. Azdırmaya yeltenen duygular ıslah olmuş sayılmaz. Nefsin ıslahı için kalbin ve sırrın sözünün tutulması esastır. Nefis hem kalbe hem de sırra uymalı. Onların yasak ettiği şeyi yapmamalı ve emrettiğini tereddütsüz yapmalı. Kalp ve sır nefse bir şey veriyorsa, az demeyip kanaatle yetinmeli. Hiç vermedikleri zamanda sabırlı olmalı. Nefsin iyi hali böyle başlar. Onda iyilik başladıktan sonra kötü halleri ölür. Kalbe döner. Onun emriyle hareket eder. Öyle bir hale gelir ki artık ona nefis denmez. Kalp denir. Başına takva tacını giyer. Yazık sana. Zaman geçiyor. Sen nefsin ve çocuklarınlasın. Hak'tan ayrı durmak arzusundasın. Bu halin ne zamana kadar sürer? Bazı büyükler şöyle diyor. Yavruna her şeyin değerini öğret. Sonra ondan ayrıl. Nefsini al, Rabbinle meşgul ol. Yavru, eline geçen bir şeyin para edeceğini anlarsa babasını bırakır. Bir oyuncak hükmünü taşıyan şeyi dahi sezecek olsa babasını meşgul etmez olur. Kendini oyalar. Ey baba! Seni de sahibinle baş başa bırakır. Onunla meşgul olacağın zamanı boşa geçirmiş olmazsın. Çocukla geçen zamanın kıymeti düşmez. Rabbine rahat ibadet için ona oyuncağın değerini anlat. Bir yavru için oyuncak babadan önemli sayılır. Çocuklarınız büyüdüğünde sanat sahibi yapınız. Onlar çalışsın ve kazansın. Siz de Mevla'ya kulluğa koyulun. İbadeti bırakıp çocukların geçimiyle olma. Onlar büyüdüğünde beslenmeleri sana düşmez. Onlar için hatalar işleme. Onların geçimi için çalışmanın bir haddi ve zamanı vardır. Hak katında senin günahını bağışlamak onlardan uzaktır. Kendine ve çocuklarına kanaati öğret. Kanaat sahibi olmayı onlara yeter gör. Yalnız lazım olan şeyleri onlara temin et. Gereken şeyleri temin ettikten sonra onların da elinden tut, Mevla'nın taatine koş. Rızkınız genişlesin diye ibadeti bir yana atmayınız. Kaderinizde varsa kendiliğinden gelir. Zamanlar bellidir. Bir bolluğa erersen haktan bil, al ye, yavrularına da yedir. Sakın halkın eliyle geldiği için hakka ortak koşma. Onlar bir alettir. Onu almak sana nasıl bir vazife ise, onlara da getirmek bir vazifedir. Kanaat sahibi ol. Darlık açılır. Kanaat insanı içinden çıkılmaz felaketlerden beri kılar. Kanaat sahibi olursan, geleceğini vehmettiğin şey gelmeyince üzülmezsin. Hele takva sahibi olmakla, zahit libasını giymiş olman en büyük nimet sayılır. Sakın kullara el açma. İman sahibi bir şeye ihtiyaç duyarsa Mevlasına yalvarır. Ona karşı boynunu eğer, tevbe eder. Sessizce verilecek şeyi bekler. Verildiği takdirde vereni övme yoluna gider. Verilmeyecek olsa kalbine uyar. Sabra devam eder. Hakkın dileğine itiraz etmez. Çekinme yoluna sapmaz. Zengin olmak için dinini satmak zilletine düşmez. Riyakarlık ederek dünyalık almaz. İçi bozuk bir hale gelmez. Riya, nifak ve isyankâr olmak fakirliğe götürür. Riya yüzsüz kılar. Nifak kapılardan kovdurur. Hak kapısına girmen kabil olmaz. Riyakâr ve içi bozuk olan dünyayı diniyle alır. Riyakâr adam salih kisvesine bürünür. Münafık olan hiçbir zaman salih olmaya ehil değildir. Dıştan salihler gibi konuştuğu görülür. Onlar gibi giyer. Fakat hiçbir zaman içinden koparak onların işini yapmaz. Salih kişilerin nesebinden olduğunu söyler ama hiçbir zaman onlara nispeti sahih olmaz. Yani Allah'tan başka ilah yoktur demen bir davadır. O büyük kelamı sarf ettikten sonra Allah'a dayanman, ona tevekkül etmen, başkasını kalbine koymamansa şahidindir. Şahitsiz davanın kazanılmasına ihtimal yoktur. Davayı aç, peşinden şahitleri bulmaya bak. Ey evlat! Nefsine abanmaktan utanç duymaz mısın? Onu her iyilikten mahrum bırakmak sana ar getirmiyor mu? Onu her türlü iyilik için başarıdan nasipsiz kılmak nasıl olur? Bugün ibadet, yarın isyan. Bugün ihlasla Allah'a kul olmak, yarın şirkin yolunu tutup Hakk'a karşı bayrak çekmek. Bugünün iyiyken, yarının kötülüğe gitmesi fenadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iki günü eşit geçen ziyandadır buyururken, halin neyle anlatılır? Geçmiş günü hayır, geleceği hayırsızlıkla kapanan zararını neyle ödeyebilir? Ey evlat! Sana lazım olan varsa onu bulmaya çalış. Bir şey eline gelmiyorsa bulmaya gayret et. Çalışana Allah yardımcıdır. Bu denizde gayret et. Dalgalar sağa çarpa, sola vura bir gün selamet sahiline atar. Senden dua etmek, o icabet eder. Senden çalışmak, başarıyı o verir. Sen nasibini unutup kaçsan bile, o sana acır, yanına koşarak gelir. Bazı büyükler şöyle derler. Doğruluk, yeryüzünde Allah'ın kılıcıdır. Hangi şeyin üzerine konsa onu keser. Ey canları sağ olanlar! İşleriniz tümden dağınık halde. Rabbimize karşı neler kaybetmediniz ki? Kalbiniz kaybettiğinizi bir bilseydi, hasretiniz artardı. Yaptığınıza çok üzülürdünüz. Yakında ölüler olacaksınız. Size ağlayacaklar. Onlar ağlamaya başlamadan siz gözyaşlarınızı akıtınız. Sizin bir yığın hatalarınız var. O hataların sonu nereye kadar uzar bilinmez. Henüz ölmeden kalbinizi beri alın ve temizleyin. Dinin selameti sermayedir. İyi işlerde onun kârıdır. Sizi azdıracak şeyi aramayınız. Size yeten neyse onu bulunuz. Aklı başında olan, dünyalık işlerde ferahlanacak şey bulamaz. Helal yoldan gelenin hesabı vardır. Haram olanınsa cezası olur. Sizin çoğunuz hesap vermeyi ve ceza çekmeyi unuttu. Allah'ım, bizi zatınla gayrından yok eyle. Her şeyi seninle buldur. Dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver, bizi ateş azabından koru. Amin.
1: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Fütuhul Kalp okumaları sona erdi. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
6: Bir gece kapattım gözlerimi ve derin bir uykuya daldım. Ve bir rüya. Ölmüşüm meğer. Ölümden habersiz, tek başımayım. Kimse yok yanı başımda. Bir ben, bir de dünyada yaptığım amellerim. İnsanlar yas tutuyor. Ağlaşıyor herkes. Bende de bir telaş. Bu ölen kim acaba diyor. Ölüm sahnesini yaşıyor ama cenazenin bana ait olduğunu bilmiyorum. Dikkat ve heyecanla izliyorum olanları. Cenazenin etrafına bir sürü insan birikmiş ağlaşıyordu. Bir kısmının yakınlarım olduğunu gördüğüm halde onların niye bu kadar derin bir üzüntüyle ağladıklarını anlayamamış. Olanları pür dikkatle izliyordum. Derken cenaze yıkanıp kefenlendi ve sonrasında musallaya koydular cenazeyi ve namaza durdular. İmam seslendi birden. Helallik dilendi ölü için. Cemaat kendi aralarında konuşuyor, ben dinliyorum. Şöyle dedi bir arkadaşım. Takdir-i ilahiye bak, şu musallada yatan çok sevdiğimiz arkadaşımız daha dün bizimle beraberdi. Bizimle konuşuyor ve gülüşüyordu. Şimdi ise son nefesini verdi. Ruhunu teslim etti. Bir gün sıra bize de gelecek.

nasibeyle diye dua ediyor. Ben hala yaşananlardan habersiz uykudayım. Ama bir an önce uyanmak istiyorum. Zira böyle bir manzarayı daha önce hiç yaşamadım. Rüyadaysa hiç ama hiç görmedim. İnsanların telaşı, hemen ölecekmiş gibi dua edişi beni de korkutuyordu. Bu dehşet verici sahneler beni kanter içinde bıraktı. Cenazeyi musalladan indirdiler ve birkaç kişi ölünün tabutunu omuzladı. Ben de hiçbir şeyin farkında olmadan onlara yardım ettiğimi zannediyordum. Gözyaşları ve ağıtlarla mezarlığın yolunu tuttuk. Bir hayli yürüdükten sonra mezarlığa geldik. Toprak kazılmış ve derin bir çukur açılmıştı. Sonra ceset toprağa gömüldü. Ah, o anı görmeliydiniz. Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu. Herkes bir müddet bekledi ve imam telkin verdi. Sonrası mı? Ne olacak ki? Herkes hiçbir şey olmamış gibi evine döndü. Hiç kimse kalmadı oracıkta. En samimi sevgiler de, en içten kardeşlikler de oraya kadarmış. Herkes dağılıp gittikten sonra ben niye tek başıma kaldım ki dedim kendi kendime. Ve onlarla beraber gitmek istedim evime. Kalkmak istedim istemesine ama kalkamadım kardeşim. Şimdi anlıyorum. Her şeyi şimdi anlıyorum. Musallada yatan, namazı kılınan ve toprağa gömülen benmişim meğer. Durun! Gitmeyin! Beni yalnız bırakmayın! Diye bağırdım. Ama duyan olmadı be kardeşim. Şu daracık kabirde yalnızım şimdi. Amellerimle baş başa kaldım. Beni terk edenlerin ayak seslerini duyuyordum hala. Ayak sesleri kaybolmadan şimşek hızıyla melekler geldi. Bunlar dünyada yaptıklarım hakkında beni hesaba çekecek olan hesap melekleriydi. Biri münker, biri nekir. Allah'ım, bu ne korkunç bir heybet. Bu ne azamet. Onları görünce elim ayağım birbirine dolaştı. Dilim tutuldu. Onların korkusundan konuşamadım. İşte Allah'ın bildirdiği kabirdeki hesap günü buymuş. Şimdi dünyada yaptığım amellerimden dolayı çetin bir hesap bekliyor beni kardeşim. Bir kurtuluş yolu aradım ama bulamadım. Çünkü o meleklerin heybetine canlar dayanmaz. Melekler gelip bana sormaya başladılar. Biri, Rabbin kimdir dedi. Lal oldu dilim, konuşamadım. Durun, ne olur biraz acıyın bana. Cevap vereceğim diyordum ama bir türlü beni yaradan Allah'ın adını söyleyemiyordum. Geliyordu dilim, anlatamıyordum. Melekler de zaten söyleyemeyeceğini biliyorduk. Çünkü sen dünyadayken gafildin diyorlardı. Evet kardeşim, gerçekten de ben gafil bir kimseymişim. Kendinden habersiz, varlıkta yokluk yaşayan servet sahibi, fakat sevaptan yoksun biriydim. Çünkü dünyadayken Rabbimi tanıyamamıştım.

beni yoktan var edeni, bana hayat vereni ve ben hiçbir şey değilken bana nimet veren Rabbimi tanıyamamıştım. Benden kulluk istedi, yapmadım. Şükretmemi istedi, şükretmedim. Şimdi onun acısını çekiyorum kardeşim. Dünyaya neden geldim? Dünyadayken ne yapmalıydım? Yaratılış gayem nedir? İşte bu soruları bir kez olsun oturup kendime sormadım. Oysa Allah hak etmediğim halde bana ihsanda bulundu. Nimetini verdi. Bana hem zenginlik hem de sıhhat bahşetti. Ama ben gafil. Ben zavallı. Allah'a hiçbir şey veremedim. Dünya hırsı gözlerimi kör etti. Beni öyle oyaladı ki bir an olsun Allah'ı düşünemedim.

Dünya benim olacak ve ben de dünyada ebedi kalacağım sanmıştım. Ağız tadını bozan, dünya hayatına son veren ölümü aklıma getirmemişti. Hele yaptıklarımdan dolayı hesap vereceğimi düşünememiştim. İşte şimdi aklım başıma geldi. Pişman oldum. Ama bu son pişmanlığın bana fayda vermiyor be kardeşim. Temizlenene kadar çekeceksin, çekeceksin, çekeceksin diyorlar. Ve ellerinde bir gürzle bana ceza veriyorlar. Bana her vurduklarında feryat seslerimi oradaki kulak sahibi olan bütün varlıklar duyuyor. Cevabını veremediğim her soru karşısında cefa çekiyorum. Onlar da zerre kadar acıma duygusu yok. Zira onlar da emredileni yapıyorlar. Bu Allah'ın emridir. Allah mümin kullarını da hesaba çekiyor. Az önce bir mümin insanı hesaba çekmişler. O da hesap vermiş meleklere. Ama benim verdiğim hesap gibi değil. Onun hesabı aydınlık bir bahçe içinde geçmiş. Melekler ona çok iyi davranmışlar. Çünkü o dünyada Allah'ın emir ve yasaklarına uyuyordu. Namaz kılıp oruç tutuyor. Kimsenin gıybetini yapmıyordu. İmkanı olduğu kadar fakirlere yardım ediyor. İnsanlara eziyet etmiyordu. Onun da hesabı çabucak bitti ve ona bir nidacı şöyle seslendi.

Melekler de hemen bir kapı açtılar ve o kişi cennete doğru yol aldı. Bu manzarayı görünce içlendim. Ağladım. Pişmanlık üstüne pişmanlık duydum. Benim hesabımsa hala devam ediyor kardeşim. Hem de o kişinin hesabı gibi değil. Benim kabrim karanlık bir çukur adeta. Melekler de ona davrandıkları gibi davranmıyorlar. Ben kötü amellerim yüzünden acı çekiyorum. Günahkarlar eziyet çekecekler şimdi benim çektiğim gibi. Ben de dünyada yaptığım amellerin karşılığını görüyorum. Ah, ne de çok gafil, ne de çok günahkarmışım ben. İnsanların arkasından gıybet etmeyi, harama bakmayı ve daha nice güzel görünen çirkin işleri yapmayı meziyet saymışım. Şimdi hem çaresizlik hem de ıstırap içinde yanıyorum kardeşim. Keşke bu manzarayı görmesem diyorum. Ama burası ceza ve mükafatın verildiği ebedi ahiret yurdunun başlangıcıdır. Burada iyi olanlar da kötü olanlar da yaptıklarının karşılığını görüyorlar. Ne olurdu da asıl yurdum olan ahiretim için çalışsaydım. Son nefesten sonra ne keşkeler ne de mazeretler geçmiyor kardeşim. Ben Allah'ın emrinden habersizdin diyorum. Neden öğrenmedin diyorlar. Sana kitap gönderilmedi mi? Neden açıp okumadın? Allah'ın emrini ve yasaklarını öğrenmedin diyorlar. Kitabı da soruyorlar. Eyvah diyorum. Bütün insanlara gönderilen yüce Kur'an-ı Kerim'den de habersizdim. Açıp okumadım. Ne öğrendim ne de öğrenmeye çalışmadım. Küçük çocukların bile öğrendikleri o büyük kitaba ben merak edip bakmadım kardeşim. Bana ahirette şefaat edecek, beni azaptan kurtaracak olan kitabımı yalnızca duvarda asılı bıraktım. Şimdi kimden ve hangi yüzle yardım isteyeyim? Oh. Azaptayım, azaptayım. Dünya bütün sahte güzelliğiyle beni cezbetti. Beni bana unutturdu. Öz benliğimi kaybettim. İnan ki beni bu hale koyan zalim nefsimden başkası değil. Unutma kardeşim. Dünya unutturmaz, insan unutur. Kişi nefsine uymasa, dünyanın cilalı yüzüne aldanmasa kurtulur. Çünkü burada hesapları bitmiş ve köşklerinde oturmuş nice mümin insanlar da var. Düşünüyorum da onlar da dünyadan geldi ve benim gibi onlar da dünya hayatı yaşadı. Fakat onlar dünyaya meyletmeyip nefislerine uymadılar. Allah'ın emir ve yasaklarına riayet ettiler. Yaratılış gayesini bildiler. Onlar da amellerinin karşılığını ziyadesiyle görüyorlar. Hem benim gibi hesapta da zorlanmadılar. Onlar için cennette döşenmiş tahtlarında oturuyorlar. Onlara ne bir hüzünlenme ne de acı ve keder ilişmiyor. En güzeli de onlar
O göz kamaştıran mekanlarda ebedi kalacaklar. Şimdi onlardan daha mesut kimse yok kardeşim. Hem onların o güzel hallerini, ben de benim bu acıklı halimi görünce içten içe yıkılıyorum kardeşim. Ne kadar imrendim onlara, ne kadar. Ah, ne olurdu ben de onlar gibi dünyadayken salih ameller işleseydim. Ben de nefsime uymayıp dünyaya köle olurcasına bağlanmasaydım. Şimdi benim de hesabım bitmiş ve ben de kurtuluşa erenlerden olmuştum. Şimdi ne bu azabı görürdüm ne de hesabım böyle zor olurdu. Ama daha ne hesabım bitmiş ne de yaptığımın karşılığını henüz görmüş değilim. Neden böyle günahlarla doldum? Neden Allah'ı tanımadım? Emrine uymadım. Dardayım kardeşim. Dardayım. Şimdiye kadar sorulan sorulara cevap veremedim. Onun acısını çeker çekmez melekler başka bir soru sordular. Hem de öyle bir soru ki tüm Müslümanların yapması gereken 5 vakit namaz. İşte Allah'a imandan sonraki en büyük ve en önemli ibadet. Namazın önemi ne kadar büyükmüş. Namaz kılanların buradaki sefasını bir görsen kardeşim. Dünyada Allah'ın emri gereği namaz kılan müminler, etrafı inciyle süslenmiş koltuklarına yaslanıyorlar. Bense namaz kılmadığım için yine eza ve cefa içinde. Namazı kılmak meğer ne büyük saadetmiş. Terk etmekse ne acı verici bir sahne. Ne yazık ki namazı hep önemsememiş kendinden bir haber biriyim. Ah be kardeşim. Benden istenen çok muydu sanki? Günde 5 vakit namaz kılsaydım, bu eziyeti çekmezdim şimdi. Ama başım secdeye gitmedi. Rükûya varmadım. 5 vakit namaza çağıran ezanı duyar, fakat camiye gitmezdim. Herkes tatlı uykusundan uyanıp namaz kılmaya giderken, ben gaflet denizinde boğuluyordum. O kadar gafildim ki caminin önünden geçer camiyi görmezdim. Namaz kılanların sesi gelir, ben duymazdım. Yani anlayacağın kardeşim, hem bakar kör, hem duyar sağırdım. İşte şimdi onun da acısını çekiyorum. Zordayım kardeşim. Zordayım. Kıblem soruldu sonra. Müslümanların yılda bir kez gittiği Kabe'ye gitmedim. Fakir olsaydım bu soru sorulmazdı. Ama Allah bana hem zenginlik hem de sağlık verdi. Hacca gitmemi emretti. Ömrümde bir kez olsun hacca gitseydim, bu cefadan kurtulurdum ve amel defterim sağımdan verilirdi. Haccı eda etseydim hem malıma bereket gelirdi, hem de bu soruya gönül rahatlığıyla cevap verirdim. Onu da söyleyemedim be kardeşim. Cevaplamadığım her soru karşısında bana yeniden ceza veriyorlar. Ama şunu bil ki benim çektiklerim
ancak amellerimin karşılığıdır. Zira bana sunulan amel defteri, bunları da mı ben yaptım diye beni bile kötü amellerim karşısında hayretler içerisinde bırakıyor. Oysa düşünüp bilmeliydim ki benim iyi ve kötü amellerimi dünyadayken an be an kaydeden sağ ve sol yanımda kiramen kâtibin melekleri vardı. Allah kimseye zulmetmez. Ancak kullarının dünya hayatında yaptığı amellerin karşılığını verir. Bütün bunlardan sonra bana peygamberin kim diye soruldu. O, kainatın efendisi, insanların en üstünü, Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'i sordular. Yüce peygamberin değerini daha yeni anladım ama nafile. Dünyadayken onu hiç anmadım. Adı anıldığında salavat getirmedim. Hayatını okumadım. Onu anlayamadım kardeşim. Halbuki o hem doğumunda hem vefatında ümmetinin affı için, benim gibi insanlar için ağlamış. Affımız için Allah'a niyazda bulunmuştu. Fakat ben onun sünnetine uymadım. İzin de gitmedim. Tavsiyelerine kulak asmadım. Hesaptan sonra hangi yüzle şefaat dileyeceğim ondan? Sen böyle mi ümmet oldun derse bana, yüzüme bakmaz ve bana yardım etmezse, ben perişan olurum. Tıpkı şimdi perişan olduğum gibi. Aman kardeşim, unutma ki en büyük insan odur. Günahlara şefaat edecek, cehennem azabından kurtarmak için Allah'a yalvaracak ancak odur. Onu bir an bile unutma kardeşim. Daima onu an ve adı anıldığında salavat getir. Sakın benim unuttuğum gibi sen de unutma. Bari siz unutmayın kardeşim. Ve oruç. Ramazan ayında tutulması gereken en önemli ibadet. Orucun var mı diyorlar ve amel defterime bakıyorlar. Yazık ki oruç tutmamıştım. Herkes Ramazan ayında oruçlarını tutarken ben hiç umursamazdım. Komşularımın küçük çocukları bile oruçluyken ben onlara bakıp da ibret almadım. Onlardan utanmadım. Herkesin gözünü deyip içiyordum. Sağlığım, sıhhatim yerindeydi oysa. Hasta değildim, tutacak gücüm vardı. Ama niye böyle yaptım ki? Nasıl kendi kendime eziyet ediyordum? Dünyadayken oruç tutanlar da var burada. Ama onlar benim yanımda değil. Allah'ın kendilerine vaat ettiği an cennetine girecekler. Bense hala ıstırap içindeyim kardeşim. Ne Ramazan'ı düşündüm ne de oruç tutmayı. Söyledim ya, ben nasıl Müslümanım anlayamadım. Belki çok zengindim, belki de büyük bir insan. Ama ne zenginlik ne de şan şeref burada geçmiyor kardeşim. Ancak dünyada yaptığın salih amellerin hariç. Onlar da bende yok. Çaresiz bir haldeyim.
nasıl oldu da bana bu kadar ihsanda bulunan, nimet veren Allah'a ben hiçbir şey veremedim. Komşum fakirken ben tok yapmaktan utanmadım. Yalancı dünyanın sahte yüzüne aldandım. Allah sorar diye düşünmedim. Bunca servetin bana nereden geldiğini tefekkür etmedim. Dünyadaki tefekkürdeki gafletim, şükürdeki acizliğim bana kabir azabına mal oldu kardeşim. İşte bunların cezasını çekiyorum. Ve bunların cezasını çeker çekmez soru üstüne soru soruyorlar. Zekatı sordular şimdi. Önce dünyadaki maddi durumuma baktılar, sonra da amel defterime. Zekat verdin mi? Dediler. Verdim diye yalan söyleyemezsin, çünkü burada hiçbir şekilde yalan olmaz. O zekat ki malının kiri yoksulun ihtiyacıydı. Nereden bilebilirdim ki kardeşim zekatı? Doğru ya, Allah'tan gafil olan zekatı nasıl düşünsün? Onu da bilemedim kardeşim. Bana bu malı mülkü veren Allah'a ben malımın zekatını vermedim. Aç olanın halini sormadım. Oysa ben de ihtiyaç sahibi, yoksul olabilirdim. Fakat Allah bana lütfetti, zenginlik verdi, beni ihtiyaç sahibi yapmadı. Bütün servetler ancak Allah'ındır. Sonunda verdiği malın hesabını sorar. Ama ben tam aksini düşündüm. Haşa, bu mala, bu mülke ben kendim sahip oldum diyordum. İmtihan edildiğimin farkına varamadım. Bir lokma ekmeğe, bir bardak suya muhtaç insanlara yardım etmedim. Yoksulu doyurmadım, yetime bakmadım. Evet, zengin oldum olmasına ama cömert olamadım. Halk içinde büyük insan oldum ama hep kibirlendim. Şımardım, tevazu yapmadım. İnsanların gözünde muteberdim. Ama şimdi hak katında perişan. Neye yarar kardeşim? Hak katında izzet ve şeref sahibi olmadıktan sonra neye yarar dünyanın şerefi? Neye yarar insanların saygısı? Önemli olan halk değil, hak imiş. Söyledim ya kardeşim, burada dünyanın izzeti değil, dünyanın malı mülkü değil, ancak kulun işlediği salih ameller geçiyor. Ama ben bunu yeni yeni anlamaya başladım. Dünyadaki arkadaş çevremi soruyorlar şimdi. Sana bahşedilen kıymetli zamanını kiminle ve nerede harcadın diyorlar. Çok utandım kardeşim, çok. Ne diyeceğimi, nasıl cevap vereceğimi şaşırdım. Dünyada, etrafımda en az benim kadar gafil, en az benim kadar günahkar insanlarla yaşadım. Benim gibi Allah'ı bilmeyen, kendinden bir haber arkadaşlarım vardı. Hep onlarla bir araya gelirdik. Allah'ın dostlarından, ilim, irfan meclislerinden çok uzak kaldım.
ne bir alimin sohbetini ne de ariflerin sözlerini dinlemedi. Allah'ın veli kullarının himmet ve feyizlerinden istifade etmek için onlarla birlikte olmadım. Onların Allah yolunun irşad erleri olduğunu ve hayatlarını o yola vakfettiklerini görüp, onların meclisine katılsam, ibret alıp, muhabbet sahibi olacak ve bu hale de düşmeyecekti. Ömrümde Allah'tan bahseden, ölümü anlatan sohbetlere katılmadım. Hiç olmazsa bir velinin huzurunda az da olsa kalsaydım, şimdi bana çok büyük faydalar sağlardı. Çünkü Allah'ın veli kulları da günahkar insanlara şefaat ediyor. Ama ne yazık ki onu da yapmadım kardeşim. Hatta sıla-i rahim yapıp akrabalarıma da sahip çıkmadım. Arayıp sormadım. Ana baba hakkı nedir bilmedim. Şimdi de bana sahip çıkacak, beni bu durumdan kurtaracak bütün amellerden yoksun bir halde mahzun ve perişanım. Günahlarla dolu bir kalple huzurdayım şimdi. Dünya hayatında yaptıklarım Hakk'ın katında ayan beyan yazılı. Bütün bu fiillerin zorlu hesabını çekiyorum. Bütün bu hesabın ardından sevap ve günahları tartan mizanın kefesinde salih amelimi görmedim. Günahlarım daha ağır geldi kardeş. Ne yapacağım şimdi? Büyük bir azaba götürüyorlar beni. Feryat figan ediyorum. Allah'ım, yalvarırım beni dünyaya geri gönder. Bir hak daha ver bana diye yakarıyorum. Sana ilelebet iyi bir kul olacağım. Söz veriyorum, günah işlemeyeceğim. Namazı dosdoğru kılıp zekatımı vereceğim. Emrettiğin ayda oruç tutacağıma söz veriyorum. Hiç kimsenin gıybetini yapmayacağım. Hiç kimsenin arkasından fitne çıkarmayacağım. Allah'ım, bir hak daha ver, ne olur. Bir daha harama bakmayacağım. Nefsime yine düşmeyeceğim. Allah'ım, ne olur bir hak daha ver bana diye feryat ediyorum. Büyük azaba götürecekleri sırada bu feryatlarla açıyorum gözlerimi. Ve bu dehşetli uykudan uyanıyorum. Ama şimdi her şeyin farkına şimdi vardım. Bu gördüklerim ibretli bir rüyaydı. Uyanır uyanmaz eski benliğimi içimden atıp secdeye kapandım kardeşim. Gözlerim kuruyuncaya kadar ağladım. Allah bana lütfetti. Yapmam gereken amelleri, nasıl olmam gerektiğini bana gösterdi. Bana bir imkan daha bahşetti. Ben de nankörlük etmeyeceğime, sadık bir kul olacağıma dair söz verdim. Sakın ha kardeşim, bu sadece bir rüyadır deyip küçümseme.
Zira rüya da Allah'tandır ve o kuluna bir takım hadiseleri rüya yoluyla da gösterir. Dünya hayatından sonra ahiret hayatını gördüm. Allah'ın emrine uyan kulların güzel halini de, asi olanların kötü halini de. Ve şimdi ben de mümin bir kul olmak için Allah'a tövbe ediyor ve günahlarımı terk ediyorum. Rüyada feryat ettiğim gibi şimdi secdede ediyorum. Ağlıyor ve Allah'tan af diliyorum. Allah'ım, sana hamdolsun diyorum. Bana bu halimi göstermeseydi, ben bu ameller üzere ölseydim, rüyamda yaşadıklarımı gerçekten yaşardım. Söz veriyorum Allah'ım, huzurunda günahlara bir daha dönmemeye, emirlerini yapıp yasaklarından sakınmaya söz veriyorum. Ey tövbeleri çokça kabul eden, ey tövbe edenleri çokça seven Allah'ım, huzurunda tövbe ediyorum. Tövbemi kabul eyle ve beni hesap gününün çetin azabından koru. Allah'ım, benim yaptıklarımla değil, senin merhametinle bana muamele et. Çünkü benim yaptığım senin rahmetinin yanında zerre gibidir. Ey merhamet sahibi Allah'ım, ey kuluna anasından daha şefkatli olan Rabbim, beni affet. Beni affet.

0: Cumamız mübarek olsun. Lale Gül'e.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıyamet alametleri ve Melhame-i Kübra, Armageddon denilen savaştan önce Hazreti Mehdi'nin çıkmış olması lazım ki ve Kudüs'te Mescid-i Aksa'da İslam devletinin başı olarak, halife olarak vazife görmesi lazım ki Armageddon savaşı tahakkuk edebilsin. Çünkü evvelinde mukaddimeleri var. Şu alametleri görmeden Hazreti Mehdi beklemeyin. Yani Hazreti Mehdi'den evvel mutlaka şu saydıklarımız vakı olacak, tahakkuk edecek. Onun için şimdi sayılanların hiçbiri daha olmamışken önüne gelen çıkıyor. İşte efendim yok Mehdi yaşıyor, yok Mehdi çıktı, yok çıkacak falan gibi uydurmalar yapıyor. Allah ne bileyim akıl sağlığı ihsan etsin yani, ruh sağlığı ihsan etsin. İnsanlar akıl sağlığı, ruh sağlığı bozulunca tabii evhamlanınca belki yani yalan iftira etmese de bile kendi kendine batılları gerçekte zanneden insanlar var. Allah şerlerinden muhafaza etsin hepsine. Efendim, karşı biz ilme dayanıyoruz, delile dayanıyoruz, ayet-i hadise dayanıyoruz. İlimsiz insanlara ayet-i hadise mana veremeyecek adamı, hiçbir şey okumamış medrese, icazeti yok yani. Bu gibi adamlar dolu. Ya sen kimden icazet aldın? Hangi alimden? İcazetini bir göster bakalım. Bir ilmi icazeti olmayan insanı hoca diye dinlenmez. Ben size genel kaide söylüyorum. Çünkü bu ilim senetledir, isnatladır. Levlel isnatle kalemen kal. Yani isnat olmasa her konuşan bir laf söyler. Çünkü senedini gösterir mi icazetini? Ben kimden okudum? Mahmut Efendi Hazretlerinden. Bir kanaldan icazetim öyle. Diğer kanaldan kimden okudum? Resul Hoca'dan. Resul Hoca kimden okudum? Mustafa Zavandik, Mustafa Efendi. Nereye kadar gidiyor? İki icazetten Mahmut Efendi Hazretlerinden, Dursun Feyzi Efendi'den. Şimdi o oradan gidiyor ilmi icazet. Alaaddin Efendi Hazretleri ayrı bir şey. Manevi tarikattaki efendinin icazeti. O kendine mahsus bir şey. Bizim ondan bir nasibimiz yok. Ancak müritlikten intisap nasibimiz var. Ama ilmi silsile Mahmud Efendi Hazretleri'nde, Hacı Dursun Efendi'den nereye kadar gidiyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar bir tane arada atlama yok. Hepsi birbirinden okumuş yani. Önüne diz çökmüş okumuş. Bu iş böyle olur. Tarikat işinde manevi alıntılar olabilir. Üveysi'dir tarik-i Nakşibendi. İsmet babamızın buyurduğu üzere. Yani Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'nin zahirde bir şeyhi var. Ama Seyyid Emir Külal Hazretleri ama mana aleminde de Abdülhalik Ucduvani Hazretleri'nden kaç yüz sene evvel vefat etmiş. Onun ruhaniyetinden almış. Bunu anlarız. Ebu Yezid el-Bistami Hazretleri, Ebu'l Hasan-ı Karkani ondan hemen 100 sene falan var aralarında. Ebu Yezid el-Bistami'nin ruhaniyetinden almış. Ruhaniyetten almalar, tabii kendi şeyhleri de olmakla beraber, ruhani telakkiler, bunlar büyüklerimizde vuku bulmuştur. Tarikat silsilelerinde vardır. Ama ilim silsilesinde asla böyle rüyada gördüm, kabrinde bana söyledi, bunlar asla muteber değildir. İlim konusunda senet ve isnat konuşur, icazet konuşur ve sen kimden okudun diye ona bakarlar. Zannedikli Mustafa Efendi'den gelen silsilemizde de efendim, ne diyelim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar. Oradan zaten Cebrail aleyhisselam. Oradan Allah Zülcelal Hazretleri gidiyor bu iş. İlim böyle alınır yani. Şimdi önüne gelen internetlerde video paylaşıyor. Ondan sonra. Senin ilmin ne? İcazetin var mı? Hangi alimin önüne diz çöktün? Ha bir de böyle uyduruk icazetler alanlar da oldu yani. Şimdi bu ilim şeyi onun için su kaldırmaz yani. Asla ilmi icazetini görmediniz. Adam dinlemeyin abi. Dinlemeyin. Çünkü neden? Neyine güveneceğim ya? Şimdi geldik maddede. Hazreti Mehdi çıkmadan evvel Şam emiri olan, yani Şam'da yönetimi elinde tutan Süfyani diye biri olacak. Bu Süfyani, efendim, ileride biraz daha Hazreti Ali Efendimiz bundan bahsetmiş. Meşhur Ebu Süfyan sahabedendir radıyallahu anh. Hazreti Muaviye Efendimizin babası. O sahabe, Ebu Süfyan sahabe, Hazreti Muaviye sahabe. Onun efendim, Hazreti Muaviye'nin kardeşi Yezid var. Oğlu Yezid değil. Oğlu Yezid sıkıntılı. Oğlu Yezid'e saydırabildiğin kadar saydırabilirsin. Bu kardeşi. Bu da sahabedendir. Hatta benim hatırladığım kadarıyla Hazreti Muaviye'den evvel de Hazreti Ömer Efendimiz'in falan Şam valisi oydu. Sonra o vefat etti. Şimdi onun oğlu Halid diye bir zat var. Onun soyundan geliyor. Bu kıyamete yakın çıkacak Süfyani. Süfyani demek işte Ebu Süfyan'ın sülalesinden gelme demektir. Efendim onun zürriyetinden gelecek. Büyük başlı bir adam. Kafası bayağı bir büyük. Yüzünde çiçek hastalığının izi var. Bunlar hep sahih rivayetlerde geçiyor. Hakim Müstedrek'te bu anlattığım. Hakim meşhur hadis kaynağıdır. Ve El Müstedrek Aleyhisselam Bukhari Müslim'in ilavelerini ihtiva ediyor. Düşün Bukhari Müslim'in şartlarını havidir yani. Orada geçiyor bu rivayet. Hazreti Ali Efendimiz'in buyurdukları hadis hükmündedir. Dört halifenin sünneti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetidir biliyorsunuz. Hazreti Ali'ye isnadı sahih olan bir rivayet aynı hadis hükmündedir. Çünkü Hazreti Ali bunu kafasından rüyada görüp söyleyemez. Mutlaka Resulullah'tan işitmiş olması lazım. Çünkü gaybla ilgili, gelecekle ilgili bilgilerdir. Efendim, büyük başlı bir adam, yüzünde çiçek hastalığının izi kalmış. Gözünde beyaz bir nokta var. Şam şehrinde tabii o sülalesi, orada geriden gelen sülale orada. Şam şehrinin bir nahiyesinden çıkacak. Yani Şam'ın bir nahiye işte biliyorsunuz kenar köşe beldelerinden yani doğacak, yetişecek. Sonra işte Şam'da yönetimi ele alacak. Tabii bu kaç yüz sene sonra artık bilmiyoruz olacak meseleler. Kendisine uyanların ekserisi Kelp kabilesinden olacak. Bu acayip bir şey. Sahih hadislerde bu Kelp kabilesine Hazreti Mehdi'nin savaş edeceği ve Kelp kabilesi de biliyorsunuz Araplarda soyu adedi en fazla bir kabile. Hadislerde hep geçer ya, Berat gecesinde duyarsınız. Kelp kabilesinin koyunlarının, keçilerinin kılları kadar ümmetim affolacak. Berat gecesi affoluyor diye Ayşe annemize. Sahih hadistir o. Dolayısıyla o Kelp kabilesi işte nüfuslarının çokluğundan kinayedir. Ayşe annemiz de sordu ya Resulallah, niye Kelp kabilesini söyle, tahsis ediyorsun, özellikle zikrediyorsun. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, çünkü Araplarda koyunu, keçisi en fazla olan kabile odur. Bu demektir ki imkanları fazla. Bu kıyamete yakına kadar bu kabileler devam ediyor tabii. Kelp kabilesi onun için Süfyani tarafını tutup Hazreti Mehdi'nin tarafını tutmadıklarından mürtet olacaklar. Yani dinden çıkmış olacaklar. Çünkü o zaman Hazreti Mehdi'yi tutmayan dinsiz kitapsız olur. Yani bir Müslümana Hazreti Mehdi zuhur ettiğinde ona muhalif olanın Müslüman olması düşünülemez çünkü. Onun karşı tarafı Deccal'ın tarafıdır. Tabii Süfyani Deccal'dan önceki bir adamdır. Mukaddimelerindendir Deccal'ın. Deccal'dan evvel de 30 Deccal kezzap çıkacak yani. Bu hakiki Deccal'dan evvel. Ne gibi? Hakiki Mehdi'nin zuhurundan evvel de Mehdi'ye yol açan, ön açan, mukaddime mahiyetinde mübarek zatlar efendim zuhur edeceği gibi. İki tarafta aynı sistem üzere çalışıyor yani. Deccal'ın da öncüleri var, Mehdi'nin de öncüleri var. Şu andaki dönemde de ve bizden geride de Deccal'ın da birkaç tane öncüleri geçti yani. Bayağı bir geçmiştir ama 30 diyor hadis-i şerifte, kıyamete yakın diyor. O 30'dan kaçı geçti, kaçı kaldı? Ben onu şu anda tabii tam bir sayı belirtemem ama önceden de çok Deccal'lar geçtiğini biliyoruz yani. Efendim, milleti dinden, imandan, Kur'an'dan, sünnetten, ehl-i sünnetten ayıran sapıklıklarında İslam'a, Müslümanlara büyük zarar veren tarihte insanlar olmuştur. Bunlar Deccal'ın öncüleridir. Hazreti Mehdi'den evvel de tabii mukaddimeleri olmuştur, olacaktır. İşte Mehdi'nin mukaddimesinde alimler gelecek. Ama her alim değil yani, her hoca değil. irşat sahibi, mürşidi kamile, hem zahiri alim ilmi olacak, hem batını, işte İmam-ı Rabbani, işte Halid-i Bağdadi, Zülcenahani Hazretleri gibi. Bunlar tarikat silsilesinde her meşayihtan her biri de değil tabii bunlar. Bunlarda mücedditlik vasfı da bir araya geliyor. Çünkü 100 yılın başında zuhur etmiş olması lazım. İmam-ı Rabbani 1000 yılın başında, Müceddidi Elfisani, ikinci binin müceddidi olur. Halid-i Bağdadi öyle, 1300'ün başında, hani 1240'larda diyelim vefatıysa, o 1300'ün başı oluyor. Çünkü 13. asrın başında hayatta kim var? Dünyaya bütün şeriatı yaymış, şeriatı, tarikatı, hakikati, marifeti neşretmiş. Halid-i Bağdadi gözüküyor. Ondan sonra efendim, bu gibi zatlar. Mahmud Efendi Hazretleri 15. asrın başı. Şimdi biz 1442'deyiz ya, 15. asrın başı Mahmud Efendi Hazretlerimizin en çok faaliyet gösterdiği dönem. Yani medreseler, kız erkek talebeler, Kur'an sünnet, ehli sünnet, sünnetleri ihya, öldürülmüş sünnetleri canlandırmak, bid'atleri ref etmek falan filan. Yani sadece Mahmud Efendi demiyoruz. Çünkü hadiste müceddit olabilir. Birisi şu hususta olabilir, birisi tefsirde olabilir. Yani aynı dönemde birkaç müceddidin bulunmuş olması ama bunlar hakiki Mehdi değiller hiçbiri. Çünkü hakiki Mehdi'nin alametleri şimdi sayıyorum. Bunlar zuhur etmeden o gelmez. Ama öncesinde mukaddimeleri ve hazırlayıcıları, ona yol açan, ona askeri yetiştiren, ona ordu yetiştiren, milletin itikadını, imanını muhafaza eden zatlar var. Deccal'da da öyle melunlar var öncesinde. Deccal'a yol açan, insanları bozacaklar ki millet Hazreti Mehdi'ye iman etmeyip gidip Deccal'a iman edecek. Dolu Müslümanlar, yani düşünsene ya, 7000 kişi kalacak efendim Hazreti Mehdi'ye tabi olan işte 7000, 12000 bilmem ne, herkes Deccal'a tabi oluyor. Bu milletin o zaman da dolu Müslüman var. Niye tabi olur? Çünkü Deccal'dan önce gelen Deccallar, yok mealcilik yapmışlar, reformistlik yapmışlar, mezheplere rücum etmişler. O onu, bu bunu. Herkes İslam'ın bir taşını, İslam binasının bir tuğlasını söktü aldı, söktü aldı, söktü aldı. Sonunda cız cıbıl, ilimden yoksun bir nesil kaldı. Şu anda bile öyle. İnternette biri çıksa, bir şeyler anlatsa herkes inanmaya başlıyor Müslümanlar. Bir ilmi yok, elinde bir verisi yok. Boş kap, ne koysan odalar yani. Onun için biz bu dersleri yapıyoruz. Artık ne kadar kişiye yetişeceğiz? Bu iş size düşüyor. Kaç kişiye tebliğ ederseniz, ondan sonra millete de kaç kişiye neşreder? O dinleyenlerin zürriyetlerinden onlar istifade eder. Onun zürriyetinden olursa torunumuz, torunumuzun torunu. Bu iş patladı, patlayacak yani. Birkaç yüz sene uzun bir zaman değil. Dünyanın kuruluş tarihinde, 7000 senelik döneminde birkaç yüz sene içinde olacak hadiseler bunlar. Burada bizim de nesillerimiz gelecek. Onu geldi zaten. Onlardan Allah nesil verirse onlara, kısır yapmazsa onlara, onlardan gelecek, onlardan gelecek. Ne olacak bunlar? Deccal'a mı tabi olsunlar? Mürtet mi olsunlar? Dinden mi çıksınlar? İlim lazım. Sohbet lazım. Yani Allah rızası için dinleyin, dinletin yani. Böylece ehl-i sünnetin hakkın sesi yayılır, batılın sesi söner. Batılın şey, gürültüsü çok çıkıyor yani. O diyor Deccal yok, o diyor Mehdi yok. O diyor İsa Aleyhisselam gökte değil, inmeyecek, öldü. Onun için önümüzde tehlikeli günler var. En mühim tehlike iman tehlikesidir. Millet Deccal'a tabi olacak bu. Ne demek ya 7000 kişi, 12000 kişi efendim Deccal'a tabi olmayan adam kalacak. Bu ne kadar az bir sayı ya. Bu cahillik böyle giderse, artarak, katlanarak ilerlerse ki öyle gidiyor. Öyle gidiyor. Yani 20 sene, 30 sene, 40 sene evvelki Müslümanlardaki kalite, bugün de adet artmış, sayı artmış, kemiyet olarak kelle başı çok. Onun için Ehl-i Sünnet itikadını muhafaza edelim. Bu konuştuğum meseleler, Hazreti Mehdi'yle ilgili konular Ehl-i Sünnet itikadıyla alakalı meseleler. Onun için efendim, şimdi Süfyan'ı çıkacak. Bu sahih hadis. Hazreti Ali Efendimiz'in kelamı hadis hükmündedir. Çünkü Tirmizi hadisini, aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefâ-i râşidîn, benim sünnetime nasıl sarılıyorsanız, dört halifim sünnetine aynı sarılın diyor. Bu Tirmizi de Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dört halifeden biri değil mi Hazreti Ali Efendimiz? İşte beyan ediyor. Tekrar söyleyelim. Efendim kafası büyük. Ondan sonra büyük başlı. Yüzünde çiçek hastalığının izi var. Gözünde beyaz bir nokta var. Şam şehrinin kenar köşe beldelerinde doğup büyüyecek. Kendisine uyanların ekserisi Kelp kabilesinden olacak. Yönetimi ele aldığı zaman çok katliam yapacak. Kadınların karınlarını deşecek, hamile kadınların. Çocukları öldürecek. Pislik üstüne pislik. Ben böyle bir şey görülmemiş yani. Ondan sonra efendim bu herif onun döneminde yine Ebka diye biri çıkacak. Sonra Eshab diye biri çıkacak. Sonra Araç Elkindi bire. Bunların hepsi zorba hükümdarların isimleri. El-Ebka, El-Eshab, El-Araç Elkindi. Bunlar onun döneminde, onlar da zorba. Dünyayı kasıp kavuracak zalimler. Ebka Mısır'da çıkacak. Mısır'ın başının belası da El-Ebka diye biri olacak. O dönem. Süfyan'ın Şam'da yönetim ele aldığında. Eshab Ceziretül Arap'ta. Arap Yarımadası'nı kasıp kavuracak. Ondan sonra Araç Elkindi Mağrib. Mağrib Morok. Ülkenin adı Morok da Fas başkenti de değil ama Fas'la Fas diye anılıyor. Ama tabii eski Fas. Fas derken Merakeş'i var, efendim Rabat'ı var, Darul Beyza Kazaplan karşılığı bizde. O oraların hepsinin adı Morok'tur ülkenin adı. Arapçası Mağrib'tir yani. Efendim Araç Elkindi Mağrib'i karıştıracak. Bütün o iklimi, coğrafyayı zorba hükümdar. Şimdi Süfyani ile bunların arasında büyük savaşlar çıkacak. Bir sene sürecek. Bir sene sürdükten sonra Süfyani Ebka ve Ashab'a galip gelecek. Sonra Araç Mağrib'den Fas tarafından kalkacak. Erkekleri öldürüp kadınları esir ede. Fas nereye? Arap Yarımadası nereye ya? Oradan buraya kadar gelecek. Çünkü Mısır'daki Ebka yönetimi çökünce Arap Yarımadası'ndaki Eshab da Süfyani'nin yönetimine girince bir zorba hükümdar dünyada şey kalıyor. Araç Elkindi kalıyor. Bu da efendim öldüre kese doğruya Arap Yarımadası'na inecek. Sonra Süfyani ona da galip gelecek. Zaten Şam hükümeti olarak o zaman yönetimin başında olduğu için. Üç sancağı da yani Ebka, Eshab, Araç Elkindi'si de var. Bu üç sancağı da Süfyani ele geçirecek. Ondan sonra daha Hazreti Mehdi çıkmamış. Çıkmamış. Bunlar olacak. Daha bunların hiçbirinden haber var mı? Yok. Allah muhafaza buyursun. Ama olacak. Olacağı çare yok. Yani hadis-i şerifler bunları beyan ediyor. Ondan sonra Süfyani çok berbat bir adam. Emevi camisinde, yani şu andaki Emevi camisi o zamana kadar kalır mı bina olarak veya neyse o onun yerinde yani yıkılsa bile şimdi yerine ne yapacaklar? Yine cami yapacaklar. Kilise yapacak halleri yok yani şu anda bile diyorum. Yani Emevi camisi mihrabında bu Allahu alem demek ki kalacak. O da anlaşılabilir buradan. Çünkü o eski yapılar çok uzun ömürlü olurlar tabii. Yeni yapılanlar çabuk yıkılıyorlar. Betonun ömrü 100 sene bilmem ne diyorlar. O eski tabii taş yapılar efendim. Onlar 1000 senelik, 2000 senelik binalardan şu anda yaşayanlar var. Dolayısıyla Emevi Camisi'nin mihrabına oturacak. Mihrapta şarap içecek ya. Emevi Camisi'nde kadınlar oynatacaklar. Caminin mihrabında efendim zina yapacaklar. Zina yapacaklar alenen ya, alenen. Böyle bir zamanlarda mıyız? Değiliz. Neredeyse Hazreti Mehdi çıktı çıkacak diyorsun ya. Daha böyle bir oluşumlar olmadan Hazreti Mehdi'yi bekleme. Sana bunu anlatıyoruz. Kafana dank ettirmek için. Ama Hazreti Mehdi'yi mutlaka bekle. Çoluk çocuğuna aşla. Zürriyetine, torunlarına kadar yetişirsen hepsine beyan eyle. İsa Aleyhisselam'ın nüzul edeceğini, henüz ölmediğini, ikinci kat semada beklediğini, Deccal diye bir tehlike oldu. Bunlar niye beyan etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Her peygamber ümmetini sakındırdı. Adem Aleyhisselam bile ümmetini sakındırdı. Adem Aleyhisselam nereye, Deccal nereye? Dünyanın başı insanların birincisi insan. Deccal da dünyanın sonunda çıkacak yani. Ama Adem Aleyhisselam bile küllü nebin hazzara ümmete Deccal buyuruyor sahih hadis-i şerifte. Her nebi zişan ümmetini Deccal'dan sakındırmıştır. Çünkü bu nedir? Tevarüs tarikiyle bütün peygamberlerden gelen bir ilim. Biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Bunu çocuklara öğretmezseniz diyor. Efendim yarın bir gün torunlarınıza bu ilim ulaşmaz. Gelecek nesle bu ilim kalmaz. Ve böylece dinden imandan çıkarlar. Deccal'ın harikulade istidraçlarını görünce onu ilah zannederler, Allah diye taparlar haşa ve kella. Olacağı çare yok ama sen de tedbir alman gerekmiyor mu? Bu hadis-i şerifleri, bu sohbetleri dinleyip dinletmen gerekmiyor mu kardeşim? Şimdi bu Süfyani, Şam emiri Süfyani, Şam'da devlet yönetimi. Fakat ne yapacak? Küfe'ye, Küfe nerede? Irak'ta. Şam'la Irak arasındaki etkileşme çoktur. Bu itibarla tabii Şam yönetimi o zaman ordularını Küfe'ye indirecek. Bu demektir ki Irak'ı da hemen hemen işgal etti demektir. Çünkü Küfe

Hem takva sahibi, büyük muhaddistir. Kenzül Ummal meşhur eserin sahibi. O bu kitabında da tabii senetli, isnatlı yani onun kaynakları var. Horasan ehli Mehdi Hazretlerini bulma talebiyle yola çıkacak. Şimdi bu Horasan neresi? Bizim Türkiye'deki Erzurum'un Horasan ilçesi var. Orada değil tabii ki. Horasan Maveraun Nehir. Efendim Seyhun Nehr'in ötesi. Maveraun Nehir, Buhara, Semerkant, o yöreler. Tabii Türkmenistan tarafı nehrin bu tarafında kalıyor. Ama bir de Türkistan tarafı var. Türkistan şu anda Kazakistan'ın içinde Ahmet Yesevi Hazretleri'nin olduğu, kabri şerifinin bulunduğu muhit Türkistan. Türkmenistan başka, Türkistan başka. Türkmenistan müstakil devlet. Türkistan şeyin içinde. Kazakistan'a bağlı, o da müstakilliği biraz var. Oralar Horasan. Yani Maveraun Nehir. Tabii bu taraftan Türkmenistan tarafında da Merv tarafı, Afganistan'a doğru giden bir ucu da var. Yani Horasan deyince bir ilçe, bir il, bir vilayet diye anlamayın. Ülkeler şu andaki haritada Horasan deyince kaç ülke içine giriyor yani Horasan tabirinin. Ama hadis-i şerifte bu sahih hadis-i şerifte beyan ediliyor. Ebu Davud'da da biliyorsunuz var ya. Raytum rayat-ı sud min Horasan. Horasan'dan siyah sancaklıların geldiğini görürseniz fetuhu velev habben alethelc. O sancaklılara katılın. Velev ki kar yağmış olsa, yani yollar tıkanmış olsa, siz de o kar üzerinde emeklemek ve sürünmek, sürtünmek zorunda bile kalsanız o zahmete de katlanın, onlara eklenin ve katılın buyuruyor. Çünkü feinne fi halifetallahil mehdi, Allah'ın halifesi Mehdi'ye gelecek yardım o Horasan'daki siyah sancaklıların eliyle gelecek. Onun için siz de onlara destek olun. Bu Ebu Davud'da sahih hadistir. Şimdi tabii o bölgelerde sahabe-i kiram ve tabiinin dölleri de çok. Zürriyetleri, mübarek zürriyetleri de çok tabii. Hazreti Abbas'ın oğlu Kusem İbni Abbas, Semerkant'te kabri. Dolayısıyla daha o Kazakistan, o bölgelerde bayağı sahabeler de var. Bu itibarla yani şimdi orada Safkan Türk manasında da demeyelim ama Türklerin de çok oralarda tabii nesilleri genel manada ana unsur Türkler. Velakin tabii ki sahabe ve tabiinin çocukları olan Türkler de var. Çünkü o Türklerden oranın halkından evlenmişler. Evlenince bu şekilde bir halta olmuş yani. Mübarek bir karışım olmuş yani. Oradan yardım gelecek. Bunun üzerine efendim Şuayb İbni Salih isminde bir zat çıkacak. Şimdi bu adı Şuayb. Babasının adı Salih. Bu Şuayb sol avucunda veya sağ avucunda rivayette var ama yani avuçlarının birinde bir ben var avucun içinde. Haşim oğullarından aslı, bir delikanlı, bunun da aralarında bulunduğu. Başlarında da efendim Temim oğullarından, yine Arap kabilesinde, orta boylu, esmer ve köse. Bak şimdi hepsini tarif ediyor köse sakal. Mübarek bir zat, Şuayb İbni Salih oldu. Siyah takkeli, beyaz elbiseli, siyah sancaklı, sancağı siyah açmış. 4000 kişilik ordu. 4000. Siyah sancaklar hadisinde geçen ordunun o hadiste onu söylüyor. Bu hadiste öbürünü söylüyor. Yani adedini söylüyor. Tabii cem ettiğin zaman mecmuundan bir ilim çıkıyor. 4000 kişilik ordu İstahar kapısında Süfyani'nin ordusuyla karşı karşıya gelecek. Bu İstahar neresi? Şu anda İran'ın yani İran sınırları içerisinde İran devletinin Tahran meşhur şu andaki Tahran yani başkentin 856 kilometre güney. İran'ın güneyinde 856 kilometre kadar bir mesafe var. Bayağı bir mesafe tabii İstahar. Horasan'dan gelen siyah sancaklı orduyla efendim Süfyani'nin orduları şu andaki İran'da bulunan İstahar kapısı, o meşhur bir kapı. İstahar kapısından yani eskiden biliyorsunuz bütün şehirlerin merkezi nerede olur? Bir kale içinde olur. O kale kapısı kalelerin de kapıları olur yani biliyorsunuz. Tabii sonra etrafta bütün vadiler, ovalar, oralar, ekeller, biçerler, yerleşimler olabilir ama esas merkezler hep korunmak için yağmalardan, istilalardan, işgallerden kale şehirleridir hep eski şehirler.
İşte orada istihar da öyle bir demek şey.

0: kapısı var çünkü. Kale gibi olmayan da kapı olmaz. Surlarla çevrili olunca kapı oluyor biliyorsunuz. Şimdi İstanbul'un kapısı neresi sorsalar, İstanbul'un kapısı mı kaldı? Edirne kapı vardı, Topkapı vardı ama sur vardı. Surlar varken o kapıların hükmü vardı. Şimdi oho! Silivri'den de Çatalca'dan başlıyor. Bu taraftan İzmit'e dayandı. Buna kapı mı dayanır yani? Onun için şimdiki dönem farklı. İstihar kapısında Süfyan ordusuyla karşı karşıya gelecek. İşte o zaman siyah sancaklar zuhur edecek. Onları görünce, Allah'ın yardımı onlarla beraber. Süfyan'ın çok ordusuz var ama bunlar 4000 kişi. Süfyan'ın ordusu kaçmaya başlayacak. İşte bu ilk alamet. İnsanlar Mehdi çıktı çıkacak, aramaya başlayacak. Yani şu anda bu alamet belirdiği zaman, bak buraya dikkat. Horasan'dan, bizim Mavera-ı Nehir'den, Türk ve Türkistan yurtlarımızdan, Horasan tarafından siyah sancaklı ordular gelecek. İstihar kapısında daha Süfyan'ı yok ki. Süfyan'ın ordusuyla efendim çatışacak. Süfyan'ın ordusu kaçacak. O zaman insanlar Mehdi'yi aramaya başlayabiliriz diye kanaat getirecekler. Çünkü hadis-i şeriflerde beyan edilen zaman yaklaşmıştır. Efendim. Ondan sonra kardeşlerim, Mehdi Ali Rıdvan'dan önce Şam Meliki ve Mısır hükümdarı katledilecek. Efendim, Şam, Süfyan-ı Hazreti Mehdi döneminde var, onu demiyor. Ondan evvel Şam'ın hükümdarı olan kişi öldürülecek. Yani öldürülecek, yatakta ölmeyecek yani, öldürülecek. Ve bir devlet başkanının öldürülmeleri dünya çapında her zaman için büyük olaydır. Yani öldürülenler ülkelerin tarihlerinde krallardan öldürülenler az olur çok. Çünkü onlar çok korunaklı olurlar. Onun için de öldürülme büyük hadisedir. Mısır hükümdarı öldürülecek. Mısır hükümdarı katledecek. Şam ehli Mısır'dan bazı kabileleri esir alacak. Şam ehli, artık o Süfyan'ın dönemi de olabilir. Mısır'daki birçok kabileleri esir alacak, düşün. Mehdi Ali Rıdvan'dan önce Afrika'da bir emir çıkacak. Afrika'da efendim bir hükümdar 12 sene hüküm sürecek. Bak senesine kadar söylüyor. 12 sene bütün Afrika'yı yönetecek. O zaman demek Afrika'nın tümünde bir emir çıkacak. 12 sene hüküm sürecek. Sonra esmer bir adam yönetimi ele alacak. Afrika'yı adaletle dolduracak. O 12 seneden sonra adaletle dolduracak. Daha sonra Afrika'nın yöneticisi olan zat da Hazreti Mehdi'ye kavuşup Hazreti Mehdi çıkınca o da ona biat edecek, itaat edecek. Tabii şimdi bu o dönemde bütün Afrika'yı yöneten zat gelecek Hazreti Mehdi'ye biat edecek. Demek ki o Afrika birleşecek yani. Ve bir zatın yönetiminde ittihat hasıl olacak. Mehdi Ali Rıdvan'dan önce siyah sancaklılar Küfe'ye inecekler. Şimdi İstihar'da Süfyan ile Süfyan ordusunu kaçırdılar. İstihar daha şeyde İran'da. Efendim, Küfe, Irak'ta. Bunlar bayağı aralarında mesafe olan şehirler. Bu siyah sancaklılar dediğimiz işte Şuayb İbni Salih, onların başında Şuayb İbni Salih diye bir zat var. Temimoğullarından aslı. O zatın bulunduğu 4000 siyah sancaklı ordu Küfe'ye gelecek bu sefer. Tamam, Hazreti Mehdi'den evvel. Sonra Mehdi Hazretleri Mekke'de zuhur edecek. Mekke'de zuhur edince yani hilafetini, halifeliğini ilan edince onlar Küfe'den kalkıp bu sefer Mekke'ye gelecekler. Mekke'de ona yardım etmek için onların bayağı bir Mavera-ı Nehir'den kalkıp Mekke'ye kadar çok mesafe var. Buradan bile Mavera-ı Nehir'e 6 saat falan uçakla sürüyor Semerkand'a Bukhara. 6 saat uçakla. Düşün ki efendim oradan ordular karayla geliyorlar. Ondan sonra İran, İstihar'a geliyorlar. Oradan Küfe'ye geliyorlar. Oradan Mekke'ye gidecekler falan. Mekke'ye inecekler. O sonraki iş. Ama önce siyah sancaklar Küfe'ye inecekler. Küfe'yi ele alacaklar yani Irak'ı. Irak merkezi olarak Küfe. Hadis-i şerifler ve rivayetlerde Irak merkezi olarak Küfe gösteriliyor. Yani Bağdat şu anda kadar bak Bağdat geçmedi yani. Biliyorsunuz dönem dönem bazı şehirler önem kazanır. Bazı şehirler sölük dönem yaşarlar mesela. Yani Hazreti Ali Efendimiz döneminde de Küfe biliyorsunuz hilafet merkezi oldu. Medine'den sonra hilafet ilk merkez olarak Küfe'de, Hazreti Ali Efendimiz Küfe'de olduğundan dolayı. Dördüncü halife Küfe'deydi. Üç büyük halife Medine'den devleti yönettiler. Hazreti Ali Efendimiz Küfe'ye intikal etti biliyorsunuz. Dolayısıyla Küfe yine yeniden çok büyük önem arz edecek kıyamete yakın. Bu da anlaşıldığı üzere zaten Bağdat'ta bayağı bir söndü yani. Bağdat'ın eski, nerede eski Bağdat? Ana gibi yar olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz denen dönemlerde değiliz yani tabii. Mehdi Ali Rıdvan'dan önce her 100 kişiden 99 kişinin katledileceği büyük bir katliam yaşanacak. Ne büyük bir alamet. Kıyametin 10 büyük alametinden değil tabii. Hazreti Mehdi'nin zuhurundan evvel saydığım alametlerin en büyüklerinden biri ne? Belki de en büyüğü ya. Ne büyük bir şey ya. Tabii gökten gelen nidalar en büyük onlardır. Çünkü onlar manevi işler. Herkes bir anda duyacağı nidalar, sesler geliyor. Bu büyük bir meseledir yani. Ama onun dışında yani semavileri katmazsak, gökten nazil olan nidaların dışında konuşursak, yeryüzünde olan en büyük işlerden biridir. Armageddon, Melhame-i Kübra, o Mehdi Hazretleri'nin zuhurundan bayağı bir sonra. Onu konuşmuyoruz şu an. Bu başka bir katliam. Şimdi bu sahih bir hadis-i şerifte geçiyor. Sahih hadis-i şerif. Sahih hadis-i şerif derken Bukhari'de de var, Müslim'de de var. Bukhari 6702 rakamda, Müslim 7454 rakamı altında bu hadis-i şerif zikrediyor. Bu çok mühim bir olay ha. Dikkat, dikkat, dikkat. Çoluğumuza, çocuğumuza ve zürriyetimize mutlaka bildirmemiz gereken en mühim bir mesele. Altın çıktı diye efendim bütün ortalığa saçıldı, gelen alıyor diye atlayıp efendim Fırat'ın, Fırat Irmağı ile ilgili, Fırat bizi çok ilgilendiriyor. Fırat'ın kaynağı bizde, Erzurum'da bir yayladan çıkıyor. Ben oraya ziyaret ettim. Kudretten kaynıyor böyle. Küçücük bir havuzu var, havzası var. Şu kadar yani bir su böyle kaynadığı görülüyor. Oradan aşağı giderken dağdan aşağı iniyorsun, indiğinde uf ne biçim ırmak olmuş. Yanlardan da bazı tabii dallar, şubeler katılıyor ama Fırat hadis-i şerife göre, Bukhari hadis-i şerifine göre aslı ve kaynağı cennettendir. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sidretül Münteha'nın o büyük ağacın, yedi kat semanın üstündeki büyük sidre ağacının kaynağından Fırat'ın oradan kaynadığını, ondan sonra Nil'in oradan kaynadığının hepsini Miraç hadisinde beyan ediyor. Fırat bizde yani. Bu çok acayip bir şey. Ve bu olay bizim yani sınır veyahut da sınırı aşsa bile tabii Suriye tarafına geçse, Irak tarafına da geçse yani oralar birbirine yakın bölgeler ama tabii bütün insanlığı ilgilendirdiği için oradan şimdiki sınırlarda o zaman olacağı anlaşılmıyor yani. Şu andaki hadis-i şeriflere bakılırsa öyle şimdiki Türkiye'nin sınırı Irak şurada başladı bitti, Suriye burada başladı bitti. Öyle değil. Çünkü baksana ordular cirit atıyor yani. Şam ordusu gitmiş Küfe'yi işgal ediyor. Ta Türkmenistan, Türkistan'dan, Türkmenistan demeyelim de Türkistan tarafı diyelim. Bukhara, Semerkant, Türkistan. O taraftan gelen sancaklılar İstakhar'da Süfyani'yi bitiriyor. Oradan geliyor Küfe'ye. Yani Süfyan'ın ordusundan sonra Küfe'yi ele geçiriyor. Dolayısıyla o zaman diliminde bu şimdiki haritalar veyahut da şimdiki gibi düşünmek akla ziyan şeyler yani mantıksız. Hadis-i şeriflerin beyanı sahih. Onun için Fırat Havzası'nı hepsi ilgilendiriyor konunun. Bunun Irak'ı Şam'ı yok artık o zaman. Türkiye'si yok yani. Ne manada? Bütün millet altın çıkmış dendiği zaman her taraf geri oraya hücum ediyor. Şimdi Fırat Irmağı açılacak buyuruyor. Irmak açılınca altından, alt tarafından diyelim, altınla altın karışıyor. Maden olana altın diyelim. Efendim aşağı tarafına altından diyelim. Hani Ebu Hureyre radıyallahu anh, Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimizin rivayet ettiği hadis-i şerif. Bukhari Müslim müttefekun aleyh. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal, kainatın efendisi buyurdu. La tekumus sa'atu. Kıyamet kopmayacak. Hatta yahsiral furatu. Fırat, işte bizim Türkçe'de Fırat dediğimiz Arapçası Fırat. Kur'an-ı Kerim'de de geçer ama Fırat ırmağı manasında geçmez de hadi azbun furatun tatlı manasında, suyu tatlı manasında geçer orada da ama kelime Arapçada furattır. Zammeyle. Hatta yahsiral furatu, Fırat ırmağı açacak. çekilecek. An cebelin bir dağdan, min zehebin o dağ da altından. Şimdi yerin dibinde de dağlar var yani külçeler var. Nasıl ki yukarı doğru gidiyor, yerin aşağısından da aşağı doğru madenler gidiyor. Yani yukarıya doğru gidene dağ diyorsun, aşağı doğru gidene de hadis-i şerifte dağ diyor işte. Dağ demek yani yekün yani büyük bir mecmu teşkil ediyor. An cebelin bir dağ. Ama dağın ham maddesi taş değil, toprak değil, kum değil. Min zehebin tümü altın madeni. Tümü. Yani desen ki Uludağ görüyor musun? O kadar altın, som altın, som. Öyle içinden işleyeceksin de, efendim altından işte toprakları eşeleyeceksin de, onun içindeki madenleri süzgeçten geçireceksin bilmem ne, yakacaksın, potada eriteceksin bilmem ne, bilmem ne, kaç gram bir altın çıkaracaksın falan. Öyle değil, öyle değil. Min zehebin, halis som altın, tümü. Fırat'ın altında. Şu anda bu hadis-i şerifi gavurlar bilmiyor mu? Müsteşrikler hadislere bizden fazla inanmıyor mu? Hadis ilmini inceleyenler, en başta gavurlar, konkordatı bile hadis kaynaklarını kelimeleriyle fihrist haline ilk başta Müslümanlar mı getirdi, gavurlar mı getirdi? Daha İslam aleminde hiçbir üniversitede camia diyoruz hani, hiçbir camiada efendim bu çalışma yapılmamışken kelimelerden bütün hadisleri. Yani ne kadar hadis kaynağı var? Kütüb-ü Tis'a 9 kaynakta bir kelime geçtiği zaman bu kelime, bu 9 kaynağın, işte Kütüb-ü Sitte bir de meşhur 6 kaynak, ilaveten 3 daha var. Ahmed bin Hanbel'in Müsned'i var, Darimi var, İmam Malik'in Muvatta'ı var. 3 de ekleyince 6 kitaba, bizim Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, İbn-i Mace'ye 9 ediyor. Bu 9 kaynak bir kelime, bu 9 kaynağın bir kelimenin kökü, kökeni 9 kaynağın neresine geçiyorsa hepsine orada baplarıyla o kelimeyi koyunca 9 kitaptan kaynağını koymuştu konkordat denen şey. Tabi onu da her önüne gelen alimim diyen o çalıştıramıyordu. Yanlış manalar çıkarabilir, yanlış kaynaklara erebilir. Çünkü onlar çok ustaca iş yapmışlar. İyi bir ilim lazım tabi oradan da gittiğin zaman. O kaynağı bulman için. İyi araştırmacı olman lazım. Niye bunu Müslümanlar, İslam alemindeki alimler yapamadan önce gavurlar yaptılar? Halbuki Müslümanların devamlı elinde Bukhari Müslim. İslam coğrafyasında devamlı bu kütüb-ü site, kütüb-ü tesa mütedavel dolaşıyor. Dolaşımda yani okunuyor, okutuluyor. Bu, en çok bizde ihtiyaç olması lazım. Gavurlara ne ihtiyaç hasıl oldu? Helal haramı mı öğrenecekler? Acaba namaza mı başladılar? Bilmem ne. Cuma günü neler yapmak lazım onu mu merak ettiler? Yok. Kıyametten önce olacaklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sadık olduğuna, muhbiri sadık olduğuna, doğru haber verdiğine, buyurduğu hadislerin hepsinin çıktığını, yüzlerce senedir, 1400 senedir adamlar inceliyor. Bakıyorlar hep buyurduğu çıkıyor. İstanbul fetholunacak, fetholunuyor. O şöyle olacak, böyle buyuruyor. Bura böyle olacak, böyle buyuruyor. Kisra yıkılacak, yıkılmış. Kaysar Rum İmparatorluğu yıkılmış, yıkılmış. Hazinelere İslam'a infak etti. İslam Beytülmal'a intikal edecek, intikal etmiş. Ta 1400 sene geriden beri başladılar. Geliyor, geliyor, geliyor. Bu kadar haberi doğru çıkan bir peygamberi Zişan. Tabi o Zişan demez de. Bir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun ileriye dönük dedikleri de çıkacak. Binlerce şey çıkmış. Çıkacağına göre adam da ona göre tedbir alıyor. Tevrat'ta buna dair bilgi bulamıyor. İncil'de bulamıyor. Tevrat'ta, İncil'de tahrifata uğramış. Bazı bilgiler buluyorlar. O bilgileri de kıyas yapıyorlar, karşılaştırıyorlar. Yine bizim hadislerle uygun çıkıyor. Yani ana hatlarıyla uygun. İşte Armageddon onda da var, onda da var. Mesih'in geleceği onda da var, onda da var. Yani ana hatları hep uygun. İşte bazı teferruatta ihtilaflar oluyor olmakla beraber. Dolayısıyla adamlar bunun peşinde. Şimdi bu hadisi duyup da, şimdi gavurlar, şeytani akıllar, Bukhari Müslim'de olan bir hadisten habersiz midirler acaba? Bizim Müslümanları çok habersiz. Bizim sokağa çıksan adama besmele çek desen besmele çekemiyor. Kelime-i şehadet çek desen 30 kişiden 5 tanesi doğru çekiyor. Tabii nereye gittiğine bağlı, hangi topluma gittiğine bağlı yani. Böyle bir cahil toplum yetişti. Müslümanım diyor, kelime-i şehadet söyleyemiyor. İmam nikahını kıymadan evvel kıza, oğlana dini nikah kıydırmak için imam çağırmışlar. Kelime-i şehadet getir diyor. Efendim kız diyor ki ben bu evin yabancısıyım diyor. kocası olacak adama soruyor. Kelime-i şehadet istedi hoca, nereden getireceğiz diye. Erkek evlenecek adamım zannetmiş, evlenmeye kalkmış. O da öyle erkeklik horozda da var. Kalkıp anasına bağırıyor. Anne diyor, hoca kelime-i şehadet istiyor, getirir misin? Nereden getireceğiz? 30-40 sene evvel yaşandı bu olay. Yaşanmış. Efendi Hazretleri kaç kere kürsüde anlattı bunu. Yani yaşanmış olay bu. Şimdi cehalet arttıkça artıyor. Halbuki tersine ilim sebepleri artıyor. Bu kadar internetler şuna buna çıkmış. Bir düğmeyle şeyine basıyorsun, istediğin ilme ulaşıyorsun. Herkes evinde otururken, arabasında, şurada, burada. Bu imkanlar nerede vardı? Daha yakın zamana kadar yoktu ya. Her yerden bir şeye ulaşabiliyorsun, bir ilme. Ama ulaşan nerede? Arayan nerede? Hakkı, hidayeti talep eden nerede? Ama ilim merakı olan zaten yoktu ki. Millet çığırından çıktı ya. Bu televizyon kanalları çoğalınca, internetler çıkınca tamamen yozlaştı millet. Efendim, soyunan dökünen bir video çekiyor, atıyor. Meşhur olacağım, para kazanacağım, bilmem ya. Allah'ım ya Rabbim. Nereden türedi bu kadar acayip nesiller ya? Nereden türedi? Osmanlı ecdadımızdan, o Çanakkale şühedasından, gazilerinden arta kalan nesilde 100 senede bu kadar bozulma nasıl olur ya? 100 senede yani Çanakkale şehitleri, gazileri, şu anda onlar gazileri de vefat etmiş. Kabirden kalksa gelseler burayı tanır mılar ya? Bu millete, bu kılıklara, bu kıyafetlere, bu şekillere, eşcinsellerin yürüyüşlerine, öbür lezbiyenlerin bilmem ne pankartlarına. Allah Allah! Bunları anlatabilir misin sen Çanakkale şehitine ya? Bu nasıl bir şey bu ya? Burada ne din kalmış, ne dünya kalmış, ne ahiret kalmış, ne akıl kalmış, ne mantık kalmış. Yani onun için 100 senede öyle şeyler değişir ki 100 sene sonra dünyaya gelsen tanımazsın. Bura bizim köy değil, bizim şehir değil. Bunlar bizim tanıdığımız insanlara benzemiyor diyeceksin. Olaylar böyle gelişecek. Yeter ki ara bu zaman. Zaman çok süratli geçecek. Zaman dilimleri birbirine çok yakın gelecek. Ama bu yakınlaşmada efendim sene ay gibi ay, hafta gibi hafta, gün gibi gün, saat gibi saat, dakika gibi dakika, saniye gibi diyor hadis-i şerifte. Böyle bir döneme, ne kısır döngü, fasit daire içerisine girdik. Girdik de çıkamayız. Dünya çıkamaz bundan. Çünkü kıyamete, mahşere evrilecek bu. Onun için bak Hazreti Mehdi tabii burada büyük bir mihenk taşı. Büyük, 10 büyük alametten önceki en büyük alamet. Artık ondan sonra eli kulağında tamam ama Hazreti Mehdi'nin evvel neler olacak? İşte bak neler olacak? Fırat ırmağı, demek suyu çekilecek veya artık belli olmaz ya, barajlar yapılıyor ya. Baraj yaptığın zaman suyu topluyorsun barajda. Su ne olmuyor? Irmak akar gibi su ileri gitmiyor. Ancak baraj dolduğu zaman kapakları açıyorsun. Kapaklardan fazla geleni taştırıyorsun falan. Tabii su savaşları olacağı çok herkes tarafından söyleniyor. Dünyanın bundan sonra göreceği en büyük savaşlar su savaşları olacak deniyor. Çünkü petrol metrolden ziyade petrolsüz yaşarsın ama susuz yaşayamazsın. Susuz yaşayamayacağın için bütün ülkeler suya muhtaç. Şimdi biz buradan Fırat'ı barajlasak, kessek önünü, Suriye susuz kalır. Ondan sonra gel bakalım savaşlar. Zaten öyle bir şey olmadan da ortalık savaş alanına döndü de. Bir de düşün suların barajlanmasını, çekilmesini. Artık kıtlıktan, kuraklıktan Fırat açılacak mıdır? Yoksa tabii şu andaki anladığımız kafaya göre baraj sistemleri olunca Fırat'ın bir bölümünde artık su kalmaz. Sen her tarafta baraj yapıp da kesersen önünü. Oradan oraya ne gidecek? Bu sefer Fırat'ın altı açılacak. Yani ırmağın altı açılınca, şimdi kaç metre derinlikleri var. Açıldığı zaman Ancebel'in bir dağ çıkacak. Minzeb'in yani külçeler çıkacak. Altın, som altın. Bunun üzerine bunu duyan, gören, bilen bütün insanlar üşüşecek. Nereye üşüşecek? O altından alma. Yaktetilün nasu aleyh. Bütün dünya insanlar artık o dünyada derken ben şimdi bilmiyorum o dönemde Amerika'da adam kalır mı, Avrupa'da adam kalır mı, Avrupa buzullar eriyor. Zaten şu anda bile setler, çitler çekerek suyu durduruyorlar Hollanda'da, Hollanda'da. Bir zaman sonra o buzullar üstüne gelince de Avrupa kalmayacak, sular altta kalacak deniyor. Yani şu andaki bilim adamları da bu lafları konuşuyor. Dolayısıyla o zaman nerede ne var ayrı bir mesele yani. Hangi ülke kalmış, hangi ülke kalmamış onu kesin şu anda konuşamam. Ama yani ekseri innas, yani insan zürriyeti, toplum Bu Mezopotamya yine. Bu bölgelerde bulunacak. Arap Yarımadası, İşlek. Anlaşıldığına göre, görüldüğü üzere, ya hadis-i şerifler anladığımıza göre, Mavera-Nehir, Buhara, Sebarkand tarafında insan var. Çünkü oradan 4000 sancaklı geldiğine göre. Şam'da var, Irak'ta var, İran'da var. İşte İstihar, Müstihar hep işlek yerler. Zaten Deccal bile İsbahan Yahudileriyle birlikte çıkacak. İsbahan'da 70 bin Yahudiyle çıkacak çıkış, ilk çıkışını. Dolayısıyla oralar mamur anlaşılıyor. Kudüs, zaten Hazreti Mehdi halife olacak orada çıktık. Zuhur ettikten sonra Mescid-i Aksa. Orada Arap toplum var. Mekke Medine biraz zayıflayacak. Nüfus bakımından azalacak. Yani o ayrı bir şey. Çünkü hilafet Kudüs'e inince Müslümanlar Hazreti Mehdi'ye yardım için Kudüs'e, Mescid-i Aksa tarafına gelecekler tabii. Yani insan nüfusu da azalmış tabii. Azaldığı için oradan 100-200 bin kişi bu tarafa intikal etse orası ıssız kalıyor. Öyle bir durum yani. Şimdiki gibi milyonlar yok ki yani. Buraya 1 milyon intikal etse orada yine 3 milyon kalır. Ama o zaman öyle insan nüfusu o kadar kalabalık olmadı. Birçok hadis-i şeriften anlaşılıyor yani. Kesin anlaşılıyor tabii bu. İnsanlar birbirini öldürecek altından kapalım diye. Onun için buyuruyor ki feyuktelü öldürülecek. Şimdi o ben alayım diye öbürünü öldürecek. O bana kalsın diye öbürünü öldürecek. Feyuktelü min kulli miyetin her 100 kişiden bütün insanlık alemi akacak Fırat'a. Fırat açıldı, altında, aşağısından, altın madeninden bir dağ çıktı. Koparabildiğini, koparabildiğini götür. Ne kadar koparabilirsen götür. 99 kişi katledilecek. Her yüzden 99 kişi katledilecek. Ve yekûlü kullu racülün minhum. Onlardan her bir adam, yani herkese haberler geliyor, duyumlar geliyor ki, buraya giden sağ dönmüyor. Evine, köyüne, şehrine, karısına, çoluk çocuğuna sağ dönen yok. Bu altın alalım diye gidiyorsun ama herkes birbirini öldürüyor yani. Ecdan var veyahut da işte efendim o bana kalsın, o bana kalsın herkes öldürülüyor. Bak 100 kişiden 99 kişi öldürülüyor. %1 sağlam kalıyor. Dünya nüfusu kırılıyor yani burada. Ama giden adama sorduğun zaman ya kardeşim %99 öldürülüyor burada. Salim evine dönemiyor. Gitme mesela. Anası der ki gitme, karısı der gitme, belki icabı da. Belli de olmaz. Bu kadınlar paracıdır yani. Belki de git oğlum der. Belki sen sağlam dönersin. Orada ayrı dava veya git kocacığım. Ben çanta alacağım, ayakkabı alacağım yani. Ama 99 ölüyor. Belki sen ölmezsin. Diye de bilirler. O da ayrı bir dava. Ama mantık şu. Lealli ekûn enellezi encu. Belki de kurtulan ben olurum diye, işte insan psikolojisinde bu var ya, yani herkese bela geldiğini görür, belki bana gelmez bir belkiyle, %1 hatta 1000'de 1 ihtimal olsa nefsinin şehvetinden, canının istediğinden geri durmaz bu insan. Onun için de burnunu her belaya sokar, belasında bulur ya, buluyoruz ya zaten. Her riske giriyoruz ya, hele ki dünya menfaati varsa riske toyum olmaz yani. لَعَلِّ يَكُونَ اَنَلَّ دِيَنْجُ Belki de kurtulan ben olurum diye yine de akın akın gidecekler ama o altın kimseye yar olmayacak. Yani %99 katlolunacak. Mevzu budur. Bazı rivayetlerde 10'da 9'u, bazı rivayette 9'da 7'si katledilecek. Buhari'de var, Müslim'de var, Ahmed bin Hanbel'de var, İbn-i Mace'de var. Ya 9 kitabın 4'ünü söyledim size yani. Demin Bukhari Müslim'i söylemiştim zaten. Ondan sonra. Bukhari Müslim'de de farklı rivayetler. Birkaç maddede var. Demin Bukhari'de ki dediğim madde aynı. Müslim'de madde değişti. 7454 demiştim. Şimdi 2894 rakamında da var. Bak iki yerde ayrıyette var. Ahmed bin Hanbel'de var. İkinci cilt 260. İbn-i Mace'de var. Rakam 4084. Daha bu 4 tane ana kaynakta olduktan sonra aşağı doğru yüzlerce, binlerce kaynakta var. Çünkü bunlar ilk kaynaklar. Bunlarda olan diğer muhaddisler hep birbirinden naklede gelmişlerdir. Şimdi hiç böyle bir şey siz gördünüz mü? Duydunuz mu? Fırat açıldı mı? Altından dağ gibi altın maden çıktı mı? Bütün dünya oraya aktı mı? Bütün %99 kişi öldürüldü mü? Yok. Daha ne bekliyorsun? Hazreti Mehdi çıktı, gelmek üzere. Şu sayılanlar olmadıkça Mehdi çıktı, arayışa girmeyin. Arayışa girmeyin, öküzün altında pusak beklemek gibi. Yok böyle bir şey. Hazreti Mehdi şu anda yani yaşamıyor. Hayatta değil. Zaten yaşasa en fazla 1460'ta doğabilir. Yani en azından 1460'ta doğsa 40 yaşında, 1500'ün başında zuhur edebilir. Bu atlarsa zaten bu atladı mı direkt 100 sene atlıyor ileri. Şu anda 1442'deyiz. Daha 1460'a kadar doğma ihtimali yok. Sahih hadisler böyle. Ebu Davud hadisi. Hazreti Mehdi müceddidlerin sonudur. Her yüzün başında gönderilecek. 40 yaşında bir at alsa 40 sene evvel doğduğunu hesaplasan 1460 eder. Hesap ortada. Halep oradaysa arşın burada. Sahih hadislerden yola çıkıyorum. Geçti geçti. 15. asır bu süreç için geçti. 16. asrın başında artık en erken. Onun için de 1460'tan evvel doğsa yine şey değil. 1460'ta doğması lazım o da. Sen doğmamış çocuğa don mu biçiyorsun mübarek adam? Millet arayışa çıkmış. O şeyhim diye geçinen birçokları milleti mahvetti, perişan ettiler. Millete buğday aldılar, çuvallar un aldılar, evlerini sattırdılar. Mehdi çıktı çıkacak. Bütün evlerini, barklarını sattılar onlara. İşte ona yardım edeceğiz. Parayı nakite çevirelim. Ondan sonra herifler şimdi evsiz kaldılar çoğu. Bana kendileri anlattı. Benim annem babam dedi falan şeyhe inandı. Ondan sonra ya bu kadar hadis var. Sen bunları duymadın mı? Görmedin mi de? Koca şeyh olmuş. Alim adamlar ha cahil de değil. Bir şeye kapılıyorlar böyle bir furyaya. Ya sen milletin nasıl evini sat? Parayı stok et. Hazreti Mehdi'ye yardıma götüreceğiz bilmem ne bilmem ne. Saçma sapan işler ya. Hazreti Mehdi'nin zaten senin parana maddi desteğine ihtiyacı olmayacak. Parayı dağıtacak alan kalmayacak ya. O kadar bütün hazineleri zaten Fırat'ın altında çıkan altından daha kime kalacak yani? Dolayısıyla bunların hepsi geberip gidecek bu gavurların. Zaten Melhame-i Kübra Armageddon'da da onlar yenilecek, kaçacaklar. Dolayısıyla Hazreti Mehdi'nin senin parana falan ihtiyacı yok. Öyle evi satmak bilmem ne. Ya Rabbel Alemin ya. Ondan sonra biraz da bize getir evladım. Ondan sonra biz de tekkede harcarız. Paradan biraz da o alacak falan. İşte ondan sonra. Cahil insanlar da mürit olmuşlar, müntesip olmuşlar. Bu sohbetleri dinlemez. Olacağı bu ya. Olacağı bu. Bugün birçok tarikat bozulmuş. Başındaki şeyh diye geçinen Deccal. Onların halifesi ne olacak? Deccal'ın halifesi ne olur? Ekzep minet Deccal'dan beter sahtekar olur yani. Durum bu. Bunlar ilimden bahsetmez. Bunlar hadisten bahsetmez. Bunların senedi isnadı yok. Bunların icazeti yok. İlmi icazetleri yok. Ortaya çıkmış mantar gibi bitmiş piyasa. Onun için aman aman aman şu hadisleri iyi dinleyin ya. Fırat Irmağı açıldı mı? Altından, altın madeninden bir dağ çıktı mı? Millet oraya üşüştü mü? %99 öldürüldü mü? Hiçbir şey, bir şeyler daha başlamamış ya. Sen diyorsun Mehdi çıktı ki hadi arayalım dünyada Mehdi neredeymiş? Ya millete masraf ettirme, milletin malına canına ziya verme ya. Deccal'ın işi yok. Deccallar, öncü deccallar dolu. Kimdir onlar ya Resulullah sordular. El eymetül mudillûn. İnsanları Kur'an'dan, sünnetten, ehli sünnetten saptıran imamlar. İmamlar. Din adına konuşuyor. Bilmem doğu imamı, batı imamı, şura imamı, bu kendisi kainat imamı bilmem. Kur'an'dan, sünnetten, ehli sünnetten ayrılmış. Yahudi Hristiyan cennete girecek. Yok dinler arası diyalog. Milleti saptırdılar işte görüyoruz. Daha böyle şeyhler de var, şunlar da var. Dolu şeytanlar, deccallar var. Kur'an'dan, sünnetten, ehli sünnetten ayıran, delil getiremeyen, nas, sarih bir nas, ayetten, hadisten. Hadiste her hadis burada delil olmaz. Sahih hadisler burada delil. Çünkü itikat edeceksin buna. Faziletli amel değil ki zayıf da olsa efendim amel edesin. Onun için çok önemli hadiseler zuhur edecektir. Evet. Şimdi bu zamandan sonra yine Hazreti Mehdi'nin çıkışından evvel bütün haramların helal görüleceği bir fitne kopacak. Hemen hemen o dönemdeyiz. Haramlar helal görülmeye başladı. Faiz normal karşılanmaya başlandı. Öbürü beriki efendim eşcinsel ya. Ne var bunda diyor ya, o da diyor cinsel isteği doğrultusu hareket etsin diyor canın keyfine. Demek ki artık bunlara fetva bile vermeli. Fetva veren var zaten. 10 bardaktan bir şey olmaz, içkiye fetva veren var. İşte efendim eşcinsel, yani fetva verenler de başladı zaten. Efendim, haramlar helal görecek. Sonra efendim. Ondan sonra Hazreti Mehdi zamanında da tabii altınlar, madenler, mücevherler bunların hepsi taşacak. Hazreti Mehdi'nin bütün alametler belirdi. Artık ondan sonrası neler olacak? Allah-u Teala akıbetlerimizi hayır eyleye. Amin. Sallallahu aleyhi ve seyyidil mursaleyhi Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in.
1: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Cumamız mübarek olsun.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Şimdi reklamlar.
4: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
5: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
6: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
7: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
8: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216-606-38-38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
9: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
10: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
11: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz.
10: Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
12: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tapatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Şu an kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedirlere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
13: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi
4: içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
14: Ehli Sünnet'in Sesi Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
15: Dergiye sahip çıkın, Ehli Sünnet'in sesidir.
0: Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
14: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
2: Reklamları dinlediniz.
16: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
17: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
18: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri ne bakımdan fi kesratiha, çokluk bakımından, çokluğu itibariyle la yuhitu, kavrayamaz, çevreleyemez biha onları. Ne zaptun, hiçbir zapt. Zapt Türkçeleşmiş yani. Zapt Arapça rapt, Arapça zaptu rapt altına aldı derler. Zaptın manasını lügat manası elle tutmak aslında. Kimse bunu bilmiyor. Bile zannediyor şey, kayda geçirmek. Efendim, elle tutmak ve korumak manasına geliyor. Anladın mı? Ondan dolayı hiçbir zapt yani onu ihata edemez. Yani ne demek? Mana olarak elle tutulacak gibi bir şey değil. Yani sayıya girmez, adet belirtilemez. Çünkü sahabe-i kiramdan herkes kendine göre bir mucize görmüştür. On binlerce, yüz bin aşkın sahabe. Hazaratı var şimdi. Bunları kendinde kalan var, naklettiği var, etmediği var, özeli var, güzeli var. Ya bir Mahmud Efendi Hazretleri, ben kaç tane kerametini gördüm ki, böyle her önüne gelende keramet demem, öyle hurafe kafalı değilim. Çünkü kafam az çok çalışır. Halenen görme şimdi bazı 10 sene sonra çıkan var, 20 sene, 25 sene ağa çıkıyor. Ama ben şimdi Efendi Hazretleri'nin gösterdiği keramet, ben kaç tane mesela çok ciddi manada buldum, diyelim 8. Ben şimdi diyemem ki Mahmud Efendi 8 keramet gösterdi. Neden? Hepsine ben vakıf mıyım? Şimdi bakıyorum öbür ihvan kardeş veya bir hoca kardeş, hafız geliyor. Bir şey anlatıyor. Efendim sana gittim şöyle dedim. O bana şöyle dedi. Kalbimi okudu. İşte efendim bana şunu yapma dedi. Ben yaptım belamı buldum. Şunu yap dedi. Yapmadım belamı buldum. Yani o kendine göre keramet anlatıyor. Öbürü anlatıyor. Bir iki anlatıyor. Daha şurada Mahmud Efendi Hazretlerimiz yani şurada da kendi ahirete efendim uğurladık. Rabbim şefaatinden nail eylesin. Onun kerametleri bile bu kadar teknoloji, şey, kayıt altına alma var, şu var, görüntü bile işte icabına çekebilirsin bilmem ne. Onu bile şu anda hiçbir kimse, zaten dünya kadar 50 sene, 60-70 sene şeyhlik yapmış. İhvanlarından bu kadar ölen olmuş. Belki şu anda yaşayanlardan fazla ölen olmuştur yani. Şimdi sen onları nasıl kavrayacaksın? Onlar da kaldı gitti, belki de kimseye anlatmadığı şeyler var herkesin. Hal böyle olursa Mahmud Efendi Hazretlerimize ya Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Mekke dönemi yani nübüvvetten, biyasetten sonra diyelim Mekke Medine 23 sene devamlı yanında cemaat ve sahabe olun. Devam. Cemaatsiz namaz kılmaz zaten Medine'de hiç. Yani Mekke döneminde bir gizlilik vardı falan bazen. Birkaç kişi kılabiliyorlardı. Efendim, gizlenir vardı Medine'de. 10 küsur sene bütün ümmetin önünde, göz önünde namazlardan sonra alenen ne kerametler, ne mucizeler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğu için ona mucize diyorum. Ne mucizeler peygamberlerin ki mucize. Zuhur etmiş. Onun için onları kimse diyor, hiçbir zabıt, yani hasır, sınırlama, adet, sayı, hıfız, korudum, zapt ettim falan hata edemez diyor. Mesela neden bunu söylüyor? Feinne vahiden, çünkü şüphesi bir tanesi bile minha, o mucizelerden bir tanesi. Şimdi bak, binlerce mucize, 4000-5000 kitaplarda adet gördüm. Delalü nübüve kitapları. Yani peygamber olduğunun delillerine dair yazılmış. Onlardan da Delailü nübüve deniyor. İmam Beyhaki 8 cilt. Ebu Nuaym İspani var. O da yani bir ciltte basılmış ama çok sayfası var. 2-3 ciltte sığar. Ondan sonra daha neler, neler, neler. Bir de onlar müstakil peygamberliğin delilleri. Diğer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faziletlerini beyan sadedinde yazılmış. 10.000, 100.000 haddi hesabı yok. Çoğu kitabın adını bile bize ulaşmadı. Bırak kendini. Şeref-ül Mustafa var, İmam Karkürşi'nin, Şeneysaburi'nin. Onda kaç cilt? 8-10 cilt. Ondan sonra efendim İmtiaül Esma, İmtiaül Esma, Makrizi'nin. Ondan sonra Sübülül Hüda ve Reşat var, Salihin'in. Yani benim bile elimden onlarca bu usta kitap geçmiştir. Onlarca, belki yüzlerce. Kütüphanemde de var. Bazıları 10 cilt. 5 cilt, 10 cilt. Hal böyle. Zaten hadis kitapları ve şerhlerine kıyarsak bende bile 10.000'den fazla kitap var. Sırf o konuda. Sırf o konuda yani. Belki de 5-10.000 vardır. Ha, bu karşı kütüphaneler, buralar hepsi işte siyer. Siyer dediğimi menakıb, fezaili, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fezaili. Bunların hepsinde içinde özel bablar vardır. İşte babun faslun fi mucizati sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsinde vardır. Ama sırf bu konuda yazılanlar delal-i nübüve deniyor. Molla Cami Hazretleri'nin bile var. Şevahid-i nübüve. Onun adı da Şevahid-i nübüve. Mesela diğerlerinde olmayan bir şey, Hazreti Cabir'in iki oğlu öldü. O iki oğlunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diritti. Evine misafir gitmişti. Molla Cami Hazretleri'nin Şevahid-i nübüve de geçiyor. Yani peygamberliğin şahitleri, delillik işte, delail, şevahit aynı manada geliyor. Mesela onun için elde olan belli olmaz. Bakıyorsun ufak bir risale, ya diyorsun ben de bu hususta onlarca, binlerce ciddi kitap var, öyle deme. Değil mi? Öyle deme demiş. Deme yani işte bizim Trabzon'dan öyle deme der. Niye? İşte bak, bir Hazreti Cabir'in oğlanı ihya etmesi, İmam-ı Azam da bunu kasidesinde alıyor. Ondan sonra onun kaynak olarak bakıyorsun, ediyorsun. Molla Cami Şevadesi'nde çıkıyor. Halbuki kısa bir eser. Bu bakımdan bunu kim zapt edebilir? Şimdi bu kadar binlerce, 5000 belki fazla yani bilineni konuşuyoruz. Tamamı demen için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizesi 5000'dir, 5001 olmaz diye bir şey yok. Bunu kimse iddia edemez. Biz 3000'ine ulaştık, 4000'ine ulaştık, 5000'ine ulaştık rivayetleri, senetleri, isnatları inceledik. Buraya ulaştık. Onu diyebilirsin. Başka mucizesi yok. Haşa. Öyle bir şey dediğin anda helak olursun. Çünkü müddai müfteri olursun. Sen ne biliyorsun? Bu kadar şahitleri var bu işi. Hep kitapların çoğu bize ulaşmadı ki. Ama tabii ki ekseriyeti şu anda alemde mevcuttur. Kimisi mahduttur. Ekseriyetine bu konuda mesela ekseriyeti demeyelim. Ekseriyeti mahduttur belki de. Mefkuttur bir de. Mefkut kayıp. Çoğu da mefkuttur. Ama birbirinden alıntı yaptıkları için, ondaki ilim zayi olmamış, bu da ondan nakil yaptığı için, birbirinden nakil yapmanın berekatıyla, senet ve isnat berekatıyla, efendim, sünnetleri tamamı şu anda ulaşılabilir ilim ehli için kitaplardadır. Sünnetlerin tamam. Ama hadis-i şerifler, mucizeleri ve bazı gören kişi anlatmamış da olabilir. Onu rivayet etmeyince o da onda mahfuz kalır ve vefat etmiş gider o sahabe hazretleri. Rıdvanullah aleyhi mecmain. O bakımdan burada iddia asla geçerli değildir. Onun mucize feinne vaide mine, onun mucizelerinden bir tanesi bile ve bu da nedir? El Kur'an'u Kur'an-ı Kerim'dir. Tamam sen. O bir mucize bile efendim Nedir? O mucize, bir mucize, 5000'den bir tane mucize söylüyor. O da Kur'an. Ama Kur'an kendi içinde kaç mucize? Birdir ama bir değil işte. Ondan bir tanesi olan Kur'an, o cümlesiyle mucizedir. Toptan kendisi mucizedir. Ayetleri ayrı ayrı mucizedir. Ne oluyor zaten? 6600 küsura gidiyor. 6000 küsura gidiyor yani. Efendim, o kadar ayetler tek tek 6000 küsur mucizedir. Sureleri 114, surenin kendisi müstakil olarak mucizedir. Sen daha ne konuşursun ya? İmam Mecduddin Rahimullah, Nihayetül Ukul isimli eseri var. Çok kıymetli bir eser, bende de var. O eserde ayet-i kerimeleri toplamış, çok da güzel toplamış yani, iyi bir cem yapmış. Buyurur ki, efendim, Allah-u Teala Kur'an'da tehaddi yapmış. Yani meydan okuma yapmış. Bazen bir ayette, İsra Suresi'ne ait bu mesela, onda Kur'an'ın tümüyle tehaddi yapmış, meydan okumuş. Ne buyurmuş? Estaizu billah, kulleyin ictema'til insu vel cinnu alâ en ye'tû bi misli hâdel Kur'an ilâ etûne bi mislihi ve lev kâne ba'duhum li ba'dın zahîrâ. Habibim söyle ki, insanlar ve cinler ictima etselerdi, hepsi Kur'an'ın bir mislini meydana getirmek üzere, bütün insanlar ve cinler, ki cinler insanların 10 katı fazla. İnsanlar cinlerin onda biri diyelim yani. Diğer bir ifade değil. Hepsi toplansa, hepsinde ne hünerler var, ne uyanıklar var, ne başarılı insanlar. Adam efendim, yapay zeka yaptı ya insanlar. Robot yapıyor, konuşan yapıyor, yürüyen yapıyor hepsi. Tabii Allah'ın yaratması gibi yaratamıyor. Ama işte şarjlı, marzlı, pilli, milli, zilli bir şeyler falan meydana çıkarır. Yani hakikaten teknolojide bir ilerleme var mı? Var. Şimdi biz o ilerlemeyi de inkar edemeyiz. Peki toplanın o zaman bir araya, Kur'an'ın bir mislini getirin. Getiremezler bunu. Velev bazısı diğerlerine sırt çıksın, arka çıksın, muayin olsun, muzahir olsun, destekçi olsun, yapamazlar. Yapabildiler. 1400 küsur sene oldu. Bir şey yok. Hud suresinde ne buyurur? قُلْ فَاَتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِي مُفْتَرَيَاتٍ. Habibim söyle ki, madem Kur'an kabul etmiyorlar o müşrikler, bu Allah'tan gelmedi diyorlar, bunu sen yazdın diyorlar, uydurdun diyorlar. O zaman sen dedi ki, bunu ben yazdım sağ aşağı. Ben bir beşerim, insanım. Anadan babadan doğmayayım, etten kemikten mürekkebim. Yiyerek içerek yaşıyorum yani. Siz de benim gibi adamsınız. Sizin içinizde benden daha tecrübeliler var. Edebiyatta zirve olanlar var. Şairlik yapmış olanlar var. Ben şairlik de yapmadım, bir şey de yapmadım. Bugüne kadar hani ki. Bir üslup geliştireyim. Hocaya da gidiyorum. Ben ümmiyim. Mektep medrese görmemişim. Sizin içinizde kim bilir, şuradan buradan ilim alan, bilgi alan, lisanı öğrenen kişiler de var. Bu kadar Arap alemi yani. Getirin mi seni? Getiremediler. O zaman buyurdu ki, فَاَتُوا بِعَشْرِ سُوَرِمْ مِسْلِ مُفْتَرَيَاتِ. Yani sizin iddianıza göre uydurulmuş diyorsun ya, o zaman 10 tane de sen uydur. Orada 10'a indirdi işi. 10 sure ama, 10 ayet değil. 10 sure. Bütün Kur'an'ın mislini getirin, yok. 10 sure getirin. En kısa olsun, inna atayına en kısası. Onun gibi 10 sure getir. Yani hani uzun süre Bakara suresi 50 sayfa. Nereden becerirsin bir ayet, bir harf yapamıyorsun? فَدْعُوا مَنْ اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Gücünüz yettiği kadar Allah'tan başka herkesi de çağırın. اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Eğer siz Kur'an'ı peygamber uydurdu aşağı diye konuşuyorsunuz ya, doğru konuşuyorsanız ispat edin davanızı, 10 sure getirin. Peşine ne buyuruyor? فَاِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ. Habibim, madem size cevap veremiyorlar, ki veremeyecekler, veremeyecekler. Ben biliyorum, Mevla buyuruyor. Yapabilecekleri kabilden bir iş gibi görünüyor ama ben mani oluyorum. İşte Kur'an mucizesi, Resulullah'ın mucizesi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem, Allah düşmanlarına engel oldu. فَعَلَمُوا. O zaman bilin ki, اَنَّمَا اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَلَّا اِلٰهِ اللّٰهُ. Demek Allah'ın bilgisi dahilinde ve onun vahyiyle bu indirilmiştir ki siz yapamıyorsunuz. İnsandan olsaydı siz de insansınız. Arap'tan olsaydı siz de Arapsınız. Fasih, belih konuşabiliyor olsaydı siz daha fesahata belagata ders çalışmışsınız, edebiyatçısınız. Hadi yapın. Demek ki Allah'tan başka ilah yok. Allah'tan başka peygamber gönderen yok. Allah'tan başka vahiy indiren yok. Onun için siz de yapamıyorsunuz işte. Çünkü siz mahluksunuz. Allah Halik, yaratan tek. Fe'len tüm Müslümun. Hadi artık Müslüman olmayacak mısınız? Müslüman'a girin de. Davanız çöktü. Bu ayette de 10 sureyle tehaddi ve meydan okuma yapıyor. Sonra Bekara suresinin ayet kerimesinde 23. ayette ne buyuruyor? Fe'tü bi suratin min misli. Habibim yine onlara meydan oku şöyle ki madem bütün Kur'an'ın birisini getiremediniz, 10 sure de getiremediniz, Kur'an'ın benzerinden bir sure getirin.

Zirveye ulaşmış ya. Mesela bir adam bir adama karşı meydan okursan, hadi diyor benim ailem gibi bir aile bul da getir. Olmadı. Yarısı kadar getir. Olmadı. Ama hadi ki Rubim. Dörtte biri kadar getir. En son nereye iniyor? Hadi ki Vadimun. Bizim ailenin gibi efendim bir kişi gibiye benzer bir şey bul getir bakalım. Anladın mı? Ama yok. Şimdi ibareye geldim. Feyne vahiden minha. Feyne vahiden şüphesiz bir tanesi bile minha. O mucizelerden ki hangisi ama ve o da nedir? El Kur'an. Kur'an olan ki tümü mucize olan Kur'an. O var ya şimdi innenin haberi geliyor. Araya muhterize ve el Kur'an girdi. Adedü mucizati. İşte o mübteda oluyor. Efendim bir elfin la yuhsa adedü, la yuhsa adedü mucizati. O cümle innenin haberi olur. Tek Kur'an'ı ele alsan la yuhsa sayılamaz. Anladın mı? Ne adedü mucizati, Kur'an'ın mucizelerin adedi ve sayısı neyle sayılamaz? Bir elfin binle sayılamaz. Ve la elfeyni, 2000'le de sayılamaz. Çünkü neden? Her ayette i'caz var. İ'caz, aciz bırakmak. Yani mucize. Her ayette mucizelik sıfatı var. Çünkü neden? Bir ayet getirin buyurulmuş, getirememiş. Demek ki bütün insanlığı, yani tabi Arap, Acemi, bütün insanlığı aciz bırakmış. Aciz bırakmış. Çok iyi Arapça öyle adam Arap olması şart yok ki. Kur'an'ın mislini getirebilmek için. Araplardan iyi Arapçayı bilen ve yazan ve Arapça kitap yazan Türkler var. Molla Hüsrev Arap mıydı? Bir Miratül Usul yazdı. Arapları anlamaktan aciz kaldı. Ebu Suud Arap mıydı? Ebu Suud bir tefsir yazdı. Bütün Arap alemi, İslam alemi aciz kaldı yani. Öyle ibareleri fasih. Onun için yani burada sadece Araplara değil, bütün alemlere, bütün insanlara, cinlere meydan okunuyor. Zaten insanlarla, cinlerle de birleştiriyor. Hepsine meydan okunuyor. Mislini getir. Bir ayet getiremiyorsa, o zaman Kur'an mucizelerden sadece bir, 5000 mucize var diyelim. Aşağı yukarı. Bundan bir tanesini ele alalım, o da sadece Kur'an. Öbürlerinin hepsi farklı farklı şeyler. Kiminin mübarek gözü akmıştı, gözünün yerine taktı eskisinden, güzel göz. Kiminin eli kırılmıştı, bismillah dedi, tükürdü, sıvazladı. Kolu öbüründen sağlam oldu. An mesele. Böyle mucizeleri biz anlatıyoruz 5000. Peki bunlardan bir tanesi de Kur'an mucizesi. Kur'an'ın kendi içine kaç mucize var? Onu sen 1000 veya 2000'den sınırlayabilir misin? 6000 küsur ayet-i kerime var. Peki bunların hepsinde i'caz vasfı var. Karşı tarafı aciz bırakmış çünkü mislini getirememişler. O zaman mucizelerin sayısı 10.000'i geçiyor. O da bizim bildiğimiz. Ve la ekthera. Bundan daha fazlasıyla da, hadi diyelim 1000 değil, 2000 değil, de 3000 yine olmaz, de 4000 yine olmaz. Lennen nebiye, çünkü Peygamber sallallahu teala aleyhi ve selleme hatta muhakkak tehaddide bulundu, yani meydan okudu kafirlere. Neyle? Bir suratın bir sureyle. Minhu, efendim o Kur'an'ın benzerinden Kureyş'in fasih belih adamlarına, belagatlı adamlarından bunun mislini talep et. Bir sure. Yani ayetlerde tabii Kur'an'ın tamamı var. 10 sure var, bir sure var. Öbüründe feliyetül bir hadisim. Bunun misli bir haber. Olduğu için onu ayet olarak da ele alan olur. Ama en azından diyelim bir sure. Bir surenin en kısası 3 ayet-i kerimeyle. Kevser suresi mesela. Ne olacak o zaman? Yapabildiler mi? Yapamadılar. Fe ucize aciz kalındı. Neden? Anha, o sureden, ha sure müennes olduğu için lafzen, onu ha gidiyor. Fe'ucize aciz kalındı herkes tarafından. Neden? Anha, bir sure benzeri yapılmaktan dahi bütün alemler tarafından aciziyet gösterilmiştir. O zaman her ayet bir mucizedir. O zaman Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem kaç mucizesi var? Senin bütün kitaplarda topladığın 4000-5000 ama sadece burada Kur'an'da var 6500. Misal 6600. Küsuratlarda tabii farklar çıkıyor. Kale dedi ki mehlül ilmi. İlim ehli zatlar, Kur'an'ı iyi bilen zatlar dediler ki ve aksaru suretin, Kur'an'daki surelerin en kısası nedir? Efendim inna a'tayna kel kevsera. İnna muhakkak bize atayına verdik ki Habibim sana ne el kevsera, çok hayır verdik, ahirette avzu kevser verdik vesaire, çok manaları var. İşte en kısa sure
Çünkü kaç ayet? 3

0: Cahit fasalli li rabbike venhar. İki, inne şaniyeke hölebteru. Üç. Kur'an'da en kısa sure üç ayet. Şey de üç ayet. Nasır suresi de üç ayet. Bazı alimlere göre İhlas da üç ayet. Çünkü neden? İşte şimdi bak. Kulü Allah'at bir. Allah'u somet iki. Lem yelid ölem yület üç. Ölem yekullu kufven ahad dört. Şimdi sen bunu nasıl? Hani demin dedim ya. Ayet rakamlarında 6200 diyen var. 6666 diyen var. Nasıl olur ya? Kur'an'da eksik olur mu? Hepsi abi. Muhterem onu demedik sana. Şimdi kulü Allah'at bir. Ben saydım sana bak. Dört ayet. Şimdi sayım üç ayet olacak. Kulü Allah'at bir. Bazı kıraatler öyle. Kulü Allah'at bir. Allah'u somet iki. Lem yelid ve lem yulet ve lem yekul lehu kufuven ahad. Tümü bir ayet sayıyor. Ayette harf bile oynamıyor, nokta oynamıyor ama işte ona göre üç oluyor. Bazı alimler diyor. Ama bizim musaflarımızda şu andaki bizim kabul ettiğimiz kabulü göre de İhlas dört ayet. Ama izâ câ nasrullah üç ayet. Yani sade Kevser suresi üç ayet değil. Onun muadili üç ayet. Nasır suresi de var. Ama onun kelime ve harfi fazla. Onun için en kısa sure dediği kelime ve harf bakımından. Ayet bakımından bakarsan Kevser de üç ayet, Nasır da üç ayet. Ama harf ve kelime sayarsan en kısası Kevser. Çünkü Kevser bir satır, Nasır iki satır. Anladın mı? Oradan bile kabaca anlarsın. Bu işlerde kabalık olmaz. Gerçi de kabalıktan gerek. Geçip Hakk'a gidelim. Cemal-i ba kemale seyri gidelim. Yani bu işler ince elenmesi gereken ilimlerdir. Hani ha. Şimdi Kevser suresine gelince fekülle ayetin her bir ayet yani Kur'an-ı Kerim'den harfleri ve miktarı nispetinde uzun olsun kısa olsun fekülle ayetin ev ayatin veyahut da ayetler her bir ayet tek ayet inna afayna kel kevser mesela ev ayatin veyahut da ayetler işte ilerideki iki ayette okusun mesela bu her surede geçerli minhu neden olan ayetler minhu Kur'an'dan. Peki, ne olmuş oluyor? Bir adediha Kevser suresinin ayetlerinin efendim harflerinin ve kelimelerinin adedine göre daha ve kadriha ve onun miktarına göre ne olmuş oluyor? Mucizetün büyük bir mucize olmuş oluyor. Çünkü Kevser diyelim inna atana kel Kevser bir ayet veya en kısa sureden baz alalım. Hani çünkü ayette açık olarak bir sure getirin diyor hani bir sure. Onun için adam üç ayetlik, yani üç ayet derken hani Nasır kadar harfleri, kelimeleri fazla olmasa da neye göre olsa bir adet ya. Kevser suresinin ayet sayısıyla olsa mesela, üç olsa ve kadriha onun miktarıyla olsa, onun miktarı şu demek, üç ayet olur ama 30 sayfa sürebilir. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Bakara suresinin son sayfasından bir evveli, yani Amener Resul'den bir evveli bir ayet var, bir sayfa. Kur'an'da da başka öyle bir ayet yok. Ya ellezine amenu ila tedayentum bidenin ila celi müsemmen fektubuhu müdayene ayeti. Yani orada borç alıp vermekte senet tertipleme meselesini şahitleri falan beyan ediyor. O ayet bir sayfa. Onun için diyor ki bir adet ya Kevser'in adediyle mesela adedi yani sure şey, ayet sayısı 3. Tamam 3 olacak. Peki ve kadir ya onun miktarıyla. Şimdi 3 ama şimdi bir ayet bir sayfa olsa o zaman üç sayfa üç ayette olur. Onu demiyoruz. Ve kadire miktar da onun miktarı. Yani kelime ve harf sayısıyla aşağı yukarı. İnne atayna kel kevser. Kaç kelime var onda say işte. İnne bir kelime. Na'nın zamiri inna çekiyor biz diye. İki kelime. Atayna bir kelime fiil. Ke bir kelime. Etti dört. El kevser. Onu ayırsan el harfi tarif. O bir kelime. Sen kevser bir kelime. Altı. Yani mesela altı kelimeyle bir de harfi de sayabiliriz. Yani hem ayet sayısıyla hem de Kevser'in miktarıyla yani en kısa demek istiyor. Yoksa müdayene ayetinin miktarıyla üç ayet getir bakalım demiyor. Bir sure diyor. Bir surenin en kısası Kevser. Yani ayet bakımından da üç olması hasebiyle. Nasır da öyle ama kelime ve harf adedi itibariyle en kısası Kevser. Surelerin diyoruz. Ayetlerin demiyoruz ha. Ayette nun tek harf bile bir ayet olur. Elif, lam, mim üç harf bile bir ayet olur. Onu konuşmuyoruz. Sureyi konuşuyoruz. Sure olarak en kısa sure Kevser. O zaman üç ayet bir sure eder en azından. bir sure olması için en az 3 lazım. Ama o 3 ayet de hangi 3 ayet? Kur'an'ın en uzun ayetinden mi, ortasından mı, kısasından değil. Kadir ya, Kevser'in işte tazammun ettiğim, ihtiva ettiği ayetlerinin içinde bulunan kelime ve harflerin miktarı da ona göre en kısasıyla beraber efendim nedir? Mucizetün, müstakil bir mucizedir. Hani feliyetü bir hadisin, bir haber getirin bunun benzeri. Orayı ayete sarf etmezsen de, çünkü ayet demiyor, hadis diyor ya, hadis de haber demek Arapçada. Bir haber. Dolayısıyla biz burada 4 dedik de 3'e indirelim. Bütün Kur'an'ı getiremediler. 10 sure istedi getiremediler. Bakara suresinde bir sure diyor. Min misli onun mislinden. E sen de gidip de en büyüğünden efendim alamazsan, adam dedi kaç sene Arapistan'da kaldım işte işçi çalışıp gitti döndü. Dedi sen Arapça öğrendin herhalde mutlaka. Oho dedi. Araplardan su gibi sellem gibi. Ondan sonra deveye ne derler dedi. Dedi o kadar büyüğünü bilmiyorum dedi ya. Fare ne der dedi. Ya o kadar küçük şeylere de yani tenezzül etmedim dedi. Ortasına koyuna ne derler dedi. Anam anam çağırıyorlardı dedi. Halbuki ganem. Halbuki ganem ya. İşte o kadar Arapça öğrenmiş işte. Anam anam çağırıyorlar dedi. Ganem ganem diyorlarsa. Yani şimdi bütün Kur'an getiremiyorsun. 10 sure getiririm. O kadar büyüğünü yapamam. O kadar küçüğünü yapamam. O kadar ortasını yapamam. 10 sure getir ortalamam da yapamıyorsun. E tamam bir ayet getir. Ya o da çok kısa şimdi. Onda zorlanırım. E bir sure getir ortalama. Ortasını bul. Onu da işte el fiilü, mel fiilü ve madrake mel fiilü. Evele hu hurtumun tavilün ve zenebun kasirun. Fil nedir? Sana bildirdi mi kim fil nedir? E işte onun uzun hortumu vardır, kısa kuyruğu vardır falan filan. Sonra kendi aralarında mağarada kaldılar. Düşündüler, taşındılar. Kaç günlerce bunu kurdular, uydurdular. Ondan sonra şehre indiler. İşte Panayır'da veya işte Kabe'de toplayacaklar milleti. Bir ilan, herkes de bir müşrik çok o zaman. Gelecekler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dalga gidecekler aşağı. Sonra kendi aralarında dediler ki arkadaşlar, biz bunu şey yapmayalım, piyasaya çıkartmayalım. Çünkü en azından böyle olursa Muhammed de sallallahu aleyhi ve sellem buna karşı bir cevap verirse, bir bindirirse ondan sonra millete maskara oluruz. Hepten bütün gavurlarımızı kaybederiz, gavurcuklarımız Müslüman olur. Onun için ne yapmayalım? Hiç karıştırmayalım. Adam ne der? Yani fil nedir? Sana bildiren nedir? Ki fil nedir? Uzun hortumu var, kısa kuyruğu var. Gözü gören herkes filin hortumunun uzun olduğunu, kuyruğun kısa olduğunu biliyor. Bir de yaratan sen misin yok. Onu ben yaptım diyebiliyor musun? Yok. Onun bir kimsenin bilmediği bir özelliğini açıklayabiliyor musun? Yok. Şimdi Allah-u Teala bunu ben yarattım diye açıklıyor. Sen bunu ne yapıyorsun? Ben müşahedelerime göre. Müşahedelerine göre koca karı nene de aynı şeyi müşahede ediyor. O da ediyor. Sorsa hortumu uzun bu uzun diyor. Yani ne hüner ne burada? Kur'an-ı Kerim'de sana yağmurların nasıl yağdığını anlatıyor. Ana rahminden şeyin de şu anda ultrasanın bile çözemediği. Yani şu anda ultrasanlar bilmem nedir. Her şey izlenim altında, müşahede altında çocuğun kalp şeylerini bile sayıyor artık yani. Makineye bağlamış, ana babasını kulağına veriyorlar, dinletiyorlar çocuğun içerideki kalp atışlarının nabzını bilmem nesini ya. Teknoloji o kadar gelişmiş. 1400 küsur sene evvel kimsenin bir şey bilmediği zaman cenin, yani yavrunun anne rahmindeki tatavuratını, gelişmelerini, şekillerini, hallerini, ayetler tafsilatıyla beyan ettiği zaman sen buna ne diyeceksin? Şimdi hala da buyuruyor ki sen onun erkek mi dişi mi olacağını bilemezsin. Yok ben bilirim. Bilemezsin diyor. Ve alem mafil erham. Rahimlerindekini ben bilirim. Sen de düşün ben de bilirim. Nasıl bizi ultrasona koyuyorsun bilmem ne. Sonra efendim diyorsun ki kız diyorsun. Bir de bak ne erkek çıktı. Ya doktor bey niye böyle oldu ya? Ne bileyim ya ben bilmem ne senin önüne elleri gelmişti de efendim işte şeyini kapatmıştı zekerini yani. Rezillik. Yok ya öyle değil. Biz onu deşeriz, bakarız, inceleriz. Elini açmayacak mı oradan ya? Bir şeysi var mı yok mu bilmem neci. Ha o ayrı bir dava. O zaman da ne oluyor? Mevla Teala buyuruyor ki ben onu su halindeyken bile erkek mi dişim biliyorum. Ben onu babasının sulbündeyken, anasının rahmindeyken ta ana babanın suları birleşmeden de ne yaratacağımı biliyorum. Ondan sonra sen 120 günlük olana kadar onun şekli belirliyor mu? Cinsiyeti, erkekliği, dişiliği anne rahmine suların düştüğü günde mi belirleniyor? Kaç gün sonra, ay sonra belirleniyor? E sen o zaman biliyor musun? Peki şimdi erkek mi dişi mi biliyorsun? Peki kaç sene yaşayacak doğarsa biliyor musun? Peki anasının karnında ölmeyeceğini de biliyorsun? Trafik kazası anası da gitti, kendisi de gitti. Yaşayacağını biliyor musun? Yaşıyor, yaşayacaksa Mutlu bahtiyar mı yaşayacak, sıkıntı mı yaşayacak? Zengin mi olacak, fakir mi olacak? Uzun mu olacak, kısa mı olacak? Güzel mi olacak, çirkin mi olacak? Bahtı nasıl olacak? Kaç gün, kaç sene, kaç saat yaşayacak? Nerede ne yiyecek, ne alacak, ne satacak? Kiminle evlenecek? Milyonlar, milyarlara giden taaddüt yani bila nihayet sonsuz bir adamın benim senin başıma gelecek gelen geçmiş olaylar var. İçimizdeki damarların da olanları biliyor muyuz yani? Bir günde, bir dakikada içimizde ne dolaplar dönüyor, beynimizden tırnağımıza, içeride neler oluyor. Adamın damarı tıkanmış haberi yok, kalp krizinden ölüyor gidiyor. Haberi olsa önden gidip açtırmaz mı, ölür mü? İçindeki damarı bilmiyorsun ya. Sen ne konuşuyorsun? Mevla ayetlerinde bunları anlatıyor. Sen ne anlatıyorsun? Filin uzun hortumu varmış, kısa kuyruğu varmış. Rezil olmayalım arkadaşlar dediler. Praktik gittiler yani. Bu itibarla efendim Kur'an-ı Kerim'in sırf bu 5000 mucizeden bir tanesi Kur'an. Kur'an'ın içinde her ayette i'caz vasfı var. O da ediyor 6000 küsur mucize. Bu ayrı. Sümme ondan sonra fiha Kur'an'ın kendinde, yani ayetlerin, surelerin kendinde. Fiha nefsiha, onun nefsinde, içinde, kendinde. Mesela sadece Kevser suresinde bir var, onun misli ayet, harf, kelime getirememesi. O mucize, orada üç tane mucize çıkıyor. Bir de onun manaları var. Sana bir Kevser verdik diyor. Kevser çok hayır verdik. Bu o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem verilen hayırlar, bak 1400 küsur sene daha kıyamete bütün bu kadar hayır. Bu da dünyada görülen. Bir de bunun ahiret tarafı var. Kim biliyordu o hayırları? Mevla bildirdi ki çok hayır verdik. Verdiği görüldü şimdi işte. Ondan sonra namaz kıl emri var, kurban kesme emri var. Mesela orada inne şâniyeke velebta. Habibim sana buğz eden, yani kızan oğulları vefat etti Mekke döneminde. Oğulların vefat edince sana Ebu Cehil ne dedi? Bu Ebter dedi. Bırakın şunu yani. Nesli kesik hani. Oğlu yaşamadı, kızı yaşadı. Yaşayan kızlarından Fatıma annemizden dünya ehli beş şehitler doldu. Bütün her taraf şehit oldu. Hayrı yürüdü, yolu yürüdü. Vekilleriyle, halifeleriyle, ümmetiyle, alimleriyle, varisleriyle. Aha bütün dünya İslam doldu. Hani hayrı kesik, sonu kesikti. Hiç anılmaz. Çünkü adamın oğlu olmaz, kızı olmaz, çocuğu olmaz, torunu olmaz. Onu da anan olmaz, ya deden olmaz. Arkasını soran olmaz, bir Fatiha okuyanı kalmaz. Hani ebter o, çoluk çocuğu olmayan. Efendimizin oğulları yaşamadı. Ebter mi oldu aşağı? Ekser oldu. En büyük hayırlar ona nasip oldu. Bütün alemler onu konuşuyor kıyamete kadar. Geçmiş peygamberler bile o doğmadan ondan bahsediyor bütün kitapları, ayetleri, vahiyleri. Ama Ebu Cehil ne oldu? Efendim, çocuğu vardı da, şu vardı da, buyu vardı da hayırla mı yad ediliyor şu anda yani? Ki oğlu da Müslüman oldu İkrime, İbni Ebi Cehil. Radıyallahu anh, Hazreti İkrime Müslüman oldu mesela. Ama Müslüman olsa da babası kafir öldüğü için Hazreti Ekrim'e babasına bir rahmet okuyabildi mi? Okuyamaz. İnna Allah lanet kafirin. Allah kafirlere lanet etmiş. Lanet, Allah'ın lanet ettiğine rahmet okursan sen de kafir olursun. Onun için çocuğu var, Müslüman olmuş, hayır sahibi, sahabeden olmuş, cennete gireceği kesin mesela Hazreti Ekrim'in. Tabii ayetle sabit hani bütün sahabe küllen vaad Allah'a hüsnü. Allah herke bütün sahabeye cenneti söz verdi. Tamam da o bile babasının adını anamadı. Hiçbir insan, kızı var. Ebu Leheb'in kızı vardı ki Müslüman, Medine döneminde. Babasının aleyhine konuşuyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ya Resulullah dedi, zaten Ebu Leheb amcasıydı. O da amcasının kızıydı. Yani bana da çok hakaret ediyorlar. Ondan sonra işte Ebu Leheb'in kızı, cehennem odununun kızı, bilmem ne. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. La tuzul ahya bi sebebi levmat. Ya ölülerden sebep, dirilere eziyet etmeyin. Bu kızının veya Ebu Cehil'in oğlunun, babasının, anasının yaptığından mesuliyeti yok ki. Kendisi Müslüman olmuş, sahabeden olmuş. Niye siz böyle insanları babasını, anasıyla zemmedecek şekilde hakarete tabi tutuyorsunuz buyurdu. Caiz değil tabii ki ya canım. Adam babası Firavun olsa, sen vay Firavun'un oğlu bilmem ne. İslam'da caizdir. O müstakil kendi bir bireydir, bir neferdir. Müslümansa Müslümandır yani. Alim de olabilir, sahabe de olabilir. Babası ne alakadar eder? İbrahim Aleyhisselam'ın babası ne duruma düştü yani? Ondan sonra Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Kenan yani kafir oldu, bir peygamberin oğlu bile, karısı bile kafir olabiliyor. Lut Aleyhisselam'ın hanımı kafireydi mesela. Dolayısıyla İslam herkesi kendinden, kendi amelinden mesul tutmuştur. Nesebinden, genetiğinden dolayı ırkçılık, kafatasçılık İslam'da yoktur yani. Ondan dolayı şu böyledir, senin bütün hepsinin milletin böyledir. Haşa böyle şeyler. Olmaz yani. Onun için bak orada ne oldu? Orada bir mucize var. Habibim sana bu zaten Ebu Cehil var, sana ebter diyor. Asıl o ebterdir buyurdu. E şimdi geldik 1400 sene sonra ya. Ebu Cehil nasıl anılıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl anılıyor? وَرَفَانِ عَلَكَ زِكْرَكْ Şanını yücelttik buyuruyor. Bütün minarelerde, ezanlarda, dünyanın her tarafında nerede Allah deniyor? Orada Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zikrediliyor. Ezanda da o var, kâmette de, ikamette de o var, minberde de o var, kürsüde de o var. Ebu Cehil nerede var? Cehennemin dibinde var. Onun için bak hep mucize buyurduklar. Sen şimdi Kevser suresi 3 ayetten bir sure, en kısa sure harfleri adedi bakımından. E tamam. Oradan mucizeden 3 tane çıktı. Peki manalarında kaç mucize çıkıyor? Bir de mana verdim şimdi size. O da çok kısa bir mana verdim. Bir Kevser suresinin manasında ne var? Sümme fiha. Kevser suresinde. Nefsiha. Onun kendi içinde bir geri ileri surelere geçmesen sırf onda kal. E, tamam mı? Mucizatün. Onun içinde de dolu mucize var. Saadet. Lafız bakımından, üç ayet bakımından, tehaddi bakımından misli yapılamamış mucize. Ama mana ihtivati manalarda neler var? Mucizatün. Onda üçte bile sınırlayamazsın. Çok mucizeler var. Alama. Nitekim alama senüfassilu. Yakında tafsil edeceğiz. Yani tafsilat. Türkçeleşmiş. Halbuki Türkçe değil de. Tafsilat. Yani detaylandıracağız. Neyhu. Bu konuyu efendim nerelerde fima o mevzular içerisindeki intava ihtiva etti aleyhi o efendim intava ihtiva etti yani, yani Kur'an'a gidiyor hüvesi Kur'an fima o ayetler içerisindeki mucizeler içerisindeki intava ihtimal etti ihtiva etti Kur'an ne üzerine aleyhi o şeyleri içine aldı yani onlar da ne kabildendir minel mucizati, mucizeler babından sayısız, sınırsız ne kadar mucize varsa Kur'an-ı Kerim'in manalarının ihtiva ettiği konular hakkında yakında tafsilatlı beyanda bulunacağız buyuruyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
1: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
1: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
3: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
4: Haşimi durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, bir buçuk aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu. 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalinin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. Bu iş sahiplenilsin.
1: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17. Online bağış için sultander.org.
5: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
6: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
7: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
6: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
8: Merakla beklenen kitap çıktı.
9: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemleri uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
8: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
10: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir
0: 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ bin külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
10: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
11: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılmaktadır. Olan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz.
10: Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
12: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek, sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli, sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
13: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
14: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aş evimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
15: Hayırlı cumalar.

0: Cumamız mübarek olsun. Lale Gül efem.
1: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
2: Şimdi Cuma'nın ismi. Nereye bağlıyız? Allah'a bağlıyız. Kimle? Ülema ve meşayih vasıtasıyla bağlıyız. Lakin bu ipimizi kırmak için çok fare vardır. Hiç uyumaya gelmez Cuma ismi. Uyudun mu gitti? Şimdi Cuma ismi. Fare dedik. Yavrular. Yuvaları belli. Pekala. Deve. Deve kim? Deve. O medreseye gidip giden. Ya onun şeyi, sahibi, işte o hoca efendidir ki devenin üzerindedir. O uyuyunca ne oluyor? Şeytan yuları kesebiliyor. İşte uyudulluk, İslami ilimlere bağlıyken o bağımızı kestiler, çektiler bizi kendi bağlarına bağladılar. Türk milleti bu durumdadır Cemal Müslim. Aldatılmış durumdadır. Ne zamana kadar? Her mahallede bir erkek medresesi, bir kız medresesi ve her köyde bir erkek medresesi, bir kız medresesi açılıncaya kadar ve o medresede o mahallenin çocuklarını alacak kadar büyük olacak, kız medresesi de kızlarını alacak kadar büyük olacak ve her ev çocuğunu oraya verecek. Kendileri de bilmiyorsa onlar da geleceği okuyacak orada. Tam o zaman yani ne için yaratıldığımız meydana gelmiş olacak. Değil ise Cemal Müslim'in yanlış yapıyoruz. Şöyleyiz Cemal Müslim'in. Mesela Almanya'ya gittim ya Avrupa'ya gittim ya yahut başka bir uzak memlekete gittim para kazanmaya. Ellerin cebinde geziyorsun da para kazanmıyorsun, bir şey yapmıyorsun. Açlığa, susuzluğa, çıplaklığa tahammül ediyorsun, hastalığa. Veyahut kazandığını o gün yiyorsun. Sonra memlekete dönmek vakti gelince geliyorsun memlekete. Çoluk çocuk senden neler bekliyor? Bir daha bakarlar ki cebinde bir kuruş yok, gelmiş. İşte biz ona benziyoruz Cemal Müslim'in. Dünyada boşuna durmuş oluyoruz. Eğer sen medreseye gitmiyorsan, Kur'an'ı öğrenmiyorsan, Kur'an'ın manasını, ahkamını, tefsir, hadis, bu 4-5 şeyi, 6 şeyi öğrenmiyorsan, dünyada kaldırım mühendisi gibi geziyorsun, haberin olsun. O mühendis de Mahmut olsun isterseniz. Beğenmediğiniz benim üzerime atın, zararı yok. Mesele anlaşılsın da zararı yok. Mahmut diye kaldırın mühendisi olsun. Ey Müslümanlar, vallahi billahi ne pişman olacağız ne pişman olacağız.
1: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Estaizu billahi innallahu melâketehu yusallûne alen nebi. Ya eyhüllezîne amenun sallu aleyhi ve sellimu. Teslimâ Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Bugün üzerine zahmet bayağı bir rahatsızım. Onun için çok Yecüc Mecüc dersine de hazırlanamadım. Bir iğne vurdurmuştum, o beni perişan etti. Elhamdülillah. Onun için toparlayamadım yani kendimi, hiç toparlayamadım. Tabii kısa bir sohbet inşallah yaparız. Bazı salavat-ı şerif hakkında birkaç hadis-i şerif okuyalım. Şu ilanları yapalım. Cemaatle namazımızı kılalım. İnşallah af olarak çıkalım. Şimdi evvela tank uzman çavuş Coşkun Sevim kardeşimiz şehit olmuş. Allah şehadetini kabul eylesin.
5: Amin.
4: İlk kanının damlasıyla günahlarını affeylesin.
5: Amin.
4: Ve şehadet mertebesinin bütün faziletlerine kendisinde cümle şühedamızı da nail ve mazhar eylesin.
5: Amin.
4: Yine bir Hami Çakmak kardeşimiz çavuş başından 10 senedir kansere yakalandı. Sonunda yine yeniden yükseltti. Rahmetli oldu. Genç yaşında o da. Allah ona da hasta ölen şehit dönmüştür. Hadis-i şerifinin müjdesini ihsan eylesin.
5: Amin.
4: İkram eylesin.
5: Amin.
4: Ailesine sabrı cemil, ecri cezil ihsan eylesin.
5: Amin.
4: Amin. Şehitlerimizin ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah Allah Allah Allah Celle şanuke ve celle celaluke ve amme nevaluke ve la ilahe gayruke ya rabbel alemin. Hediyelerimizi bizden kabul eyle, vasıl eyle, ervahını şad eyle ya rabbel alemin. Yarın 18.06'da dua kabul saati inşallah. Allah sağlık saat verirse okuruz. Dua ederiz, zikrederiz. Rabbim kabul eylesin.
5: Amin.
4: Önümüzdeki cumartesi, 3 Ekim cumartesi saat 20.30'da Hayder'in Bursa'daki vakıf külliyesinde hanım kardeşlere zaten orada geniş yer var. Erkeklere de geniş yer var. Sohbet icra edilecek. Allah Teala sıhhat afiyetle gidip dönmeyi ve ihvan kardeşlerimizle cem olmayı nasip eylesin. Tabii bu 20-30 gün, onun ertesi gün pazar olduğu için, bir de çok uzaklardan geldikleri için 20-30 uygun oluyor. Yatsı namazı da herhalde eda edilmiş olur 20-30'da. Tabii bu televizyondan, radyodan, YouTube kanalımızdan da canlı olarak bu sohbet veriliyor. Ondan sonra salı günü, 6 Ekim salı oluyor. Onda da Sultan Derde inşallah İsmail Nurci Hoca Efendi'nin medresesinde olacağız. Orada da hanımlara çok yer, yani kız talebe çok. 500'den fazla kız talebesi var. Maşallah, barakallah, zâdallah. Kadınlar, erkekler iki misli oluyor, 2000, 3000 belki metre yerler var yani, geniş yerleri var. Kadınlar dolduruyor elhamdülillah. Erkekler de geliyorlar, terhib-terhib hadis-i şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerini dinlemek üzere Allah için adım atanlar kazanırlar. Bu da yine 20-30 artık yatsı namazını takiben denk geliyor. Saat 20.30'da salı günü de orada zaten ayda bir yapıyorduk. Yazın tatil etmiştik. Şimdi inşallah Rahman devam edeceğiz. Devam etmek istiyoruz. Hoca Efendi de tabii çok talebe olduğu için talebenin sohbet dinlemesi de çok önem arz ediyor. Talebe yetişiyorlar, hoca oluyorlar. O gençliklerinde, medreselerde aldıkları, yani sohbetlerine aldıkları şeyler onlara hayatları boyunca yol gösteriyor, rehber oluyor ve hizmetlerine teşvik oluyor. Onun için ben böyle hani medrese ve talebe olan yerleri daha çok seviyorum sohbet etmek bakımından. Bir taştan 3-5 kuş vuruluyor. İnşallah Rahman. Bu notu ben sonra vereceğim çünkü bunun sohbetin adı falan da yazılmamış. Tarih yazılmamış. Onu şimdi acil değil o. Efendim kardeşlerimiz. Şimdi ağzım da çok kuruduğu için okumak bile okuyamıyorum yani. Okuyacaklarımı bile zor okudum. Okuyamıyorum. Hemen yapışıyor. Kusura bakmayın. Efendim hadis-i şeriflerden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faziletlerinden salavat-ı şerif okumanın meziyetlerinden bahseden bazı hadis-i şeriflerden okuyacağım. Lale Gül dergisinin Ekim sayısı çıktı. Elhamdülillah. Bu sayıda çok önemli ilimler var. Bu şekilde kapağı hazırlanmış durumdadır. Şimdi önce İsmail Ağa'nın baş hocası geçinen Kağıthaneli efendim muharrif ve Evliyaullah'ın sözlerini çarpıtan ve Halid-i Bağdadi Hazretlerimize alenen iftira eden, tabi nasıl imanı kurtaracak son nefesini bilmiyorum, Halid-i Bağdadi'ye büyük bir iftira etti. Bu usta Ehlullah'ın itibarını kendi yalanlarına kılıf yapan İsmail Ağa'nın baş hocasına reddiyeler Emre Altunkum Hoca Efendi Kıyamder Hoca, manevi tabii Kıyamder'in yöneticisi, hocası Emre kardeşimiz sayfa 42'de bu konuyu çok güzel işlemiş. Esas önümüzdeki sayıda Kasım'da göreceksiniz. Kasım'da göreceksiniz evliyaya ne iftiralar, kitap yazıyorlar, şey yapıyorlar, Halid-i Bağdadi falan. Yani tarikatı değiştiriyorlar, evliyanın sözlerini değiştiriyor, kaynakları bozdular. Başka bir Halid'in söylediğini Halid-i Bağdadi'ye mal ediyorlar falan. Bildiğiniz gibi bir dolap dönmüyor yani. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Zaten Abdullah Kılıç'ın genel sekreter olduğu bir yerde artık bunların olmaması düşünülemez. Akıl sır ermiyor ya. Akıl sır ermiyor ya. Yani Efendi Hazretleri, Alaaddin Efendi babamıza haşa haşa bunlar sapık diyen ve bunlar kızlarına bile el öptürmezler, sapık bunlar diyen Mustafa Karataş diye biri var ya. Ses kaydı var ya YouTube'da şeyde. Bu cami bunlar diyor, sapık diyor. Kızlarını bile el öptürmezler. Ben kızlarımı zor kurtardım diyor bunlardan diyor. Zaten İsa Aleyhisselam'ın ineceğini hikaye diyor. Bu adamın en yakın arkadaşı bu. Yani efendiye, efendi baba sapık diyen adama selam verelim ya. Bu adamın en yakın arkadaşı. UMAD diye bir şeyde, örgütte, teşkilatta bu Hayrettin Karaman biliyorsunuz Muaviye'yi sevmem diyen, radıyallahu anh, Yahudi Hristiyan cennete girer iki iman şartında ikisiyle diyen bir adamla en yakın meclis arkadaşı ya. Hala oradan çıkmış mı çıkmamış o da belli değil. Benim bildiğim duruyordu. Bu adam İsmail Han'ın yöneticisi bu şimdi ya. Milleti çarptırıyor. Sahte şeyhi oturtturuyorlar. Diyor ki şeyhimizin emri var böyle yapacaksın. Adam diyor ne yapacağım diyor. Soruyor. O da diyor ki ne diyecektik diyor biz bunlara diyor. Adam diyor senin fikrin yok mu? Adın fikri de senin fikrin yok mu? Yanına bakıyor, beline bakıyor. Onlar ne derse onu yapıyor. Malını mülkünü bize devret çık git diyor. Çıkmazsan diyor, ters kelepçe, Silivri, Kayyum. Bütün derken bunu konuşuyor. Teksas'ı geçmiş. Böyle bir tarikat mı olur? Hoca geçinenlerde Halid-i Bağdadi iftira, Naşme Hasan'a iftira, tarikata iftira, uydurma kelimeler, cümleler. Artık tabii bugünün cihadı bu. Bugünün cihadı bu. Ne yapacağız? Bizde vur kır yok. Bizde hakaret yok. Sövmek saymak yok. Bizde böyle bir şey yapana hakkımızı haram ederiz. Biz razı değiliz. Allah razı olmasın ondan. Bizde vur kır yok. Ama biz ilimle uğraşıyoruz. Yazılar bak bütün kardeşlerimiz çalışıyor. Yakup Hoca Efendi şimdi güzel bir hazırlık yaptı. O da bütün o kitabını paçavraya çevirecek şekilde. Hele ki Kasım ayının yazısını bir okusanız Allah Allah diyeceksiniz. Nasıl hiçbir kaynakta olmayan bir şey Halid-i Bağdadi'ye istat ediyor ya. Onun için bu tarikatı değiştirme meselesi değil, bu dini değiştirme meselesi. Çünkü İmam-ı Rabbani'nin sözünü ben size evvelce söyledim. Tarikatta bir bid'at çıkartmak, şeriatta bid'at çıkartmaktan ehven değildir. Bunu bak kaçıncı kere söyledim. Bak dediklerimin hepsi çıkıyor mu? Bak o sözleri 2 sene evvelden söyledim. Belki de 3 var. En az 2. Rabıtayı bozduklarından başladım. Şimdi ne oldu? Halid-i Bağdadi'ye ait olmayan söz ona isnat ediliyor. Ona... Çünkü neden? İnsanlar cahil. Hoca diye adamı gösteriyorlar. Ondan sonra İsmail Kılıca Savaşı Yeni Şafak'ta mesela adam çok bir ilmi olan bir adam değil. Fakat soruyorlar ona sen işte İsmail'den kimi tanıyorsun? Hocan kim? Bu kağıthaneliği söylüyor. Şimdi adam ne yapsın yani? Kılıçarslan ne yapsın? O da onun söylediğini bir kitapta var zanneder. Normal. Yani bunun öyle zannetmesini de ben yadırgamıyorum. Çünkü sakal var şey var. İsmail'de oturmuşlar. Hoca diyor adam. Anladın mı? Onun için durum bu. Siz de Allah rızası için uyanık olun. Bak bu Emre Hoca bu kadar gayret ediyor. Diğer Kasım sayısı çok önemli. Onu ben de israf ettim. Bu Hoca Efendi yazılarını okuyun, okutun ve bu iftiraları meşayihimizden uzak tutan. Çünkü ne buyuruyor Risale-i Kutsi İsmet Garibullah Büyükşehir'in Hazretlerimiz, şeyhlerimiz hakkında anın namusunu eyle vikaye. Bir insan mürşidini, şeyhinin namusunu, şerefini, haysiyetini koruyacak. Şimdi hanımına yapılan, kızına yapılan iftirayla yoluna yapılan, tarikatına yapılan iftiranın bir farkı olur mu? Hatta tarikata yapılan iftira, şeriata yapılan iftira daha kalıcı olur. Çünkü o ne olur? Ondan sonra gelen nesillere o yanlış olarak aktarılır ve böylece ne din kalır ne iman kalır. İşte yani Efendi Hazretleri, Efendi babamıza haşa sapıtmış diyen adamla yan yana oturup onu getirip babasını ziyaret ettiren bir adam, Efendi'ye bunu yapan adam eve ocağa sokulur mu ya? Aynı dernekte üye olur mu ya? Bu adam yönetiyor. Daha size ne anlatmama ne lüzum var? Yani sen genel sekreter resmi olmuş. Hocası da kağıthaneli. Tencere kapak meselesi birbirini bulmuş. Allah sizi korumuş, kurtarmış ama Allah diğerlerini de kurtarmış. Çok insanlar dönüş yapmaya başladı. Şu anda tabii tek tek bırakıyorlar. Daha da büyük bırakmalar olacak. Yani yakında daha kitlesel şeyler de olacak. Çünkü köpük sönmeye mahkumdur. Hak su gibidir, devam eder akar gider. Batıl köpük gibidir, biraz üste çıkar, bir zaman için sonra sönüp gider. Onun için biz hak yoldayız, Allah'ın yolundayız, Celle Celaluhu. Efendim senin mürşidimizin yolundayız. O şeyi paylaşmadı mılar? Çarşısındaki cumadan çıkarken ki adamın şeyini, videosunu. Ne yapıyorlar ya? Ne işe bunu? Her şeyi ben düşünüyorum ya. Adam orada bana anlattı. Video çekildi. Çok mübarek bir ihvan. Ne acayip bir şey gördü ya. Paylaşılmadı mı bu? Ne oldu ben bilmiyorum ki ya. He? Adam anlatıyor Efendim Hazretleri kabirden elini çıkartmış. He? Tamam. Ya adam yalan söyleyecek adam mı ya? Yalan söyleyecek adam mı? Adam her teferruatına kadar anlatıyor. Uydurulacak bir şey mi ya? Uydurulacak bir şey mi ya? Gitmişim bunların üzerine. Hadi gidin Efendi Hazretleri'ne soracağız. Efendi Hazretleri'nin kabrine gideceğiz, soracağız. Sen vazifeni bıraktın mı, bırakmadın mı? Bunlardan da bir grup gelmişler. Gitmiş Efendi Hazretleri'ne ben müracaat etmişim. Efendi Hazretlerimiz, siz bırakmadıysanız vazifeni, kabri şerifinizden elinizi çıkarın. Yani ben unutmuş olabilirim. Kaç hafta oldu. Bana paylaştık diyen de yok. Efendi Hazretleri de mübarek elini çıkartmış kabri şerifinden. İşte artık onun görünce bunlar fırr. Hepsi kaçmışlar gitmişler. Yani arkadaş bu kadar millet her gün onlarca gören var da bize ulaşan bizim size ulaştırdıklarımız çok az. Binde bir. O kadınlardan erkekler, kadınların çoğunu tabii video çekemiyorsun, ses kaydı yapamıyorsun yani. Bir görsen, bu kadar insan yalan mı konuşuyor ya? Onun için bu 42. sayfadaki yazıyı mutlaka okuyun. Ondan sonra efendim yine burada önemli konulardan birisi bizim yazımızda tabii Efendi Hazretleri'nin sohbeti var, bizim yazımız var. Onlar Efendi Hazretleri'nin sohbeti 4. sayfelerde olacak herhalde. O kısa bir sohbet-i şerife 4'te başlıyor. Evet, Efendi Hazretleri'nin sohbetinde çok sizin anlayacağınız dilden olanlar özellikle yapıyoruz. Efendim, sonra fıkhi suallere cevaplarda önemli şeyler gördüm. Tabii Halid İbn-i Velid Hazretleri anlatılıyor. Sahabe-i Kiram'ın hayatlarından anlatılıyor. Diğer hoca efendiler hepsini söyleyecek. Tabii şu anda hepsine vakit bulamıyorum. Fıkıh suallere cevaplarda da değişik şeyler gördüm. Sonra ben dedim efendim yani ilginç. Gömlek satan dükkandan gömlek aldım eve geldim. Defolu buldum. Satın aldığıma gittim. O da dedi bak duvarda bir yazı var. Ne yazıyorsun? Satılan var geri alınmaz. Duvardaki yazı Kur'an'daki yazı mı ya? Manyak mısın nesin yani? Duvardaki yazıyı götürün. Sanki ayet. Ondan sonra şimdi diyor ben itiraz ettim falan. Bunu doğru mudur? Yanlış mıdır? ben ne yapmalıydım diye adam soruyor. Böyle şeylerle çok karşılaşıyoruz. Alınan şeylerde, mallarda böyle şeyler, arızalar veyahut da defolar aldıktan sonra çıkan biliyor. Ondan sonra yani fıkıh acayip bir şey. İkizler ölmüşler, yapışık doğmuşlar. Şimdi yüzünü kıbleye getirirsen birinin öbürünün tersi kıbleye gelecek. Bu durumda defin işi nasıl yapılır diyor. Ya başına gelen var mıdır? He? Yapışık doğanlar var. Yani fıkı. Ondan sonra efendim kardeşlerim bazıları öyle. Şimdi eşimin diyor eski bileziklerini diyor kuyumcuya getirdim diyor. Büyükleriyle değiştirdim diyor. Üzerine de para verdim diyor. Bu çok yani böyle eski yüzükler bilezikler toplayıp bir değiştireyim bir bileziğe tahvil edeyim diyenler çok oluyor. Bunun diyor mesela dediler ki sen yanlış yaptın. Önceden bilezikleriniz efendim lazımdı. Sonra aldığın parayla büyük bilezikleri alman lazımdı dediler diyor. Şimdi ben diyor faize mi düştüm diyor. Bunu soruyor. Değil mi? Yani önemli bir bayağı da bir çok uzun bir iki sayfaya yakın cevap verilmiş buna. Bu mesele herkesin başına gelebilecek. Çünkü altını altınla değiştirirken ki mesele. Bu konuşuluyor yani. Bu soruluyor. Burada efendim mesela yine burada bu da çok oluyor. Annem babam ayrıldı. İşte annem gitti başkasıyla evlendi veya neyse. Babam evlenmedi. Babam işte bizi baktı. Tamam. Allah ecrini versin. Bu durumda ne olacak? Ben de anne tarafıma karşı soğuk oldum. Çünkü bizi terk etmiş gitmiş 6 yaşında diyor. Şimdi diyor anne tarafımdan akrabalarımla yani annenin akrabaları ne oluyor? Dayı oluyor, teyze oluyor. İşte sıla-i rahim konuştuğumuz meseleler. Bunlarla görüşmem dinen şart mıdır diyor. Tabii içimizde soğukluk var diyor. Buna cevap soruyor. Hoca efendiler de güzel tafsilatlı ayet var, hadis var. Ondan sonra cevaplar vermişler. Allah-u Teala din fıkıhtan ibaret. Alaeddin Efendi Hazretlerimiz kaddesallahu aleyhi ve sellem öyle buyurur. Din fıkıhtan ibarettir evladım. Fıkıhsız din olmaz. Kimse kendi kafasına göre yaptığı işleri helal haram diye tasnif edemez.

her tarafı sarmış vaziyette. Onun için din bizim sadece abdest, namaz, gusül, işte hac, umre, oruç, namazdan ibaret değil. Dinin bir de muamelat kısmı var. Beni yazdığım faizli muameleler diye bir kitabım var. Burada borsaya, bu borsa işlerine baksana herkes battı gitti. Bu borsanın caiz olmadığına defaatle beyanlarımız var. Helal olmadığına, şu andaki durumunun kumara döndüğüne vesaire, bütün bunları kaç kere televizyonlarda izahımız var. Ondan sonra faizli muameleler kitabımızda zaten bu konuda borsaya özel bir başlık açmışım. Fakat insanlar sadece işte umreye giderek karısının kafasını örtmekle, işte beş vakit kılmakla veya işte neyse bir vakit iki vakit kılmakla falan bir ibadet yaptıklarını ve kurtulacaklarını sanıyorlar. Ama bu İslamiyet sadece namaz abdestten ibaret değil. Bu İslamiyet'in bir de muamelat kısmı var. Alışveriş kısmı var. Kul hakları kısmı var. Karı koca hakları diye bir şey var. Ana baba hakları diye bir şey var. Akraba hakları diye, sıla-i rahim diye bir şey var. Şimdi sen insansın yani. Müslümansan bunların hepsini bilmen lazım. Ben hiçbir ticaret yapmıyorum, bir şey yapmıyorum. Bir yerde çalışıyorum, maaş alıyorum. Aldığım yok, sattığım yok, tamam. Ama bir şey alıyorsan, satıyorsan bilmem ne, bir kuyumcuya gidiyorsan, bir bilezik bozduruyorsan, bir bilmem neyine bir şey alıyorsan, bunu sorman gerekiyor. Bunun usulü nedir? Ben bunu nasıl yapmam lazımdı faize girmemem için? Yani ahirette tabii namaz en mühim mesele. İmandan sonra namaz gelir. Bunu her zaman söyledim. Bunun değiştirilecek bir görüş değil. İttifak ile. Ama muamelat da adamı yakar. Bak bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Bir adam çok ibadet etti. 60 sene günah da işlemedi. Günah da işlemedi. Sadece ibadetlerini de güzel yaptı. Yani desen evliya, görsen desen bu cennetlik. Sana bana sorsalar. Ama ölmesine yakın çocuklarına, işte yakınlarına vasiyet yaparken vasiyette birine zarar verdi. O vasiyette, yaptığı vasiyetteki verdiği zarardan dolayı cehenneme gitti. Bak 60 sene, bak şimdi bu adam namazlarını kıldı mı kıldı. Oruçlarını tuttu. Bütün ibadetleri yaptı. Haramlardan sakındı. Ama adamın sonu cehennem oldu. Niye? Vasiyette ızrar, zarar verdi diyor. Velâ yudâr kâtibun velâ şehit diyor yani. Vasiyetleri yazana da zarar vermeyecek, şahidine de zarar vermeyecek. İşte efendim bu lâ tudâr vâlidetun bi velidî velâ mevlidî, yani anneye zarar vermeyecek, babaya zarar vermeyecek, ana baba kocasına zarar vermeyecek, kocası karısına zarar vermeyecek. Bu zarar verme işleri. Anladın mı? Evlenmekte, boşanmakta, çocuk yetiştirmekte ayrılıyorlar. Ayrılınca birbirine zarar veriyorlar. Kadın kocasına, çocuğu babasına çocuğu göstermiyor. Bilmem ne, dolu meseleler. Anladın mı? Sen şimdiki de laik düzenin dümenden kurallarıyla İsviçre'nin bilmem neyin kaidelerine göre mirastaki hareketler, ondan sonra bu nafaka işlerindeki hareketler, ayrılmalardaki, boşanmalardaki işlemler, bunların hangisi Kur'an'a uygun? Bunların hangisi şeriata, sünnete uygun? Şimdi bunları Müslümanlara dayatanlar veya bir Müslüman diğer Müslümana Kur'an'da olan, şeriatta olan, sünnette olan, hükmün hilafına, tersine olan bir şeyi şu andaki efendim meri hukukun verdiği güce dayanarak dayatırsa, bu adamın namazı abdesti, bu kadının örtüsü, çarşafı bunu kurtarır mı? Kurtarmaz. Bak 60 sene ibadet yaptı, vasiyette zarar verdi, cehenneme gitti diyor hadis-i şerif. Kaynağı var, sahih. Onun için bildiğim millete zaten onların isteği oydu. Din işleri, devlet işleri ayrılsın. Ayrılınca ne olsun? Din sadece abdest, namazdan ibaret olsun.
Geri kalan

0: Lan İsviçre, İtalya, bilmem nere, Yahudi Hristiyanlığın hukukları bizde de geçerli olsun. E bunu yaptılar. Geldiğimiz nokta neresi? Geldiğimiz nokta neresi? Şu geldiğimiz nokta iyi bir nokta mı? 100 seneyi geçti. Maddi, manevi, huzur bakımından, ahlak bakımından, geçim bakımından, yönetim bakımından, yönetebilirlik bakımından şu anda iyi yerde miyiz yani? Tamam. Medreseleri kapat. Şeriat ilimlerini kapat. Ondan sonra sünnet ilimlerini kapat. Milleti okullara mecbur et. Üniversitelere, okullara mecbur et. Diplomalara mecbur et. Besmele kitapları okut. Ondan sonra yetişenler ortada. Hakim oluyor, savcı oluyor, doktor oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Ondan sonra suç oranı patlamış. Suç oranı patlamış. Herkesin bir fiyatı var. Alınıyor, satılıyor. Parayı bastırdın mı her işin görülüyor. Parası olmayan fakir fukara sürünüyor. E şimdi bu İslam'ın, şeriatın, Kur'an'ın ahkamı olsa böyle bir şeyler olur mu ya? Cezalar zaten caydırıcı. Burada ceza yok ki. Burada bir ceza yok. İşte görüyorsunuz, yaşanan olayları görüyorsunuz. Memleketin halini görüyorsunuz. Hiç İslamiyet'e zerre kadar İslamiyet'ten nasibi olan bir milletin yapacağı işler mi bunlar ya? Helalı haramı gözeten bir toplum kalmamış. Helal haram gözetilmeyince olacağı bu. Ondan sonra kafamı sıkar giderim diyor. E tamam da kardeşim. Yani fonda param battı diye adam işte kira sundu mı ne? İntihar etti diyorlar. Onu kastediyorum yani. Şimdi ya mübarek adam, bu kadar konuşuldu, sohbetler yapıldı, helal haram belli, kitaplar yazıldı falan. Sen hiç mi İslam'dan, fetvadan, helaldan haram hiç mi bir şey sormadın? Ama o neye bakıyor? Serbest mi serbest? Ulan serbest ama helal değil. O zaman içki de serbest. Hiç şarap içmiş mi diyeceksin adama? Zina da serbest. Serbestlik başka, helal haram başka. Ama aslında ne olmalıydı? Her helal serbest olmalıydı, her haram yasak olmalıydı. Her haram yasak olsaydı bugün bunlar yaşanır mıydı? Bu kadar. Ben de bunu konuşuyorum. Yalan mı konuşuyorum, yanlış mı konuşuyorum? Ah şeriat, ah canım şeriat. Ya Rabbi'den Efendi Hazretleri'nin duasını biz de yapalım. Amin Allah'ım. Amin. Salli ala Seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sellem. Ya Rabbi bize İslami bir nizam ihsan eyle. Amin. Kur'ani bir düzen ihsan eyle. Amin. Şer'i şerife muvafık bir nizam ihsan eyle. Amin. Şer'i şerife muhalif olan cümle kanunları izhal eyle. Amin. Başımızdaki yöneticilerimizin rüştünü ilham eyle. Amin. Onlar da bizlerde nefislerimizin şerrinden iaze eyle. Amin. Her birerlerimizi Kur'an'da, sünnette cem eyle. Amin. Bu milleti dinine dönmelerin nasip eyle. Amin. Bu insanları Kur'an'a döndür ya Rabbi. Amin. Kalpler senin tahtı tasarrufunda, yedi kudretindedir ya Rabbi. Amin. Bir an önce bu milleti Kur'an'ın ahkamını, şeriatın, sünnetin ahkamını icra etmeye gönüllü eyle. Amin. Hevesli eyle. Amin. Bu kafirlerden gelen ithal kaidelerden, kurallardan bezmelerini, ikrah etmelerini nasip eyle. Amin. Amin. Amin. Amin. Bize de ölmeden görmek nasip eyle. Amin. Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Şimdi bu böyle Amerika'da serbest olan her şey burada serbest olursa, İsrail'de serbest olan burada efendim İtalya'da ne yapılıyor burada yapılacak, böyle şey olur mu? Biz Müslümanız ya. Biz gavur muyuz ya? Bu millet Müslüman, bu halk Müslüman. Gavurlarda ne varsa bizde de olacak. Nasıl olacak gavurlarda olan her şey bizde olursa sonumuz böyle olur işte. Maddi manevi çöküntü kaçınılmaz. Ben mi söylüyorum bunu yani? Mevla söylüyor. Ayet-i söylüyor. İnne Allah le yerfa'u bi hazel kitab ekvamen ve Allah'u bi ahirin. Efendi Hazretleri en çok okudu hadis. Allah bu Kur'an sayesinde Buna uyanları yüksek eder. Yine bu Kur'an sayesinde bunu terk edenleri alçak eder. Anladın? El Kur'anu şafi'un müşeffa'un. Hem şefaat edecek hem şefaati kabul edecek. Ve mahlum musaddık. Hem şikayet edecek hem şikayeti tasdik edecek. Allah bizi Kur'an'ın şefaat ettiklerinden eylesin.
1: Amin.
0: Şikayet ettiklerinden eylemez.
1: Amin.
0: Femen cealehu emamu. Kur'an'ı önüne koyup onun peşinde giden kadevle cenneti onu cennete götür. Ve men cealehu halfazari. Kendi öne geçip Kur'an'ı arkasına iten sâgâhu ilennâr. Kur'an arkadan onu doğru gümbürtü cehenneme iten. Bunlar sahih hadis. Ayetlere gelirsek benim ilk vaaza başladığım 11'li yaşlar, 11, 12 kesin. Yani 11'de de var ama kürsülere çıktığım 12. Ama mihraplardan konuşturuyorum, camilerin mihrabından 11'de de konuşuyordum. İlk okuduğum ayet-i kerimene Hasbi Abdülkerim hocamız rahmetullahi aleyh Efendi Hazretlerimiz de bacanağıydı. Ali Adir Efendi babamızın da zamanından ders almış müridiydi. O ilgilenirdi benden yani o zaman. Onun sohbetlerine götürürdü beni sağa sola falan. O bu ayeti şey derken ben de tabii ezberledim onu. Öyle hani kırık mana veremem ama toptan manayı ezberledim. Ayeti de ezberledim zaten. Hafızlık da yapıyordum. Onun için sermayem bu. İlk okuduğum vaazlarda ilk okuduğum ayet Taha suresi ayet. Estağfirullah. Ve men a'raza an zikri feinne lehu ma'işeten danka. Kim benim zikrimden, Kur'an'ımdan, beni anlatan kitabımdan yüz çevirirse ona dünyada geçimi dar edilecek. Şeriatı bırakan, Kur'an'ı bırakanın geçim standartları daralacak. Hayatı sıkıntıya düşecek. Bak Türkiye'nin, dünyanın en zenginleri ne oldu? Akıbete bak. Dün ah benim de böyle jetim yatım olsaydı diyenler şimdi iyi ki yokmuş demeye başladılar. İşte. Kur'ansız bir hayat, şeriatsız bir yaşam ve fıkha uymayan bir muamelat sonu dünyada da ahirette de hasar ve husran ve azap ve vebal ve nekal. Geçimi dar olacak. Huzuru olmayacak. Kazandığını bezendiğine yetiremeyecek. Ayağını yorganına denk getiremeyecek. Bu dünyadaki şey. Ve nahşuru yevmel kıyameti ama kıyamete de mahşere kör olarak çıkacak. Kör. 50 bin sene mahşere kör. Ne zor iş ya. Hiç bilmediğin bir yere çıkıyorsun kör. Hani insan kendi bildiği evinde falan alıştığına abdese gidene kadar falan sağ solu biraz alışır. Kabirden çıkıyorsun mahşer arazisine kör. Kale Rabbim değil mi mahşer deneyim? Ya Rabbi beni niye ama olarak mahşere çıkart? Fakat kültü basıyor ben dünyada çok iyi görüyordum. İğnenin deliğine ipliği geçiriyordum. Bir de onu soruyor Allah'a. Allah'a da böyle soracak. Celle Celal. Kale Mevla buyurdu. Bak şimdi Efendi Hazretlerimiz şöyle buyurdu. Peki bu dağ oldu mu şimdi? Olmadı. Çünkü mahşerde. Peki ama buyuracak demiyor. Niye buyurdu diyor. Çünkü Mevla'nın vaadi haktır. Bu haberler gerçektir. Kesinlikle olacaktır. Onun için şu anda kendim sanki olmuş bitmiştir. Mevla onun için mahşerde olacakların çoğunu fiili mazi sırasıyla kullanıyor. Fiili mazi Arapça'da ne demek? Mazi zaten Türkçeleşmiş. Geçmiş sırası. Dedi. Halbuki ne demesi lazım? Yakulu diyecek. Çünkü daha olmadı. Ama kale. Allah buyurdu diyor. Ya buyurdu. Daha şimdi bu adam bunu bu mahşere çıkmadı ki. Ama Mevla böyle ki o çoktan o işler oldu bitti. Şu anda mahşer çoktan kuruldu. Hesap kitap görüldü. Kimisi cennete kavuştu. Kimisi cehennemin dibini boyladı. Allah her şeyi gördü bildi. Ezelde bildi. Ona göre yazdı. Kardeş. O zaman niye amel ediyoruz? Ama ben bilmiyorum nereye gideceğimi. Ben bilmediğim için bana düşen nedir? Bugünün vazifesini bugün yapmaktır. Şimdi yatsı namazı farz oldu bize. Vazifemiz nedir? Yatsı namazını kılmaktır. Ben zaten cehennemlik yazıldıysam, yatsıyı kılsam da kurtaramam, yatsıyı kılmayayım dersen, tam bir ahmak oğlu demeyeyim, belki baban akıllıdır. Galgaleli ahmak. Efendi Hazretleri'nin tabiriyle, şimdi babalarımızı karıştırmayalım, babamız akıllı olabilir. Kalkaleli ahmak. Ne demek yani? Katmerli. Kalkale ne demek? İşte talimde seni. Ehmeklu. Böyle çıkar seni. Ehmeklu. Tam kafasız. Yatsıyı niye kılayım diyor, cehennemlik sen diyor. Sen de bilmiyorsun cennetlik mi cehennem, ben de bilmiyorum cehennemlik. Yatsıyı kılacağım işte. Neden? Cennete gitmek istediğim için. Ne yapacağım yani? Mevla kabul eylesin. Onun için bu işler oldu bitti. Ama Mevla burada kimseye mecburi bir dayatma yapmadı. Cebir kullanmadı. Mevla haşa ve kella, kurban olduğum Allah'ım. Kimseye zorla cennete cehenneme yollamaz. Bak şimdi sana özgür irade ver. Kimisi gitti meyhaneye, kimisi geldi buraya sohbete. Onu da zorla götüren olmadı, seni de zorla getiren olmadı. Sen de özgür iradenle geldin, o da masraf ettin, vakit harcadın. Şimdi bir de bunun dönüşü var. Onu hesap ediyorsun. Bütün bunlar senin bir irade ve kudret göstermenle oluyor. Öbür günaha giden de bu saatte o da bir irade kudret gösteriyor. Mevla da bunları ezelden seyretti. Şu anda bir müdahale yapıyor mu? Yapmıyor. Ezeldeki ilminde müdahale yaptı mı? Yapmadı. Ya şu andakini ezelde seyretti. Yani burada Allah'la bizim farkımız ne? Allah-u Teala evvelce ne olacağını bildi. Ben evvelden ne olacağını bilmiyorum. Yarın başıma ne geleceğim bilmiyorum. Bir saat sonra bilmiyorum. Farkımız bu. Şu anda cebir yoksa Allah'ın ilminde de cebir yok. Niye? Şu anı seyretti. Mevla ezelde şu an bu gece kimin ne yapacağının ezelde onu seyretti. Anladın mı? Bunu zorlamak neresinde? Baktı kim buraya gelmiş? Size bunlar ilim meclisini tercih etti. Cuma gecesi cemaatle namazı tercih etti. Zikri tercih etti. Sohbeti tercih etti. Böyle yazdı Levh-i Mahfuz'a. Yanlış mı yazdı? Sen de buradasın işte. Ama ben deseydim bu adam bu hafta sohbete gelir. Sen de gelmezsen benim ilmim şaşabilirdi. Ama Mevla'nın ilmi şaşar mı? Şaşmaz. Olacağı gördü. Olacağı bildi. Seyretti, izledi. Sen ne yaptınsa onu yazdı. O zaman Allah'ın yazısını aslında kim yazdırmış oldu? Sen, ben yazdırdım. Yaptığım irade kudretimi kullandığım noktaları da ben yazdırdım. Ama boyum ne kadar olacak, rengim ne olacak, erkek mi olacağım, kadın mı olacağım, hasta mı olacağım, kaç yaşında öleceğim, onları bize sormadı. Ama onlardan da bizi mükellef tutmadı. Allah kimseye 2 metreden aşağı cennete sokmuyorum diye bir şey mi söyledi? Kimin ne sorumluluğu var siyah oldu diye, hasta oldu diye, ayakta namaz kılamıyor diye, engelli diye. Kimin sorumluluğunu yaptı? Şu yok. Hangi işleri bize soruyor? Efali mükellefin. Efali ihtiyariye. Ne demek ihtiyariye? Özgür iradenle seçim yapıp nereye adım attım? Şimdi bu akşam buraya gelmem bunun örneğidir. Öyle mi? Kaç tane günah yerlere gidenler var. Allah onlara da tövbe nasip eylesin. Amin. Allah hepsini ıslah eylesin.
1: Amin.
0: Çoğunun imanı var. Çoğunun imanı var. Bir şey konuştuğun zaman dinliyorlar. Yani böyle konuşma bana Kur'an, Muran, ayet, hadis ne, hangi dönemdeyiz ya bilmem ne diyen gavur az var bizim memlekette, buralarda. Az çıkar yani öyle gavur. Çıkar. Ama az. Ekseriyeti mahcup yani. Allah affetsin. İmanı var adamların. Dua etmek lazım yani. Bir de emni arıfı yapmak lazım. Ayaklarına gitmek lazım yani. Herkes buraya gelmiyor. Gelmeyene gideceksin. Onun için bak ne diyor? Kur'an'ımdan yüz çevirene dünyada dar geçim, bunaltılı bir hayat, bunalımlı bir yaşam, ahirette de gözü kör olarak mahşerde karanlıklara kalacak. Ondan sonra da ya Rabbi bana niye böyle yaptın diye bir de soruyor. Kale Mevla buyurdu bak. Bu işler oldu bitti. Çünkü kesin olacak ya. Kezalike İşte sana böyle yaparım. Etet ki ayatuna, bizim ayetlerimiz sana geldi. Kitabımız geldi, Kur'an'ımız geldi, alimler, peygamberler geldi, varisleri geldi, alimleri geldi, vaizleri geldi mi? Geldi. Şu andaki hele bu internet ortamı ve bütün dersler canlı yapılıyor. Şu anda Amerika'daki beni izleyebiliyor şu an. Şu konuştuğumu Amerika dinliyor. Rusya'nın en uzak köşesi kutuplardan adam dinliyor. Bağlantı kurarsa dinler. Şimdi her şeye ulaşıyorsun da buna mı ulaşamadın? Ayetlerimiz sana geldi ama fenesite, sen onları unuttun, sen terk ettin. Unuttun derken unutmak da mazerettir. Adam namazı kıldım, sen namazı unuttu. Vakit geçti, hatırladı. Allah onu azap etmez. Çünkü unuttu. Ha niye unuttu? Unutmamalıydı. Hatırlatan bir şeyler yapmalıydı. Onlar ayrı bir konu. Ama hakikaten nisyan varsa unutmak mazeret sayılıyor fıkıhta. Ama buradaki unutmanın manasında terk ettin. Bile bile terk ettin. Kur'an'ı terk ettiler. Şimdi şu hükümlerde, şu kanunlarda, şu kaidelerde, kurallarda, efendim insanları mükellef tuttukları yasalarda, bilmem nelerde, şahitlik kurallarında, ondan sonra vasiyetlerinde, miraslarında, evlilik boşanma kurallarında, Kur'an'ın sünnetin ahkamı işliyor mu işlemiyor mu? Söyle bana. Ayetlerimizi terk ettin. O zaman dünyada sapıtmaktan, ahirette azaptan kurtulamazsın. Çünkü Kur'an'a uysaydın kurtarırdın. Ecarallahu tabi'al Kur'an diyor. Cafer-i Sadık olabilir radıyallahu anh, yani çok büyük bir kelamdır bu. Efendi Hazretleri yazdırdı bunu bize. Allah kim Kur'an'a tabi olursa onu korumuştur. O garanti. Neden korudu onu? Ona teminat verdi Allah. Minen yadille fit dünya ve yeşka fil ahir. Dünyada sapıtmayacak, yanlış yola kaymayacak. Ahirette de zahmet çekmeyecek. Ne diyor o ayet-i kerime zaten? Zaten ayette femenittebâ hüdâye. Ey Adem diyor, seni cennetten indiriyorum, sana hidayet göndereceğim. Hidayetten maksat ne? Adem aleyhisselama ne indirdi? Suhuf indirdi. Sayfeler indirdi. Ondan sonra peygamberler göndereceğim. Hepsine hidayet indireceğim. Bize ne indirdi? Hüdellin nâse ve beyinâtin minel hüdâ vel furkan. Ramazan'ın Kadir gecesinde hidayet rehberimiz Hazreti Kur'an'ı indirdi. Bize ahir zaman nebisinin, enbiya ve rusulün seyyidini, en büyüğünü gönderdi. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne oldu şimdi? Bu kadar hadislerle amel eden kaldı mı? Niye geldi o bize, gönderdi bize? Bak ne buyurdu Adem aleyhisselama? Femenittebâ hüdâye. Benim gönderdiğim hidayet rehberine tabi olursa, hakkıyla uyarsa, o ne dedi onu yaparsa, yasak ettiğine kaçarsa, felâ yazıllû ve lâ yeşkâ. Bak. Dünyada sapıtmayacak, ahirette de azaba düşmeyecek, hiç zahmet çekmeyecek. Ama biz ne yaptık şimdi? Şu toplumun, şu ortamın durumu, dünyada zahmet, bela, sıkıntı, bunalımlar, bütün toplum olarak çıldıracak duruma geldi millet. Geçim darlığı vesairesi artık raydan atlatma şeyine geldi ya. Neden? Kur'ansızlıktan, şeriatsızlıktan. Dönün şeriata, dönün Kur'an'a, dönün sünnete. Ama birilerinin işine gelmiyor. Ben istiyorum. Vallahi istiyorum, billahi istiyorum. He? İstiyorum ben. Çok istiyorum. Efendim o zaman şunu yapamazsın. Yapamayayım ya. Yapamayayım. Allah'ın hükmü geçerli olsun. Benim istediğim olmasın. Nefsin istediği olmasın. Mevla'nın istediği olsun ya. Ama maalesef namaz kılan, abdest alan çoğu bile şeriat istemiyor. Şu memlekette referandum yapsan, Afganistan gibi bir şeriat gelsin diye. Mesela yani. Anladın mı? Kaç kişiyi verin? Kusura bakma ya. %10 çıkar mı? Çıkmaz mı? %10 çıkmaz he? Ha, %99 Müslümandık ya hani biz. Nasıl Müslümandık biz? Vah vah vah vah. Şeriat istemeyen Müslüman mı olur? Eyvah, mezarlıklardaki çoğunun yüzünü kıblenin tersine döndürmüşler. Ya. Niye döndürmüşler kıblenin tersine? Açta bak bakalım. Kaçının yüzü koyduğun gibi, kaçının yüzü kaldırdığın gibi. Yüzleri dönmüş çoğunun kıbleden ya. Dünyada kıbleye dönüyor ama mezarda tersine dönüyor. Neden? Lan namaz kılıyor, şeriat istemiyor ya. İşte adam ne yaptı? Ne onun adı? Camide namaz kılıyor. İmamı şeriatçı diye mahkemeye şikayet etti. Cemaat, cemaat. Ya. Bir keresinde de imam cemaati şikayet etti. Şeriatçı diye. Öyle imam da var ha. Hiç arkasına namaz kılınmayacak, cenaze namazı kılınmayacak adam mihrapta ya. Böyle de bozuk imamlar da var. Şeriata inanmıyor. Yani neler gördüm, neler gördüm. Çok insanlar cemaatlerle buluştum, ettim. Herkes bir şey anlatıyordu böyle yani. Neler yaşadık. Yani nasıl bir Müslümanlık bu ya? Zaten efendi babamız kattesallahu sıra o. Yani kaç sene evvel vefatından bu yana. Zaten vefatından sonra 10 sene de çıkamadı. 10-20 sene diyelim. Ondan evvel yani 70-80 sene evvel Fatih Camisi'ne giriyordu bastonuyla, girdiği zaman ne diyordu? Anlı secdedeki kafirler, kaldırın kafanızı. Halihazır Efendi'ye de kuddesallahu aleyhi ve sellem ne heybetliyse kimse de bir şey diyemiyor yani. Şimdi ben desem tımarhaneye götürürler. Beni hemen tımarhaneye götürürler. Değil mi? Tabii önce emniyete, nezarete, oradan tımarhaneye. Tabii cami desen kiliseye mi girdim zannettin ya? Camidekilere ne konuşuyorsun? Ya Halihazır Efendi baba camidekilere konuşuyordu bunu. Neden? Şeriat istemiyor da. İşte %10 bile çıkmaz dediniz ya. Yani ben ne diyeyim size ya? O zaman açlığa talim, rezilliğe mahkum, bunalım devam, düşüş devam, asla dünya ve ahirette zahmetsiz bir hayat göremezsin. Ben Kur'an okuyorum, sen bana martuval okuma. Ben sana ayet okuyorum deminden beri. İnna azel Kur'an yehdi illeti yakın. En doğru yola Kur'an hidayet eder. Bitti. Benim Kur'an'ımdan yüz çeviren ve men arazan zikri diğer ayet-i kerimede nasıl? Ve kadâ teynâke milledünnâ zikra. O da Taha suresinde. Biz sana tarafımızdan öğüt verdik. Zikir Kur'an. Men arazanû kim ondan yüz çevirir fe innehu yahmülü yevmel kıyameti fizra. Kıyamet günü çok ağır bir yük taşıyacak. Onun için kafir olsa dünyada bir rahatlık görebilir. Avrupa Birliği'nin falan şunun bunun zengin olması gibi. Ama hem Müslümanım deyip hem Kur'an'la amel etmezse o zaman onun dünyasını da zindan ederim. Niye diyor? Çünkü o Müslüman olduğu için Kur'an'da terk ettiği için cezasını dünyada veririm. Yani ahirete azabı hafifletir. Ama inkar etseydi Kur'an'ı o zaman zaten ebedi cehennemden çıkamayacaktı. Onun için dünya kafirin cenneti, Müslümanın zindanıdır. Ama şeriatı yaşasaydı, Kur'an'a sünnete uysaydı dünyada da şerefli olur muydu? Oldu. Bizim ecdadımız oldu mu? Osmanlı ecdadımız 650 sene. Oradan gerisi Selçuklar, oradan gerisi 1400 senedir. Bu son 100-150 seneye kadar Osmanlı'nın son dönemini sayma. Osmanlı'nın son dönemi çığırından çıkmıştı. Neden? Avrupa'ya benzemek, Fransa, Fransızca dilleri, bilmem gavurların kıyafetleri, poturları, fesleri, sarık çıkarıldı, şalvar bırakıldı. Efendimiz bunları defaatle anlatırdı. Yani bu modalara uymalar, saraylarda balolar, bilmem şatolarda bilmem danslar, ondan sonra ne diyorsun adına, müzik cihazları, ne onun adı? Piyanolar, zıvanalar, böyle başladılar kavura benzemeye ve onu da bir hüner addetmeye başladı. Ondan sonra nedir? Sarık gitti, şeref gitti. Efendi Hazretleri bunu devamlandırıyor. El-imâmet-i uzzil mümin. Sarık müminin izzeti ve şerefidir. Feza ve zâvâ ezellehullah. Sarığı çıkarttı mı Allah onları zelleder. Bak padişahların sarıklarına bak. Hiç ben bir şey demiyorum. Alparslan'ın resmi yok diyelim. Öbürlerinde resmi yok da çizimi var falan. Ama şey belli yani. İttifaklı bir şey sarıklarının büyük olduğu. Hepsinde portrelerinde her şeyde var. Sarıklara bak. Sarık büyüklüğü kadar haritada memleket büyüklüğü var. Sarık küçüldükçe memleket küçülmüş. Vallahi billahi böyle bir mucize bir hadis ben daha görmedim. Sarık çıkmış son 2-3 padişahında sarık yok fes var. Memleket Yahmi Hasan'ın böreğe gitti. Ya bir sünneti terk ettiğin zaman bunu kolay mı zannediyorsun ya? Nusurtu bir Rabbi mesirete şehri. Benim adımı duyan düşman bir aylık yoldan titremeye başlar diyor sahih hadis. Ama o heybet, onu diyor, heybeti hakkes, nistel kes diyor Mevlana Mesnevisi'ne. Hristiyan elçisi Kayseri'nin adamı Medine'ye geldiğinde Hazreti Ömer'in sarayını aradı. Ne sarayı ya? Dediler Hazreti Ömer'in sarayı marayı yok. Kulübe gibi evi var. Ondan sonra dedi, tamam nerede görüşeceğiz dedi ya. Dediler gel camide şehre ver. Sonra namaz saati değildi. Ya benim acil görüşmem lazım dedi. Aradılar baktılar ağacın altında yatıyor. Hazreti Ömer Efendimiz bir ağacın altında yatmış. Dediler bu dediler. Ya bu dünyayı titreten Emirül Mümin. Dünyayı salmış bütün Fars İmparatorluğu, Rum İmparatorluğu sallanıyor. Hazreti Ömer dönemi. Dedi bu. Adam başladı titreme. Hazreti Ömer'in uykusundan. Ya dedi ben uyanırken titremeye başladım. Uyanınca nereye kaçacağım dedi ya. İşte Mevlana onu diyor. Hakkın heybetidir. Yamalıklı cübbenin heybeti değil. Hazreti Ömer'in cübbesinde kaç tane yama vardı. Ama Kisra Kayser ondan korkuyordu. Ama sen kıran tuvalet giyinebilirsin. Gavurlara da tam benzeyerek papyon mapyon da takabilirsin. Her şeyin dört başı mamur yerinde ama kimse senden korkmuyor. Çocuğun bile atır lan şuraya diyor. Çocuğuna bile laf geçiremiyoruz. Değil mi? Çünkü hakkın heybeti yok bizde. Niye? Şeriat yaşamıyoruz. Kim takar bizi ya?
2: Derya Gül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti devam edecek.
4: Cumamız mübarek olsun.
5: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
6: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından, Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden, kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
7: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
8: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216-606-38-38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
5: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
3: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aş evimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
0: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça, bak kız medresemiz çok var, kız talebede çok var, kadın cemaat çok var, erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Der'in sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
9: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212-923-0212. Lale Gül Vakfı, org.tr.
10: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti devam ediyor.
2: Lale Gül FM'de dinlediğiniz program devam ediyor.
0: Heybeti Mevla verecek kardeşim. Mâ ziltüm mütemessikîne bi sünneti. Benim sünnetime sarıldığınız sürece muntasırîne alâ adûvikum. Düşmanlarınıza karşı Allah'ın yardımıyla galip olacaksınız. Ve bunda daim olacaksınız. Bu bin küsur sene devam etmiş bir hadisin müjdesi ya. Şu 150-200 seneye kadar. Feyzâ haraçtum anâ. Benim sünnetimden çıktığınız anda sallallahu aleyküm eyyuhu. Allah sizi korkutanları başınıza musallat edecek. Sizi korkutanları. Bak şimdi Amerika bir şey dedi mi? Korkuyorsun. Netanyahu bir şey dedi mi? Herkesin ödü kopuyor. Lan Netanyahu nedir? 2-3 milyonluk tükür. 200 milyon Arap'ın ortasında 2-3 milyon nüfusları ya var ya yok. Geri kalan nüfusların çoğu ithal dışarıdan Araplar da var, vatandaş falan. Öyle 6 milyon falan 8 milyon gözüküyorlar. Tabii. Şimdi bu adamlar dünyayı ele almış. Astı astık, kestiği kestik. Her tarafa bomba yolluyor. 100 milyonlarca İslam alemi ödü kopmuş oturuyor. Orada bütün milleti kestiler, doğradılar. Mezbahadan beter ettiler de kimse çit çıkaramadı. Halbuki para kimde? Araplarda, petrolde. Para Araplarda, Müslümanlarda yani. Para Müslümanlarda. Madenler Müslümanlarda. Doğal gaz Müslümanlarda. Bütün imkanlar Müslümanlarda. Ama Müslümanlarda şeriat yok. Sünnet yok. Onun için heybet yok. Onun için birlik yok. Herkes nefsine düşmüş. Herkes kendine bir şey çalışıyor. Bir para şuradan koparayım diye. فَلَا تُنْزَعُ الْخَوْفُ مِنْ قُلُوبِكُمْ Sizin kalplerinizden düşman korkusu, gavur korkusu çıkarılmaz. Böyle gidersiniz diyor. Hatta تَعُودُوا اِلَى sünneti. Benim Kur'an'ıma, şeriatıma, sünnetime dönerseniz korkunuz kalmaz. Şimdi sahabe-i kiram efendim bu kadar fetihleri niye yaptı? Ölümden korkmuyordu. Niye ölümden korkmuyordu? Çünkü dünyalık malı mülk yoktu. Dünyayı sevmiyordu. Şehit olmak, bir an önce Allah Resulüne kavuşmak istiyordu. Şimdi böyle bir toplumu yenemeyeceği bir güç var mı? Çünkü adam canını Allah'a vermek istiyor, satıyor, satmış. Peki şimdi sayın fazla, silahın fazla, her şeyin fazla. Niye korkuyorsun? Dünyayı seviyorsun. Herkesin kaybedecek çok şeyi var. Kimse, herkes evimde oturayım istiyor. Herkes oğlumu, kızımı seveyim, torunumu seveyim istiyor. Kimse Allah yolunda hem de arıfa cihata çıkmak istemiyor. Kimse gördüğünden geri kalmak istemiyor. Ölmek istemiyor, öldürülmek istemiyor, şehit olmak istemiyor. Şehit olmak istemeyen bir toplum düşmana galip gelebilir mi? Ama ölümden korkmayandan kork demiş. Sahabe o kadar azken, şimdi Amerika Rusya'sından daha şiddetli Kisra'yı Kayseri bitirdi. Bu Şifa-ı Şerif dersinde o gelecek. Yani Şifa-ı Şerif dersi pazartesleri yapıyorum ya. Bunda o gelecek. Kisra'nın bitişi, Kayseri'nin bitişi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem verdiği mucizat, gayıptan haberler ve bunların tahakkuku, bu konular mesela sıramız oraya geldi şimdi. Yani az az gidiyoruz çünkü biraz bayağı Türklerle savaş, Moğollarla savaş, onları anlattım. Geçen Şifa'da dinlemiyorsunuz. Şimdi Hazar Türkleriyle savaşlar. Hep hadis-i şerif bunlar. Ondan sonra neler olmuş, neler bitmiş. Sonra Kisra bitecek, Kayser bitecek. E bunlar nasıl oldu kardeşim? Sahabenin, hep sahabe döneminde oldu. Hep sahabe tabi'in. Yani 100 seneye kadar zaten sahabe yaşadı, yaşayan sahabe vardı yani azaldı ama ta 100 sene Efendimiz'den sonraya kadar sahabe kaldı. E şimdi onların başarısının sebebi Kur'an'a, sünnete tabi olmaları. Bizim bu anda 2 milyardan fazla Müslümanın mahalle kadar hükmümüz olmayışı ve 2 milyarın 2 milyon Siyonistle baş edememesinin sırrı dünya sevgisi, mal sevgisi, düşkünlüğü, çoluk çocuk sevgisi Allah'tan ileri geçmiş. E ne diyor Kur'an? Kul Habibim söyle onu. İkâne abâkum ve emnâkum ve ihvânukum. Ezvacikum aşiratukum ve emvalun iktaraftumuha ve ticaretun tahşevne kesâda ve mesâkim tazdavna. Babalarınız, oğullarınız, erkek kardeşleriniz, kız kardeşleriniz de dahil buna. Eşleriniz, hanımlarınız, çocuklarınız, kabileniz, aşiretiniz, kazandıklarınız, mallarınız, kesata uğramasın diye endişe ettiğiniz dükkanlarınız, ticaretleriniz, sevdiğiniz, razı olduğunuz, beğendiğiniz, köydeki eviniz, şehirdeki eviniz, yazlığınız, kışlığınız. Ehabbe ileyküm minallahi ve rasulü. Allah ve Resulünden size daha sevgili geliyorsa, yetmedi. Yok, Allah Resulünden daha sevgili gelmiyor şimdi. Doğru mu hocam? Allah ve Resulünü çok seviyor. Ve cihadin fi sebilihi. Allah'ın yolunda, Allah'ın dini, şeriatı Kur'an'ı hakim olsun diye i'la-i kelimetillah, Allah'ın kelimesi ve davası yücelsin diye cihad etmekten, gayret etmekten, mal harcamaktan, can feda etmekten daha sevgili geliyorsa evde oturup muhlama yemeniz, çay içmeniz, muhlama yemek haram demedik. Ama bundan daha sevgili geliyorsa fetarabbasu, bekleyin, bekleyin. Bekleyin diyor Kur'an. Hatta ayeti Allah'ın bir emri. Allah belasıyla başınıza geliyor. Allah'ın azabı üstünüze çökecek. Bekleyin. Çöktükçe çöküyor. Çöktükçe çöküyor. Hiçbir karanlık kalmıyor, kalkmıyor. Karanlık üstüne karanlık. Karanlık üstüne çöküyor. Zulümatü bazı afevka bazı. Şirk karanlıkları, küfür karanlıkları, haram karanlıkları, yolsuzluk karanlıkları, namussuzluk karanlıkları. Sardı memleketi. Ve İslam aleminin tümünü. O Dubai'de yapılan zina, köye Arap alemi. O Dubai'de oynanan kumar, haramlar dünyanın bir yerinde yok. Bütün dünyayı toplasan Dubai'ye ağır gelir. Bütün Arap alemi böyle. Cidde ne hale geldi? Riyad ne hale geldi? Gavurun şarkıcı çırılçıplak karıyı getiriyor. Kabe'nin dibinde orada Cidde neresi ya? Kabe'nin dibi ya. Oynatıyor adam. Ta ne bekliyorsun sen? Ya Resulallah dedi. Efendimiz anlatınca bunları sahabet eder. Ya Resulallah Müslümanlar az mı olacak? O zaman niye böyle Müslümanlar zelil olacak acaba? Yok. Siz o zaman sayınız çok olacak. Bak 2000'leri geçiyoruz. Selin getirdiği süprüntü gibi hükümsüz olacaksınız. Sel getiriyor ya bir şeyler böyle. Çer çöp. Böyle olacaksınız. Niye? Dünya sevgisi sizi saracak. Mal mülk sevdasına kapılacak. O zamanki ümmetlerim. Onun için Allah itibarlarını alacak. Bir defa şeriat, sünnet terk edildikten sonra yardım, huzur bekleme. Gavurlarda niye Kur'an yok, din yok da öyle oluyor da bizde niye böyle oluyor? Zaten onu anlatıyorum sana. Sen de gavur olsaydın dünyada belki rahat yaşardın. Ama sen Müslümansın. Dünyada Kur'an'ın sünneti yaşasan o zaman huzurlu yaşarsın. Akıbetinde cennet olur. Ama Müslüman dünyada Kur'an'ın sünneti terk ettiği zaman Allah Teala da ona buyuruyor ki kezel kelimetünse. Sen beni unuttun, ben seni unuturum. Allah unutmaktan münezzeh, terk ederim. Sen beni, dinimi terk ettin, ben seni terk ederim. Ama bu pazarlığı Allah kimlerle yapıyor? Müslümanlarla yapıyor. Yahudi'yle Hristiyan'la Allah ne pazarlığı yapacak? Namaz kılmadın diye Yahudi'ye azap niye etsin? Hristiyan zekat vermemiş, karısını çıplak gezdiriyor, zina yaptı diye Hristiyan'a azap dünyada niye yapsın? Ahirette zaten ebedi cehenneme gidecek. Ona dünyada bela vermez. Çünkü neden? Onun günahının kefareti olmaz ki o. Müslümana niye veriyor bu zorlukları? Tövbe etsin. Dönüş yapsın. Ondan sonra Günahları silinsin. Çektiği ağrı, sancıdan günahlar silinsin. Belki bir daha aynı zinayı yapmaz o günah, o acıyı çekince. Ama kafirlere yol koy vermiş, yol vermiş, koy vermiş. Niye koy vermiş? Adam zaten inanmıyor ki bir şeye. Sonu ebedi cehennem. Yani onun başına getireceği şey günahına kefaret olmuyor. Anladın mı? Tövbesine vesile olmuyor. Ama Müslümanlar öyle değil. Benim başıma bir şeyler geliyor. Ben bazı dönüş yapıyorum mesela kendim. Kendi kendime diyorum. Ulan burada bu benim başıma nereden geldi? Ulan Ahmet sen şunu yaptın. Ondan sonra estağfurullah. Ben bu nefsi muhasebeyi yapabiliyorum. Herhalde siz de yapıyorsunuzdur. Bir insan bir Müslüman olarak çektiği sıkıntıların hangi sünneti terk ettim? Hangi efendim günaha meylettim? Ne yer nerede yanlış yaptım? Bunu bir Müslüman düşünmek zorunda değil mi? Ama kafirde bu teklif yapılır mı? Saçma olur. Onun için Allah Müslümanı sevdiği için, tuttuğu için ona günah işlerken genişlik vermiyor. Çünkü adam zaten günah işlerken Allah da ona genişlik verirse Müslüman kuluna, o zaman ona ne demiş olur? Azmaya devam et, devam et, devam et, cehennemin dibini boylet demiş olur. Ama Mevla Müslüman kulunu sevdiği için ona başlıyor belalar verme, fakirlik verme, malını alma falan. Niye? Dur, düşün, tövbe et, dönüş yap, ahiretin bari kurtar. Dünyada günah yaptın, belayını buldun, bari ahiretini kurtar diye ihtar veriyor. Anladın mı? Sen kime ihtar verirsin? Sevdiğine ihtar verirsin. Ben çocuğumun yanlış yolda gideceğim ve bir bela düşeceğim, çocuğumu uyarırım. Ama bir düşmanım baktım yanlış yapıyor, ne derim? Bırak yanlış yapsın. Bırak yanlış yapsın. Niye? Düşmanım zaten. Belasını bulsun. Ama dostumun yanlış yaptığını görürsem ne yaparım? Derim ki yapma bunu. Sen üzülürsen ben de üzülürüm. Anladın mı? Mevla bizim gibi üzülmekten efendim münezzeh. Tabii bu işler Mevla misal olarak kendimizden bahsediyoruz. Ama Mevlamız da ne yapıyor? Bazı zalimlere, kafirlere pay veririm diyor. Ama yakaladım mı bırakmam. Ama ne zaman? Ahirette yakalar. Bazısını dünyada da yakalar. O ayrı da. Ama Müslümana belası peşin gelir. Belası peşin gelir. Bu da Allah'ın dostluğunun alametidir. Sevdiğinin göstergesidir. Ben onun için kurban olduğum beni sevsin de benden razı gelsin de tabii istediği gibi imtihan etsin diyecek kadar o lafta doğru bir şey değil. Afiyetler nasip etsin. Ama o beni sevsin de ben ne olursam olayım yani. Yeter ki o beni sevsin. Çünkü sevdiğini cehenneme atmaz. Nar-ı cahime yakmaz. Ama o beni sevmeyip de bütün dünya benim olsa bitti bitecek. Ebedi cehennem bitmeyecek. Biraz akıllı olalım. Kur'an, sünnet bizi bağlasın. Biz Müslümansak bizi bağlamalı. Helal haram sınırı bizi darlamalı. Atlamayalım o sınırı, geçmeyelim. Bütün Kur'an bunu söylüyor. Tilke hududullah. Felatihat ediyor. Bak ben sınırlar çizmişim. Evlenmekte, efendim yemekte, içmekte, ticarette, satmakta, her şey sınır, helal haram. Fela taat ediyor. Aşmayın bunları diyor. Ne taat de hududallah. Feulâkemuz zalimun. Kendi nefsinize zulmedersiniz. Bana bir şey yapamazsınız buyuruyor. Zalim olursunuz ama kendinize kıyarsınız. Bak diğer ayet ne? Tilke hududullah. Fela tekrabuha. Aşmamak için yaklaşmayın. Aşmamak için sınıra da yaklaşmayın. Çünkü yaklaşırsın, koyunun kaçar öbür tarafa, sen de koyunu kurtarayım derken sen de gidersin sınırdan içeri. Yapmayın diyor bunu diyor. Bu kadar ayet hadis. Bu efendi hazretleri ne sohbetler yapmış. Tabii yazılan sohbetleri ne bileyim sana yazılmayanın ceketi etmez yani. Yazılmayan çoktur da. Yani şu kadar bir sohbetleri bile yazılmasıyla o 5. cilde çalışıyorum, bitiriyorum işte. 70 sayfam kaldı, yarın sabah inşallah bitiririm. Yani efendim o 5. sohbet. Allah Allah diyorum ya. Ya ben böyle bir mürşit, böyle bir sohbet, böyle bir evliya görmedim ya. Ya bu nasıl bir şey? Anlatmadığı bir şey yok. Kelimelerin arasından neler çıkıyor ya anlayana? Neler söylemiş, neler söylemiş? Ya bir satırda bugün, şimdi desem getirdim o bir paragraf ya. Bir paragraf ya. Kadınlar hacca bir kere gitsin. Umre istediği kadar gitsin. Hocaysa emri bil maruf için birkaç kere gidebilir. Yani sayıyor, sayıyor, sayıyor. Ya bir paragraf 4-4,5 satır. Yani ne bileyim orada 10-15 tane emir var, 10-15 tane nehi var ya. Yani Kur'an'a, sünnete muvafık şekilde. Yani okuyun diyoruz. Al efendim Hazretleri sohbetlerine kardeşim. Cübbeli kim ya? Cübbeli kim takar? Efendi var. Al sohbetten izin. Buyur Furkan. Ha bugün söyle. Ver hocam onu, yine lazım geldi. Bu oradaki şey mesela. Ya, bu 95'te yaptığım sohbet. Kürsülerden fıkhın da anlatılması lazımdır. Ya ne demek istiyor şimdi? Ne anladınız? Bana diyor. Kürsüde sen misin, ben miyim? Kime diyor bunu? Kürsülerden fıkhın da anlatılması lazımdır. Ama o zaman ben Kaledar Hoca'ya çıkarırım, ben de otururum dinlerim yani. Şimdi çok da yorulmayayım, ben de hastayım ya. Kürsülerden fıkhın da anlatılması lazımdır. Şimdi ne yapıyoruz? Hep mevize, ayet, hadis, işte namaz, abdest, sıla, rem anlatıyoruz da adam tahareti bilmiyor ya. Adam şurada namaz kılıyoruz, belki abdestini de doğru almadı. Yani fıkıh deyince fıkıh sade abdest namaz demedik işte. Demin de dedik helal belli haram. Büyük İslam ilmihalini okuyun. Ömer Nasuh Efendi Hazretleri'nin ilmihalini tavsiye eder. Şimdi biz de yaptık, öbür üçü ikinci cilde çıkaramadık. Ama biri detaylı. Ömer Nasuh Efendi ilmihalinde de hepsi var. İçinde fazlası da var. O hem de iman İslam ilmihali yaptık. 150 sayfa itikat. Ondan sonra abdest, taharet, gusül, namaz. O çok maddemat. Çok güzel. Çok detaylı. Ama Allah işte ikinci cildinde nasip etsin. Çünkü oruç, hac, zekat üçünü de ikinci ciltte toplayacağım. Bir cilt daha bitecek. İman İslam ilmihali okuyun. O bakılacak bir kitaptır. Ama bununla beraber Halebi, bunu medreselerde okuyorlar. Mülteka, Ruhul Beyan'ı bırakmayın. E şimdi adam Ruhul Beyan'da anlatılanlara, Ruhul Beyan'da hadislere yazılanlara, bizim okuduğumuz sene İsmail Han'ın genel sekreteri Abdullah Kılıç çıktı diyor. Bunların hepsi hurafedir, uydurmadır. Efendi Hazretleri de diyor ki Ruhul Beyan'ı bırakmayın. E benim konuştuklarım Ruhul Beyan'dan, adam diyor ki hurafedir. Efendi Baba Ali Adar Efendi Ruhul Beyan'ı bırakmamış. Dikkat! Ruhul Furkan'a ise bize yazdırdığı, hepiniz çalışın bırakmayın. Hepiniz çalışın bırakmayın. Hep öyle derdi. 15 dakika tefsir okuyun. 15 dakika. Böyle tek tek anlatırdı. 15 dakika. En azından 15 dakika. En az. Ruhul Furkan'ı açın okuyun. Ben de size diyorum sohbetleri açın okuyun. Şimdi bak beşincisi geliyor. Daha 1, 2, 3, 4'ü bitirdiniz mi? Aklınız durur. O kızları okullara göndermek, o üniversitelere çocuk okullara vermek, o mekteplerdeki besmezli kitapların bereketsizlikleri, sizin bu diploma peşine koşmanız, o medreseye talebe vermemeniz. Neler anlatıyor, neler anlatıyor, neler anlatıyor. Bir reçete vermiş ki vallahi hükümet uygulasa, devlet uygulasa dünyanın lider ülkesi olur. Vallahi olur, billahi olur. Niye? Çünkü Kur'an, sünnet, ehli sünnet. Vallahi olur. Çünkü neden? Allah bu Kur'an'la yükseltir, bu Kur'an'la dibe indirir. Şimdi biz Kur'an'la yükselenlerden miyiz? Kur'an'ın hışmına çarpılıp alçalanlardan mıyız? Siz dediniz, ben demedim. Tutuklarlarsa sizi tutuklasınlar. Arapça illa lazım şeydir. Bunu öğrenin. Arapça illa lazım şeydir. Kur'an'ın dilini öğrenmeden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lisanını öğrenmeden. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arapçadan başka bir şey konuşmadı. Senin neyine yetmedi de? Fransızca, İngilizce, tamam ben tebliğ yapacağım. Ya ne tebliğ yapacaksın ya? Gidiyorsun orada Rus karılarıyla zina etmek için Rusça öğreniyorsun ya. Ya git işine, sahtekar senin, namussuz. Ondan sonra dil öğreniyor bilmem nereni. Kimi Müslüman ettin? Kaç yavru Müslüman ettin ya? Müslüman edenlere kurban olayım yani. Ama nerede? Ancak dil öğreneceğim numarasıyla, hava atacak. Çakas atacak, diplomalıyım, bilmem neliyim. Yani ben size Allah için bir esintiler salladım ortaya. Herkes nasibini alsın. Bir yandan içim ciğer gibi yanıyor. Yani şu anda öyle bir yangın var ki içimde. Bildiğin gibi bir şey değil. Böyle yemek borularım falan hepsi bir durumum var. Ama neyse. Hastalık da yarıyor bana zaten. Hastalık da yarıyor bana. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi epey bir ayet hadis okudum yani. Ne yapayım? Tamam. Lale Gül dergisi bu sayısında, Ekim sayısında sizlere bu Lale Gül'ü de çok güzel reddiyeler vesaireler başlayacak. Şimdi Cemaziyel Evvel ayında namazları var. 11 Ekim pazar, 12'ye pazarsa bağlayan gece namazı var. 12 Ekim pazartesi günün 4 rekatı var. Cemaziyel Evvel ayının 13. gecesi var. 3. gecesi, 3. 13 Ekim'e geliyor. Bunların namazları anlatılıyor vesaire, birçok ilimler anlatılıyor. Yani biz 13, 14, 15 oruçları nereye geliyor? 24 Ekim cumartesi, 13, 25 Ekim pazar, bunları işte dergide hep takip edin. Yani biz orucunun faziletleri burada uzun uzun anlatılıyor. Şimdi büyünün tesirlerinden korunmak için her surenin son ayetini yazıp taşımak, Bunu buyuruyor. Babil'deki en büyük sihirbazlar, büyücülerin en mahir ve ustalıklı olanları bana bildirdiler diyor. Kim diyor bunu? Maliki müştehitlerinden, fakirlerinden Ebu Bekir İbnül Arabi. Bu bizim Muhittin İbn Arabi değil. Bu ondan biraz evvel. İmam Gazali'nin talebesidir bu. Ebu Bekir İbnül Arabi çok büyük bir zat. Diyor ki Babil biliyorsunuz sihir ilmi nereye indirildi? Babil'e indirildi. Bir Babil'e Harut'e ve Marut diyor Kur'an. Babil'deki sihirbazların en zirve noktası beraber verdi diyor. Kur'an'daki

Sırat-ı müstakim de. Şimdi durak nerede? Şafii, Hanefi ihtilafı da var orada. 7 ayet mesela, besmele ayet olursa iş değişiyor falan ya. İhtina sırat-ı müstakimden başlamış. Bekara'nın sonu nereden başlıyor? Bekara'nın son ayeti ne? Değil. La yükellifullahu nefsen. Amen Resulü sondan 2 ayet. Burada hangi ayetler var? Her surenin son ayeti. Tamam mı? Öbürlerini zaten bilmezsiniz. Kur'an'ın son ayeti ne? Değil ya. Son ayeti ya. Son suresi demedik ya. Min el cinneti. Tamam. İşte hepsi sığmış mı buna? Sığmış. Hem de okunuyor ha. Benim gibi kör göz okuyorum yani. Onun için bunu nusra olarak yapabilirsiniz. Ancak yedik şeye sarın. Belden yukarı asın. Kimde sihir uğrama tehlikeleri varsa dergiyi alan herkese bunu da yanında hediye veriyorlar. Muska şeklinde yapmamışlar. Kendiniz istediğiniz şekilde onu katlayın. Ondan sonra 7 şey dolayın, stres mi ne diyorsunuz? Ondan sonra üzerine artık deriden şeyden yaparsınız, üzerinizde bulundurun. Ancak tabii halaya girmemek lazım. Halaya girerken ama yatarken de üzerinde olabilir. Yeter ki belden yukarı olsun. Abdestsizken de üzerinde bulunabilir. Gusülsüz de olsa bir insan onu da üzerinde bulunabilir. Gusülsüzken tutmak, Kur'an'a tutmak. Cülüpken Kur'an'a tutmak haramdır. Yoksa bir şeye sarılı olduğu zaman, üzerinde olduğu zaman onu taşımak yani gusülsüzlükle alakası yoktur yani o noktada. Ama tabii edebe riayet etmek icap eder. Bu da size verildi. Şimdi Lale Gül dergimiz, tabii herkes buralara gelemiyor. Dükkanlara da gidemiyor. Bu ağı kurmak için arkadaşlarla oturduk, konuştuk. Derneklerde sohbetler yapıldığı mekanlarda, Mahmudi Federasyonu'na bağlı mekanlarda da İhvan zaten sohbete geliyor kendi bölgesindeki derneğe. Kendi bölgesinde de bunu bilirse ne olur? Ulaşma kolaylık olur bulması bakımından. Şimdi buraya gelecek bulacak da buraya kaç kişi gelebiliyor yani? Onun için şu anda İstanbul'da 50'ye yakın noktada, Türkiye genelinde 100'e yakın noktada Lale Gül dergisiyle Efendi Hazretlerimizin kitaplarını, fakirin de kitaplarını temin edecek bir ağ kuruyoruz. Kitaplar ulaşsın. İlim ulaşsın. İnsanlar gelemiyor, gidemiyor. Eskisi gibi de böyle hani bir cumartesi pazar çıkıyordu. Çoluk çocuğunu alıyordu, bir gidiyordu, geliyordu, bir kitapçıya gidiyordu falan. Maddi imkanları görüyorsunuz, ortalığı görüyorsunuz. Yani millet artık böyle bir kitapçıya gidecek yani kalkıp 10 kilometre, 20 kilometre artık gözünde büyüyor insanların yani her şey para. Bundan dolayı inşallah çok yakın zamanda bu hizmeti Türkiye'nin bütün illerine yayacağız. Ama siz de bunu tabii talip ve rağip olursanız arz talep meselesi bu da ne yapar? Bu ilimlerin ulaşmasına yarar. Efendimiz kitaplarını bulacak. İstanbul'da başlıca satış noktaları şu 6 dernek burada bana verdiler. Başakşehir'de 7 Mavi Derneği. Burada o civarda olanlar hepsi buradan bulabilecek. Efendimiz'in kitaplarını, bizim kitaplarımızı ve dergiyi aylık bulabilecek. Bağcılar'da İslami Merci Derneği, Sultan Gazi'de Misvak Derneği, Zeytinburnu'nda Fetih Gençlik Derneği, Anadolu yakasında Mahter, Sultanbeyli tarafında olacak. Pendik'te Kerem Derneği. Bu dernekler başladı şu an. Bu böyle yayılacak. Sohbetlere gidenler o derneklerde istedikleri kitabı, dergiyi bulabilecek. Bu da onlara bir ayağına götürme hizmeti olacak inşallah. Allah Teala Efendi Hazretimizin sohbetlerini, Ruhul Furkan tefsirimizi ve bu ilimleri her eve, her ucağa ulaştırsın. Ulaştırmakla kalmasın, okuttursun, onunla da kalmasın, amel ettirsin, onunla da kalmasın, ihlas nasip eylesin, ihlas, iflastan muhafaza eylesin. Amin. Salavatımız okuyor. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala ali ve sahbihi. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem. Amin. Allahümme inna neselüke el cenneh. Ne'udü bike minen nâr. Allahümme inna neselüke rıdvâneke vel cenneh. Ve ne'udü bike min sehatike vel nâr. Allahümme inna neselüke el cenneh. Ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ev amelin. Ne'udü bike minen nâr. Ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ev amelin. Allahümme inna neselüke min khayri mâ seyleke min nebiyyüke Muhammedun. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve ne'udü bike min şerri mes'âdeke min nebiyyüke Muhammedun. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve entel müstâ'an ve aleyke'l belâğu. La havle ve la kuvvete illâ billâhil alîl azîm. Âmin ya rahmân rahîm.
Ya Rabbi bu kardeşlerimize bizleri reddetme ya Rabbi. Mahrum etme ya Rabbi. Mahcup etme ya Rabbi. Ben o kadar hasta oldum da bugün hiçbir yere çıkamam. Dünyada ne teklif etseler gitmezdim. Sırf senin rızan için bu kardeşlerimiz geldiler diye geldim ya Rabbi. Onlar da senin rızan için geldi.

Kimsenin menfaat, maddi menfaati yok ya Rabbi. Hepimizi affeyle, mağfiret eyle ya Rabbi. Bu ilim meclislerini ehlinden eyle ya Rabbi. Zikir meclislerine bağışla ya Rabbi. Kurban olduğum sana Allah'ım, Gazze'ye yardım eyle. Filistin'e yardım eyle. Myanmar'a yardım eyle. Doğu Türkistan'ı halas eyle. Esirleri halas eyle. Hapishaneleri boşalt, Müslümanları aileleriyle cem eyle ya Rabbi. Bir an önce yüzümüzü güldür ya Rabbi. Ya Rabbi, bu kardeşlerimizin ne hayırlı muradı varsa Cuma gecesinde nazil olan feyizler hürmetine ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, yarınki günde kabul saatinde mutlaka muvaffakat nasip eyle ya Rabbi. Amin amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sahbihi selleme teslimen kesira. Elhamdülillahi rabbil alemin. Şimdi ben o hadisleri okuyacaktım. Birden işte başka konular Mevla konuşturdu. Ne lazımsa onu konuşturdu da. Çok acayip hadisler yazdım ben burada. Cuma günündeki hakkındaki salavatlı hakkında yazarken peygamberlerin hayatı, diriliği, niçin Cuma gününe tahsis vesaire. Bu yazım 10. sayfada başladı. 12. hadis-i şerif. Çok uzun bak. 12. hadis-i şerif çok uzun. Öyle ilim koydum. Bütün şehleri taradım koydum. 13. hadis-i şerif. Hepsi kaynaklı. 14. hadis-i şerif. Böyle 40 hadisi topladım. Bir dahaki ay 40 hadis bitecek. 15. hadis-i şerif. Bak ne kadar uzun bir yazı. 16. hadis-i şerif. Sayfalar dolusu gidiyor. 17. hadis-i şerif. 18. hadis-i şerif. 19. hadis-i şerif. 10'da başladı 24'e kadar. 14 sayfa salavat-ı şerifinde çok faydalı şerhlerden buldum. İlk duyacağınız ilimler yazdım. Vakit bulup şimdilik anlatamadım. Ama okuyun, amel edin inşallah. Resulullah'ın hatırı için. Sallallahu aleyhi ve sellem salavatı. Sadece salavat değil konu. Orada şahitlikler, melekler, mahşer, dünya kadar şerhlerden ilim var. Çünkü bir hadiste Resulullah'ın hayatta olduğu, rızıklandığı ve sallallahu aleyhi ve sellem salavatla arz olunduğu, sahabenin bunu sorduğu, aldıkları cevaplar, ne ilimler ne ilimler. Ya sen vefat ettin, nasıl sana ulaşacak diye sordular. Onun cevapları çok önemli. Yani imanınızın nuru kuvvetlenir. Ve salavat-ı şerifi okursanız, okurken başka bir alemde okursunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duyduğunu, gördüğünü, şahit olduğunu, rabıta işte budur. Bu rabıtayı becerebilirsek zaten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem irtibatı kurabilirsek, yani adam Ravza'da yanında gafildir ama adam burada huzurda rabıtasını becerebildiği zaman işte o en büyük nasibe haizdir. Mühim olan o irtibatı kurabilmek. Ağzından esselamu aleyke eyyün nebiyyü çıkarken kafan sağda solda gezmemesi lazım. Sana selam olsun derken o ettehiyyatu da o onun duyduğunu, onun huzurunda okuduğunun şuuruna ermek lazım. Allah bize bu şuuru nasip etmeden canımızı almasın. Amin. Allah her namazımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duyduğunu düşünerek selam verebilmeyi nasip eyle. Okuduğumuz salavat-ı şerifelerde çok huzuru temin edip ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem irtibatımızı gün be gün güçlendirip onu canımızdan ileri sevecek dereceye geçirebilmeyi nasip eylesin. Amin amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem. Fatiha ve vâdî müslimen vâdî vâdî. Seyyidina ve şeyhina Ali el-Haydel-i Kısa Mustafa Asbaz Garibullah ve Şeyh Efendi Halilullah ve Arzâ ve Zâs. Mevlana Halil Ziyavuddin, Şah-ı Nakşibendi, Alâ-ı Nâttar, Rubellâh, Râh, Semerkand, Kaddesallâhu Esrârâhu l-Aliye ve l-Arruh, Seyyidina ve Şeyh. Hazreti Hacem Mahmud-i Lofi, Kaddesallâhu Esrârâhu l-Aliye. El-Fatiha.

0: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbetini sundu.
2: Hayırlı cumalar.

0: Cuma'mız mübarek olsun. Lale Gül FM.
1: Lale Gül FM Türkiye genelinde yayında. Bulunduğunuz ildeki yayın kesintileri için bize ulaşın. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, Adak Akika ve Şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
3: Ehli Sünnet'in Sesi Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 252 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli sünnetin, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
4: Dergiye sahip çıkın, ehli sünnetin sesidir.
5: Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
3: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
2: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
6: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
7: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
6: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
8: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı dediği iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
9: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.

0: merhum Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kürsüden Gönüllere. Kürsüden Gönüllere.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akıbetü lil müttakîn ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnneddine indellahil İslam. El ayah. Sadakallahul azim. Ve bellana rasulunen nebiyyül kerim. Ve nahnu ala zalike mineşşakirine şahidine bi kalbin selim. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Geçen derslerimizde Allah'ın nimetlerinin la yu'ad ve la yuhsa olduğunu, adet ve rakama sığmadığını ve kulun bunlara şükürle mükellef bulunduğunu, kainatı Cenab-ı Hak insanın emrine, insanı da zatına, ubudiyete şükran için halk ettiği, itaata davet ettiği üzerinde durduk. Muhterem Müslümanlar, zahiri nimetleri epeyce dile getirdik. Bugünkü cumamızdan sonra manevi nimetler, Allah'ın kullarına olan manevi nimetleri üzerinde duracağız. Bu nimetlerin başında bildiğiniz gibi İslam, İslam nimeti, din nimeti muhterem emirler. Ya din nimeti manevi nimetlerin en büyüğü ve başı. 48 senedir kürsüde şunu söylüyorum cemaatime: dini olmayan bir insan ya hayatın yükünü çekemez, intihar eder, kendine kıyar, mahvolur gider, veya canavarlaşır, eşkıya olur, hem cinsi için en büyük tehlikeyi arz eder muhterem müminler. İkisinden biri. Onun için biz cemaatimizle beraber alemlerin yüce Rabbine hep beraber dua ediyoruz. Ya Rabbi, bizi İslam'ın nurunda daim kıl. Neslimizden sabahı haşre kadar dinsiz ve imansız getirme Allah'ım. Cemiyet için ve fertler için, aileler için dinsizliğin en büyük felaket olduğunu 20. asırda ve memleketimizde görüyoruz muhterem Müslümanlar. Günlük hayatımızda dinsizliğin ne korkunç felaketler getirdiğini müşahede ediyoruz. Radyo okuyorsunuz, radyo dinliyorsunuz, televizyon seyrediyorsunuz, gazeteleri okuyorsunuz. Görüyorsunuz ki beşerin dinden uzaklaştıkça hali nerelere doğru gidiyor. Cennet vatan bugün ne hale gelmiştir? Tek sebebi var. Muhterem Müslümanlar, tek sebebi var. Her şeyde bir tek sebep var. Bu necip ve dev milleti inanç ve dininden uzaklaştırmanın akıbetini, korkunç felaketlerini yaşıyoruz. Evet. İnşallah ümit ederiz ki bu gerçeği görürler. Allah'ımıza dua ve niyaz ederiz ki bu hakikate eğilirler de bu memleketin nesli ve evladına kıymakta devam etmezler inşallahü teala. Muhterem Müslümanlar, tabii ki bugünün dünyasında değişik dinler de var. Beşeri, insanların icat ettiği, hani yakın zamanımızda bile ben peygamberim, ben Mehdi'yim diyen kopuklar ve deccaller gibi muhterem Müslümanlar. Ya hiç sormayın. Türkiye'nin gaileleri kendisine yetmezmiş gibi Bir de ayrıca biri çıkıyor, ben peygamberim, bana vahiy geliyor diyor. Niye böyle oluyor muhterem Müslümanlar? Dış güçler bu cennet vatanı, bu necip milleti daha çok bölebilmek için, gücünü daha çok düşürebilmek için, tarihi şahsiyetinden daha korkunç şekilde koparabilmek için şer kuvvetlerin ihdas ettiği fitneler. Rabbim bizi ve neslimizi, evladımızı muhafaza et ya Rabbi. Muhterem Müslümanlar, isterseniz bunun topyekûnüne, Adem'den bugüne kadar gelenine İslam diyelim muhterem Müslümanlar. Hazreti Halilur Rahman'dan da başlayarak Huveştebâkum ve mâ ceale ve mâ millet-i ebîküm İbrahim'le başlıyor. Huveştebâkum ve mâ ceale aleyküm fiddîni min harac. Cenab-ı İbrahim Aleyhisselam dinde babamız, kimin babası aslında? Peygamber Efendimizin. Böyle olunca İslam'da manevi babamız, büyük atamız Hazreti Adem'den sonra İbrahim Aleyhisselam. Huveştebâkum ve mâ ceale aleyküm fiddîni min harac. Allah sizi seçti, İbrahim'in milletinden kıldı. Mukaddime olarak arz ediyorum muhterem Müslümanlar, dersin mukaddimesi olarak. Bakınız biz kimin zürriyetindeniz, kimin milletindeniz? Gençler, yumurcaklar, memleketin yavruları, ümit ışıkları, biz Hazreti Adem'in zürriyetindeniz. Asil bir peygamber, beşeriyetin büyük atası, Hazreti Adem'in zürriyetindeniz. Yani maymunun zürriyetinden değil muhterem ünlüler. Ya Avrupa'da bile, Garp'ta bile çığlığı çıkmış, korkunç uydurma olduğu ihdas edenin, icat edenin suratına vurulmuş Darwin nazariyesi muhterem Müslümanlar. Darwin nazariyesi, insan nihayet tekamül suretiyle maymundan meydana gelmiş. Hadi bu Avrupa'daki Darwin'in nazariyesi. Yani maymun dura dura nihayet insan olmuş. Ama Darwin'den bugüne kadar hiçbir maymunun insan olduğunu nakledip gören yok muhterem ünlüler. Ya Müslümanlar, insanlık tarihine bakınız. Maymun maymundur, insan insandır. Hiçbir beldede, hiçbir kıtada, hiçbir memlekette veya hiçbir hayvanat bahçesinde maymun yaşlanmış da insan oluvermiş diye bir nakil ve rivayet yok. Ve biz ortaokul sıralarında tarih okurken muhterem Müslümanlar, Darwin nazariyesi okuttular bize. Ya 40'lı, 39, 40'lı, 41'li senelerde ortaokulda bize Darwin nazariyesi okuttular ve dediler ki sizler ve bizler maymunun neslinden geldik. 26 Ağustos 1071'de Anadolu'ya İslam ve tevhid girmiş muhterem ümmiler. 26 Ağustos 1071. 900 küsur sene. 900 senelik, 1000 seneye yakın İslam tarihi. Anadolu'da Selçuklu devri ve Osmanlı devri, eserler, devasa kubbeler, derin endam minareler, tül gibi işlenmiş minbeler, pırıl pırıl nur saçan avizeler ve mabetler, bunlar bırakılmış Hazreti Adem'in neslinden geldiği Müslüman Türk'ün evladına unutturulmak için Darwin nazariyesi okutuluyor muhterem müminler. Bunlar kurtarıcı. Bu dev milletin, bu aziz milletin, bu necip milletin tarih boyu şarktan garba, şimalden cenuba ahlak götürmüş, iman götürmüş, aşk götürmüş, edep götürmüş, ilim götürmüş, marifet götürmüş. Benim Osmanlı dedem cami kubbeleri gibi kubbeler yaparak, beyaz mermerden göbek taşları koyarak, pirinç musluklarla insanları şakır şakır yıkayan nazafet ve temizlik dinin yarısıdır hadisiyle amel eden, kadar temel atarak dikerken Avrupa'da, Fransa'da lazımlık pencereler yerlerden yollara dökülürdü muhterem Müslümanların necaset lazımlıkları, ya pencerelerden yollara adamların üzerine dökülürdü. Fransa'da muhterem Müslümanlar, Fransa'da Versailles Sarayı, bugün müze, Fransa'da Versailles Sarayı, kendi krallarının oturduğu saray, bugün müzedir. Hakikaten gezdik hocam be diyor, 100 numara tuvalet yok diyor. Tuvalet yok muhterem müminler. Ya 1400 sene evvel İslam peygamberi sofraya otururken elinizi yıkayınız. Vacip derecesinde sünnetimdir. Sofradan kalkarken elinizi yıkayınız, farz derecesinde sünnetimdir diyor Peygamber Efendimiz. Ya. Muhterem Müslümanlar, tuvalete gidiyor, kağıtla kullanıyor, sofraya oturuyor, o eliyle. Hocam tabii eliyle yemiyor, çatalla yiyor diyeceksiniz. Canım bir yüzünü siliyor, dudaklarına varıyor el tabii. Taharetlendiği, kağıda silindiği eliyle yüzünü gözünü oynuyor. Tuvaletten çıktığı ayakkabısıyla yatak odasına kadar geliyor. Vallahi yatağıyla, yatağa ayakkabısıyla yatanı görmüşümdür muhterem müminler. Ayakkabısıyla yatağa yatanı, sosyetik muhitte. Sosyetede ayakkabısıyla yatağa yatanı görmüşüm, duymuşumdur muhterem müminler. Fakat onu bir tarafa bırakın. Yatağıyla yatak odasına kadar, misafir odasına, ayakkabısıyla ayakkabı çıkarmak medeni anlayışa aykırıymış muhteremler. Bir zamanlar modaydı. Ya bir kadınlar cemiyeti oluyor, bir nişan cemiyeti oluyor filan. Evde halılara artık basılmaz hale geliyor. Ayakkabısıyla gelin dalıyor içeriye. Zaruri ben evimde nöbetçi koyuyorum kapıya. O zaman şimdi farklıyız muhterem müminler. Ya aziz Konyalılar, şimdi Rabbime milyar hamd ediyorum, farklıyız. Neden mi? 6000 Kur'an kursumuz, 580 İmam Hatip okulumuz, 20'nin üzerinde ilahiyat fakültemiz ve milyonun üzerinde yeni bir neslimiz var, geliyor. İmanlı, inançlı, hakka inanan bir nesil geliyor. Onun için bugün farklıyız elhamdülillahi teala. Artık böyle zamanlarda kapıya nöbetçi pek koymuyoruz eskisi gibi. Pırıl pırıl tertemiz bir nesil geliyor. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Muhterem müminler, Cenab-ı Adem Aleyhisselam'la böyle başlayarak geliyor. Evet. Cenab-ı Nuh Aleyhisselam Şeyhül Murselin, Hazreti İbrahim Aleyhisselam peygamberlerin en büyüklerinden, Cenab-ı Musa Aleyhisselam Kelimullah'tır, Mevla'nın hitabına mazhar. Cenab-ı İsa Aleyhisselam Ruhullah'tır ve netice itibariyle Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Hatemül Enbiya, son peygamber ve bizim peygamberimiz elhamdülillahi teala. Ve son dinin, İslam dininin de, istersen şari-i azamı de İslami tabirle, istersen vaaz-ı hakikisi de, istersen kurucusu de, Kur'an şahs-ı Muhammediye nazil olmuş ve İslam'ın, Peygamber Efendimiz öyle buyuruyorlar, Kur'an'da olan ve daha fazlasıyla benim hadislerim ve sünnetim olarak İslam dinini tespit ediyorum buyuruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem müminler, şöyle bir mukaddimeden sonra, fazla da dağıtmayayım ki size bir hadis-i şerif okuyacağım bugün inşallah. İmanın, İslam'ın ve inanç aleminin bel kemiğini, omurgasını teşkil eden bir hadis-i şerifi okuyacağım size bir hatıramla birlikte. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bize ulaştırdığı Kur'an-ı Kerim'in İslam için beyanı hakikisi bu. Estaizu billah. İnneddine indellahil İslam. Allah nezdinde tek din muhteremimiler. Hani dedim ya, uydurma ve beşeri dinler de var diye. Bir de semavi dinler var, tahrif edilmiştir. Musevi din, İsevi din, ki onlar Tevrat'ıyla, İncil'iyle, Zebur'iyle artık neskedilmiştir. Ondan evvelki sahifeler. Adem Aleyhisselam'a, Şit Aleyhisselam'a, İdris Aleyhisselam'a, Nuh Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a Tevrat'tan evvel verilen suhuf diyoruz onlara, sahifeler. Fakat bütün bunların ahkam-ı hükmü Kur'an'a göre neshedilmiş, yenilenmiştir. İnsanlığın sabahı haşre kadar bütün ihtiyaçlarına cevap verecek tek dini mübin-i ilahi. İnsanlığın bütün ihtiyaçlarına cevap verecek ve hatta 20. asırda atom hızıyla koşturduğu halde beşeriyetin daha eşiğinde olduğu İslam dini. Vallahi diyorum Ali cemaat, vallahi diyorum, insanlık medeniyet ve edep bakımından daha insanlığın bugünkü haliyle demek istiyorum, ecdadımı tenzih ederim, ecdadımı tenzih ederim. Onlar İslam'ı kanlarına zerk ettikleri, hüceyratına zerk ettikleri için varlıklarını göstermişler muhterem Müslümanlar. İslam'ı yaşamışlar ve yaşatmışlardır. Evet, Cenab-ı Halik-i Zülcelal Hazretleri bize de onlar gibi olmayı nasip etsin. Bakınız bugün Koca Akif öyle diyor Müslümanlar. İstiklal Marşımızın şairi Koca Akif öyle diyor. Mütefekkirleriniz dini de hiç anlamamış. Ruh-i İslam'ı telakkileri gayet yanlış. Sanıyorlar ki tekamüle tahammül edemez. İnsanlığın ihtiyacını temin edemez demek istiyor. Bilmiyorlar ki ulumun ezeli dayesidir. Beşerin bir gün olup yükselecek payesidir diyor. Evet. Bilmiyorlar ki İslam için. Bilmiyorlar ki ulumun ezeli dayesidir. Beşerin bir gün olup yükselecek payesidir. Eğer yükselebilirlerse kıyamet kopmadan tabii muhterem Müslümanlar. Ya. Şimdi biri birine çamur, o biri diğerine pislik diyor. Öyle olduğu halde İslam'ı beğenmiyorlar. Ne kadar garip değil mi muhterem Müslümanlar? Biri diğerine çamur, o biri diğerine pislik dediği halde arştan inen yedi beyzayı temsil eden Allah'ın habli metini ve söylediğim gibi haftada bir guslü farz kılan bidayette, sonra sünnetle takfif eden, sonra da yemekte el yıkamak evvelinde ve sonrasında sünnetimdir terk etmeyin buyuran, taharet ve nezafetten duyunuz, edep ve aşka varıncaya kadar beşeri beşeri meleklerin imreneceği seviyeye yükselten İslam. Meleklerin, eyvallah diyorum bakınız. İnsanı kamile, melekler imreniyor insanı kamile. Ya. Abdülkadir Geylani, Muhyiddin Arabi, Cüneydi Bağdadi, Bayezid Bastami, Hacı Bayramı Veli, Akşemseddin İstanbuli, muhterem Müslümanlar, latife ediyorum. Evet, Mevlana Celaleddin Rumi, Sadreddin Konevi, İmam-ı Rabbani, Şems-i Tev ve hakeza. Meleklerin kemaline hasret çektiği büyük insanlar. Rabbim şefaatlerine nail kıl ve mahşerde bizi onlarla haşret ya Rabbi. Ya muhterem Müslümanlar. İslam beşerin vicdanına girince, beynine nurunu sokunca, hayatına İslam nizam haline gelince, insan nefsiyle de şeytanla da dünyayla da cihat ve mücahede ederek yükseldiği için, melekte cihat yok çünkü. Melekte nefis yok, mücadele yok. Onun için ve ma minna illa lehu makamun malum fehvasınca Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Cibril de dahil, Mikail de dahil, en gerideki mertebedeki meleğe varıncaya kadar bütün melekler, onların da sınıfları var, fazilet farkları var muhterem Müslümanlar. Onlarda terakki yok, tekamül yok. Bulunduğu makamda Süleyman Çelebi'nin dediği gibi, kimi kıyamda, kimi rükuda, kimi secdede ubudiyetle meşgul. Allah'ın emrini tatbik ederler. La yasunallahu ma emarahum ve yefaluna ma yu'marun ayetlerinde olduğu gibi. Ama insanoğlu akıl ve ruh birleşerek nefis ve şeytan ve dünya ile mücadele eder de cihadı kazanırsa, ki ona cihadı ekber dedik. Bu mücadeleyi, mücahadeyi kazanırsa muhterem Müslümanlar, melekleri imrendiriyor. Ve bu yükselişte bu ulvileşmede, bu melekleşmede, bu melekuta uçuşta yegane amil din duygusu muhterem Müslümanlar. Ya Allah. Allah inancı muhterem Müslümanlar. Ahiret inancı ve ahiret kaygısı muhterem müminler. Ya. Kafirin İslam milletlerini bozmak için sarf ettiği son 150 yıldır sarf ettiği bütün kötülük, bütün derdi ve çilesi, bütün gayreti ve çırpınması nasıl olur da bu milleti, bu necip milleti İslam'dan koparabiliriz muhterem müminler? Birinci Cihan Harbi'nde tabii Türkiye Osmanlı bölünmüş, o zaman Türkiye demiyoruz, Osmanlı İmparatorluğu, dünya hakimiyetine oynayan ecdadımız, ya Garb'ın üzengisini, her dersimde söylüyorum ve söyleyeceğim, Garb'ın, Garplının üzengisini öpmekte şeref bulduğu şerefli ecdadımız muhterem müminler. Ya bir taraftan Yahudiler, bir taraftan Ermeniler, bir taraftan Mecusi ve putperestler, bir taraftan Hristiyanlar, Haçlı seferleri, neler ve neler, nihayet Osmanlı İmparatorluğunu 1. Cihan Harbi'nde mağlup seviyeye düşürdüler. Müttefik olduğu devletler mağlup olunca Osmanlı İmparatorluğu da mağlup sayıldı muhterem Müslümanlar. Ve Sevr Muahedesi, vatan, Türkiye'miz dahi parçalanmış. İstanbul'da müstevli devletler, Garp'ta Yunanlılar, Konya civarında İtalyanlar, Cenubi Şarkı'da Fransızlar, o hakeza Kafkasya civarında Ermeniler falanlar falanlar, Moskov'un uşakları, muhterem Müslümanlar, Türkiye bir dert çanağı, keder çanağı, kan çanağı, na'udhu billahi subhanahu ve teala. Muhterem Müslümanlar, bu arada İngiliz Başbakanı Londra'da merkezi hükümette eline Kur'an-ı Kerim'i alıyor, necis eline mukaddes kitabımızı alıyor, tenzih ederiz kitabımızı. Arkadaşlar diyor, bugün Osmanlı parçalandı ve Türkiye'yi de böldük diyor, paramparça ettik, ama bu milletin elinden bu kitabı mukaddesi almadıkça, bu milleti bu kitaba yabancı kılmadıkça bu millet yeniden dirilebilir diyor. İngiliz gavuru böyle diyor muhterem. Tarihinizi okuyunuz Müslümanlar, tarihinizden gafil olmayınız. Tarihini bilmeyen bir milletin milletlik hüviyetini koruması mümkün değil. Tarihinizi Allah'ınızın aşkına okuyunuz. Ya. Bilmem nerenin dağından gelen bir serseri güya şeriat isterük demiş. Ya binlerce kişi Konya'da oluklara, damların oluklarına, ağaçlarına asılarak binlerce kişi idam edilmiş muhterem Müslümanlar. Ya Konya'da bizim yetiştiğimiz hocalarımız kalıvermiş Osmanlı devrinden. Necip Fazıl'ın dediği gibi kollarımı makasvari tutuyor ve kalabalıklara sesleniyorum. Ey kalabalıklar, durun, bu sokak çıkmaz sokak diyorum. Yani dinsizlik ve imansızlık, gavurluk ve nifak, müşriklik ve putperestlik çıkmaz sokaktır. Geliniz ecdadımızın asaletine, Allah'ın davet ettiği yola, Peygamber Efendimiz'in gösterdiği sırat-ı müstakime hep beraber dönelim diyorum. Dikkat ediyor musunuz muhterem Müslümanlar? Konuşmalarımla şu şahıs veya bu şahıs, şu veya bununla bizim hiç ilgimiz yok. Koskoca dev bir milletin ecdadı Fatihler gibi, Yavuz Selimler gibi, Sultan Süleymanlar gibi şahsiyete erişmesi derdindeyiz. Rabbim bizi peygamber ve ashabının yolundan ayırmasın inşallahü teala. Muhterem Müslümanlar, ayet-i celleyi tekrar okuyorum. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah nezdinde tek din İslam'dır. Ve bu manayı yine Kur'an-ı Kerim diğer ayet-i celle ile estaizu billah ve men yebtegi gayral islami dinen felen yukbala minhu ve huve fil ahireti minel hasirin. Bir kimse kalkar da İslam'dan gayri bir din seçerse, İslam'ın gösterdiği yoldan gayri bir yola giderse, ya tamamdır. Ya. Ey hocam, medeniyet ne olacak yahu? Garp medeniyeti, garplulaşma teraneleri, o ne olacak? Efendim? Ya, garplulaşma. Ne olacakmış? Yani hocam, bizim garplaşma dediğimiz atomu icat etme, nötron bombası yapma, hidrojen bombası yapma garplaşması değil. Göze görülmeyen uçak ve roket yapma garplaşması değil. Ne ya? Evlerimizdeki dedemizin tuvalet taşını asli taş yapacağız, işte garplaştık demektir. Bizim medeniyetimiz bu olacak. Ya hiç sormayın muhteremler. Şar şar şar şar şar her tarafına bacaklarıyla beraber işeyecek. Sonra da patır patır eteklerini silkip kalkıp gelecek, temizlendim diyecek. Sonra da Kabe-i Muazzama'nın karşısına namaz kılmaya gidecek, tavaf edecek o haliyle. Resul-ü Zişan'ın önüne varacak. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidi ya Resulallah diyecek. Pantolonun paçasının pisliğiyle üzerine başına işemiş insanın hali bu. Eğer alafrangalaşır, gaflaşırsa durum bu. Lavabonun alt kısmının kapağını kapatıyor. Böyle bir Avrupalı turisti gördüm muhterem Müslümanlar da bir otelde zamanında. İçine suyu dolduruyor, onunla yıkıyor yüzünü. Lavabonun içerisine suyu dolduruyor, lavabonun içindeki suyuyla yıkıyor elini yüzünü. O tapayı onun için koymuşlar oraya herhalde. Ya muhterem bunlar, ya. Onun anladığı taharet bu. Ya. Muhterem müminler, darılmayın kardeşlerim, darılmayın. Darılmayın Allah'ınızın aşkına. Merkep bile defi hacet ederken bacağıma fazla sıçramasın diye ayaklarını şöyle açıyor, yere yaklaşıyor. Öyle mi? Köylü amca, öyle mi? Öyle diyorlar bakınız cemaat. Şimdi ayakta böyle duruyor, şar şar şar şar şar. Sonra da şöyle böyle ediyor, kullanıyor, çıkıp gidiyor vesselam. Sonra da şadırvanda abdest alıyor, geliyor kapı camiine. Mümin kardeşim, mümin kardeşim, mümin kardeşim. Yazık etme kendine. İslam'da nezafet ve taharetin hüviyeti var, belli şekilleri var. Çok rica ediyorum. Sonra da muhterem Müslümanlar, söz açılmışken söylüyorum. Her zaman tabii bunları söylemem imkanına sahip değilim. Mevzu geçip gidiyor. O pantolonlar kumaşın çeşnisi, şırası bozulur diye ütüleniyor, veriliyor, ütüleniyor, veriliyor. Bayağı bir pantolon bazen bir ömür giyiliyor da yıkanmıyor. Dedenin şalvarı 3-4 tane olurdu. Her ay veya 15 günde bir şalvarı değiştirir. Hanım belki bir sıçrantı olabilir, şu şalvarımı yıka derdi. Ütü derdi yok. Ütü derdi yok. Ütüye mani yok tabii, ütü yaparsınız yanlış anlamayın da. Ninemiz onu yıkayınca şöyle bir sert sert çeker, bir de sertçe çırpar, bir de tele asar. Ondan sonra şalvardır zaten. Onun belli bir çizgisi, yönü falan yok. Evet. Giyer, tertemiz, pırıl pırıl, kıcır kıcır yıkanmıştır. Rabbisinin huzuruna melek temizliğinde Allahu Ekber der durur. Tamam mı? Ama pantolon bir ömrün sıçrantısını üzerinde taşır. O sıçrantısıyla namaz kılan için söylüyorum. Camiye geliyor, camiye geliyor, camiye geliyor. Dersini söyleyeyim mi? O pantolonu ütülerken kullandığı yaş beze, beyaz beze, ütü bezine de necaset geçiyor. O necaset gömleğini yıkarken de ütülerken de kullandığı için gömleğini de necis ediyor. Diğer eşyasını da geçiyor. Ya hocam, demek İslam'a bu kadar muhtacız öyle mi? Ey vallahi muhtacız. Yediğimiz ekmekten daha çok muhtacız. İçtiğimiz sudan daha çok muhtacız. Teneffüs ettiğimiz havadan daha çok muhtacız. Damarlarımızda hani kan kaybetti öldü derler ya, muhtaç olduğumuz damarlarımızdaki o kandan daha çok muhtacız İslam'a. Çünkü İslam olmadı mı? Müslümanlar, Allah'ın mübarek kulları, muhterem cemaatim, İslam olmadı mı insanoğlu? Mevla korusun, Kur'an tabiri bu. İnhum illa kel en'amü belhum kel en'ami belhum atallu sebila. Onlar yiyip yayılan mahluklar gibidir, belki daha yol bakımından sapıktırlar diyor Kur'an-ı Kerim. Şunların haline bak şunların. Ya. Muhterem müminler, sohbet ederken mümin kardeşlerime bazen öyle diyorum, darılmayın bana. Yolda trafik durmuş, genel kontrol yapıyor biliyorsunuz. Kendi binmiş veya arkasında üç arkadaşını da almış filan. Durduruyor, şoförün ağzını kokluyor polis, çok haklı. İçki içti mi içmedi mi diye. İçki içerse çünkü arabayı günlük radyoları dinliyorsunuz. Her Allah'ın günü 20-30 bu radyonun söylediği. 20-30 insan gidiyor, trafik kazaları. Ya uykusuzdur, ya sarhoştur veya tedbirsizdir. Mesela üçünden biri. Evet mümin kardeşim. Dinliyor, evet ağzını kokluyor. İçki içmişse eğer, yok sen bu haliyle trafiğe çıkamazsın, devam edemezsin bu yolculuğa, hadi bakayım diyor. Veya ceza yazıyor, ağır bir ceza. Bu cezayı vereceksin, bir daha da bu hale çıkmayacaksın direksiyona diyor. Çünkü bu arkandaki üç kişinin hayatı da sana bağlı. Rabbim sen istersen vallahi göz açıp yumuncaya kadar dünyaya yeniden düzen, yeniden nizam, 6,5 milyara yeniden hayat bahşedersin. O günü bize göster Allah'ım diye dua ediyorum. Muhterem Müslümanlar, beşerin din ihtiyacı, tekrar ediyorum, insan olması şerefi kadar ondan önde bir ihtiyaçtır. Mevlana, aşk eri Mevlana, hadis-i şerife girmeden evvel Mevlana'mızı da dinleyelim, bakınız ne diyor. Yani din ihtiyacı için gençler, aşk eri Mevlana'mız da söylüyor, bakınız. Ez hudayet çare hest ez gut ni, çare hest ez dini ve tağut ni. Ey mümin kardeşim diyor, ebedi saadet isteyen kardeşim diyor, dünyada huzur bulmak ve ebedi alemde kurtulmak isteyen kardeşim diyor, çare dindendir, lokmadan değil diyor. Dinliyor musun Müslüman? Dinliyor musun? Çare dindendir, lokmadan değil. Ez hudayet çare hest ez gut ni. Hudandandır çare, lokmadan değil. Çare dindendir, şeytandan, puttan değil diyor. Aşk eri Mevlana böyle söylüyor. Tekrar okuyorum beyti, bakınız beyinlerinize perçinlemek için. Ez hudayet çare hest ez gut ni. Çare hest ez dini ve tağut ni. Evet, çare hudadandır, Allah'tandır. Malla, servetle, zenginlikle, altınla, gümüşle, kumaşla insanlığın şahsiyetine, şerefine bir şey eklenemez diyor. Dünyada namı ve şöhreti, hazinelerinin anahtarını bir alay taşıyan karunların akıbetini Kur'an beyan ediyor. Sen şimdi Türkiye'de falan böyle bir zengin tanıyor musun? Hocam işte rantiyeciler var ya, hortumu devlet hazinesine atmışlar, durmadan soruyorlar. Yahu onlar Karun'un eşeğinin yuları kadar bile servete sahip değiller. Hazinesinin anahtarlarını alay taşırdı diyor. لَتَنُوا بِالْعُسْبَةِ اُلِ الْقُوَّةِ Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, Kur'an-ı Kerim. Emir dinlemediği için, o günün Musa aleyhissalatu vesselamına muhalefet ettiği için, malinin zekatını verip inanmadığı için Cenab-ı Hak servetiyle beraber batırdı, hala gider. Yani insanlığın şeref ve haysiyetine servet ne ilave edecek, bunu demek istedim. Olacağı bu. Gazali, muhterem müminler, Gazali öyle diyor. İnsan öldü mü diyor, arkadaşı üç diyor. Arkadaşı üç. Müminler, hep aklınıza ve mantığınıza hitap ediyorum. Müslümanlar, Gazali öyle diyor, koca dahi ve mütefekkir. İnsan öldü mü arkadaşı üçtü diyor. Biri ölünce arkadaşlığını bırakır diyor. Mal ve serveti, sarayları ve köşkleri, dükkanları, tezgahları. Oldu mu? Ya. Müslümanlar, imamlara soruyorum. Siz cenazeye kefen biçiyorsunuz ya, hiç kefene cep dikiyor musunuz, içine dolar mark koyuyor musunuz harçlık olarak filan diye? Yok hocam, hiç böyle bir şey yapmıyoruz diyorlar. İmamların hiçbiri cenazeye biçtikleri kefene cep dikip de içine orada harçlık olur diye dolar ve mark filan bir şey koyma. Mümin kardeşlerim, şunu demek istemiştim. Ben biraz efkarlıyım. Bazı şeylerde aşırı gidiyorsam Kapı Camii'nin muhterem cemaati, aziz kardeşlerim, beni affedin. Hani Akif'in de bazen safahatta cinnet getirdiği yerler var. Akif'in de bazen safahatta hani ağzım kurusun, neredesin ey adli ilahi? Son zamandaki ahlaka ve yıkılışa bakıyor da koca Akif, safahatında öyle diyor. Ağzım kurusun, neredesin ey adli ilahi diyor. Yani gizlendiğin yeter artık, yüce kudret, göster varlığını ve celalini diyor koca Akif bile. Ben ona tilmiz olmanın şerefine nail olmak için kürsüdeyim muhteremler. Ya büyük insan bile çileden çıkıyor. Rabbim şefaatlerine mazhar kılsın inşallah. Öldü mü birinci arkadaşı bırakıyor. Öyleyse vefalı arkadaş değil yahu efendiler. Mala filan sakın güvenmeyin. Sandalyeler, koltuklar filan o anda altınızdan çekiliverecek mesela. Padişah ve sultandan en fakir kişiye kadar 8 arşın, hani dedemizin tabirle 8 arşın patiska, onu da bulabilirse eğer, tayyareden düşüp paramparça mı olacak, yolda arabası kalıp bir aslana yem mi olacak veya denizde kark olup gidip balıklara yem mi olacak, hiç belli değil akıbetimiz. Öyle mi Müslümanlar? Akıbetimiz hiç belli değil. Yani 8 arşın milyarlar, trilyonlar için böbürlenen, mağrur olan zalimlere sesleniyorum. Akıbette götüreceğiniz 8 arşın patiskadan ibaret, onu da götürebilirseniz. İkinci arkadaş, mümin kardeşlerim, ölen insanın ikinci arkadaşı, her Müslümanın ikinci arkadaşı, evladı, iyali, çoluk çocuğu, ahbap ve yaranı arkadaşları, kabre kadar varıyorlar. Üzerine kürekle toprağı dolduruyorlar. Hatta bazı, latif olarak söylüyorum, bazı evlatlar var, bir de toprağı böyle üzerine çıkıp çiğniyorlar. Aman kalkıp gelip de bu servete bir daha babam şey etmesin diye, konmasın diye. Üzerine toprakla çiğniyorlar kabrin üzerine, sıkıştırıyorlar iyice. Ondan sonra dönüp geliyorlar, başın çaresine bak Allah'a ısmarladık diyorlar. Hani sen o evlat için hayatını vermiştin, her şeyini feda etmiştin ya, sonu bu yavrucağız. Aziz kardeşim, sonu bu. Ya innema envalukum ve evladukum fitne ve ennallaha indahu ecrun azim. Sizin maliniz ve evladınız fitnedir. Diğer ayet-i celle'de el malu vel benune zinetul hayati dünya vel bakiyatu salihatu hayrun inde rabbike sevaben ve hayrun emela. Suretul Kehf. Muhterem Müslümanlar, dünya hayatının zineti. Fahri kainatın torunlarının birini sağ dizine, birini sol dizine alıp kucaklayıp öpüp gönlümün rayhaneleri bunlar, rayhanları bunlar buyurduğu gibi hayatın rayhanıdır. Fakat Zümrüt Mustafa kardeşimin yavrularını Allah'tan korkan, namazını kılan, Ramazan'ı Hicaz'da tutan, servetinin zekatını, fıtrasını, kurbanını eda eden, sonra da 6600 ayatı ilahiyi ezberleyip kendisinden sonra hatimler indirecek bir evlat yetiştirdiysen bahtiyarsın, defterin kapanmayacak inşallah. Ama öyle değilse, ya tanıdıklarım var muhterem müminler, 20 sene 30 sene geçiyor, babasının malını taksim edemiyor, babanın servetini taksim edemiyorlar, sonunda lanet olsun keşke bırakmasaydı diyorlar, lanet olsun keşke bu serveti bırakmasaydı da başımıza bela olmasaydı diyorlar muhterem müminler. Ya nesil Hacı Efendi kardeşim, bayağı da seni sarsarak söylüyorum, evladını yetiştir diye. Geleceğin bütün mukaddes emanetleri onların omuzlarında olacak. Devlet başkanlığından mahalle muhtarlığına kadar. Öyle olunca evladını mahir bir kuyumcu gibi işleyeceksin. Evladını mahir bir kuyumcu gibi, bir sarraf gibi işleyeceksin. Önem vereceksin. Göz bebeğin olan yavrucağızını ahlak, edep, iman, aşk ve istikamet unsuru olarak meydana getireceksin. Kabrine vardığı zaman gözyaşlarıyla fatihalar okuyup mağfiretini, Allah'ın affini ve senin için Mevla'nın cennetini isteyecek bir evlat. Defterini kapattırmayacak inşallah. Fakat böyle olmakla beraber kabirden dönüp geliyor. İkinci arkadaş da bu. Ahbap ve yaran evladın kabirden dönüp geliyor. Tamam mı? Kabire giremiyor seninle beraber. 80 sene bir yastığa baş koymuşum. 80 sene bir yastığa baş koymuşum ailen, zevcen. 80 senede aranızda hiç çit çıkmamış. O size Efendi Hazretleri demiş, siz ona hanımefendi demişsiniz. 80 sene. Öyle mi?

Karacaksın. Öyle değil mi muhterem Müslümanlar? Ya o ona hadi hanım diyor, o ona hadi efendi diyor. Ve ömür böyle geçmiş. Asıl söyleyeceğim şu, muhterem müminler. Kocası ölünce o hanıma varsak, yahu 80 sene bu kadar ahenkle vakit geçirdiniz, seni de beraber kabre gömelim de şu kocan yalnız kalmasın desek razı olur mu muhterem Müslümanlar? Hocam, Hazreti Adem'den sabahı haşa kadar bir tek hanım çıkmaz öyle. Öyle olunca meseleye bu açıdan bakacaksın. Meseleye bu açıdan bakacaksın. Ve ma leha ve ma aleyha. Ma leha ve ma aleyha. İnsanoğlu ve la teziru vaziratun vizra uhra fehvasınca her koyun kendi bacağından asılır. Aleyke bi nefsik ve de ankel avam. Fahri Kainat böyle buyuruyor. Aleyke bi nefsik ve de ankel avam. Nefsini kurtar ey mümin, nefsini kurtar. Ya akıllı insan sohbetlerde hemen hemen her sohbette söylercesine tekrarlıyorum. Aşk eri Mevlana'mızın, aşk eri Mevlana'mızın sözü. İnsanların en hoşu, en güzeli, en akıllısı ölüm geldiği zaman Azrail'i gülerek karşılayabilen insandır diyor Mevlana. Azrail'i gülerek karşılayabilen insandır. Niye mi? Kapı Camii'mizin banisi Vel Efendi Hazretleri rahmetullahi aleyhi rahmeten vasa. Kapı Camii'sinin banisi Vel Efendi. 4 tane de oğlu varmış kendisinin. Vefatın da başına gelmişler. Baba demişler, bizden bir vasiyetin, bir dilediğin, istediğin var mı demişler. Bir vasiyet edecek misin bize evlatların olarak? Oğlum demiş, hayatımda namaz geçirmedim. Dinliyor musun Müslüman? Zekatımı fukara lehine fazla olarak dağıttım. Bir gün oruç borcum da yok. Haccımı da eda ettim. Allah'ın kullarına bir kuruş borç da edinmedim. Günahlarıma da her gün yatırken tövbe ederek yattım. Günahkarım, beşerim, beşer şaşar, kul hata eder. Fakat her günlük günahıma her gün istiğfarlar ettim. Şu anda size söyleyeceğim, vasiyet edeceğim hiçbir şeyim yok. Sadece Allah ve Resulü'nün yolundan ayrılmayın diyor. Muhterem mümin kardeşim, bu zata Azrail gelse bir tehlike var mı? Eyvallahi yok. Evet. Azrail aleyhisselam isterse gece gelsin kendi bilir. İsterse gece gelsin, isterse gündüz gelsin. İsterse akşam gelsin, isterse sabah gelsin. İsterse Ramazan'da gelsin, isterse bayram sabahı gelsin. Müminin zaten her anı bayramdır vesselam. Müminin, Kapı Camii'nin muhterem cemaati, müminin zaten her anı bayramdır vesselam. Her an. Aşk eri Mevlana'ya, geçen derslerimde söyledim. Efendim sizi Allah ümmeti Muhammed'e müritlerinize bağışlasın, uzun ömür versin diyorlar. Yok diyor. Ömür boyu maşuku hakiki için yanıp yakılan bu ihtiyar aşık için ömür istemeyin artık. Rabbime kavuşmam gerekir diyor. Ölümü kendi, yani Rabbisine kavuşmayı kendisi istiyor. Böyle bir hayat istiyoruz. Ya hay Müslümanlar, ya. Hocanız nasıl dertli olmasın? Ya muhteremler. Aziz cemaat, ben kelek değil, kafa, baş taşıyorum elhamdülillahi teala. Ya. Duyuyor musunuz? 71 yaşındayım. Elhamdülillah ben başımda da akıl taşıyorum. Gerçek hürriyet İslam'dadır. Gerçek hürriyet Allah'a kulluktadır. Gerçek hürriyet Kur'an'ın nurundadır. Gerçek hürriyet iman ve aşktadır. 70 sene aklımı hürriyetle taşıdım. İçkiyle, kumarla, fuhuşla da pislendirmedim, paslandırmadım. Onun için ben kime itaat edileceğini, kime evet deneceğini, hangi yolda gideceğini bilen bir kardeşinizim. Beni dinleyiniz, dediğimi yapınız, kurtulursunuz inşallahü teala. Evet muhterem müminler. Kabre koyduğumuz kişinin 3. arkadaşı ise amelidir muhterem müminler. Birincisi çok vefasız, ölünce bırakıyor. İkincisi üzerine toprağı örtünce kadar devam ediyor. Ondan sonra dönüp geliyor.
Daha kabirden gelirsen al seccade senin, mor seccade benim.

İşçilik senin, fabrika benim diye kavga başlıyor. Daha kabirden dönerken yolda. Öyle mi? Realite bu. Realite bu, vaka bu. Evet. Üçüncü arkadaşı amelidir. Muhterem müminler. Ya işlediği işler ve amelidir. Ferikun fil cenneti ve ferikun finnar. Ya ya. Üçüncü arkadaşı amelidir. Ya cennete kadar kendisiyle beraber gidecek yahut ateşe kadar kendisiyle beraber gidecek. Şimdi Kapı Camii'nin beni dinleyen kıymetli cemaatine soruyorum. Sizler ey Müslümanlar hangisinden olmak istersiniz? Ameliyle cennete gidenlerden mi olmak istersiniz? Kötü haliyle imansızlık ve küfrüyle ateşe ebedi gidip kalmak. Hocam öyle şey bize sorulur mu? Biz camiye gelmişiz. Belki iki saate yakındır oturuyoruz, bir saate yakındır sizi dinliyoruz. Gayemiz, amelimizle cennete gitmek. Şu halde bugünkü dersimde size, bundan her derste öyle ya, bilhassa bugünkü dersimde İslam cennetin yoludur diyorum ve Peygamber Efendimiz'e sözü bırakıyorum. Bakınız muhterem Müslümanlar. İslam nedir? İman nedir? İman ayrı bahistir ama hadis-i şerif bugün Cibril hadisi diye bir hadis okuyorum size. Muhterem Müslümanlar, ben kürsi yaşımda, kürsi devrimde innemel amalu bin niyat hadisine, hadislerin fatihası, hadisi Cibril'e de hadislerin sure-i bakarası dedim. Uzun bir hadis, bir sayfalık bir hadis-i şerif ve aşağı yukarı İslam'ın fihristi. Evet. İslam'ın muhtaç olduğu her şey imanın şartları ve imanın rükünleri içinde geçiyor. Bakınız muhterem Müslümanlar. Evet, hadisi Cibril'i okuyorum size teberrüken. İçinizde o günden kardeşlerim de var. Geçenlerde biri bir sohbette, hocam o derste ben bulundum dedi. Sene 49 muhterem Müslümanlar. 1949. Askerden 3 ay izin verilmişti. Sonra terhis olduk. 50'de resmi vazife aldık. İlk kürsüye çıkışım onun için 48. sene diyorum. Evet, Ramazan-ı Şerif, Konya. Müftiliğe müracaat edildi, cemaat öyle istedi. Hocam Hacı İsa Ruhi Bolay, Hacı Veysade Mustafa Efendi hocamız, Hacı Aydar Efendi, Kapı Camii'nin imamı, sağlıklarında bizim kürsüye çıkmamızı arzu ederler idi. Hatta hocam Hacı İsa Ruhi Bolay Hazretleri, Tahir ölmeden seni kara kürsüde görmek isterim oğlum derdi. Fetret devrinde, seyyiat devrinde tek başına icazet alan kardeşinizim Konya'da. Medreseler kapatılmış, icazet lafı bile tarihe gömülmüş. Evet, 43'lerde 44'lerde başlayıp 47, çünkü evet 46, 47, 48, 49 askerdeyim. 46'larda tefsir sahibi Hadimi merhumun da bulunduğu bir cemiyetle Hattat Feyz Efendi de icazetnamemi yazmıştı, kabri cemiyet cennet olsun. Medrese devrinde icazetnameleri Hattat Feyz Efendi yazarmış. Hocam Hacı İsa Efendi Hazretleri'ne beraber vardık. Feyz Efendi kardeşim dedi, Tahir'i ben okuttum dedi. İhtiyarlığını biliyorum ama dedi, gözlüğünü takacaksın, bu Tahir'in de icazetnamesini elinle yazacaksın dedi. Hocam yahu elime kalemi, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Elime kalemi alacak halim yok, ben artık ihtiyarladım. Ben dedi reca ediyorum. Bu Tahir benim Tahir dedi. Aynen böyle tabir. Ben okuttum bunu dedi. Son devrin hatırası olacak bu dedi. Feyz Efendi Hazretleri icazetnameyi yazdı ve cemiyetimizde büyük hadimi, tefsir sahibi hadimi de bulundu. Eliyle verdi icazetnamemi muhterem Müslümanlar. Tabi hocalarımızın elini öpüp dualarını aldığımız için bugün karşınızdayız. 48. senedir muhterem Müslümanlar. Çok büyük insanların duasını aldık diyebilirim muhterem Müslümanlar. Evet, çok büyük insanların duasını aldık. Rabbi Zülcelal'im mahşerde bizi onlarla haşretsin inşallah. Hani Akif'in ya Rab bizi mahşerde bu ikrar ile haşret dediği gibi onlarla, sevdikleriyle ve sevdiklerimizle haşretsin inşallah. Şunu söyleyeceğim, artık hadise geçemiyorum muhterem müminler. Hayrun nas
men tale umruhu ve hasune amelü. İnsanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır diyor Fahri Kainat. Ömrü uzun ve ameli güzel olandır. Güzel ameller, salih amellerle uzun ömür. Ne bereketli ve hayırlı şey. Ama en hayırlısını niyaz ediyoruz. Vahyin hayata hakim olduğunu görmeden öldürme Allah'ım diyorum. Muhterem müminler, cemaat müftülüğe müracaat etti. İplikçi Camii ilerisinde Çorapçı Camii diye insanlar arkasında bir küçük cami var. Müftülük bizi tabii yeni yetiştiğimiz için genciz. Hele oraya bir kenara bir git bakalım dediler. Gitsin demişler. Oraya gittik. Bir hafta kadar orada konuştuk. Bildiğiniz gibi içinizde cemaatim var. O günleri gören bilen kardeşlerim var. Cemaat pencerelerde, mahfel çökecek hale geldi filan. Nihayet Şerafettin'e geldik. Ve Ramazan'ın son haftasında da Hacı İsa Ruhi Bolay hocam, Ramazan'ın son haftası benim Tahir dedi. Karakürsü'de seni göreceğim dedi. Son haftada burada konuştuk muhterem müller. Sene 1949. O gün bugün Hollanda'dan Kabe'nin karşısına, Kabe'nin karşısından Türkiye ve Konya üçlüsünde konuşuyoruz. Boşa gider mi Müslümanlar? Gitmezmiş, gitmezmiş. Zerresi bile zayi olmayacakmış. Kur'an ve hadis böyle diyor. Hatta fen şimdi, fen böyle diyor. İnsanların ömründe bütün konuştuğu şeyler havada mahfuzdur diyor. Zayi olmuyor. Fen adamları, teknik insanlar bunu sesleri birbirinden ayırarak tarihi konuşturabilmenin aletini icat etmek için ayaktalar, çalışıyorlar. Hayırdır, belki bir gün Peygamber Efendimizin Cebelur Rahmet'in hutbesini beraber dinleriz ölmese. Havada mahfuz mu bütün konuşanlar? Onun için Allahu Zülcelal bütün yaptıklarınız, konuştuklarınız kitaptadır, mahfuzdur. Mahşerde önünüze gelecek diyor. Fen ve teknikte bunu aynen ifade ediyor bugün 20. asırda muhterem müminler. Söyleyeceğim şu. Evde hazırlandım ikinci gün. Birinci gün salavat-ı şerife bahsiyle fetih kelam ettim orada Çorapçı Camii'nde. İkinci gün Cibril hadisi, mesabihi şerifin iman bahsinde ilk hadisidir, erbabının malumu. Cibril hadisini, o zaman masa filan, sandalye filan evlerimizde yoktu, lüküs sayılırdı muhterem Müslümanlar. Şimdi ayda bir, neredeyse senede bir masa sandalye değişiyor evlerde. Lüküs canımıza okudu ve israfat bu milleti bu hale getirdi. Devlet hazinesine varıncaya kadar her şey tam takır muhterem Müslümanlar. Rabbimiz haddini bilmeyi bu necip millete lütfetsin inşallah. Evet, iskemlenin, lambamızı koyduğumuz iskemlenin, Kur'an'ımızı koyup okuduğumuz iskemlenin üzerinde notumu aldım. Fakat hale bakın ki abdest alayım, tazeleyim, cübbemi, sarığımı alayım derken evden aceleyle çıkmışım. Not ettiğim hadisi şerifi iskemlenin üzerinde unutmuşum. Çorapçı Camii'nde cemaat hınca hınç, içeri dışarısı dolu muhterem Müslümanlar. Kürsüye çıktım. Hani Hoca Efendi'nin minberde yaptığı gibi elhamdülillah, elhamdülillah derken cebime elimi attım ki şukka yok. Elhamdülillah, elhamdülillah orada da yok. Elhamdülillah, elhamdülillah öbür tarafta da yok. Sallu ala Rasulina Muhammed. Muhterem Müslümanlar, içinizde o gün beni dinleyenler var. Hadis-i şerifi orada, bir sayfalık hadis-i şerif. Tavsiye ettim. Bir sayfalık, gelecek cuma okuyacağım inşallah. Hadis-i şerifi oraya yazmışım, kağıdı unutmuşum ama Cenab-ı Hak beyin perdelerimde bırakmış. Bir kelimesini dahi yazarken unutmamışım, ezberlemişim hadis-i şerifi. Ezberleyeyim diye yazmadım. Sadece yanımda olsun diye yazmıştım. Hadis-i şerif yanımda kalmış. Evet. Beynema nahnu inde Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme zâte yevmin iztala aleyna racülün şedidü beyazı siyavi ve şedidü sevadi şa'ri la yura aleyhi eser ustafer ve la yarafu minna ahad hatta celese ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fekale ya Muhammed ahbirni anil islam ila ahirihi. Hadis-i şerifi okudum ve gayet hayatımın da en zevkli ve tatlı dersiydi o ders muhterem müminler. Böyle cemaatle hasbihal ettik, indik. Şimdi size İslam'dan bahsedeceğim ya, nimetlerin başı İslam'dır dedim. İnşallah gelecek dersimde hadisi Cibril'i okuyacağız ve hatıra olarak da üzerimdeki manevi tesirini söylemiş oldum size. Rabbimiz mucebiyle amel nasip mukadder buyursun inşallahu teala. İslam'ın nuruyla yaşayıp İslam'ın nuru içerisinde
Hacı Veysel'de hocamızın tabiriyle Peygamberi Zişan Efendimizin manevi kolları arasında Mevla'ya kavuşmayı nasip etsin inşallah. Buyurun bir kere kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulühü kelime-i tayyibe-i münce-i mübarekesiyle gülerek çene kapamalar nasibi mukadder eyle. Hakkı hak bilip hakka ittibak, batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümre-i salihine Mevla cümlemizi ilhak eyle. Şeriatı garra-i Muhammedi Mustafaviye temessük ve ittibalarımızı yevmez feyuma müzdar eyle. Cennet vatanımız ve necid milletimizi belalar, musibetler, afetler, felaketler, facialar bilhassa düşman istilasından masum ve mahfuz eyle. Türkiye'de ve İslam aleminde İslam'ın nurunu ikame, Kur'an'ın ışığını gönüllere saçmak için çalışan mukaddesatçı ve dindar Allah ve Resulüne bağlı kardeşlerimizi her vesile ve daima mansur ve muzaffer eyle. İslam'ın eşiğini kirletmek isteyen, Hazreti Kur'an'a kara gözlükle bakan, güya İslam'ın gelişine Türkiye ve dünyamızda mani olmak isteyen zavallı zalimleri istidatları var ise ıslah eyle. İstidatları yoksa kahhar ismi celilinle kahreyle ya Rabbi. Alem İslam'a ittifak ver. Alem İslam'a ittihat ver. Alem İslam'a vahdet ver. 1,5 milyar ve 53-55 İslam devletine birlik, beraberlik ve kardeşliği lütfeyle ya Rabbi. Bize ve bütün Müslümanlara cennet, nimet ve cemali ilahiyenle iltifat ve ikram eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.

0: merhum Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kürsüden Gönüllere. Kürsüden Gönüllere.
1: Lale Gül Efem. Lale Gül Efem. Huzura giden yolda en iyi yol arkadaşınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
4: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
6: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı, çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. Bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle yeni su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Siz de desteklerinizle bu hayra ortak olabilir, yeni su kuyularının açılmasına vesile olabilirsiniz. İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
3: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
7: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
4: Suriye derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
3: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatbi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatbi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı Dede'yi hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı Dede iletişim numarası.
8: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Lale Gül FM. Lale Gül FM. Huzura giden yolda en iyi yol arkadaşınız.
2: Hayırlı cumalar.

0: Cumamız mübarek olsun. Lale Gül Efendi,
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Tirmizi hadis-i şerifinde sahih hadis, İbn-i Mace ve Hakim rivayet ediyor. Ebu Bekre radıyallahu anh, Ebu Bekre. Ebu Bekir değil, Ebu Bekre. Bu başka, o başka. Radıyallahu anh sahabeden. Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Mâ min zembin ecderu en yu'addilallahu li sahibil ukubete fit dünya mâ mâ tehrulû fil ahireti minel beghi ve katiatir rahim. Bu da çok önemli bir şey. Yani günahlar çok. Küçükleri var, büyükleri var. Büyüklerin de içinde en büyükleri de var. Ancak Allah-u Teala'nın büyük günahlara, büyük küçük neyse, günahlara ahirette bir azap hazırlamış. Büyüğüne büyük azap, küçüğüne küçük azap. Ahirette hazırladığı koy bir kenara. Ama dünyada o günahı işleyene azabını peşin ve acele verdiği en büyük günah ikidir. En büyük günah ikidir. Ahirette hepsinin azabı var. Ama bunun yanı sıra dünyada en acele verdiği bütün günahların içinde düşündüğünü aklına gelen gel. Bütün günahlar. İki tane var. Bir tanesi bari, yani zulüm, azgınlık, haddi aşmak, ondan sonra insanlara eziyet etmek, işkence etmek, ahalmak, zulmetmek, gasp etmek, inim inim inletmek. Bunun cezası en çabuk gelen günah. Zina eder ahirete kalabilir. İçki içer ahirete kalabilir. Ama azgınlık eden dünyada ölmeden belasını bulur. Ahirete kalmaz. Bazı günahların, hatta birçok günahların azabı ahirete kalıyor. Ama iki şeyi ahirete bırakma buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Allah iki şeyi ahirete bırakmaz. Nedir? Zulüm ve insanlara eziyet ve işkence, kul hakkına girmek. Bunu bırakmam diyor, yanına diyor. Dünyada peşin verin belanı diyor. Sen onun bela olduğunu, nereden geldiğini anlamayabilirsin. Sana o adamdan gelmez, zulmettiğin adamdan bir şey olmaz. Başka taraftan belayı bulursun. Anlamazsın ki bu bundandır. Ama Allah senin rızkını da keser, kafanı da keser. Ondan sonra dersin ki ne oldu bu adama şimdi? Felancaya daldı. Ondan işte o da ona daldı. O da güçlü bir adamdı. O ona şöyle, ya sen geç. Bu bir mazlumun ahını aldı. Allah da öbür zalimi ona musallat etti. Şu anda dünyada en çok yaşanan bu. He? Adam Suriye'de zulmetti. Ehli sünnetin kadınlarına tecavüz etti. Sakallı, beyaz sakallı adamları idam etti. Öyle mi? Türbeye gidiyorlar diye. Şimdi belasını buluyor mu? Buluyor. Ama şimdi bu bana nereden geldi? Oradan geldi, buradan geldi. Sana bela Allah'tan geldi. Çünkü sen azgınlık ettin mi? Ettin. Ehli sünnet Müslüman ülkelerin hepsini işgal ettin mi? Ettin. Oralarda iç savaşlar çıkarttın mı? Çıkarttın. Daha ne arıyorsun? Daha ne arıyorsun? İnne Allahe leyumli lizzalime. Allah bir zalime müsaade eder, müsaade eder, müsaade eder. Sonra hatta ahirete öyle mi yüksek? Yakaladı mı bırakmaz. Ama onun da üzerine ne yapar? İnne Allah yüsellitu zal ala zalim. Bir zalimi öbür zalime. Bir kafiri öbür kafire. Bazen bir kafiri zalim Müslümana. Bak, kafiri kime musallat ediyor? Zalim Müslümana. Anladın mı? Ya Beni İsrail'in Mescid-i Aksa'yı harap ettirdiği zaman Buhtu Nassar'ı gönderdim diyor. Onlar da benim kullarım diyor. Ne yaptım diyor? O kadar peygamberle ibadet ettiği Mescid-i Aksa'yı yıktırdım diyor. İçine de domuzları bağlattım diyor. Kur'an yıktırdım diyor. Ben gönderdim diyor Babil kralını diyorsunuz. Niye? Siz yoldan çıktınız, zulüm yapıyorsunuz, birbirimize eziyet yapıyorsunuz, peygamberleri öldürüyorsunuz, alimleri öldürüyorsunuz. Onun için hak ettiniz diyor. Ama Mescid-i Aksa'nın yıkılmasının, içine domuz bağlanmasının günahını kime soracağım diyor. Babil kralına zaten soracağım. O zaten ebedi cehennem. Dünyanın en büyük zalim gavurudur. Ama sen buna sebep oldun. Neden? Sen kaşınmasaydın, kendi aranda zulüm yapmasaydın kendi içinde, ben sana bu zalim kafiri musallat etmezdim Allah buyuruyor. Kur'an bunun örnekleriyle dolu. Be'asne aleykum, siz iki kere yeryüzünde fesat ifsat yapacaksınız. Akraba ilişkilerini keseceksiniz. Peygamberleri öldüreceksiniz. Alimleri öldüreceksiniz. Çok büyük bozgun yapacaksınız. Beni İsrail'e söylüyor, İsrailoğullarına. Kur'an. Bu iki kere olacak diyor. Tamam mı? Feydâ câ vâdû lâma, o birinciyi yapacağınız zaman, benim size azap vaadim geldiği zaman ve asli âlekum ibâdellene, bizim kullarımızdan sizin üzerinize göndereceğiz. Bize ait kulları göndereceğiz. Gavurlar da Allah'ın kulu değil mi? En büyük zalim olsa kim yarattı? Allah yarattı. Bizim kullarımız. Ülibes-i şedid, öyle güçleri var ki kimse onlarla harp etmeye tahammül edemez. Niye bizim üstümüze gönderiyorsun? Sen fesat çıkaracaksın, ben de öyle yapacağım Allah'ım. Önceden bildiriyor. Bildirdiği gibi de oluyor. İki kere Mescid-i Aksa tahrip edin. Şimdi işte üçüncüsünü Allah nasip etmesin. Allah nasip etmesin. İki kere çok büyük tahribat oldu. Fecasu hilalet diyar, evlerinizin içine kadar girdiler. Sizi oradan armut gibi topladılar Allah'ım. Siz ki zulüm yaptınız, ben de size daha büyük zalimi göndereceğim. Tamam. Feydâ câvâdül âhireti, ikinci defa olduğu zaman, birinci de Titos herhalde, ikinci de Buhtunassar, hangisiyse işte, Babil kralı. İkinci defa yine fesat bulacak. Ne yapıyor? Bu sefer de Yahya aleyhisselamı öldürdüler. Zekeriya aleyhisselamı öldürdüler. Birincide de peygamberler öldürdüler. İkincide peygamberler öldürdüler. İsa aleyhisselamı öldürmeye kalktılar. Saldırdılar. İsa aleyhisselamı Allah göklere kaldı. Ama öbür peygamberleri göklere kaldırmadı. Onları şehit ettiler. O zaman da belanızı vereceğim diyor. O zaman da Babil kralını gönderirim. Yesû vücûekû. Suratlarınızı kötü etsinler diye. Ve liyedhulül mescid. Mescid-i Aksa'ya girsinler diye. Kemâ dehalû evvelemar. İlk sefer nasıl girdiler yine girsinler. Ve lütebbirû mâlev tedbîrâ. Helak ettikleri her şeyi dümdüz etsinler geçsinler. Siz bunu hak ettiniz, benim peygamberlerimi öldürdünüz diyor Allah. Ama onlar Tevrat ehli. Şimdiki işte bu kadar ehli sünnet alimi Müslümanı öldüren Şiiler gibi. Hiç acımadan kıtır kıtır kestiler. Milyonları memleketinden ettiler. On binlerce insanı kestiler. On binlerce kadına tecavüz ettiler. Böyle bir zulüm var mı? Suriye'deki zulmü ne çabuk unuttunuz? Allah da belasını verin verin. İşte buyuruyor ki iki suç günahlar içinde ikisi var ki azabı en çabuk gelir, ahirete kalmaz. Bunun birisi zulüm ve azgınlık, kim kime yaparsa yapsın. Dağa karşı hava atsa, azgınlık etse, zulüm etse, öbür dağı onun üzerine vurup, o dağı ona kırdırırım diyor. Dağın biri öbür dağa karşı diyor, hava atsa, öbür dağla onun kafasını kırdırırım diyor. Bu kadar basit. Yani bunu misal veriyor. Sen mükellef insansın, senin yanına bırakır mıyım? Bir de akraba ilişkisini kesmek. Akrabasını arayıp sormayan insanlar belayı, ahirette azabı beklemesin. Ondan önce orada hazırlanan başka, ondan önce dünyada azabını peşin beklesin. Ama çoğu bunu anlamıyor. Niye anlamıyor? İşten atılıyor, sebebini anlamıyor. Karısı boşanıyor, onu boşanıyor, sebebini anlamıyor. Oğlu kızı anasına babasına dalıyor, sebebini anlamıyor. Bütün meseleleri biliyor musun? Bu millet başına gelen belaların günahlarından olduğunu bilseler ve hangi günahtan sebep, hangi bela başıma geldi diye düşünseler, belki tevbe ederlerse o belalar kalkar. Ama adam o günahtan onun alakasını ne yapamıyor? Kuramıyor. Kuramayınca ne oluyor? Ne alakası var diyor. Akrabasını aramıyor, sormuyor. Bayram seyran, teyzesin, halası, dayısın. Ondan sonra bayramda tatile giderken küt öndeki kamyona bindiriyor. Ondan sonra kanlar içerisinde, hastaneler acil, bayramımız zehir oldu. Nereden oldu acaba? Annemi babanı aradın mı? Onlardan razılık aldın mı? Helallik aldın mı? Bir ihtiyacınız var mı sordun mu? Yakın akrabanı özellikle sordun mu? Yok. İşte bayramın zinden oldu. Neden oldu? Neden olacak? Öndeki sap gibi durdu. Kamyon. Efendim ben de şikayet ettim. Mahkemede kazanacağım. Ya tamam da giden gitti. Bayramda denize gidecektin. Hastanelik oldun. Bacağın kırıldı. Bilmem kolun kırıldı. Ne lüzum vardı buna? Sıla-i rahim yapsaydın ömrüne uzatma gelir miydi? Gelirdi. Kaza bela döner miydi? Dönerdi. Hacı Salih Efendi Hazretleri kaddesallahu aleyhi ve sellem büyük veli Erzurum Çökender'deki benim de ahiret beni ahiretlik kabul etmişti ya. Çok büyük veli. Çürümemiş. İşte o bu işe çok önem verirdi. Sulova'da bir ablası vardı. İşte o 90 yaşına yaklaşmış. Ablası da 100'e yaklaşmış. Ablası da saliha bir veliyeydi. Çok büyük evliya Allah'ın kadınlarından. Her sene Sulova'ya ablasına sıla-i rahime gider. Kendisi de zor yürüyor. Tabii arabayla marabayla götürün beni. Devamlı sıla-i rahim. Sonra Çaykara'nın köyde. Esas Erzurumlu değil. Esas Çaykara'nın Hopçara köyünden, Hacı Hasan Efendi Hazretleri'nin köyünden, yani ataları oradan, kendi belki orada doğmuş olur bilmiyorum ama Erzurumlu bilinir. Erzurum'un büyüklerinden geçiyor. Şimdi türbe yaptılar ona, kabirde çürümemiş. Ondan sonra şeyden, hanımıyla beraber, onu da hanımı büyük, Hacı Salih Efendi Hazretleri hanım da çok büyük, yani salihattan, veliyullah'tan idi, evliyaullah'tan idi. Kadın vefat etmeden evvel 3 günlük yemek hazırladı. Sapa sağlam hiçbir şey yok. Her tarafı doldurdu yemek. Ya ne yapıyorsun evde yemek koyacak yer kalmadı. Görürsünüz dedi. Vefat etti. Erzurum'dan otobüslerle geldiler. 3 gün yediler. Öyle kadın. Efendi Hazretleri defnetti onu. Onun için bunlar büyük insanlar idi. Hanımıyla beraber Bayburt'tan Çaykara'ya doğru yukarıdan aşağı iniyorlar. Çaykara'nın arkası Bayburt. Şimdi Uzungöl'ün arka tarafı yani. Uzungöl'ün esas adı Şara. Oradan aşağı. O da oradan iniyorlar. Yolda minibüsle inerken minibüse dedi ki şoföre dur dedi biz ineceğiz. Ya Hacı Efendi nereye ineceksin? Gece oldu. Çakallar var, kurtlar var. Ayılar var. Dağ başı. Oradan oraya arabayla gidiyoruz. Yok dedi ben ineceğim. Ya sen ne yapıyorsun? Başına bir şey gelirse biz mesul değiliz. Ya değilsin dedi ya. Ben istiyorum. Ondan sonra hanımıyla indi. Hanımı da anlamıyor. Hanımı da dedi ki yani mübarek adam belki içinden demiştir belki dememiştir. Onun evliya olduğunu bildiği için dememiş olabilir. Ama nasıl gideceğiz şimdi onu düşünüyordur tabii yani. Kaldılar dağların başında. Kervan gitti kaldık dağlar başındaya döndü. Ondan sonra bir zaman bayağı bir durdular. Yürüyorlar tın tın tın tın iniyorlar yokuştan aşağı ama gece kurtlar uluyor, çakallar her şey var. Ondan sonra birazdan başka bir araba geldi. Ama bayağı bir zaman sonra. Neyse o arabaya bindiler. Ya hanımı dedi ki madem arabaya binecektik öbür arabadan niye indik? Maceraya ne lüzum var? Belki dememiştir ben uyduruyorum yani. Ondan sonra yani belki diyorum yani. Düşünüyorum, düşünüyorum. Bizim hanımlar olsa ne olurduyu düşünüyorum yani. Ha. Öbürü zaten ben arabayla gidiyorum, sen dağdan gel derim. Yani zaten inmez arabadan. Ama evliya olduğunu düşünürse, ulan bu sıkıntı bu iş, bir şey değil. Şimdi ben bir defa şeydeyiz, Mağrip'teyiz, Merakeş'teyiz. Hanım var, kayınbiraderim var, kız kardeşim var. İşte ziyaretleri yaptık falan. Şimdi tam ben bileti arabada düşürmüşüm. Şeyin. İşte o biletten gideceğim. Arabanın altına düşürmüşüm. Yani ara bileti bulamıyoruz. Bu sefer pahalı da tabii. Onlar, ben de tek başıma hayatta bir yerde kalamam yani. Orada beni misafir eden bazı Araplar vardı, aileler vardı. Babamla iş yapıyorlardı o zaman, demir çivi işi. Bunlar dediler, ya ne oluyoruz? E dedim, siz gidin, ne yapın, ben yeniden bilet alacağız, hepinize bilet alamayız. Uçak da yok başka, o uçakta da boş yer yok. Kaldık yarına. E şimdi bunlar mecbur bindiler. Biner binmez demişler ki, ulan bizim uçak herhalde düşecek. Niye? E hoca böyle bir şey olur mu? Hoca bizden niye ayrıldı? Sanki bileti ben şey ettim. Uçak kalktı, bilet bulundu. Adam beni aynı arabayla geri götürdü, havaalanına getiren. Aa, bilet burada diyor. Yani bari ben de istiyordum gitmek. Ben ne yapayım şimdi? Tek başıma, bir de Almanya'da aktarma var. Almanya'da indim, oradan kaç tane tren, tek başıma, elimde kitaplar. Canım çıktı, ben ister miyim? Ama şimdi bizim millette böyle bir şey var. Sana bir şey atfederse maneviyat, o zaman ne diyor? Lan bu gelmediğine göre bir şey var. Bu arabadan indiğine göre bir şey var. Senin hanım da sana itikad ederse o zaman iner. İtikad etmezse sen in ya. Ben gidiyorum. E şimdi bu sefer bindiler yeni bir arabaya. Hanım dedi ki, niye bindik yani? Dedi ki, niye indik, niye bindik? Dedi ki, birazdan görürüz. Birazdan indiler. Sağdan şaraplene yuvarlanmış. Hepsi ölmüşler. Ya bunu Hacı Salih Efendi Hazretleri bizzat anlattı. Ha şimdi neden? Hacı Salih Efendi şöyle buyurdu. Ecelimiz gelseydi biz de o arabada olurduk veya ölürdük. Veya ecelimiz. Ancak Sıla-i Rahim'e gittiğim için her sene ben memleketteki akrabamı, ölülerimi, kabirlerimi, dirilerimi Sıla-i Rahim'e niyet ettiğim için ömrüme uzatma geldi. Oradan bana bildirildi. İn bu arabadan denildi. Ama benim ömrüme uzatma neden geldi? Sıla-i Rahim'e gittiğim için geldi. Ben bunu Hacı Salih Efendi Hazretleri'ne bizzat dinledim. Ama burada çok büyük bir ders var. İşte diyor ki, bak Sıla-i Rahim'de gittiğim için ömrüme uzatma geldi. Ben de yuvarlanacaktım aşağıda. Herkes bunu kulağında küpe yapsın.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda, tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
4: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor. Onları sevgiyle kuşatıyor, ilim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor, ümmetin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. Siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
3: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
5: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
3: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
6: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
7: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından, Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden, kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
8: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
9: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun. Hastalarınızı sadaka ile tedavi edin. Belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı Vahidder aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1588 vahidder.com.
2: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Burada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989. Kovacı Dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ bin külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
4: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
0: Reklamları dinlediniz. Cumamız mübarek olsun.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على طبيب قلوبنا محمد Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al-Muhammed. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri sohbetlerimizin tesirini halk eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, 54 farzın 23.sine geldik. 23. farz neymiş? Daima Allahu Teala'dan korkmak, şımarıklığı, nankörlüğü ve azgınlığı terk etmek. Daima, her daim, her işimizde Allah'tan korkmak Celle Celaluhu. Tabi Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde Mevla ittakullah, Allah'tan korkun buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü ittakullah. Çok yerde bu efendim ayetlere rastlarsınız. Çünkü yani Allah'tan korkmak, sakınmak, Mevla'nın yasaklarını işlemekten sakınmak. Kurtuluşa vesiledir. Çünkü bu işin başıdır. Bakın Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri yine bir ayet-i kerimede ne buyurdu? وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ buyurdu. Allah'tan korkun. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ umulur ki felaha ulaşırsınız. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani bugünkü dersimizde inşallah bunu işlemeye gayret edeceğiz. Tabii Allah'tan korkmak derken yani nasıl anlamamız lazım? Allah'tan korkmak. Yani ödümüz patlıyor. Böyle olduğumuz yerde korkudan titriyoruz filan. Böyle bir şey mi yani? Allah'tan korkmak aslında yani ittika sakınmak demek. Mevla'nın haramlarını yapmaktan sakınmak. Haram sınırına girmekten sakınmak. Yani haramları terk etmek. Mevla neyi haram dediyse, neyi yasak dediyse o işleri yapmamak. Yani günah işlememek kıymetli kardeşlerim. O zaman Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin yasakladığı şeylerden her kim sakınırsa o zaman dünya ahiret sıkıntılarından kurtulmak mümkün olur. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ umulur ki felah bulursunuz takva olursanız diyor. Çünkü takva ahiret sermayesi. Çok büyük bir ahiret sermayesidir. Ve ahiret azığıdır. Ahiret azıklarımızı nereden hazırlayacağız? Bu dünya hayatından hazırlayacağız. Hani tatile giderken nasıl ki her şeyini hazırlıyorsun, bavullarını hazırlıyorsun, eşyalarını, orada ne lazım olur, ne yapmam lazım, ne etmem lazım, hepsini hazırlıyorsak aynı şekilde ahiret yolcusuyuz. Hepimiz devam ediyoruz yani. Evet, dünü geri getiremezsin. Hatta bir saniye öncesini ne yapamazsın, geri getiremezsin. Geçen geçiyor. Artık önümüzde ne kadar vakit var bilmiyoruz. Böyle bir yolculuğumuz var. Yolculuk devam ediyor. Ama şu dünya hayatındaki ahiret tedariki ne zaman son bulacak onu bilmiyoruz. İşte Mevla bakın Bakara suresi 197. ayet-i kerimede ne buyurdu? وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَتَزَوَّدُوا azık edinin. Ey müminler ahiret için azık edinin. فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ çünkü azığın en hayırlısı ettakva, takvadır buyuruyor Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri. Evet, azık edinin şüphesiz azığın en hayırlısı takvadır. Öyleyse vettekûni ya ülil elbab, ey akıl sahipleri benden korkun diyor Mevla Teala. Yani emirlerime karşı gelmekten sakının. Emirlerime karşı gelmekten, yasaklarımı çiğnemekten. Yani çizilen İslam'ın kırmızı çizgileri var ya, helal haram noktası var ya, işte bu çizgileri aşmaktan, haddi hududu geçmekten, Mevla'nın yasak dedikleri bir takım işleri işlemekten sakının. Benden korkun ey akıl sahipleri. Ha demek ki bunu ancak akıl sahipleri böyle yapar. Öyle akıllı olan, değil mi? Akıllı olan yani zarar göreceği bir şey yapar mı? Hani deseler sana sakın buradan gitme. Burada eşkıyalar var. Hatta ya buradaki yol, yol değil yani. Uçurum, tehlike var. Burada daha bir geniş yol var, daha bir rahat yol var. Ne yaparsın?
hiç oralara yaklaşmazsın bile. Yani akıllı olan bunu yapar. Yanlış yollara gitmez. Uçuruma düşeceği, sıkıntıya düşeceği, menzile varamayacağı yollara girmez. Daha rahat yola girersin. Dolayısıyla işte Şeriat-ı Harra caddesi var. Akıllı olan da ne yapar? Sakınır. Mevla'nın yasak dediği yollardan, uçuruma giden yollardan, menzile varılamayacak, akıbeti kötü olan yollara girmekten akıllı olan sakınır. Allah'tan korkmak bu demektir yani. Evet kıymetli kardeşler, Mevla'nın yasakladığı yollara girmemek, yasakladığı işleri yapmamak. Takva budur işte aslında. Hani takva diyoruz ya, takva deyince zannediyorsun yani takva ehli, yani böyle olamayız. Çok yukarıda, çok farklı bir tavır, davranış değil ya. Takva nedir? Mevla'nın haram dediklerini yapmamaktır. Yanlış dedikleri işlere tevessül etmemektir. Evet, sakınmak, haramlardan sakınmak. Yani ahirette de, aslında dünyada da ahirette de bize zarar verecek olan şeylerden sakınmaktır. Bunu yapana da müttaki denir. Aslında herkesin müttaki olması lazım. Herkesin takva olması lazım. Ben Müslümanım diyenlerin alameti farikası

Ebedi cehennemde. Yani imansız giderse ebedi cehennem var. Ha şimdi kelime-i şehadet getirdi. İtikadını bozacak işlere tevessül etmedi. Efendim harama helal, efendim helale haram gibi sözler söylemedi. İtikadında efendim harama küfre düşecek inançlardan uzak durdu. Bir takım küfre götürecek sözlerden ve davranışlardan uzak durdu. Ha bu kimse işte takvanın birinci basamağı. Ebedi cehennem adabından kurtuluyor. İşte buna işaret eden ayet hangisi? Estağfirullah. Ve elzemehum kelimete takva. Evet. Fetih suresi 26. ayet-i kerimede Mevla buyuruyor. Allah-u Teala onlara takva kelimesini, yani hangisi o takva kelimesi? Kelime-i şehadet. Kelime-i şehadeti ilzam buyurdu. İşte bu ayet o mertebeye ne yapıyor? İşaret ediyor. Yani bir gayrimüslim, bir yabancı bile, değil mi? Mesela Müslüman olsa ne yapıyorsun? Önce bir kelime-i şehadet getirtiyorsun. Hani müftülüklerde iman eden efendim ve medyaya düşen bir takım şeyler görüyoruz. Memnun oluyoruz değil mi? Yani insanların iman etmesi, ebedi kurtuluş, efendim saadetine talip olması önemli şeyler. Yani o iman kelimesi. Neymiş o? Kelime-i şehadet. Buyurun bir kelime-i şehadet getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri son nefesimize de bu kelime-i şehadeti böylesine kolay söylemeye Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Evet, işte bu kelime-i şehadeti getirdiği zaman, işte bu hangisi bu? Efendim Mevla'nın ilzam buyurduğu, efendim takva kelimesini ilzam buyurduğu o kelime. Kelime-i şehadeti getirdi, dille ikrar, kalbe tasdik etti. Ne oldu şimdi? Mümin, Müslüman oldu. Yani bunu yapan her Müslüman aslında birinci derece takva. Evet kıymetli kardeşler. Yani takvanın birinci basamağındadır diyelim. Eğer imanını muhafaza eder ve bu imanla ölürse mutlaka cennete gider. Ha şimdi bu adam günah işlerse, hatalar yaparsa, yanlışlar yaparsa, şimdi takvanın birinci basamağı ama üç basamak var. Değil mi şimdi? Ha, iman etmiş ama yanlışları var, eksikleri var, noksanları var. He? Mevla'nın bazı efendim yasak dediği, haram dediği şeyleri işliyor. Bunlara tevessül ediyor. Ha şimdi bunları yapmış. Tevbe de etmemiş olsa takvanın birinci basamağı olan imanını muhafaza eder ve böyle ölürse ne oluyor? Ebedi cehennemde kalmaz. Ama tabii ki Mevla dilerse affeder ama affetmezse, çünkü tevbe etmemiş adam, cehenneme girer, günaha kadar yanar ve ondan sonra ebedi cehennemde kalmaz. Muvakkat olarak kalır ve cennete gider. Yani günaha kadar azap görür. Fakat şunu da arz edelim. Bir kimse düşünün ki Müslüman ama ibadetleri yapmıyor, tevbe etmiyor, haramlardan kaçmıyor, isyanın efendim dibine kadar dalmış. Şimdi böyle bir kimsenin son nefese kadar da bu iman kelimesini muhafaza etmesi de kolay değil, onu da ifade etmiş olalım. Ama takvanın birinci basamağı bu. Kelime-i şehadet getirdi, iman etti, itikadı bozacak efendim bir takım sözlerden, küfre düşecek itikatlardan, sözlerden uzak durdu ve bu imanı muhafaza eden. Bu adam ne olmuş oldu? Birinci derece takvanın, efendim takvanın birinci basamağında. Peki ikinci derece takva hangisi? O da Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin haram kıldığı şeylerden uzak durmak. İşte takva bu. Yani Mevla'nın emrettiği takva da bu. Zaten Mevla bunu istiyor. Hani Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler hitabını duyduğunuz zaman ardından ya emir gelecek ya nehi gelecek. İşte mesele nedir zaten? Bunu yapabilmek. Demek ki ikinci derece takva haramlardan kaçmakla olur. Allah'ın emirlerini tutmak, haramlarından da kaçmak. Evet kıymetli kardeşlerim. Bu da hangi ayetle ifade ediliyor? Araf suresi 96. ayeti kerime efendim ikinci derece takvaya işaret etmektedir. Efendi Hazretlerimiz böyle anlatırdı. O ayeti kerime ne buyurdu? Estağfirullah. وَلَوْ أَنَّ اَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ devam ediyor. وَلَوْ أَنَّ اَهْلَ الْقُرَى şayet kariyeler, beldeler, ülkeler neyse ahalisi
bir yöre halkı yani.

0: Âmenû, şayet iman etseler, vettekav ve takva sahibi olsalardı. Ne yapardık? Lefetehnâ, elbette açardık. Aleyhim, onlar üzerine bereket mine semâi ve ard, göklerin ve yerin bereket kapılarını üzerlerine açardık. Yani ne demek? Gökten bereketli yağmurlar yağdırır. Yerden, topraktan efendim nebatat bitirir. Pek çok efendim erzakı Mevla yetiştirir ve orada sıkıntı olmaz, bolluk olur, bereket olur yani. Yoksa yağmurlar yağar ama sel olur, felaket olur, bereket olmaz. Ha, demek ki burada Mevla ne yapıyor? Eğer kariyeler, beldeler ahalisi iman etseler ve takva olsalar diyor. Evet, öyle olursa o zaman demek ki bolluk olacak, bereket olacak, maişet derdi sıkıntısı olmayacak. Toplumlar içinde düşün, fertler olarak, aile efendim bireyleri olarak da düşün yani. Çünkü Efendi Hazretlerimiz bakın ne buyurmuştu? Siz takva olursanız Allah-u Teala sizi kuşları doyurduğu gibi doyurur. Kuşları Mevla nasıl doyuruyor? Bak Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bir takım ayeti kerimelerde takva olanların maddi yönden, rızık yönünden sıkıntı çekmeyeceklerini beyan ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın, şimdi tam aslında yeri geldi, o hadis-i şerifi okuyayım. Yani Efendi Hazretlerimiz buyurmuştu ya, siz takva olursanız Allah-u Teala sizi kuşları doyurduğu gibi doyurur. Tabii neye göre söylüyor bunu? Efendi Hazretlerimiz hadislere göre söylüyor. Ayetlere göre söylüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bakın beyanı ne buyurdu? لَوْ اَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ Eğer Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz. Bize söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer Mevla'ya hakkıyla tevekkül etseydiniz. لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرِ Allah-u Teala kuşları rızıklandırdığı gibi sizi rızıklandırırdı. Onlar nasıl rızıklandırıyor? Tadu himasen ve teruhu bitanen. Onlar sabah aç çıkıyorlar, akşam tok dönüyorlar. Yani mesela felanca kuşun mesleği ne? Hangi kuş hangi mesleği yapıyor? Hangi sanatı yapıyor? Ofisi var mı? Fabrikası var mı? Nerede üretim yapıyor? Nerede tüketim yapıyor? Anlıyor musun? Ha bak, hepsi sabah aç çıkıyor, akşam tok dönüyor. Hem de yavrusunu ne yapıyor? Ağzında getiriyor, böyle gagasıyla onu besliyor. İşte takva olsanız Allah sizi böyle besler diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendi Hazretlerimiz de o hadis-i şeriften demek ki alarak siz takva olsanız Allah sizi kuşları doyurduğu gibi doyurur. Yine bir defasında şöyle buyurmuştu. Takva olursanız Allah-u Teala Hazretleri ayağınıza çamuru dahi bulaştırmaz. Ayağınız çamura değmez. Allah öyle yardım eder. Allah öyle yardımcılar gönderir. Allah öyle işinizi rast getirir. İşte dedik ya, ayetlere göre konuşuyor Efendi Hazretlerimiz de. Bakın Talak Suresi 2. ayet-i kerimede Allah-u Teala ne buyurdu? Estağfirullah. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَنْ her kim يَتَّقِ اللّٰهَ Allah'tan korkarsa. Allah'tan korkarsa yani haramlardan sakınırsa, yani takva ehli takva olursa yec'allehu mahraca, Allah ona her darlıktan bir çıkış yolu ihsan eder ve yerzuku, onu rızıklandırır. Ne taraftan? Min haythu la yahtesib, hiç ummadığı taraftan. Yani umduğu taraftan zaten umuyorsun, anlıyor musun? Zaten oradan kazanırsın da hiç ummadığın taraftan da Allah rızıklandırır buyuruyor Talak Suresi 2. ayet. Başka bir ayet okuyalım yine Talak Suresi 4. ayet-i kerimede. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ يُسْرًا وَمَنْ her kim يَتَّقِ اللّٰهَ Allah'tan korkar, takva olursa يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ يُسْرًا Allah işlerinde ona kolaylık verir. Anlıyor musun? Allah sana kolaylık verdi mi? O dağdan bayırdan aşırırsın işini. Öyle demiş. Allah yardım ederse dağdan bayırdan aşırırsın işini. Yardım etmedi mi de muhallebi yerken kırarsın dişini demiş yani. Evet kıymetli kardeşlerim. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Rabbim kendisinden hakkıyla korkan, takva ehli müttaki kullarından olmak nasip eylesin. Mevla'nın emirlerini yaparken ve yasaklarından kaçarken de haz alarak, lezzet alarak Rabbim böyle emretmiş, hazzıyla, o duyguyla bu emirleri yapmaya Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, demek ki Mevla ayağımızı çamura değdirmez. Mevla kuşları doyurduğu gibi bizleri doyurur. Mevla hiç ummadığımız yerden bizleri rızıklandırır. Allah işimizi rast getirir, işlerimize kolaylık verir. Bereket kapılarını açar ama iki şart koymuş. İki şart neydi o? Âmenu ve ettekav. Evet. Ayette öyle buyuruldu ya. Velev enne ehlel kura, eğer kariyeler ahalisi âmenu, iman etseler ve ettekav, takva olsalardı. Şimdi tabii iman ettik mi ettik elhamdülillah. Hepimiz imanlıyız. Ben gavurum diyen yok. Ne kadar gavurluk yapsa da ben gavurum diyene rastlayamazsın. Ha, Müslümanız. Tamam elhamdülillah. Ama ikinci şart neydi? Takva olmak. Haramlardan sakınmak konusu. İşte bu şartta noksanlarımız çok. Evet kıymetli kardeşlerim. Noksanlarımız var. Yani haramlardan kaçmak konusunda. Yanlışlara düşmemek konusunda. Değil mi? Belki namazını kılıyorsun ama belki namazını kılıyorsun. Belki tesettürlüsün ama iş paraya gelince, pula gelince haram helal kimse demiyor, dinlemiyor yani. Müslümanım diyorsun ama milleti mağdur edebiliyorsun, çalabiliyorsun, çırpabiliyorsun. Borsalar, fonlar, bilmem neler bütün Türkiye'yi mağdur edecek, sıkıntıya sokacak işlere tevessül edebiliyorsun yani. Şimdi demek ki Allah'tan korkmak deyince ay ben çok korkuyorum demekle olmuyor bu iş. Mevla'nın emirlerini tutmakla oluyor. Çok misaller var kitaplarda. Tarihi süreç içerisinde. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gece tebdili kıyafetle geziyor. Yani halkın derdi nedir, sıkıntısı nedir? Anlıyor musun? Hani millet rahat rahat uyuyabilsin. Eşkıya var mı? Efendim şehre saldıran var mı? Arsız hırsız var mı? Evlerinde derdi olan, hasta yatan, ağlayan, inleyen, sızlayan kimseler var mı? Yani onların derdiyle meşgul olmak için. Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anh adaletin güneşi ne buyurmuştu? Kenarı Dicle de aşırsa bir kurt koyunu Abdülilahi Ömer'den soracak onu. Bu duygularla böyle bir yönetim tarzıyla ve sokaklarda öyle dolaşıyor tebdili kıyafetle. Baktı ki gece vakti herkes evlerine çekilmiş. Fakat bir evden bir ses geliyor, bir konuşma. Evin bahçesinde bir anayla bir kız konuşuyorlar. Anası diyor ki, kızım diyor, süt biraz az. Hani inek az süt verdi. Bunları da ne yapacaklar, satacaklar. Biraz diyor, su koy diyor. Yani süte biraz su katalım. Ne yapacak? Süt diye satacak yani. Bu sefer kız da diyor ki, ana niye öyle diyorsun? Yani süte su katılır mı? Halife-i müminin, Halife Ömer bu işleri yasaklamadı mı? Alavere, dalavere, aldatan bizdendir. Resulullah buyurdu. Hazreti Ömer bunu yasaklamadı mı? Yani şimdi biz nasıl yaparız bunu? Aman kızım, gecenin bu vaktinde Ömer nereden bizi duyacak, nereden bilecek? Kim bilir kaçıncı uykusundadır o? Bak, Hazreti Ömer duvarın dibinde duyuyor sesi. Anladın mı? Onlar konuşurken o da oradan duyuyor. Öyle deyince kız ne dedi? Ana, belki Ömer uyuyordur ama onun Rabbi de uyuyor mu? Ya. Hazreti Ömer radıyallahu anh çok duygulandı. Evi tespit etti. Burası neresi? Hangi sokak, hangi cadde, hangi bölge, hangi lokasyon? Daha sonradan o evde kim yaşıyor? Kim var? O kız kim? Baktı ki hakikaten evlenecek yaşa gelmiş, iffetli, namuslu, asaletli, güzel bir kız. Onu oğlu Asım'a aldı. Gittiler, istediler. Anlıyor musun? Hazreti Ömer'deki kriteri görüyor musun? Bak, oğluna nasıl bir kız alıyor. Ha, ne oldu sonra? Oğlu Asım'ı evlendirdi onunla. Bu izdivaçtan bir kızları oldu. O kız da, yani Hazreti Ömer radıyallahu anh torunu, onu da evlendirdiler. O izdivaçtan da birisi oldu. Kim o? Ömer İbni Abdülaziz. Ya demek ki Ömer İbni Abdülaziz hakkında da ne denir? Yani 5. halife diyenler de var. O da acayip bir adil halife. Acayip zat. Demek ki yani böyle dürüst, adil, omurgalı olabilmek, bak nereden geliyor? Soyun önemli, sopun önemli. Anan, baban, deden önemli yani bu işler. Görüyor musun? Orada o gece süte su katmıyor. Ve onun Allah'tan işte korkması, o şekildeki tavrı ona nasıl bir kader yolu çiziyor, nasıl kapılar açılıyor. Hazreti Ömer gibi radıyallahu anh bir zata gelin oluyor. Ömer İbni Abdülaziz gibi tarihe geçen adil bir şahsiyete de ne yapıyor? Büyük anne oluyor. Evet kıymetli kardeşlerim. İşte Allah'tan korkmak. Allah'tan korkacağız yani. Hani bunu anlatınca tabii Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ıma acayip adamlarmış hakikaten. Yani şimdi tabii bu haberleri duyunca şu günümüze baktığın zaman bir takım haberleri duyduğun zaman insanların çalmak çırpmak için bin türlü entrika çevirdiği bir dönemde yani öyle ya şimdi deprem yardımı diye milletten topluyorsun götürüyorsun kumarda yiyorsun ya nasıl bir şey değil mi şimdi? Sana makam verilmiş, mevki verilmiş, sen onu kullanarak yok borsalar, yok fon, yok bilmem ne. Yani bütün bir milleti mağdur ediyorsun, umurunda olmuyor yani. Ya nasıl umurunda, çok üzülüyordur filan, şimdiyi söylemiyoruz. Çok üzülsen bu işlere girer misin? Allah'tan korkan bir adam bu işlere tevessül eder mi yani? Sorsan herkes Allah'tan korkuyor. Ama bak, gece vakti süte su katmıyor bak görüyor musun? Onun için su koymuyor ya süte. Hiçbir Müslüman su koyuvermemeli. Su koymayacağız. Sütü sen bütün ticari işlerini düşün. Para düşün, mal düşün, mevki düşün. Su koymayalım. Su koyuvermeyelim. Süte su katmayalım. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'a o da bir defasında arkadaşlarıyla bir yerdeler baktılar. Efendim bir çoban sürülerini otlatıyor. Neyse onun yanına geldiler konuştular. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh çok beğendi onu böyle. Çok takva bir genç çoban çok dürüst. Dedi ki ya seni çok sevdim. Şuradan dedi bir koyun kes de. Şurada çevirelim yani pirzola yapalım yiyelim. Parasını da sana vereyim hem de yüksek bir meblağ. Yani 10 liraysa ben sana 50 lira vereyim misal. Dedi ki ben dedi emanetçiyim. Yani ben koyunların sahibi değilim. Ben emanetçiyim. Dolayısıyla bu dedi o yetki yok bende kesemem. Aman dedi yani bu kadar koyundan sahibinin ne haberi olacak? Hazreti Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'a diyor. Tabi deniyor onu aslında. Hiç öyle bir şey yapar mı? Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh. Ama dedi ya sahibin ne haber olacak sen dedi. Yani şöyle durdu çoban. Dedi ki ya Allah nerede? Ya Allah nerede? Sahibi yok. Ama kainatın sahibi Hazreti Allah görüyor, biliyor ve mahkeme-i kübrada hesabını soracak. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ın tabii çok hoşuna gitti. Ne yaptı sonra? Onun sahibini buldu. O sürünün sahibini. Sürünün hepsini satın aldı. Çobana hediye etti. Ya ne adamlar. Ne musun? O tarafa bak bir başka Müslüman. Bu tarafa bak bambaşka bir Müslüman. Takva dediğin zaman... İşte insanın gözünde bunlar canlanıyor ama bugün konuştuğu zaman herkes Müslüman, herkes takva, herkes evliya. Yani lafta. Hele bir konuşurken, hele bir internette herkes mücahit. Konuşmaktan yaşamaya fırsat bulamıyoruz İslam'ı. Böyle bir döneme geldik ya. Evet kıymetli kardeşlerim, tabii konuşacağız, tabii ki anlatacağız ama... Sadece konuşmakla olmuyor yani. Yaşayacağız. Amel safhasına koyacağız. Bak, tamam Müslümansın ama birinci takvanın birinci basamağında olursan, eğer amel etmediğin zaman bu imanı muhafaza etmek çok zor yani. Onu diyoruz. Çünkü iman bir mum düşün, bir lamba düşün. Ha, ameller, ameli salihler de onun etrafındaki koruması gibi. Eğer onun etrafında bir koruma olmazsa, bak lambalar yanıyor mesela, etrafında koruması var mı? Var. Olmasa, bir rüzgar etse, burası gene muhafazalı ama bir rüzgar etse, rüzgarı da boşver dedin mi, söner. Anlıyor musun? Onun için madem iman ettik, pamuk ipliğine bağlı olmamalı. Evet kıymetli kardeşlerim. Üçüncü derece takva. İkinci dereceyi de anladık. Allah-u Teala'nın emirlerini tutmak, yasaklarından kaçmak. Üçüncü derece takva. Bu anlatılan iki mertebeyi elde ettikten sonra iman etmişsin. Haramlardan da kaçmışsın. Tabi aslında şunu da arz edeyim. Takva dendiği zaman aslında takva ehli şu demek. Takva sakınmak ya. Haramlardan sakınmak. Haramlardan sakınmak demektir yani. Çünkü hani bir adam namazını kılan bir adam. Namazını kılıyor, hacca gitmiş, umre yapmış falan. Bu adama takva diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bak Allah'ın emirlerini yapan adamlara demiyoruz aslında takva. Haramdan sakınana. Niçin? Adam namazını kılıyor ama faiz de yiyor. Adam vaaz dinliyor ama şarkı türkü de dinliyor. Anlıyor musun? Yani her şeyi yapıyor. Camide de var görüyorsun, meyhanede de görüyorsun. He? Sohbet meclisinde görüyorsun, konser salonlarında da, tiyatro sinema salonlarında da görebiliyorsun. Demek ki takva haramlardan sakınan. Haramdan sakınan adam zaten namazını haydi haydi kılar. Anlıyor musun? Ama şimdi biz tabii genel olarak hani takva mertebesi deyince tabii emirleri de tutmak zaten o bu işin zımnında var. Hani onu söylemiyorsak yani ya işte bazen söylemiyorsun haramlardan sakınmak diyorsun. E zaten haramdan sakınan emirleri yapar. Ama her emri yapan haramdan sakınmıyor. Bunu demek istiyorum yani. Namazını da kılıyor, hacca da gitmiş, yalan da söylüyor. Harama da bakıyor. Çalıyor, çırpıyor. He? E şimdi görmüyor musun yani bu dümenleri yapanlar, bugün he paraları götürenler, cukkalayanlar, hortumlayanlar Müslümanım demiyor mu? Sorsan herkes Müslüman. Belki namaz da kılıyordur. Hatta umrelerde resimlerini görüyorsun yani. He? Umrede resmini görüyorsun ama daha gelir gelmez bakıyorsun ne kadar haram Mevla'nın haram dediği şey varsa yaptıklarında görebiliyoruz bazılarında. Ha demek ki bunu da böyle anlayalım. Şimdi üçüncü derece, takvanın üçüncü derecesi, işte burada daha bir hase var, özellik var. Bu anlatılan iki mertebeyi elde ettikten sonra ne yapacak? Kalbini de Mevla Teala'dan meşgul edecek, alıkoyacak her şeyden sakınmak. Evet kıymetli kardeşlerim. Bu tabi çok önemli. İşte bu ayete de hangisi işaret ediyor? Ali İmran suresi 102. ayet estağfirullah. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatihi. Ey iman edenler, Allah'tan korkun, hakka tukatihi hakkıyla gerektiği gibi Allah'tan korkun, sakının. İşte hakiki takva, gerçek takva bu. Allah-u Teala'dan hakkıyla korkmak, sakınmak. Tabi bu ayet-i kerime gelince sahabe-i kiram o kadar ibadet ediyorlar ki yani Allah'tan hakkıyla gerektiği gibi sakının. Ne yapalım? Zaten haramlardan sakınıyorlar. İbadete ağırlık veriyorlar. Hatta o kadar ibadet ediyorlar ki ashab-ı kiramın dizleri, alınları ibadetten neredeyse yara olacak. Aşınıyor yani. Hani tahammül sınırlarını zorlarcasına bir ibadet, taat. Ne zamanki Tegabun suresi 16. ayet-i kerime geliyor. Estağfirullah. Fettekullâhe mestetâtum vesme'û ve'ati'û. Fettekullâhe mestetâtum. Allah'tan gücünüz yettiği kadar korkun. O halde Allah-u Teala'dan gücünüz yettiği kadar korkun. Veşme'û dinleyin. Ve'ati'û itaat edin. Evet bu ayet gelince tabii rahatladılar. Yani gücün yettiğince haramlardan sakınmak, ibadetleri yapmak lazım. Veşme'û dinleyin buyuruyor Mevla. ayeti dinle, hadisi dinle. Ne buyuruldu, ne duyuruldu, ne yapmam gerekiyor? Ve atiyu ve nabın, ona da itaat edin buyuruluyor kıymetli kardeşlerim. Demek ki üçüncü derece takva. İman edecek, emirlere yapışıp haramlardan kaçacak. İlk iki dereceyi ne yapıyor? Cem ediyor. Üçüncüsü de kalbini Allah-u Teala hazretlerinden meşgul edecek, alıkoyacak. Ne yapıyor? Her şeyden ne yapıyor? Sakınıyor. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın buyuruyor. Yani bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu derecelere ulaşmak için, bu makamları tahsil edebilmek için gerçekten takva olmak istiyorum. Hakkıyla Allah'tan korkmak, emri neyse onu yerine getirmek istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hani böyle diyenlere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yol gösteriyor. Kul harama düşmemek için şüpheli olandan da sakınmadıkça takva sahibi olamaz. Buraya girmek için demek ki şüpheli olan şeylerden de ne yapmak lazım? Sakınmak lazım. Şüpheli olan şeyler. Bakın bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnnel halale beyinun ve innel harame beyinun. Helal olan şeyler bellidir, haram olan şeyler de bellidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de onu açıkça beyan etmiştir. Haramlar bellidir. Efendim helaller de bellidir. Ve beynehuma, bu ikisi arasında vardır. Yani haram ve helal arasında müştebihatün, bir takım şüpheli şeyler vardır. Yani haram mıdır, helal midir? Burada ne var? Bir soru işareti var. La ya'lemuhunne kesirun minen nas, insanlardan çoğu da bunu bilmezler. Şüpheli şeyleri haram belli. Helal de belli. He? Faiz haram belli. Rüşvet haram. Efendim domuz eti haram. Zina haram. Anlıyor musun şimdi? Haram belli, helal belli. Ha, aralarında bir takım, bunun ikisinin arasında şüpheli şeyler var. İnsanların çoğu da bunu bilmez. Ama işte buna dikkat eden, hani bilmez derken, yani şüpheli, yani haram helal mi bilmiyorsun? Haram değil, madem haram değil, yapıyorsun, yiyorsun, ele geçiriyorsun. Hani haram değil ya. Şimdi diyor ki, femenitte, ama bu nedir? Helal, kesin helal olduğunu da bilmiyorsun. Ne oldu şimdi? Şüpheli oldu. Bir soru işareti oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Femen itteka eşşübuhat. Her kim bu şüphelilerden sakınırsa. Yani madem şüpheli, tamam haram olduğu belli değil ama kesin helalde diyemiyorsun. Madem o zaman bu işten sakın, bu işi yapma deyip ne yapıyorsun? Uzak duruyorsun. İşte bu kimse istebra li dinihi ve irdihi, dinini ve ırzını korumuş olur diyor. Şüpheli şeylerden sakınanlar dinini de ırzını da korumuş olur. Çünkü şüphelilerden kaçan kimse harama düşmekten uzak olacağı için, yani helal miydi haram mıydı? Sen zaten hiç bulaşmıyorsun bile. Madem böyle bir risk var, nasıl ticari işlerde risk varsa girmiyorsun? Madem böyle bir risk var, öyleyse hiç bulaşmıyorsun. O zaman ne yaptın şimdi? Zarar etmekten zaten direkt korunuyorsun. Dinini koruyorsun. Ha bir de o şüpheli şeylere bulaşmadığı için de insanların kınamasından, onun hakkında ileri geri konuşmasından da ırzını korumuş oluyor. Onurunu, itibarını ne yapmış oluyor? Korumuş oluyor kıymetli kardeşlerim. Evet, şüpheli şeylerden sakınmak. Bakın İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh, onun döneminde Kufe'de, Kufe'nin köylerinden işte bazısında haydutlar, haramiler köyleri basmışlar. Efendim köylülerin işte davarlarını, kuzularını, koyunlarını çalmışlar. Tabii bu haber yayıldı. Artık bayağı bir koyunlar çalındı, edildi. Şimdi İmam-ı Azam ne yapıyor biliyor musun? Bakın 7 sene o çalınan koyunlar, hani 7 sene hiç koyun yemedi. Niçin? O çalınan koyunlar olur da dolaylı da olsa benim soframa gelir de o yediğim koyun eti belki o çalınan koyunlardan gelir. Çünkü o da ne yapacak? Ona satacak. Efendim buna verecek. Bilmem ne yapacak. Ama neticede ilk sahibinden çalınmış bu. Bunu da duymuş. 7 sene koyun yemiyor. Niçin 7 sene? Çünkü koyunlar en uzun yaşayan 7 sene yaşarmış. Ha, dolayısıyla o çalınan efendim jenerasyon diyelim, hepsi öldükten sonra, kesildikten, yendikten sonra artık velev ki koyun eti gönül rahatlığıyla ondan sonra yemeye başlıyor. Yani şu takvaya bakar mısın? Şu hassasiyete bakar mısın yani? Anlıyor musun? He? Hemen şu kapının önünde çalınsa, şurada bir şey yesen, bu ondan değildir canım. Hani biz hemen fetva veririz yani. Zaten işine gelen bir mevzu varsa onun fetvasını bulursun sen. He? Bir hoca bulursun ya. O kadar çok hoca var ki her şeye fetva veren adam bulursun. O kadar rahat fetva veriyorlar. Niçin? Allah korkusu kalplere tam yerleşmemiş onun için. Ya yap canım ne olacak ya? Öyle mi? Eskiden bu kadar ulema, bu kadar sülaha soruyorlar, diyorlar bu konuda ne diyorsun, caiz mi değil mi? O da ne diyor? Felen kitabın İbn Abidin'in felen cildinin falan sayfasında bulursun, oraya bak diyor. Genelde tam söylemiyor yani. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ikazları var. Her kim fetva konusunda böyle cesaret dağıtılırsa, biliyor ya şimdi her şeyi biliyor ya. He? Cehenneme ilk atılan işte o kimseler. Senin bu işe atılman, cehenneme atılman gibi. Yani şimdi herkes yani ne kadar meraklı, işin ehli olsun olmasın yani. Maalesef böyle bir durum var kıymetli kardeşlerim. Yani ne dedik? Yani herkes bir iş yapacak. He? Bir de öyle bir anlatıyor ki, yani sen ona helal diyebil diye olayı öyle bir anlatıyor ki, madem kardeşim böyleyse olay bana sormana gerek yok ki. Zaten belli bu. He? Öyle bir anlattın ki benim helal dememi istiyorsun. Yani ahiretteki azabına seni ortak etmeye çağırıyor. Efendi Hazretleri Kudüs'e sırrını sohbet ederken gelmiş efendim caminin kapısında bizim mollalardan birine soruyor. Diyor ki bu konuda ne diyorsun diyor, caiz midir değil midir? Dedi ki ya buraya kadar gelmişsin dedi, giriş yerde Efendi Hazretleri'ne sor. Dedi ona sormayayım ya. Niye? Haram der dedi. Anlıyor musun? Efendi Hazretleri haram dermiş, onun için sormuyor. He? Efendinin haram dediğine bu helal mi diyecek? Allah'ın haram dediğine kim helal diyecek? Ya helal diyecek hoca bulursun da, bazı hocalar bu işlerde bocalar. Anlıyor musun? Onun için kıymetli kardeşlerim, yani hele bir de helal haram belli değil, şüpheli. Bunlardan da kaçınmamızı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye ediyor. Efendi Hazretlerimiz demişken, Efendi Hazretlerimiz de çocukluğunda efendim sürüleri otarmış, onları gütmüş. Böyle bir efendim peygamber mesleğidir ya çobanlık. Neyse bir gün sürüleri getiriyor, koyunları getiriyor, efendim inekleri getiriyor. Annesine diyor ki anneciğim diyor, bu ineğin sütünden diyor bana içirme diyor. Niye yavrum? Çünkü diyor komşunun diyor tarlasından merasından biraz yedi. Hani zapt edememiş, o tarafa dalınca onu oradan çıkarasıya kadar demek birkaç efendim yemiş oradan. Şimdi yiyince ne oldu şimdi? Başkasının tarlasından yemiş oldu. Şimdi o ot ne olacak? Süte de gidecek. He? O sütten bana içirme diyor, görüyor musun? Hani bir söz vardır adam olacak çocuk diye. Daha o yaşlarda kalbinde böyle bir ittika var. Böyle bir harama karşı bir hassasiyet var. Böyle bir şüphelilerden uzak kalma gayreti var. Tabii ki annesi de elbette gider komşudan böyle böyle bir durum olmuş, hakkını helal et. Tabii helallaşmıştır. Anlıyor musun? Ha, onun lafı bile olmaz belki ama buradaki hassasiyetten bahsediyorum yani. Evet kıymetli kardeşlerim, yani büyükler böyle. Çok dikkat ediyorlar. Hani Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın da bir kölesi vardı. Tabii onun yemeklerini yapar, bir şeyler getirir, ikram eder efendim idi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh sorardı. Bunu nereden aldın? Bunu nasıl yaptın? Hani şimdi var ya bir söz, üzümün niye bağını sorma diye. He? Böyle bir şey var. Müslümanın literatüründe böyle bir söz olmaz. Üzümün niye bağını sorma olur mu? Önce bir sor bakalım ya. Nereden geldi? Helal midir? Haram mıdır? Anlıyor musun? Dolayısıyla neyse bir gün süt getirdi. Sütü de sormayı unuttu. O anda demek bir harareti mi var, yorgunluğu var. Sütü hemen içti. İçtikten sonra dedi ya sen bunu dedi nereden aldın dedi. Dedi ki efendim ben onu dedi cahiliye döneminde dedi kahinlik yapıyordum. Birinin de bu yönde işini gördüm. O zaman alacağım vardı. Şimdi gördüm dedi o alacağımı mukabil bu sütü aldım deyince Hazreti Ebubekir radıyallahu anh öyle bir üzüldü ki. Yani dedi sen ne yaptın ya? Beni helak edeceksin sen. Ve parmağını ağzına sokuyor. Hatta kitaplarda bazılarında diyor ki neredeyse elinin bileğine kadar sokacak yani. Hani sokuyor ki böyle mideyi harekete geçirsin, hem midesi ayağa kalksın da efendim o içtiği süt hepsini istifra etti. Hepsini istifra etti. Sonra dedi ki ya Rabbi, damarlarıma karışan ve gücümün yetmediği kısım içinde sana sığınıyorum ya Rabbi. Çünkü haramla beslenen vücut ancak cehennemde erir. Evet kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla büyükler böylesine hassas, böylesine dikkatli, böylesine haramları bir kenara, şüphelilerden de böylesine aslandan kaçar gibi kaçıyorlar. Çünkü onlar ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatihi. Ey iman edenler, Allah'tan hakkıyla gerektiği gibi sakının, korkun ayetinin muhatabı olmak için, o emri yerine getirebilmek için, takvanın üçüncü basamağına, üçüncü derecesinde olabilmek için demek ki kıymetli kardeşlerim. Tabii Allah'tan korkmak, takva olmak, bunun hakkında tabii takva hakkında çok tanımlar vardır, çok tarifler vardır. Bir tanesini arz edeyim. Takva nedir? Denilmiştir ki ve en yarake haytu emrake ve en yefkideke haytu nehake. Ve en yarake haytu emrake. Allah-u Teala'nın emrettiği yerde seni görmesi, emrettiği yerde seni görmesi ve en yefkideke haytu nehake, nehyettiği yerde seni kaybetmesidir. Yani görmemesidir. Demek ki bulunmaman gereken yerler var. Görünmemen gereken, gitmemen gereken demek ki adresler var arkadaşlar. Ha, yanlış adresler var demek ki oralarda olmamak. Neymiş takva? Allah seni nerede görmek istiyorsa orada gözük. Nerede görmek istemiyorsa orada gözükme. Şurada görmek ister mi Mevla Teala? Elbette. He? Hem de razı olur, hem de memnun olur, hem de efendim mükafata nail olursun yani. Ama yanlış adreslerde, haram olan mekanlarda Mevla görmek ister mi? İstemez. Orada bulunmayacaksın. Ölmek istemediğin yerde bulunmayacaksın. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki bulunmaman gereken yerler var. Bakın az önce okuduğumuz hadis-i şerifin sonuna doğru da ne buyuruldu? Ela, iyi dinleyin, kulak verin. Ve inne likulli melikin himen. Her bir melikin, hükümdarın neyi vardır? Bir korusu vardır, korusu. Yani girilmesi yasak bölgesi, sınırı, hududu vardır. Ela, iyi dinleyin, yine kulak verin. Ve inne himellahi meharimuhu, Allah'ın korusu, yasak bölgesi de meharimuhu, haramlarıdır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet kıymetli kardeşlerim, yani yasak bölgesi haramlarıdır. Haram kıldığı şeyler Mevla'nın demek ki neyi oluyor? Yasak bölgesi. Öyle ya şimdi hani meliklerin, efendim padişahların hani sınırı vardır derken günümüze göre düşün, her devletin bir sınırı var mı? Var. Devletlerin sınırları vardır. Dolayısıyla o sınırı elini kolunu sallayarak geçebilir misin yani? He? Gitmek istiyorsan usulü var, efendim şeyi var, pasaporttur, vizedir, şudur budur neyse. Ama yasak olan yerden geçemezsin. Orada bir sınır var. Mayınlı bölge var, yasak bölge var. Oradan geçmeye çalışırsan ne yapıyor seni oradaki nöbetçi asker? Uyarıyor. Dur. İkaz ediyor. Eğer sen bunu, bu ikaza kulak vermezsen kurşunu yersin. Eğer sen efendim o sınırı aşarsan, mayınlı bölgeye girersen patlarsın. Yani bunun cezasını, karşılığını görürsün. İşte nasıl ki bir takım sınırlar varsa, nasıl ki bir takım yasak bölgeler varsa, girilmemesi gereken, yasak olan, aşılmaması gereken sınırlar varsa, Allah'ın aşılmaması gereken sınırlar da vardır. Bunlar neymiş? Haramları. Mevla'nın haramlarıdır. Haram bölgesine girmeyeceksin. Ya Hoca Efendi öyle diyorsun da, hani sınırı geçerken askerin ikazı var, dur ikazı var. Durmadın, kurşunu yedin. E demek ki biz Allah'ın sınırlarını aşarken çok sınır aştık gibi geliyordu ama demek hiç sınırı aşmamışız. Hiç ikaz almadık çünkü. Öyle mi zannediyorsun? İşte neyi anlatıyoruz? Allah'ın ikazlarını anlatıyoruz. Ya eyyühellezine amenüttekullah. Ey iman edenler, Allah'tan korkun Bevra buyuruyor ya. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman edenler buyurduktan sonra ardından ya bir emir ya da bir nehi geliyor ya. İşte Allah'ın sınırları odur. İyi ama hiç dur ikazı tamam yapıldı da hiç kurşun yemedik. Ha sen şimdi tabii dünya sınırlarını aşarsan kurşun yiyorsun da. Yasak bölgeleri aştığın zaman cezasını görüyorsun da sen Allah'ın sınırını aştığın zaman veya ben veya biz her sınırı aştığımızda kurşun yeseydik var ya kevgire dönerdik ya. Ama Mevla ne yapıyor? Mühlet veriyor. Mevla bize müsaade ediyor. Belki tevbe ederler, belki dönerler, belki haramlardan, yanlışlardan, isyanlardan, zulümlerden vazgeçerler diye. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا Mevla buyuruyor. Eğer Allah-u Teala insanları yaptıkları günahlar sebebiyle yakalayacak, cezalandıracak olsaydı مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ Yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı diyor. Sen bugün şurada yapılan günahların emin ol bütün dünyayı batıracak günahlar işleniyor. Mağduriyetler yaşanıyor. Müslümanım deyip de Müslümanım diyorsun, umrelerde resimler çekiniyorsun, efendim tesettürüm var, bilmem neyim var ama öyle işlere tevessül ediyorsun, öyle fonlara, öyle borsalara, öyle efendim maddi yönden efendim köşe dönmeler sebebiyle bütün bir milleti mağdur edebiliyorsun, sıkıntıya sokuyorsun. Bakın haram helal noktasını konuşmuyoruz artık, geçtik yani orayı. Burada müthiş bir mağduriyet, bir kul hakkı söz konusu. Hani bir derken binlerce kul hakkı söz konusu. Allah'tan korkmak deyince mevzu bu işte. Dedik ya, Allah'tan korkmak, takva olmak, haramlardan sakınmak demek, emirleri yapmak başka bir şey. Namazını kılıyor, faiz de alıyor. Tesettüre bürünüyor, haram olan işlere de bulaşıyor. Efendim hacca da gidiyor, yalan da söylüyor. Kur'an da okuyor, şarkı da söylüyor. Efendim Kabe'ye de bakıyor, harama da bakıyor. Bak emir yapıyor ama emir yapan haram işleyebiliyor. Ama haramdan sakınan Allah'ın emirlerini de yapar. İşte takva olan haramdan sakınan demektir. Çünkü ittika, Allah'tan korkmak, Allah'ın haram kıldığı şeylerden sakınmak demektir kıymetli kardeşlerim. Demek ki yasak olan Mevla'nın haddi var, hududu var, kırmızı çizgileri var, durman gereken yerler var, kırmızı ışıkta bile duruyorsun, şurada bir levha görsen dikkat köpek var, affedersin korkuyorsun da arkadan dolaşıyorsun, Allah'tan korkuyoruz derken köpekten korktuğun zaman yolunu değiştirdiğin kadar Allah'ın yasakladığı yerden yolunu değiştirmiyorsan, haram yiyorsan, haram diyorsan, Allah'ın yasaklarına riayet etmiyorsan Allah'tan korkmuyorsun demektir kıymetli kardeşlerim. Evet, devam edeceğiz. 23. farz, Allah'tan her daim korkmak. İnşallah bu farzı da tabii daha çok su kaldırır bu dersler. İnşallah devam edeceğiz. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri az önce bahsettiğimiz takvanın 3 basamağı var ya, 3 basamağına da çıkabilmek, hepsini kendimizde cem edebilmek nasip eylesin. Rabbimizden hakkıyla korkmak ve kul hakkıyla da huzuruna gitmekten Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi muhafaza eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi ile Nur Pınarı programını dinlediniz.

Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program sona erdi. Yusuf Suresi'ni dinliyorsunuz.

0: فيه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: يوسف سورة سندين ندنس
2: Lale Gül FM. Lale Gül FM. Huzura giden yolda en iyi yol arkadaşınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923. Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça. Bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi. Taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın, müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
7: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
5: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
7: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
5: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Orada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel, şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı Dede iletişim numarası.
9: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 02 12. lalegulvakfı.org.tr.
3: Reklamları dinlediniz.
10: Burası zamanın her dakikasının değerli olduğunu bilerek yayın yapan ve hayatı anlamlı kılacak programların yer aldığı Gönül Bahçeniz Lale Gül FM. İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül FM.
11: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler başlıyor.
12: 7 Mart Perşembe 1991 İstanbul Hocalar Sohbeti. Büyük Şeyh Efendi Mustafa İsmet Garibullah Kuddise Sirruhu Hazretleri Risale-i Kutsiyesinde şöyle der: İşit gel küntü kenzen, remze sübhan, bu remzinden murat vuslattır ey can. Bilindi bunca hikmet, bunca irfan, bize vuslat için yol oldu Kur'an. Cehaletten geçip Hakk'a gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Ekseriyetle bu beyti okuyorum. Çünkü çok elzemdir. Çünkü yol Kur'an-ı Kerim'dir. Mevla'ya ulaştıracak yol odur. O okunacak, onunla amel edilecek ve onunla Mevla'ya ulaşılacak. Hiç insan boşuna çırpınmasın. En yakın yol dururken boşuna uğraşmasın. Dünyanın debdebesine aldanmayalım. Dünya bizim değil, kimsenin de değil. Mevla Teala dünyayı sevmiyor, dostları da sevmiyor ama dünya sadece ahireti kazanmak için lazımdır. Ahiret buradan kazanılıyor. O itibarla dünyanın ehemmiyeti vardır ama rahatlık, yemek ve içmek bakımından değil. İşit gel küntü kenzen remzi sübhan. Bu remzinden murat vuslattır ey can. küntü kenzeni işit. Yani ben gizli bir define oldum. Sonradan oldum anlamayın. Gizli hazine oldum demesi işaret vermesidir. Yani ben gizli bir defineydim. Kendisine koşulacak bir zat idim. Bana koşun. Hiç define olduğu duyulur da ona koşulmaz mı? Bizler Allahu Teala'yı bilmek için yaratıldık. Hiç tarafına baktığımız yok. İsmini anmaya utanıyoruz. Ey canım ihvanım! Bu rumuzdan murat, kavuşun bana. Herkesten önce ben bulayım diye koşun demektir. Bu kainatın yaratılmasında nice ince ilimler bilindi. Ruh, esma, sıfat, ahiret, cennet, cehennem bilindi. Ya Rabbi, bizi nefsin arzularından kurtar da bu hakiki vazifelerimizi bilelim. Rızan üzere gidelim. Allahu Teala'ya kavuşmak için yol Kur'an-ı Kerim'dir. O ne derse yapacaksın. Neyi yasaklarsa ondan da kaçacaksın. Tefekkür edersen incelik açılıyor, incelik açılınca tesirleniyorsun. Tesirlenince Allah Teala'nın yanında kıymetli oluyorsun ve kıymetli olanların kıymetini anlıyorsun. Sen Allah Teala'ya kıymet vermezsen, o da sana kıymet vermez. Allah Teala ne kadar senin yanında kıymetliyse, sen de o kadar onun yanında kıymetlisin. İnsanın bir bedeni, bir de ruhu vardır. Ruh üzerinde post var. Postu kaldırsan bakmak istemezsin. Burnunu kaldırsalar ve altından akanlar gözükse kimse bakmaz yüzüne. Burnun akmasa olursun sinüzit. Onun akması da bir nimet. Bunun için bu post sevilmez. Her şey imandadır. Beden gusüllendi, abdestlendi, namazlandı, oruçlandı, Kur'anlandı, zikirlendiyse işte o zaman sevimli oldu. Bunları alırsan insandan o vakit neye yarar? İnsanı sevdiren, kıymetlendiren, marifetullah, muhabbetullah, ibadetullah, zikrullah ve itaatullah'tır. Bakarsın bir adam zayıf, ince, kambur ama nur dolu. Ahiretteki halini düşün. Kıymeti postta aramayalım. Kıymeti nerede arayalım? Mevla'nın Celle Celaluhu kıymet verdiğinde arayalım. Hazreti Mevlana Kuddise Sirruhu şöyle buyurur. İnsanoğlu eğer edepsiz ise insan değildir. İnsan ve hayvan cinslerinin arasındaki fark edeptir. Gözünü aç ve Allah'ın kelamı olan Kur'an'ın tamamına bak. Ayet ayet Kur'an'ın tamamının manası edeptir. Edebi var ise insan, edebi yok ise hayvandır. İnsanı süslendiren imanı ve amelidir. İsterse ihtiyar olsun, ihtiyarladıkça güzelleşir. İki ayak üzerine yürümesi bir şey ifade etmez. Aleme niçin alem denildi? Nişan olduğu için. Allah Teala'nın var olduğuna işarettir. Rab, bir şeyi yaratıp terbiye eden ve büyüten demek. Ey insan! Sen bir iğnenin tepesi kadardın. Boyuna ilave oluyor. Nereden oluyor acaba? Su, hava, toprak, ateş mideye giriyor. Mideden diğer azalara, sanki o midede motor varmış gibi yukarıya, aşağıya basıyor içeri girenleri. Saça, dişe, sakala, göze, burna, her yere eşit gönderiyor. Bunlar nasıl gönderiliyor? Birine az, birine çok gönderse olmaz. Bir göze az, diğerine çok gönderse biri yumruk kadar olur, diğeri küçücük olur. Ufacık bir ağacı kocaman ediyor. O ağaç nereden çekiyor o suyu içine? İçinde bir su kanalı mı var? Benim aklım ermedi bu işe. Sizinki belki erdi. O elmalar, kabaklar, karpuzlar her çeşide döndürüyor. Diyarbakır tarafında öyle büyük karpuzlar oluyor ki o karpuzu bölüyorlar, hımarın bir tarafına karpuzun yarısını, diğer tarafına da öbür yarısını koyuyorlar da öyle taşıyorlar. Peki nereden güç aldı da büyüdü? Dışı başka, içi başka. Benim aklım ermedi. Belki sizin aklınız erer. Ne buyurulmuştu? İdraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez. Orada dur. Çok ileri gitme anlarım diye. Ancak yanlarsın. Biz acizleriz. Ya Rabbi, ne olaydı sana tam kul olaydık. Ne olur, rahatlığı ve keyfi artık bırakın. Okuyun, çalışın, ahirete hazırlık yapın. Ya Rabbi, yükselt bizi suretten hakikate, hakikatten fazlına, fazlından muhabbete çıkar. Terakkiye mani olacak her engelden muhafaza eyle. Tez yatmayı, tez kalkmayı nasip eyle. Helal rızık nasip eyle. Amin.
13: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
11: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler sona erdi.
10: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
14: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
15: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Allahu ya Mu'in, ya Hannan, ya Mennan, ya Kerim, ya Gaffar, ya Rahim, ya Rahman. Muhterem Müslümanlar, dünya sadece ve sadece üç harften ibarettir, o da aşktır. Kimisi hakikaten layık olan bir yere aşıktır, kimisi layık olmayan bir yere aşıktır. Biz istiyoruz ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ne sevilmeye layıksa bizi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'yu ona aşık eylesin, ondan bizi ayırmasın diyoruz. Müslümanın sevgilisi, Müslümanın maşuku Allah Celle Celaluhu ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun sevgisini sembolize eden, temsil eden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun izinden gidenlerdir. Bize gelse de gelmese de, hoş gelse de gelmese de hakikat bundan ibarettir. Boşuna zaman kaybetmeyelim. Boşuna zaman kaybetmeyelim. Boşuna zaman kaybetmeyelim. Bizim için Allah'tan başka, Muhammed Mustafa'dan başka alternatif yoktur. İmkanımız olsa da böyle bir genç kızın dantel işlemesi gibi, kaneviçe işlemesi gibi ilmek ilmek Allah Celle Celaluhu ve Muhammed Mustafa'yı incelesek, din-i mübini İslam'ı bir tetkik etsek ama hani ya ömür, hani ya vakit. Onun için bazı şeyleri böyle gözümüzle
16: görüyor, elimizde tutuyor, kuvvetinde anlayamıyorsak da inanmak bizim için gene işi bitirir Allah'ın izniyle. Onun için itikat ve iman son derece mühimdir. Birimiz acile kaldırılsak, ani bir rahatsızlıkla bir acile kaldırılsak, doktor bize ne söylerse hiç itirazımız olmuyor. Hatta keseceğim elini ayağını dese itiraz yok. Hatta derhal ameliyat dese hiç itiraz yoktur. Hangi hasta doktora demiştir ki peki şu benim maruz kalmış olduğum hastalığı enine boyuna bana bir anlat, ilaçlarını bana bir anlat, ilaçlarının kimyasal terkibi nedir bunu bana anlat, A'dan Z'ye önce bana birkaç gün şu işi bir anlat da ondan sonra ben güveneyim senin tedavine vesaire. Böyle diyen bir hasta oldu mu dünyada şimdiye gelinceye kadar? Yoktur, yoktur. Hasta sadece ve sadece doktorun teşhisine güvenmekle yetiniyor. Velev ki doktorun vermiş olduğu reçete, velev ki onun vermiş olduğu reçete ve tedavi yanlış bile olsa, ha doktor mu bu? İsminin başında DR var mı? Tamamdır diyor. Öyleyse yanlış da olsa, hatta ameliyat eğer ölümle neticelense davacı olmasın diye imza dahi alıyorlar, o da veriyor rahatlıkla. Niye? İnanıyor ki bu doktorun tedavisi bana yarayacak. Ne hikmetse işte insan ama cehaletten ama gafletten bazen diyeceğim ama artık şimdi devamlı gibi oldu. Böyle birkaç tane gariban Müslüman müstesna genelde sanki Allah Celle Celaluhu ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyelerinde şüphe varmış gibi, sanki onlar bir gelenek görenek söylüyormuş gibi, yani yatarsa kafama yaparım, yatmazsa yapmam gibi bir anlayışla insanlar bugün Cenab-ı Hakk'ı da zayi etti, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i de zayi etti, Kur'an-ı Kerim'i de zayi etti. Çok efendim, çok çarpık bir mantığa sahip olduk maalesef. O bakımdan insan eğer Allah'ı seviyorsa, eğer Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyorsa, bu sevginin de bedelini mutlaka ödemeli. Önce aşk noktasında bir anlaşalım. Allah ve Muhammed Mustafa ya aşkımız var mı yok mu? Yani efendim he hocam biz öyleyiz dediğin gibiyiz deyip de öbür taraftan yamuk yapıyorsak o zaman hiç konuşmayalım. Ne bugün, ne yarın, ne ondan sonra vesaire. Ama buraya geldiğimize göre demek ki Allah Celle Celaluhu, demek ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyoruz demektir bu. Öyleyse şu halin ve buna benzer hallerimizin devamı şarttır. Şarttır. Şarttır. Ecdadımız zamanında Yeniçerilerde böyle evlenme adeti falan filan yoktu. Adam evlenmiyordu. Yani niye evlenmiyorsun ya, evlen. Yok baba diyordu ya, ben niye evleneyim ki? Adam öyle bir duyguyla yetiştiriliyor ki ben Allah ve Resulü için çalışacağım. Mücadele edeceğim. Attan inmeyeceğim. Elim kılıçtan kalkmayacak. Dolayısıyla ben cepheye gittiğim zaman bir de arkadaş çocukları düşünemem ben. Vay işte şudur budur bilmem ne olacak evin hali, anamın babamın hali vesaire falan düşünemem ben. Ben cepheye gittiğim zaman gözüm hep önde olacak. Beni Allah ve Resulünün mücadelesinden ayrı bırakacak bir girişime ben yanaşmam derlerdi. Bu din bize bu fedakarlıklarla intikal etti. Yani buradan şunu anlama, evlenmeyelim mi hocam vesaire. O demek değil. Ama bak aşk kafaya vurduğu zaman insanlara neler yaptırıyor. Mevlana Celaleddin Rumi Kuddise Sirrum buyurduğu gibi, aşk insanın kafasına vurduğu zaman insan mümin miyim, kafir miyim onu bile anlamaz diyor. Aşkın böyle bir yangını vardır. Aşk dünyada en büyük sermayedir. Allah'ın insana ihsan etmiş olduğu en büyük nimettir. Ama bu sermaye, bu nimet yerinde gereği gibi kullanılırsa onun yaptığını hiçbir şey yapmaz. Onun yaptığını hiçbir şey yapamaz. Onun yaptığını hiçbir şey yapamaz. Yine Mevlana Celaleddin Rumi Kuddise Sirrum buyurduğu gibi, aşk artı sabır eşittir zafer. Eğer benden bir nasihat istiyorsan, gerçi ehli nasihat değilim ama öğrendiklerim, bildiklerim, okuduklarımın yani formülü budur. Eğer dava adamıysan, dava adamıysan Allah için bir şey yapma, bir mücadele verme, bir efor ortaya koyma düşüncesindeysen aşk artı sabır eşittir zafer. Hayat tamamen bu formüle kilitlenmiştir. Burada eğer kendimizi bulabiliyorsak bizi durduracak hiçbir şey yoktur. Dava adamı iş yapmaya gönül koymuş olan bir insanı davası için ölümü göze alan bir insanı Allah'tan başka durduracak hiçbir kuvvet yoktur. Eğer davam Allah Celle Celaluhu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ise peki ben onlar için mübarek dinimi beni İslam'ın ihya ve ikamesi eğer benim davam ise ben bunlar için eğer ölümü göze aldıysam beni durduracak hiçbir güç yoktur. Hiçbir kuvvet yoktur. Bu ayakta kalmanın yegane formülüdür bu. Eğer maldan, candan vazgeçemeyecek kadar peki cimriysem o zaman ben dava adamı değilim ben. Ben olsam en fazla deve adamı olurum. Deveyi otlatıyorum niye? Hayvanı sağmak için, eti için vesaire. Dava adamı değilsem buna rağmen yine Allah peygamber diyorum ama çalışmaya geldiğim bir şey yoksa o zaman benim Müslümanlığım İslamiyet'ten rant gözetmek içindir. Müslüman gözüküyorum niye? Peki karım var. Maddi karım var demektir. Bana bak, İslamiyet deve değil tamam mı? İslamiyet inek değil, öküz değil, affedersiniz. Ona göre insan durduğu yere iyi tayin etmeli. Hangi noktada nöbet tuttuğunun farkında olmalı. Herkes görevlidir. Herkes vazifelidir. Bu iş sadece hacının hocanın işi değil. Korkunç bir adam kıtlığı var şu an. İslam'a böyle gözünü budaktan esirgemeyen, böyle affedersiniz militan bari, bir Şeyh Şamil misali, İmam Rabbani Kuddise Sirruhu misali, bu davada gözünü budaktan esirgemeyecek kadar gözü pek insanların ne kadar da ihtiyacımız var. Bak ki bizim gibi acizlere, aciz oğlu acizlere vaaz etmek düştü. Dünyanın sonu geldi. Allah Celle Celaluhu muhtaç olduğumuz insanları bize en tez zamanda ihsan eylesin. Yoksa bu dini mübini İslam'ın riskini kaldırmaya, peki çilesini omuzlamaya bizim takatımız yetmez. Bu din çok daha güçlü insanlar istiyor. Çok daha güçlü insanlar istiyor. Çok çok güçlü insanlar istiyor. İhtiyaç maddesi, din sadece hocanın ihtiyacı değil. Sadece erkeklerin ihtiyacı veya sadece kadınların veya sadece müstazafların ezilmiş olan fakir fukaranın ihtiyacı değil. Herkesin ihtiyacı. Hatta o kadar diyeyim ki hayvanların bile ihtiyacı. Niye İslamiyet yaşarsa Allahu Teala yüzümüze bakacak. Verdiği nimetlerden hayvanlar da istifade edecek. Öyleyse nasıl ki suya hepimizin ihtiyacı vardır. Havaya hepimizin ihtiyacı vardır. Toprağa hepimizin ihtiyacı vardır. Dini mübini İslam da aynı özelliğe sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti topraklarından hepimiz istifade ediyoruz. Şu memleketin nimetlerinden hepimiz istifade ediyoruz. Öyleyse herkes askere gidecek. Herkes silah altına girecek. Eğer bir seferberlik söz konusu olursa kadın, erkek, ne var ne yok A'dan Z'ye, herkes cepheye, herkes savaşın kazanılması için mutlaka görev başına marş. Allah-u Teala bazı insanlara özel nimetler vermiştir. Cenab-ı Hak Celle Celal bazı nimetleri ise herkese yöneliktir. Allah-u Teala'nın sana vermiş olduğu özel nimeti korumakta sen kendin çalış. Hani gözünü koru, işte saçını başını korursun vesaire. Veya çoluk çocuğunu korursun eyvallah. Ama Mevla'nın bazı nimetleri vardır. Bunlar bir kişiye özel değil bunlar. Bunlar bütün insanlara özeldir. Öyleyse diyelim mesela para. Para senindir. Bunu korumakla sen görevlisin. Ben görevli değilim ki. Araba senin. Bu arabayı sen muhafaza edeceksin. Herkes senin arabanı korumakla mükellef değil ki. Sorun değil ki. Ha, bazı nimetler böyle gidiyor. Fakat bazı nimetler ise özel değil, geneldir. Herkese yöneliktir. Öyleyse herkes o noktada seferberlik halindedir. Kimse mazur değildir. Kimse mazur değildir. Kimse mazur değildir. 3 saat önce bir kitaba bakıyordum da diyor ki Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu, Peygamber Efendimizin amcasının oğlu, son zamanlarına doğru gözlerini kaybetti diyor. Göz artık görmüyor. Fakat kalp gözüyle diyor okurdu. Kalp gözüyle dinlerdi. Kalp gözüyle insanların sormuş olduğu sorulara efendim cevap verirdi. Yani iş yapacak olan adam için alternatif çok, çok, çok. Benim bir kolum yok ondan sonra. Ben tek kolla ne yapabilirim vesaire. Aziz kardeşlerim, bir noktaya temas etmekte fayda var. Şimdi biz ne kadar böyle diyelim, affedersiniz, isabetli konuşursak konuşalım. Veyahut da sen ne kadar kitap okursan oku, ne kadar hacca gidersen git, ne kadar Kabe'yi görürsen gör, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Ravza-i Mutahharasını ne kadar ziyade sen et, peki ne kadar camiye gidersen git, say sayabildiğin kadar, ne kadar dini yaşasan da, bak bir nokta var, bu nokta eğer halledilmezse, yapılan bu tüm ibadet-i taatın bize hiçbir faydası yoktur. Ve netice vermeyecek o. Nedir o? Şimdi hepimizin malumu olduğu üzere, bizim üzerimizden çok dozerler geçti. Biz çok büyük katliamlara maruz kaldık. Çok büyük itme ve kalkmalara maruz kaldık. Yani bir hırsız düşün, eve girdi, ne var ne yok hepsini aldı götürdü. Biz şu son 100 yıl içerisinde, son 120 yıl içerisinde böyle bir yağmaya maruz kaldık. Bizim efendim yani çalınmayan, didik didik aranmayan, çarçur edilmeyen bir tane mukaddes değerimiz doğru dürüst kalmadı. Kalmadı. Önce bir durum tespiti yapalım. Ve neticede kafamızda, kalbimizde sanki değiştirildi. Belki bazıları diyecek ki hocam sankisi bile fazla, doğrudur. Kafa ve kalbimiz muazzam bir erozyona ve heyelana maruz kaldı. Neticede İslamiyet'in anlaşılmasını, Allah'ın Resul-i Ekrem'in Kur'an anlaşılmasını, sağlıklı bir şekilde anlaşılmasını sağlayacak olan akıl bizden gitti. Bu aletler bizden alındı. Biz kıymetini bilmeyince bu aletleri bizden aldılar. Bize başka bir akıl, bize başka bir anlayış pompalandı. Ve o anlayışla biz bugün peki İslamiyet'i öğrenmeye çalışırsak, ki birçokları o kafayla çalışıyor, bu efendim dinimi, beni İslam'ın anlatılması, bilmem izah edilmesi vesaire bize fayda vermeyecektir. Bugün hepimizin malumu olduğu üzere Avrupa ile bir entegrasyon var. Hele hele bir işte Avrupa Birliği sendromu var, bir gelişimi var vesaire. Her konuda batılı gibi olmak şartıyla yani sizi kabul ederiz diyorlar. Belki yarın efendim yani kimliğimizi dahi değiştirecekler. Ki tabutların bile değiştirilmesini istiyorlar. Tabutların yani köşeleri birleştirildiği zaman haç işareti olacak diyorlar. Sizin tabutların ön tarafı böyle masanın ucu gibi böyle düz ve böyle geliyorsun tabutlarınız. Öyle olmayacak. Böyle diyelim ki şöyle, sivri şöyle, ondan sonra böyle. Köşeleri birleştiğin zaman haç çıkıyor. Mezarlarınız peki sizin böyle dairevari oluyor. Yok öyle değil. Bizim gibi olacak, dümdüz olacak vesaire. Buralara varıncaya kadar, hatta tuvaletlere varıncaya kadar, daha da ötesine varıncaya kadar böyle olursanız o zaman işte biz sizi kabul edeceğiz. Şu an böyle korkunç bir tehditle, bir yaylım ateşiyle karşı karşıyayız. Din anlayışınız bizim din anlayışı gibi olacak. Yani senin anlayacağın, şimdi bu son 100 yıl içerisinde öyle bir yapılanma var ki, öyle bir sistematik ve düzenli bir organizasyon uygulanıyor ki ve neticede papaza endeksli bir hoca imajı geliştiriliyor. Kiliseye endeksli bir cami anlayışı geliştiriliyor. Bir Hristiyan endeksli bir Müslüman tipi geliştiriliyor. Peki ondan bir Hristiyan toplumuna endeksli bir Müslüman cemiyeti ve toplum efendim anlayışı geliştiriliyor. Bireysel bazda İslamiyet vicdanlara hapsediliyor. Toplumsal bazda İslamiyet camiye hapsediliyor. Dinin bağlayıcılığı yoktur. Ve sonunda ne diyorlar? Light İslam. Yani ne yap peki? İnanıyorsun ama sokağa çıktın mı nefsince, bildiğince, istediğin gibi yaşa. Mantığına dayalı light İslam. Televizyonlarda uyduruk bir takım yani profesörleri çıkartıp da efendim milletin kafasını ve kalbini allak bullak yapmanın temel felsefesi budur. Temel felsefesi budur. Temel felsefesi budur. Hizmetmiş, bitmeyin hizmetmiş. Geç bunları sen, geç. Adamın bir saatlik böyle efendim bir çirkef programı $2000. O aldığı paraya bakıyor. Sat dini, al dolarını, köşeyi dön. Adamın başka işi yok da sana din şey yapacak, öğretecek vesaire. Herkes bu aldığına bakıyor. Şimdi özellikle medyanın efendim bu menfi hareketi neticesinde birçok masum ve mazlum Müslümanımızın da din anlayışı değiştirilmiştir. Değiştirilmiştir. Yani bu menfi çalışmalarının neticesi şu olmuştur. Din her şeyden bir şeydir. Din her şey değildir. Halbuki İslamiyet'te Allah'ın kanununda din her şeydir. Din her şeydir. Her şeyden bir şey değildir. Efendim kimisi camiye gider, orada eğlenir, takılır. Kimisi diskoteye gider vesaire falan filan, şudur budur. Yoo, benim dinimde böyle bir anlayış yoktur. Müslümansa artık caminin alternatifi bitmiştir. Eskiden cami yerleşim bölgelerinin en hakim yerinde yapılırdı. Ve bütün sokaklar camiye çıkacak şekilde döşenirdi. Bakın şimdi İstanbul'un eski sokaklarına hepsi Fatih Camisi'ne çıkıyor. Yani Fatih mıntıkasında. Şimdi yeni efendim yani yerleşim ve imar planlarında ise cami kalmıştır. Bir köşede senin anlayacağım vesaire. Gelen gelir oraya. Ulan cami taverna mı, vicdansız? Şimdi bu kafa ama bilinçli ama bilinçsiz, tamam mı? Yani din her şey değil, her şeyden bir şeydir kafası var ya, gün geçtikçe gelişiyor bu. Gün geçtikçe gelişiyor. Ben o kafaya sahip olduğum müddetçe sana ben ne kadar vaaz etsem de din belli insanların hobisi, zevkidir vesaire. Herkesi bağlamaz. Aa, ben gidiyorum camiye, torunum sen de git stadyuma vesaire falan filan. Böyle bir anlayışa sahip kılınmaya çalışılıyoruz. Onun için karşı taraf o kadar da bizden ürkmüyor. Ama uyanmayan da yok değil. Elhamdülillah uyanan da elhamdülillah öbür tarafa nispetle az olmakla birlikte gene var. İşte o uyananlardan ürkülüyor. Onun için Müslümanlar sürekli rahatsız ediliyor. Din tabii her şeydir. Niye? Dünyada bir defa ne olursa ne yaparsan yap önce huzur lazım kardeşim. Önce huzur lazım. Huzur olmadan, yani iç huzuru olmadan hiçbir işi yapmanın imkanı ve ihtimali yoktur. Önce huzur. İster dünya işi olsun, ister ahiret işi olsun. Her şey huzura bağlıdır. Para kazanacaksın. Eğer yürek içinde bir rahatsızlık var ise, kafan kalbin karmakarışık ise, sıkıntıdaysan peki nasıl çalışacaksın? Nasıl para kazanacaksın peki? Nasıl araba kullanacaksın? Önce kafan ve kalbin rahat olacak. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu da ayetinde ela bi zikrillahi tatma'innul kulub. Kullarım, sizin kalbiniz sadece ve sadece beni anmakla, beni hatırlamakla, beni dikkate almakla huzur bulur. Güzel arabaya mazot koyacaksın, benzinli arabaya benzin koyacaksın. Seni eğer Allah yarattıysa, senin peki huzurunda kaynağın ne olduğunu söylemek ona vazifedir, ona görevdir, affedersiniz. Allah bunu yapıyor ve yaptığı da budur. Huzurun kaynağı dindir. O huzur elde edildikten sonra sen yani kafan kalbin yerinde işte yaparsın, para da kazanırsın, arabanı da rahat kullanırsın, yatağına yattığın zamanında rahat uyursun. Oho, neler olur neler, neler olur neler, değil mi? Şimdi buradan girdiğimiz takdirde din bizim her şeyimizdir. Allahu Teala bazı nimetler yaratıyor. Hayatı sadece ve sadece o nimetlere bağlıyor. Allah'ın böyle bir kanunu vardır. Allah suyu yaratmıştır. Değil mi? Bitti. Suya peki muhtaç olmayan var mı? Yok. İnsan da suya muhtaç. Hayvan da suya muhtaç. Taş bile suya muhtaç. Eğer o taş topraktayken suyun peki etki ve tesir olmasaydı o toprak taşa dönüşmedi icabında. Su peki. Herkesin peki ona ihtiyacı var. Peki onsuz olmuyor. Peki güneş ve enerjisi peki. Herkesin ona ihtiyacı var. Mutlaka olmalı peki. Ay desen gene hakeza ne işler yapıyor, ne işler vesaire. Toprak. Herkesin ona ihtiyacı var. Hayatın kaynağı bizim mayamız peki. Varlığın bir yerde kaynağı toprak. Bak Allah ne nimetleri. Hava gene hakeza öyle. Havasız hiçbir şey olmuyor. İşte bu bağlamda mı? Bunlar, bu olmazlar var ya, bu olmaz türünden illa olacak bunlar. Olmasa olmuyor. Bu nimetler var ya, hep et ve kemiğe yönelik bunlar. Şu et ve kemiğin iş görmesi için bu nimetlere şiddetle ihtiyaç var. Bunu gavura da söylesen, Müslümana da söylesen aynen kabul ediyor bunu. Peki, ama önce yapıyı iyi kavramak lazım. Madem ki insanın yapısında bir madde yönü var, peki et ve kemik, bir de mana yönü var. Ne o? O ruh. Yani arabanın lastiği var. Lastiğini mesela sen beden kabul et, fakat arabanın lastiğinde hava olmasa bu lastik neye yarayacak peki? Öyleyse lastik artı hava, ikisi bir araya gelirse bu araba denen beden ne yapar? Yürür gider. Şimdi ne oluyor? Allah-u Teala hem bu et ve kemik için, beden için vazgeçilmezleri yaratıyor, hem de peki ruh için vazgeçilmezleri yarattı Allah Celle Celaluhu ve gönderdi. Ruh için peki vazgeçilmez nimet ne? İslamiyet. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu dini pazarlamak için bize peki takdim etmek için gönderildi. O ve 224 bin peygamber. Önce insanı iyi tanı, sana söylüyorum. Önce insanı iyi tanı, önce yapıyı iyi tanı, yapıyı iyi tanı, yapıyı iyi tanı ki ona göre dine gerek var mı yok mu, ondan sonra karar ver. Diyelim şimdi, köpeğin önüne affedersin, ot koysak hayvan yemiyor. Niye? Allah-u Teala o hayvanın bünyesini et yiyecek veya ete benzer, işte ekmek mekmek yiyecek şekilde yarattı. Şimdi eti ona diyelim köpeğe değil de kuzuya versen, kuzu eti yemiyor. Köpeğe et versen o hayvan otu yemiyor. Peki eti kuzuya versen, kuzu da bu sefer eti yemiyor. Ne olacak peki? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu köpeğe eti yarattı diyelim, söz gelimi. Peki öbürü neyse? Otu yarattı. Şimdi ot ne oldu? Kuzunun bünyesine uygun düştü. Et peki köpeğin bünyesine uygun düştü. Allah kainatta her varlığın yaşaması için gıdasını onun bünyesine uygun yaratmıştır. Sen şimdi kalkar dersen ki insan etten kemikten ibarettir, oradan öteye bir şey değildir dersen, tamam mı? O zaman kainattaki bütün dengeler allak bullak oldu gitti. Şu anki ilim bilim maalesef genelde ateistlerin elinde, Allahsızların elinde, Allah'ı ve Muhammed Mustafa'yı kabul etmeyenlerin elinde. Bak ilim dünyayı ne hale getirdi. Halbuki bu noktada denseydi ki insanın bir de ruhi tarafı vardır. O ruh, ruhun tatmini ise imanla İslamla olur dense, peki ya niye peki yani su yerine kan içilsin ki? Ama insan gereği gibi tanınmadı. Belki tanındı nefis uğruna, peki resmen bile gavurluk yapıyorlar. Şimdi din anlayışından buraya geldik. Şimdi öyle bir yapılanma var ki İslamiyet olduğu şekilden başka bir şekilde dönüştürülmek suretiyle kafalara monte ediliyor. Sen ve ben bu yeni efendim din anlayışıyla, ben Kur'an'da dinlesem, bazı dinlesem, sohbet dinlesem yok vesaire. O sadece işte belli kişileri ilgilendirir, başka kişileri ilgilendirmez vesaire. Bu kafayı atmam lazım, atman lazım, atmamız lazım. Hocam, bize son 100 yıl içerisinde dinin anlaşılması noktasında sistem tarafından ne verildiyse, medya tarafından ne verildiyse hepsini bir kenara atıp sıfırdan bu inşaatı bir daha yapmak mecburiyetindeyiz. Yoksa bu şekliyle batının ekmeğine yağ sürmekten başka bir şey biz yapamayız. Ben yüreğimin acısıyla konuşuyorum. Yani işinden gücünden efendim, yani bir an kafasını şöyle efendim, yani ellerin arasına alıp da düşünme imkanımız olmadığından zannediyoruz ki bu iş böyle tıkırında gidecek vesaire. Yok. O kadar sistematik vicdansızlar hazırlıklar yapıyorlar ki Allah eğer bu arada bize özel bir muamele yapar da birilerinin hürmetine, tamam mı, acır da merhameti galeyana gelir de bize bir şey yaparsa tamamdır. Amma ve lakin yarınlarımızı garanti altına alacak bugünden ciddi bir hazırlıktan bahsedilemez. Edilemez. Adamlar peki şu memleketin istilası ve şu efendim yani dinimi beni İslam'ın ortadan kaldırılması noktasında adiler o kadar efendim yani nizami, o kadar sistematik, hatta o kadar mühendislik bazında işler hazırlıyorlar ki, tezgahlar hazırlıyorlar ki, yani sen bunun karşısında durman için en azından onun kadar güçlü olman gerekiyor. Bir memleketi bir düşman işgal ettiği zaman, yapılacak ilk iş o düşmanın kovulmasıdır, tamam mı? Bunu biraz daha özele indirgeyerek söyleyecek olursak, insan da bir memlekettir. Muhyiddin İbn Arabi Kuddise Sırrı'nın dediği gibi. Öyleyse bu beden işgale girerse, nefsi emmarenin, nefsin ve şehvetin işgaline girerse yapılacak ilk iş bu bedeni kurtarmaktır deriz. Bunu biraz daha büyük çapta söylersek, memleket işgale maruz kaldığı zaman kadın, erkek, çoluk, çocuk, herkes cepheye demek gerekiyor. Sıcak harf var, soğuk harf var. Şu an efendim sıcak harf yok belki ama soğuk harf sıcak harften çok daha tehlikelidir. Sıcak harf yaparsın diyelim şu bu, belki bir karış toprak kazanırsın veya kaybedersin. Ölen ölür, kalan kalır ama soğuk harf öyle değil. Soğuk harfte dinin, imanın, şahsiyetin, kimliğin ne var ise alayı gidiyor. Bu millet peki efendim yani programını seyreder. Bu sadece bir dizidir bu. Şunun yaptığı tahribat, sadece bir tanesinin yaptığı tahribatı. Anlatmaya

Ağırlarına basacaklar vesaire. Yok. Tarihin intikamını alacağız diyorlar. Adamların hesapları böyle. Allah iş görecek eforu elde etmeye bizleri muvaffak eylesin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. El keyyis men dâne nefsehû ve amile limâ ba'del mevût. Zeki insan, kafası çalışan dava sahibi insan. Men dâne nefsehû. Nefsinin kafasını ezen ve amile limâ ba'del mevti. Öldükten sonraki hayat için burada hazırlık yapan insandır diyor. Zeki insan, peki aklı başında şuurlu insan, men dana nefsehu, o şeytanın adaşı olan, arkadaşı olan nefsi emmaresinin kafasına basan, peki ve amile lima ba'del mevti, öldükten sonraki hayatın mutluluğu için buradan hazırlık yapandır. El aciz, peki aciz, beceriksiz, geri kapalı, dunkof, senin anlayacağın duvar kapalı diyelim ise kimdir peki o? Men etba'a nefsehu hevaha. Kendisini peki şehvetine, kendisini peki nefsine kul köle yaptı. Onun için aklımızı başımıza alalım. Resul-i Ekrem ne buyurdu? Uhdu alimen ev mutaallimen ev müstemi'an ev muhibben ve la tekinul hamis fetehlek. Uhdu alimen, ya alim ol, ya alim ol, hoca ol. Ev mutaallimen, ya talebe ol. Peki dini imanı peki öğrenen insan ol. Ev müstemi'an, ya ilmi ve alimi dinleyen ol. Ev muhibben, o da olmadıysa bari ilmi ve alimi seven ol. Ve la tekinul hamis fetehlek. Beşincisi olma, ölürsün diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Yani dördüne de girebilirsin ama hiç giremezsen bari dört taneden birisine girmeye bak. Girmeye bak, savaş teçhizatla olur. Savaş peki modern silahlarla oluyor şimdi vesaire. Hayatta efendim yani mücadele, ayakta kalmak da ilimle, bilgiyle vesaire oluyor. Ama benim eksiğim, bizim en büyük eksikliğimiz maalesef budur. Kitap Müslümanın uçak pistine benzer diyor Roger Garadi. Uçak pistten kalkar, Müslüman da kitaptan kalkar. Ama kitap ve ilim bugün bizim gündemimize hala girmiş değil. En fazla böyle bir iyi bir dinleyiciyiz vesaire. Veya televizyon izleyicisi gibi vesaire hocayı dinleriz de yapmaya geldik mi ne hoca yapar ne cemaat yapar. Bu iş böyle gitmiyor, tıkanıyor, tıkanıyor, tıkanıyor. Sahabe-i kiram radıyallahu teala anhum Hud suresini 6 ayda geçerlerdi. 6 ayda adam Hud suresini bitirebiliyor. Adam ayeti okumuyor, adam ayetleri yiyordu, yiyordu, yiyordu, yiyordu, yiyordu, yiyordu. Bugün evde birisi rahatsızlansa herkes peki o hasta olan insanla uğraşıyor. Herkes düştü hastane yollarına. Allah'a, kimisi ilaç tedarikine gidiyor. Kimisi yanındaki nöbetçi kalıyor. Kimisi efendim yani hiçbir şey yapmasa üzüntüsünden oturuyor, ağlıyor vesaire. Tamam mı? Şu an dinimi beni İslam böyle bir gayret istiyor. Böyle bir gayret istiyor. Böyle bir gayret istiyor. Böyle bir gayret istiyor. Bir insanın bir dişi ağrısa peki bütün vücudu ağrır. Hatta bir insanın bir tane kılını çekin, bütün vücudu onun acısıyla meşgul olur değil mi? Eyvallah. Dinimi beni İslam bu kadar hakarete maruz kalacak. Müslümanlar peki bu kadar hor görülecek. Allah'a, peygambere, dine, imana bu kadar peki saygısızlık yapılacak peki. Yine ben peki bundan irkilmeyeceğim. Yine ben bir hesap kitap yapmayacağım. Olmaz, olmaz. Dinimi beni İslam'ın peki bir diş ağrısı kadar ondan sonra bizde bir sancı oluşturması kadar bir kıymeti kalmadı mı? Kalmadı mı? Kalmadı mı? İbrahim Aleyhisselam ateşe attı Nemrut. Bu şöyle şeyine kadar, boynuna kadar hayvan derisini onu sardı, ateşe attı. Neticede artık ateş yakıldı ve o andayken İbrahim Aleyhisselam'ın yanına ağzında su olan bir kuş geldi. İbrahim Aleyhisselam dedi ki ona, ne işin var senin burada dedi. Bak yanıyor her taraf dedi, yanacaksın, kanatların tutuşacak, çabuk git buradan dedi. Dedi ki İbrahim dedi, sen ateşine su atmaya geldin dedi, işte görüyorsun ve attı. Dedi ki senin dedi suyundan ne olacak bu kadar ateşe dedi. Dedi ki İbrahim dost olduğumuz belli olsun diye.
Arkasından bir garga geldi. Garganın ağzında bir çöp var. Bir ot gibi, bir ağaç parçası gibi bir şey var ağzında. Sen ne arıyorsun burada dedi ve

0: vesaire. Ateşine dedi bu efendim yani çöpe atacağım ben de. Niye? Düşman olduğumuz belli olsun diye. Buraya gelmekle sen neye dost olduğunu gösterdin. Ama şu tablonun, şu halin, tamam mı? Şu kıstasın, şu ölçünün bundan sonra da aynı şekilde devam etmesi lazım. Saflar netleşmediği müddetçe Allah'tan rahmet asla ve kat'a. Asla ve kat'a. Asla ve kat'a. Mecnun Leyla'ya aşıktır. Mecnun'a demişler ki Mecnun şu ağacın ne güzel boyu var. Mecnun demiş ki Leyla'nın boynuna benzer. Mecnun şu ağacın ne güzel dalları var. Leyla'nın kollarına benzer. Mecnun bu ağacın ne güzel yaprakları var. Mecnun demiş ki Leyla'nın saçlarına benzer. Mecnun bu ağacın ne güzel yemişleri var. Demiş ki Leyla'nın gözlerine benzer. Buradan ne anlıyoruz şimdi? İnsan sevdiğini her yerde görmeli. Adam ağaçtan bahsediyorlar, onun aklı fikri Leyla'da. Sevgi insanı böyle konuşturur. Sen bana baktığın zaman ağlaman lazım. Ben sana baktığım zaman ağlaman lazım. Benim sen de Allah'ı görmem lazım. Ağaca baktığın zaman Mevla'yı görmen lazım. Ne bileyim işte yani çoluk çocuğuna baktığın zaman gözlerin dolması lazım. Allah'ım bunlar ne acayip bir nimettir vesaire falan filan şeklinde. Of of, of of, nereden gidiyoruz, nereden? Seyli Tüsteri Kuddise Sırrı buyurur ki, bir insan bir nefesten öbür nefese, Allah demeden geçecek olsa, bir insan bir nefesten öbür nefese, Mevla'yı zikretmeden geçecek olsa, bu insan ömrünü zayi etmiştir, hidayetini kaybetmiştir diyor. Bak bu kafayla bu sözü rahat rahat anlayamayız biz. Ancak bazı sözlerin iyi veya ne kadar isabetli olduğunu anlaşılması biraz derin düşünmek lazım. Derin düşünmek de yani kafayla oluyor, ilimle, birikimle oluyor. Eğer sende malzeme var ise tamam, arabanın motorunu indirirsin aşağıya. Ama sende bir tane anahtar var. Diyelim bir 15-16 var, başka anahtar yok. Sen bütün civataları 15-16 ile sökemezsin. Abi, bazı sözlerin hakikatini ve derinliğini anlamasak da inan geç. Söyleyen hakikaten ya ciddi bir insansa, aklı başında Allah'tan korkan bir insan ise kendi kendine de ki ben anlamadım ama vallahi ya Rabbi doğru söylüyor bu adam. Çünkü bu adam öyle sıradan bir adam değil. Hacı Ubeydullah Harar Kuddiye Sirru buyuruyor ki لَيْسَ الْاَمْرُ اَتَّوَجَّهُ وَالْمُرَكَبَةَ فَقَاتْ diyor ki tarikat ve tasavvuf denen şey tarikat ve tasavvuf denen şey böyle şeyhinin sana böyle teveccüh etmesi, bakması, senin maneviyatını kendi tasarrufu altına alması, senin de böyle işte tesbih çekip de murakabeye dalman böyle ondan ibaret değildir diyor. Belil emr o, iş nedir bilir misiniz diyor. Bak radikal deyip duruyoruz. Al sana işte. Asıl radikal İslam budur. Amerika'nın bahsettiği radikal İslam değil bu. بَلِ الْاَمْرُ جَعْلُ جَمِيلِ الْاُمُورِ تَابِعًا لِمَقْسُودٌ وَاحِدٍ Asıl iş, yapılan bütün işleri, ne görüyorsan, ne ediyorsan, ne yapıyorsan hepsini bir noktaya bağlamaktır diyor. وَاِدْرَاكِ خَاسٍ فِي جَمِيعِ الْاَشْيَاءِ وَتَحْصِرِ اِدْرَاكٍ خَاسٍ فِي جَمِيعِ الْاَشْيَاءِ ve bütün mahlukata bakarken özel bir gözle bakabilme işidir diyor. Bu gözü sana eğer şey veriyorsa, Allah veriyorsa, eğer bu gözü yakalayabiliyorsan nereye bakıyorsun? Allahça bakıyorsun. Allahça bakabiliyorsan tamamdır iş. Eğer hareketlerin, ne bileyim, kafan, kalbin, düşüncen Allahça değilse böyle tarikat olmaz. Bu din değildir diyor. Marka Müslüman olmaktan Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizleri efendim muhafaza eylesin. Bir kan nasıl ki yaşamamız için erzem ve gerekli, bir kan misali gibi dini mübini İslam'a sahip olmaya, imanı ve İslam'ı damarımızdaki kan gibi telakki etmeye Cenab-ı Hak bizleri muvaffak eylesin.
1: Amin.
0: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'den Medine'ye gelişindeki temel mantığı bir anlayabilsek, peki bir kavrayabilsek bize yani ne yapmamız gerektiği noktasında yeter. yeter, yeter. Yani o ne demektir o? Bırakacak Mekke'yi gidecek Medine'ye vesaire. Niçin gitti? Nasıl gitti? Neden çıkarıldı Mekke'den? Ha, oradan sen doneleri al, ham maddeleri al, ondan sonra yapacağını yap. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye geldi. Neticede Medine-i Münevver'de eğlenenler gördü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Sordu sahabe-i kirama, bu ne iştir dedi. Dediler ki ya Resulallah, işte bunlar cahiliye döneminden kalma bayram yapıyorlar. Öyle bir adetleri var dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allahü Teala sizlere cahiliye döneminden kalan bayramların yerine Ramazan bayramı ve Kurban bayramı ihsan etti. Bırakın bu adetleri buyurdu. Yani Müslümanın diyelim yılda iki tane bayramı vardır. Bir de cuma günleri bayram günleridir. Bunun dışında bizim 1 Ocak bilmem ne yılbaşısı, vay bilmem şu bayram bu bayram vesaire vesaire, bunların hepsine bir kırmızı kalem. Eğer Müslüman olma şahsiyetimizi muhafaza etmek istiyorsak, bak din bir şahsiyettir, din bir şahsiyettir, din bir kimliktir, din bir kimliktir, din bir kimliktir. Ne demektir bu? Yani senin şahsiyetin dinle temsil edilir. Senin peki kimliğin, peki İslam'la temsil edilir. Nasıl ki bir nüfus cüzdanı, sende var olduğu müddetçe kimliğin var ve seni her yere korlar. Kimliğin yok, nüfus cüzdanın yok, seni kovarlar. Din bir yerde işte aynı espri tabidir. Yani bir kimliktir, bir şahsiyettir. Dinini yaşayan, dininin ortaya koyduklarını yerine getiren bir insanın, ki dinden biz İslam'ı kastediyoruz, bunun şahsiyeti vardır. Bunun kimliği vardır. Bu insan vardır. Ama bu kimliğin yaşaması, bu şahsiyetin yaşaması İslamiyet'in yaşanmasına bağlı. Dinimi bin İslam'ın yaşanmasına bağlı. Allah o noktada hepimize kamil iktidarlar nasip eylesin. Din bir gelenek değil, din bir görenek değil, din bir örf adet değil. Hacının hocanın tutkusu, bizim köyün eski adeti vesaire öyle değil, öyle değil, öyle değil. Din havadaki oksijendir. Din gökten yağan yağmura benzer. Havada oksijen varsa hayat vardır. Yağmur, su var ise hayat vardır. Din aynen bu kaliteye tabi bir müessese ve kurumdur. Varsa hayat var, yoksa hayat yok. Din dolgu maddesi olarak gönderilmedi. Veya yırtılan bir arabanın lastiğine get olsun diye veya bohçanın yırtılan yerine yama olsun diye gönderilmedi. Allah-u Teala dünyayı yaratmadan önce, bizi dünyaya getirmeden önce bizim ihtiyacımız olan, muhtaç olduğumuz her şeyi Allah Celle Celaluhu dayadı döşedi mi? Yaptı. Sana sordu mu? Peki ne yaratayım peki? Veya seni nasıl yaratayım diye sana bir şey danıştı mı Allah Celle Celaluhu? Ya dünyada 6,5-7 milyar insan var. Hepsine sor bu soruyu peki. Şu an kainatta yaratılmış olan her şeye ihtiyaç var mıydı, yok muydu? Peki vardı. Kimse hayır ne gerek vardı demez. Güneşe ihtiyaç vardı. Vardı. Aya, yıldıza, toprağa, suya, havaya vardı, vardı, vardı, vardı. Peki bu kadar şeye ihtiyacımız olduğunu bilin Allah. Peki yani din noktasında ki ihtiyacımızı Allahü Teala bilmekten aciz mi kaldı ki? Bu İslamiyet'i peki bir bardak su kadar, bir kaşık su kadar, yemek kadar peki kıymeti haiz olmayacak veya ona değer vermeyeceğiz. Bunun mantığı yoktur. Bunun mantığı yoktur. Bunun mantığı yoktur. Allah eğer öyle işte yani din gerek yoktur gibi bir kanaatimiz var ise o zaman Allahü Teala beceremedi bu işi. Allahü Teala bu nokta cahillik yaptı. Allah bize zahmetli yük yükledi falan demek gibi olur. Allahü Teala'ya böyle iftira olmaz. Olmaz. Nefis var nefis. Nefis var nefis. Nefis var nefis. Allah'la bizim aramızda en büyük engel ve barikat nefsi emmaredir, nefsi emmare. Nefsi emmaredir. Bunun kafası, bu yılanın kafası ezilmediği müddetçe yok, bizim çok işimiz var. Her şey surette kalacak. Her şey surette kalacak. bu hain, bu alçak, bu namussuz nefis peki ahtapot gibi kollarıyla sağa sola saldırdığı müddetçe, bizi şehvete ve nefse esir, firaş ettiği müddetçe arkadaş bize rahat ve huzur yoktur. Namazımız hakiki namaz olmayacaktır diyor İmam Rabbani. Ondan sonra orucumuz öyle, haccımız öyle, ne yaparsan yap hepsi böyle, sadece dışarıda kalacak, içeriye bakan bir şey olmayacak buyuruyor. Onun için mücadele etmek lazım, uğraşmak lazım, didinmek lazım, yırtılmak lazım. Yani şalvar ıslanmayınca balık tutulmaz derler ya, din noktasında da aynısını uygulamak gerekiyor. Allah itikadımızdan bizi mahrum eylemesin. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir insan değil sadece Muharrem gününde, kaldı ki böyle bir günde hani bir oruçlu olmak, eğer Aşure'de oruç tutarsan 9-10 tut, 10-11 tut, sadece 10. gün değil çift gün tut yani. Çünkü Yahudiler vesaire onlar sadece 10. gün tutarlardı. İbadette Yahudi'ye benzemeyeceksin. Hiçbir şeyde Yahudi ve Hristiyan'a benzememe prensibi vardır. Onun için 9-10 tut veya 10-11 tut. Resul-i Ekrem buyuruyor ki bu mübarek günden yandan sonra veya bir insan bir Allah rızası için bir gün oruç tutsa, diyor ki bir yavru garga, yavru garga, peki annesinden doğdu, neyse yumurtasından çıktı, başladı uçmaya. Bu hayvan diyor, ölünceye kadar, ihtiyarlayıncaya kadar devamlı uçtuğunu kabul edin diyor. Ne kadar mesafe, ne kadar mesafe alırsa Allahü Teala o tek bir gün nafile oruç tutan kulunu cehennemden o mesafe uzaklaştırır buyuruyor. Ki garga da yani bayağı yaşayan bir hayvan. Ya çıkacak yumurtasından peki uçmaya başlayacak, hayvan ihtiyarlayıp da küt ölüp düşeceği yere kadar ne kadar mesafe aldı, Cenab-ı Hak Celle Celal bir günlük nafile oruca cehennemden o kadar uzaklaşma, uzaklaştırma nimeti ihsan ediyor. Tabi burada kuvvetli itikat lazım, kuvvetli iman lazım. Orada eğer bir eksikliğimiz yok ise biz bu işlere balıklama atlarız. Onun için sahabe-i kiram radıyallahu teala anhum oruç tutmaktan dolayı, mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ayşe validemiz ve sahabe-i kiramın diğerleri, bakıyoruz ki Ramazan bayramı bir gün, Kurban bayramı 4 gün, toplam 5 gün, peki yılda 5 gün oruç tutmak tahrimen mekruh, haramdır. Onun dışında tutabildiğin kadar ve bütün ömürleri Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ayşe validemiz, birkaç tane daha sağ var, hep oruçlu geçmiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın vücudunun rengi siyahlaşmıştı. Hazreti Ayşe validemizin vücudu da yeşile dönmüştü. İbadetin insana vermiş olduğu güç ve kuvveti tasavvurda biz çok zorlanıyoruz biz. Amma ve lakin ruh ne denli güç ve kuvvet kazanırsa başarı ve muvaffakiyet de o denli oluyor. İbadet de bir ihtiyaçtır. İmam Rabbani Kuddiyesi Ruhu buyuruyor ki biz bu dünyaya iftikar için geldik. Biz bu dünyaya Cenab-ı Hakk'a yalvarmak için geldik diyor. Peki onun için yalvarma da ibadetle olur buyuruyor. İbadet niye yapılır? Yakin elde etmek için. Niye kulluk yapıyoruz Allah Celle Celaluhu'ya? İnandığımız şeylere gözümüzle görüyor onları, kulağımızla peki duyuyoruz, elimizle onları tutuyoruz ciddiyetinde inanmak için. İbadetsiz kesin ikan, iman, inanç asla ve kat'a mümkün değildir. Onun için ibadet yapmaya mecburuz. Şairin dediği gibi, adi bağlamadan, sineleri dağlamadan, sular gibi çağlamadan, bu dağlardan aşılmaz, bu dağlardan aşılmaz, bu dağlardan aşılmaz. Yani terleyeceksin, zorlanacaksın vesaire. Nasıl yani? Ne sağa gidebilecek bir halimiz var, ne sola gidebilecek bir halimiz var. Arkaya gidemiyorsun, geliyor Avrupa, Amerika vesaire kovalıyorsun. Önünde sanki böyle bir Kızıldeniz var. Yani eğer o yarılırsa kurtulacağız, yarılmazsa kurtulamayacağız gibi bir halimiz var. Musa Aleyhisselam korktu. Beraberindekiler korktu. Allah'ım bizi yetiştiler. Bizi öldürecekler Allah'ım. Ne olur ya Rabbi tut elimizden vesaire. Cenab-ı Hak Celle Celal elindeki asayı kaldır, vur dedi denize. Musa Aleyhisselam deseydi ki, yani bu sopayı kaldırıp da denize vurmanın kurtulmakla ne alakası var? Musa Aleyhisselam da gitmişti. Beraberindeki de gitmişti ama düşünmedi. Emri Allah verdi, bana emri tutmak gerekiyor dedi. Asayı vurduğu gibi deniz yarıldı, Musa Aleyhisselam karşıya geçti. Firavun da karşıya geçeceğim diye daldı, Mevla denizi kapattı. Yani en umutsuz kaldığımız bir anda, artık helakle, yoklukla karşı karşıya kaldığımız anda bile umutsuzluğun manası yoktur. Allah o arada neler yapacak neler, ama bir şartla. Musa Aleyhisselam gibi bizler teslimiyet var ise, kulluk var ise, burası mühimdir. Burası mühimdir. Eğer sen yaptığın günahlara pişman oluyorsan umutsuz olma. Eğer günahımıza tövbe edebiliyorsak umutsuz olma diyor. Çünkü Bağdat-ı Kuddise sırruhu. O denizin yarılması bak Aşure gününde oldu. Nuh Aleyhisselam'ın tufanı Aşure gününde patlak verdi. İbrahim Aleyhisselam peki ateşe atıldı, yakılacaktı vesaire. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrud'un ateşinden kurtardı. Aşure gününde oldu bu iş. Ondan sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu Hazreti Hüseyin'in şehadeti Kerbela vakası ve olayı bugün de oldu. Yani ne olaylar oldu tarihte, ne olaylar. Onun için yani bugünün özel bir anlamı olduğundan dolayı buna bir değer ve kıymet vermek gerekiyor. Müstesna günlerde, özel günlerde yapılan ibadat-ı taatın faydası çok olduğu gibi, peki o günlerde işlenen günahların da ağırlığı daha fazla oluyor. Ha burada bir günah işlersin, bir türlü muamele görür. O günah git Mekke'de Medine'de yap, 100.000 katlıyor o. Burada bir iyilik yaparsın, bir sevap alırsın. Orada yapıyorsun, 100.000 sevap alıyorsun. Yani mübarek günlerin, mübarek mekanların da kendisine özel işlem yapıldığı söz konusu.
1: Allah Celle Celaluhu mahruminden eylemesin, makbulinden eylesin, ne kendinden ne dininden mahrum eylemesin. Sultan Fatih devrin meşayihinden Eşrefoğlu Rumi Kuddise sırrın söylediği gibi, ey Allah'ım beni senden ayırma, beni senin didarından ayırma. Seni sevmek benim dinim imanım, ilahi dini imandan ayırma. Allah bizleri onlara yar eylesin. Amin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mahruminden eylemesin. Amin.
2: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
4: Şimdi reklamlar.
5: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5.000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14.000 lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20.000 lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
6: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
7: Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
9: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
8: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
10: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılmaktadır. Olan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidler.com.
11: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
12: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
13: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz. 8589'a gönder. 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 02 12 lalegulvakfi.org.tr.
14: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
4: Reklamları dinlediniz.
3: Biz sizi dinliyoruz. Hayat yokuşunu tırmanırken bize kulak verin.

0: Lale Gül Efendi.
1: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
2: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yeme içmesi ve yiyecek bir şeyi bulamaması meseleleri ki çok manidar. Numan bin Beşir şöyle dediğini işittim diyor. Siz dilediğiniz gibi yiyip içmiyor musunuz? Ben sizin peygamberinizin eski hurmalardan karnını doyuracak miktarını bulamadığını gördüm diyor. Yani taze hurma da değil ha. Eski hurmalarla karnını doyuramadı diyor Allahu Ekber. Yine Hazreti Ayşe Sıddık'a biz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ev halkı. Bir ay geçerdi diyor evimizde yemek için ateş yakmazdık. Yani ateşte pişecek malzeme yok. Yediğimiz hurma ve su olmaktaydı diyor. Halbuki levlake levlak lema halaktul eflak. Habibim sen olmasaydın alemleri yaratmazdım. Rabbimiz buyuruyor. Kutsi bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz levlahu lema halaktul eflak. Fakirliği zaruri değil. Yani Allah dilese daha belki rivayetlerde konuştuk. Yani Allah bana mefatihu hazainil art. Bütün hazine anahtarları. Yerin içerisindeki bütün madenler, altınlar, pırlantalar. Anahtarı verildi bana buyuruyor Resulullah Efendimiz. Anahtarı elinde. İstediği kadar hazineleri açabilir. İnsan diyor ki bir define bulsak şöyle, bir ton, beş ton altın bulsak falan. Rabbim buldursun inşallah da. Yani insan temenni ediyor. Resulullah Efendimiz'e o anahtarlar veriliyor. Şu anda dünyada ne kadar altın var? İşte efendim 20 bin ton, 50 bin ton ha. İşte 50 bin ton hepsi. Resulullah Efendimiz'e verildi. Al. Anahtarlar senin olsun. Peygamber yalan mı söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem? Verildi bana diyor. Ben istemedim. Kulluğu tercih ettim. İşte Resulullah Efendimizin bu sıkıntıları çekmesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in fakirliği zaruri değildi. İhtiyaridir. Kendisi böyle arzuladı. Yani kendisi dünyanın geçiciliğini bize anlatmak. Ebu Talha radıyallahu anh'tan rivayette bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i açlığından şikayet edip karınlarımıza bağladığımız taşları göstermek için karınlarımızda elbisemizi açtık. Her birimizin karnında bir taş vardı. O taş böyle mideyi biraz sıkıştırıyor ve midenin kazınmasını engelliyor. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek karınlarında elbiselerini kaldırınca gördük ki iki taş bağladığını gördük diyor. Ya. Burada çok manidar bir rivayet var. Bunu da arz edelim. Ebu Hureyre'den rivayetle diyor. Yani Medine-i Münevvere'de bir iki yıl kıtlık oldu. O kıtlık döneminde Resulullah Efendimiz gece dışarı çıkıyor. Hazreti Ömer Ebubekir Sıddık dışarı çıkıyor. Sonra bir sahabeye gidiyorlar. O sahabe de bu ikram ediyor. O durumda bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah yediklerimizden bizi hesaba çekecek. Yani niye yediniz değil de efendim yediniz benim mülkümde bana kulluk ettiniz mi? Şimdi o meseleyi bir konuşalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir saatte evlerinden dışarı çıktılar. O saatte dışarı çıkmak adetleri değildi. Evet. O saatte herhangi biriyle karşılaşmaları da mümkün değildi. Yani çünkü o saat pek insanlar dışarı çıkmıyorlar. Kimsenin dışarı çıkmadığı bir saattir. Yani Mekke ve Medine topraklarında öğlen ikindi arası dışarısı bomboştur. Çok sıcak olduğu için herkes o saatte istirahate çekilir. Gece serin olduğu için gece orada iş yaparlar ki biz bu hatıraları gördük. Gündüz ise o vakitlerde sokaklar bomboştur. Yani o vakitte dışarı çıktılar. Adetleri değildi. Biriyle de karşılaşmak mümkün değildi. Böyle olduğu halde Ebubekir Sıddık o da dışarı çıktı. Biraz sonra seni bu saatte getiren nedir diye sorundu. Ya Resulallah zat-ı alinize mülaki olup mübarek cemalinizi görmektir dedi. Biraz sonra Hazreti Ömer yine bu saatte dışarı çıkmadığı halde o da dışarı çıktılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya Ömer seni bu saatte dışarı çıkardan sebep nedir diye sordu. Ya Resulallah açlık dedi. Yani karnımın açlığı sebep oldu. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben de sizler gibi aynı şekilde açlık yani evde yiyecek bir şey yok dışarı çıktım. Ya. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir, Hazreti Ömer üçlü Ebu Heysem Ensari'nin evine gittiler. Ebu Heysem hurma ağaçları, koyunları çok olan bir sahabedir. Fakat hizmetkarlar olmadığı için evin ihtiyaçlarını mübarek kendisi görür. Peygamber Efendimiz ve iki arkadaşının Ebu Heysem evine geldiler. Evde bulamadılar. Eşine münasip bir dille sordular kapının arkasından. Eşiniz nerede diye. Bizim için tatlı temiz su getirmeye gitti. Biraz sonra Ebu Heysem bir kırba su yüklenmiş olarak kırbayı da yere koydu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e müsafa eyledi. Kemal-i muhabbet ve sevinçle annem babam sana feda olsun ya Resulallah diye sevincini, hürmetini sundular. Ve onları alıp kendi hurmalıklarına, bağına götürdüler. Hurmaları için yere bir şeyler döşedi. Oturmalarından sonra bir hurma ağacına gitti. Bir dal kopartarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna getirdiler. Resulü Zişan Efendimiz, ey Ebu Heysem, bu salkımı koparmakta acele mi ettin? Hurmalarını kendi elinle ayırmadın buyurunca, Ebu Heysem, ne kadar güzel. Kendi elimle hurmaları ayırmadığımın sebebi, siz kendi elinizle hurmaları ayırasınız ve istediğinizi oradan seçip yiyesiniz. Ne kadar zarif. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki arkadaşı Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömer, seviyoruz. Evet. Şia dediğimiz mesela bunları sevmiyor. Acayip. Yani İslam çizgisi, ehli sünnet, doğru iman ile batıl, yani bozuk olanlar aslında ayrılıyor. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları bundan yediler ve kırbadan su içtiler. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yemin ederim ki bunlar nefsim kudret elinde bulunan Allah Teala'nın kıyamet gününde sizlerden soracağı nimetlerdendir. Bu nimetler serin gölgelik, güzel hurma ve soğuk sular. Mevla Teala ve emma bin nimeti sümmeletüs elinde yevmeyzin anin naim. Sonra andolsun muhakkak kıyamet günü nimetlerden sorulacaksınız. Sorulacaksınız dediği bu. Yani Mevla Teala niye yediniz açlıktan ölün değil. Yediniz, bana kulluk edin. Daha sonra Ebu Heysem bu şerefli misafirlerine yemek hazırlamak için kalktığı zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona hitaben, bizim için sakın süt veren efendim hayvanı kesme. Süt vermeyen hayvanını kes buyurdu. Ebu Heysem de bir oğlak kesti, pişirdi. Huzuru saadetlere getirdiler ve ikramda bulundular. Ve bu şekilde mesele özetlenmiş oluyor. Rabbim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaat uzmanlarına bizleri nail eylesin. Ömür sermayesini Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba ile, Allah'a hakkıyla kul, Habibine ümmet, son nefeste iman, hepimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna varan kullarına dahil eylesin.
1: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
3: Bu frekansta huzuru hissedeceksiniz. Hayırlı ve huzurlu günler. Lale Gül Efendisiniz.
4: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar sohbet programını sunar.
5: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri başlıyor.
6: Dördüncü bölüm başlıyor.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mektubattan 1. cilt 266. mektuptan itikat derslerine devam ediyoruz. Tabi hoca kardeşlerimizden, talebelerden de bu dersleri takip edenler olduğu için ve bunlar kalıcı bir eser niteliği taşıdığı için biraz kırık mana veriyorum kelimelere. Çünkü onlar talebelere daha hizmet ediyor. Ama mana olarak izah yapıyoruz. İzahta da kusur etmiyoruz inşallah. Bu bakımdan herkese faydalı olur. Çok büyük meseleler konuşuyoruz. Yani Allah-u Teala'nın sıfatlarından başladı. İmam Rabbani Hazretleri ilim sıfatıyla ilgili geçen derste izahat verdi. Ne konuşuyoruz? Çok büyük bir mesele konuşuyoruz. Kainatı yaratan Allah-u Teala'mızın bilmesi. Her şeyi bilmesi. İlim sıfatı ki bu kader de buna racidir. Zaten kaderi inkar edenler ilmini de reddetmiş olurlar. Ne bakımdan? Çünkü ben şimdi bu işi yapmadan o benim ne yapacağımı bilmez diyor. Zaten benim hakkımda alın yazısı yazmamış. Niye alın yazısı yazmamış? Alın yazısı yazmamasının ne anlama geliyor? Neden diyorlar onu? Çünkü bilmiyor. Haşa. Neyi bilmiyor? Ben bir saat sonra yiyecek miyim, içecek miyim, yatacak mıyım? Bu gece sohbete mi geleceğim, meyhaneye mi gideceğim? Bilmiyor. Ben yapınca biliyor. Haşa ve kella. O zaman ne oldu? Allah'ın ilmi benim gibi aciz bir cehalete döndü. Mevla nasıl bilmez haşa ve kella? İşte kaderi inkar eden Mutezile, yani Mustafa İslamoğlu kafası, Abdülaziz Bayındır kafası, bunlar alın yazısı yok diyor. Bu alın yazısının yok demenin geri planında ne var? Geri planında bilmiyor. Biz yapmadan bilmiyor. Şimdi burada Mevla Teala'nın ilminden bahsediyoruz. Bu ilim sıfatını İmam Rabbani Hazretleri çok güzel anlattı geçen derste. Bu dersleri internetlerden takip edebilirsiniz. Birini kaçırdın, bu biraz şey gibidir. Birbirine bağlıdır. Birini kaçırdınsa onu geriyi mutlaka dinlemen lazım. Tek başına olmaz bunlar. Çünkü ilmi bir derstir. Vaaz gibi ortadan konuşmuyoruz. Kitaptan ders takip ediyoruz. Ama bu meseleler, yani hele ki şu itikat dersleri İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin şu itikat hakkında yazdığı mektupları ne kadar varsa sırayla okuyacağız inşallah. Bu dersler o kadar önemlidir ki, yani bu uzayı keşfetmekten de önemli, Mars'ta suyu bulmaktan da önemli, güneşteki patlamayı çekmekten de önemli. Çünkü onlar senin ahiretinle bir alakası yok. Felekte ne olmuş, burçlarda ne olmuş, efendim gezegenlerde ne varmış, ne yokmuş. Kabirde bu sorulmuyor. Mahşerde bu sorulmuyor. Mizanda sevaba günaha bunları bilmek bilmemek girmiyor. Ama sen Rabbinin ilim sıfatı hakkındaki mevzuyu bilmediğin zaman sopayı yiyorsun. Ve Allah'ın ilim sıfatını inkar ettiğinde dinden de çıkarsın. Ve kafir de olursun. Ve cehennemden de ebedi çıkamazsın. O zaman ne oldu? Bizim bu konuşmamız bütün dünyanın nasası, masası, kasasından üstün bir konuşma bu. Büyük bir ders bu mektubat dersleri. İtikat mektuplarını niye seçtik? Herkese lazım diye seçtik. Çünkü tasavvufun derinlikleri hakkında çok mektup var. Ama çoğunu alakadar etmez. Adam daha itikadını düzeltmemiş. Bütün mektuplarda tarikata girmek isteyenlere bade tasahil akaidi diyor. İtikadi meseleleri ehl-i sünnetin bir mucebe ara ehl-i sünneti işte bu mektubun da gerisinde dedi. Ehl-i sünnet alimlerinin görüşlerine göre inancınızı düzelttiniz mi düzeltmeniz mi? Evvela itikadınızı tahsih edin, gözden geçirin. Tahsih ne demek? Mektubu yazarsın veya bir kitabı yazarsın. Sonra ne yaparsın? Bir daha bir gözden geçirirsin. Eksik noksan var mı? Tahsih edersin. İşte önce ben Müslümanım. Anamdan atamdan gelme ehl-i sünnetim. Olmaz. Anadan atadan gelenekle görenekle din olmaz. Mutlaka ilimle olur. Bir daha itikatlarını gözden geçirir bakalım. Akadi tahsih lazım. İlk mesele. Ondan sonra fıkıh meseleleri. Farz, vacip, sünnet, müstahap, helal, haram. Ya bunlar olmadan zaten tarikata girdim. Ders yapıyorum. Dersimi kazaya bırakmıyorum. 20. dersteyim. Falan bunların hiç itibarı yok. İtikadı düzeltmeden, fıkha göre amel etmeden bizim tarikatımız, bizim tasavvufumuz öyle ders aldın, zikir yaptın, uçtun, kaçtın, rüyada şunu gördüğünle sabit olmuyor. Evvela itikadın düzgün mü? Sonra fıkha göre amelin düzgün mü? Ondan sonra gördüğün rüyayı Allah hayra çıkartsın. O ayrı bir şey. O sana bir delil olabilir, bir yol gösterici olabilir. Zuhuratları da biz reddetmiyoruz. Ama itikadı düzgün olmayanın nesini kabul edebiliriz? Hiçbir şeysini kabul edemeyiz. Şimdi, bu mukaddimeden sonra bu derslerin önemini bilmenizi, herkese bildirmenizi, bütün insanların bu saatleri takip etmesini, olmadı tekrarını yazıyorlar, tekrarını izlemesini, o da olmuyor, iş, insanların işleri denk gelmiyor. İnternet üzerinden bunların devamı var. Yani sabit orada. İstediğin mi dinliyorsun? O zaman bunları bulmak lazım. Bizim cübbelahmetyo.tv'ye de atılıyor. İşte Facebook sitesinden de link veriliyor. İşte Lale Gül'e de atılıyor zannederim. Bu derslerin mutlaka takip edilmesi, arada açıklık bırakılmaması lazım. Kaldığımız noktadan devam ediyoruz. 261. sayfa. Feyda esbetna. Geride çok derin mevzular konuşulmuştu bir geride. Biz ispat ettiğimiz zaman li'ilmi teala, Allah-u Teala'nın ilim sıfatı için ne ispat ettik? Teallukan, alakalanma. Yani Allah-u Teala ilmi tealluk ediyor, alakadar oluyor. Bizim de öyle bilmemiz, bizim de bir ilim sıfatımız var. Mesela biz şimdi neye tealluk ederse bizim ilmimiz, işte geldik şu masaya böyle yaptık. Yani buna şimdi ilgilenmezsen hiç kafana bu usta bir bilgi gelmez ama böyle yaparsan ha bu tahta mı? Plastik tahta, o soran beyaz mı falan. Ha bunlara şimdi görmen, işte zaten bizim ilmimiz duyularla meydana geliyor. Mevla'nın ilmi haşa ondan münezzeh. Bizim ilmimizde buna ne gerekiyor bir şey bilmemiz için? O sıfatımızın onunla ilgi kurması, yani onunla alakadar olması gerekiyor. Alakadar olmadığın bir şeyin yanından geçiyorsun, gidiyorsun. Sonra geçtikten sonra sana soruyorlar ki şu sağdaki şey neydi? Görmedim ki diyorsun. Veya düşünmedim ki diyorsun. Veya ilgilenmedim ki diyorsun. Ama sen onu geçerken ilgilenseydin aa yeşilmiş diyecektin. Ama gidiyorsun sonra diyorlar ki geride ne geçti? Ya vallahi bakmadım diyor. Çünkü neden? İlim sıfatı alaka ister. Yani bir şeyle ilgilenirse o ilim sana hasıl oluyor. Şimdi Allah-u Teala'nın ilmi için biz ispat ettik. Yani var dedik. İspat şu demek, sabit demek. Sabit olduğunu kabul ettik. Neyi sabit kabul ettik? Teallukan Mevla'nın ilmi alaka kuruyor mu? Tabii ki kuruyor. Neyle alaka kuruyor? Bil malumati. Malumat bilinen şeyler. Ben de malumatım şimdi. Allah-u Teala'nın bildiklerinden biriyim. Şu anda burada konuştuğum. Sen de burada malumatı ilahiyeden birisin. Şu dakikada burada oturduk dinlediğin Allah'ın bildiği bir şey. O zaman ne oldun? Allah-u Teala'nın bildiklerinden bir mevzuda sen oldun. Şu anda oturup dinlemen. Ama daha dolu konuşsa üstünde ne giydiğin, başında ne var, ayağında ne var, kalbinde ne var, ne düşünüyorsun ayrı bir şey. Her konumuz bizim malumatı ilahiyeden yani Allah-u Teala'nın bildiklerinden bir konu. Şimdi Mevla'nın ilminin bilinen şeylerle alakası var mı? Var. Peki ne kadar bildiği var? Sırf benim hakkımda şu anda bildiği benim bilmem kaç yüz bin damarım var şu an. Bana mahsus değil, sende de var yani. Sen bu hocana kadar fazla damarı varmış diye bir şey yok. Beyindeki kılcal damarları açtığın zaman, birbirine eklediğin zaman dünyanın etrafını 7-8 kere dönecek kadar beyinde. Şimdi Allah Teala'nın bir mevzudaki ilmini bile nihayeti yok yani. O zaman bunların hepsini nasıl biliyor? Benim beynim ayrı, kulağım ayrı, gözüm ayrı, şey. Benim ben ayrı, sen ayrı, o ayrı. 7,5 milyar insan, sonra cinler bizden fazla, sonra melekler hepimizden fazla. Sonra böcekler, şunu böcekler insanlardan kaç kat fazla. Bunların hepsinin içindeki cüzlere, cüz'iyatına her şeyini biliyor. Biliyor ama yekûnü zâlike, bu ne oluyor? Efendim, malumatına, Mevla'nın bildiklerine, ilminin taalluku var mı? Var. Ama yekûnü zâlike, bu oluyor. Burada ne hasıl oluyor? Yekûnü yahsulu yani. Hasıl oluyor zâlike, bu bilmesi. Neyle hasıl oluyor? Bura bir taallukün vâhidin olsa ibaret daha uygundur. Yani bir teallukin ya da yekûnü oluyor zâlike bu teallük yani bu ilgilenme meselesi bizimki öyle olmuyor. Bizde nasıl? Şu direği anlamam için bir ona ilgileniyorum. Üstündeki saat kaç? Ona başka bir daha düşünüyorum. Yan direk de ne var? Hesap takvim var. O ayrı bir teallük. Şimdi böyle döndüm. Ayrı bir teallük. Ona baktım başka bir teallük. Bizde ne var? Çok ilgilenme lazım ki her konuyu ayrı ayrı bilelim. Mevla'da böyle yok. Mevla'nın bütün her şeyi bilmesinde ne oluyor? Teallukun vahidun. Tek bir alakalı. Teallük alakalanıyor yani. İlmi ona yöneldi. Yöneldi ama kaç kere? Milyarlarca mevzuya, katır trilyarlarca malumata ayrı ayrı yöneldi mi? Yönelmedi. Vahidun. Bir teallük, bir inkişaf, bir açılım. Hepsi bilindi. Yoku da bilindi. Varı da değil. Biz sadece varı bile bilemiyoruz da yoklar da bilindi. Madümler. O yokların var olacaklar mı, olmayacaklar mısı da bilindi. Var olsalar ne hal üzere var olacaklar da bilindi. Şu anda senin çocuğun yok. Ama çocuğun olursa boyu kaç olacak? Erkek mi kız mı? Yoklar da bilindi. Yoklar var olacaklar mı? Yoklukta mı kalacaklar? Var olacaklarsa onların vasıfları neler olacak? Bunların hepsi bilindi. Bir teallukla bilindi. Ve yasîru oluyor Allah-u Teala'nın ilim sıfatı bilmesi yani bihi o teallük vahid ile bihi yani o bir ilgilenme ile bir alaka ile oluyor. Nedir oluyor? Müteallikan alakadar olmuş oluyor. Neyle? Bir cemi'il malumat. Bilinen neler varsa, bilinmesi mümkün olan neler varsa. Ha burada bilinmesi mümkün olan derken yoklar da var. Bizim için bu söz konusu değil. Bizim yoklardan hiç haberimiz yok. Bizim zaten varlardan da haberimiz yok. Bizim zaten midemizin, bağırsağımızın içinde şu anda neler olduğumuzdan da haberimiz yok. Beynimizin de damarımızdan da haberimiz yok. Biz vardan değil, gözümüzdeki gözlükten haberimiz yok. Ama Mevla'nın ilmi bir alakayla ne oldu? Bütün malumat ile alakadar oldu. Bir inkişaf, bir ilgiyle beraber oldu. Peki bu nasıl oldu? Bu nasıl oluyor ki her şeyi bir alakayla, o ilim bir yönelişle hepsini bildi. Ta ezelli konuşuyoruz. Ezelden konuşuyoruz. Daha hiçbir şey yokkenden konuşuyoruz. Ya alemler, melekler, felekler yokken bu ilim var. Mevla'nın ilminin olmadığı bir zaman yok. Ne gibi? Sıfatının olmaması zatından ayrı değil. Sıfat zattan ayrı değil. Peki zatının olmadığı bir zaman var mı? Yok. E zatı da o sıfattan ayrı kalır mı? Kalmaz. Çünkü zatı bu sıfattan ayırırsan ne oldu? Allah-u Teala var ama ilmi yok. Haşa oldu cahil. Ne oldu? Sorabildi. E sorabildi. E ben de cahil idim doğduğumda. Yavaş yavaş bir şeyler öğrendim. Ne farkı kaldı benden? Haşa. O zaman ne oldu? Zat sıfattan ayrılmadığına göre zatı ki ezelidir evveli yok. İlim sıfatında evveli yok. Peki o ilim sıfatı bu kadar malumata nasıl taalluk etti? Ne efendim? Vezalike taalluku bu alakalanma yani bu ilgilendi diyoruz. İlgilenmeyi kabul ediyoruz. Bir kere. Bir tane. Bir inkişaf. Onun da anının saniyesi yok yani. Çünkü neden? Zaman yok ki. Ezelde zaman yok. Allah'a zaman geçmez. Zaman ne zaman var? Gökten, yerden, güneşten, aydan, sistemlerden sonra. Zaman sana bana var. E zaman yoksa kaç saniye desen, bu alaka kaç saniye tuttu? Her şeyi bilmesi kaç saniyede oldu yani? E saniye diyemiyorum ki sana. Salise de diyemem, Rabia da diyemem. Yani saniye, yani böl git. Geride gel bir noktaya, en ufak ne kadar? E onu da diyemem çünkü zaman yok. Onu bildi. Zatı var, sıfatlarıyla beraber. İlmi de o zamanda var. E zatın olmadığı zaman yok, ilminin de olmadığı zaman yok. Haşa Rabbimin cahil olduğu bir zaman olur mu? Haşa kella. Ve zâlike teâlligu, bu alaka eyza. Bu alaka nasıl oldu ya? Eyza, efendim ne gibi? E nasıl ki Allah-u Teala'nın efendim ilminin şekli bilinmez, o ilim sıfatının malumatla ilgilenmesinde mechulul keyfiyeti, keyfiyeti meçhuldür. Yani ben sana diyor şöyle ilgilendi, şu şekil oldu, bir anda şöyle alaka kurdu da ilim sıfatını şöyle yönetti de bildi de diyemem. Şekilsiz. Keyfiyeti meçhul. Ve münezzehün münezzehtir. Yani uzak tutulmuştur. Neden? Anil misali, benzerden. Şuna benzet desem benzetemem. Leyse ki misli şey diyor Kur'an. Allah'ın misli bir şey yok. E peki Allah'ın misli yok, sıfatlarının da misli yok. Zatının misli yok, sıfatlarının da misli yok. Daha neden münezzeh? Vel keyfi şekilden de benzerden de münezzeh. Ne gibi? Kesuvetil ilmi, ilim sıfatı gibi. Şimdi bilme sıfatını Allah-u Teala'nın ilim sıfatına şekil verebiliyor muyuz? Veremiyoruz. Misal verebiliyor muyuz? Veremiyoruz. Peki o ilim sıfatının bildiği şeylere, malumatına nasıl alaka kurduğu, taalluk ettiğini de ne yapamıyoruz? Nasıl ki sıfatı şekilden münezzeh, keyfiyetten münezzeh, o sıfatının malumata nasıl taalluk ettiği, ilgilendiğinin o taallukun da şekli yok. O da misalden münezzeh. Anladın? Yani Allah-u Teala'nın efendim diyelim kudret sıfatı. Beni kudret sıfatıyla yarattı. Peki kudret sıfatını şekil verebilir miyim? Gücüne kadar nasıldır falan? Veremiyorum. Peki o kudret sıfatı beni yaratırken taalluk etti. Annenin suyuna, babanın suyuna işte beni, bana ruh verirken veya ilk evrelerde sonra canlandırırken hep o kudret sıfatı ilgilendi orayla. Halk sıfatı, yaratma sıfatı, kudret sıfatı hep taalluk etti. Peki sıfatının şekli var mı? Yok. Peki o kudret sıfatı benim canlanmama, anamın karnında canlanmama nasıl yöneldi de onu var etti mesela? Ona can verdi, kıpırdaştırdı, ruh getirdi. Onun da şekli yok. Ben kudret sıfatına şekil veremiyorsam, kudret sıfatı şöyle buraya yöneldi de şu, şekli böyle yöneliyor. Nasıl diyeceğim sana? Onu anlatamazsın. Evet. Daha elektrik akımını anlayamıyorsun ya. Kabloların içinden geliyor. Açıyorsun kabloları. Bakıyorsun tel. Telde ışık var mı? Yok. Kapkaranlık duruyor. Ondan sonra o tel buraya geliyor. Buradan tık düğmeye basıyor. Ha bu kadar ışık oldu. Kabloda ışık yok. Telde ışık yok. Buradan ne oldu? Enerji, ışık geçiyor. Kessen teli içinden ışık çıkmıyor. Ha patlarsın ayrı dava. O zaman tam yanarsın onu demiyorum yani. Böyle kesmeye kalkma. Yani şunu demek istiyorum. O oradan nasıl geçiyor onun içinden? Küçücük şeyden ha bu kadar ışık çıkabiliyor. Demek ki sen onu bile anlamaktan aciz iken Allah-u Teala'nın sıfatının taallukunu, alakadar olmasından ne anlayabilirsin? Tamam, senin gibi yaratılmış bir şeyi, enerji mahluk, ışık mahluk, her şey yaratılmış. Senin gibi mahluk olanın sıfatını keşfedemedin, dolu meseleler var, tespit edemedin. Efendim, bu nasıl oluyor, böyle anlayamadın. Elle tutulmayan, gözle görülmeyen enerjiler hala var ortalıkta. Sen bunun yaratanın sıfatını nasıl anlamaya kalkıyorsun ya? Sen kendini bilmeden, efendim daha kendi sıfatlarını bilmeden ruhu bilmiyorsun. Ruh geliyor gidiyor. Uykuda gidiyor. Uyanırken pat geliyor. Bu nereden giriyor, nereden çıkıyor? Nasıl geliyor, nasıl gidiyor? Ölünün ruhu çıktı gitti, bir daha gelmiyor. Ya bu adam böyle kaldı iskelet. Bu neydi ki bunun içindeki enerji? Bu bir, nereye gitti bu şimdi? Bu gidince bu niye böyle oldu, kütük oldu? Biraz durursan leş oldu, çürüdü gitti. Bunun içinde ne vardı ki bunu böyle canlı tutuyordu, elini ayağını çürütmüyordu? Sen daha onun girme çıkmasını anlat, bana anlatamıyorsun. O zaman Mevla'nın sıfatının, kudretinin, ilminin, malumata, makturata nasıl alaka kurduğunu nasıl anlatacağım sana? Sen hele bana bir ruhunu anlatsan ben de sana belki bir şey anlatırım. Şimdi vel nedfa, vel nedfa def edelim, yani uzak edelim. Neyi? İstib'ade hâde tasviri. Bu suretlendirmenin, bu izahın uzak görülmesi. İstibat uzak görmek. Tasvir de suretlendirmek. Şimdi biz size bir tasvir yaptık diyor. Bir suret, bir şekil koyduk ortaya. Yani tasvir dediğim şöyle, bir izah diyelim, izah. Yani aklınıza yaklaştırmak için misalli bir şekilde konuşarak aklınızda bu işin yaklaştırmak için bir tasvir yaptık, izah yaptık. Fakat siz yine bunu uzak görüyorsunuz. Hala anlayamadınız diyor. Şimdi bu izahı uzak görebilir aklınız, beyniniz. Bu nasıl iş ya falan. Şimdi bunun uzak görme şüphesini savuşturalım. Neyle savuşturalım? Bir dar bir meselin. Hep biliyorsunuz misaller, Allah Teala misalsizdir zat-ı sıfatlar ama biz kendimizden misal verebiliriz. Şimdi kendimizden bir misal verelim. Bizde böyle olursa Mevla'da ne olmazza giderek bir misal açıklayalım. Darp yani beyan etmek. Mesel de örnek. Bir örnek açıklamak suretiyle. Ne ile def edelim bu uzak görme düşüncesini? Bir darp meselin, bir misal beyanıyla. Ve ekulü, ben söylüyorum şimdi size diyor. Ekulü, ben size anlatıyorum şimdi. Ve ekulü innehu şan. Yani dikkat edin, iyi anlayın. Yecüzü caizdir. Yani mümkündür demek ki. Bu fıkıhtaki caizlik değil. Yecüzü mümkün. Ne mümkün? En yâleme bilmesi. Kimin şahsun, bir adamın. Neyi? El kelimete kelimeyi. Mesela Arapçada kelime var, kelam var. Kelime işte efendim. İsimler kelimedir. Harfler kelimedir. Fiiller kelimedir. Değil mi mesela? Şimdi sarf nahiv okuyan bir talebeye göre konuşuyor. Bir adam efendim ne yapabilir? Bir kelimeyi bilebilir. Neyle bilebilir? Ma aksamiha, tüm kısımlarıyla. Kelimenin kısımları var. Nasıl kısımları var? El mütebayineti. Birbirinden farklı. Ve ahvaliha, halleriyle beraber. Kelimenin ismin halleri var, fiillerin halleri var, harflerin halleri var. Bu haller el mütegayirati. Birbirinden başka şeyler. Alakasız şeyler, ilgisiz şeyler. Ama hepsi kelimede toplanıyor. Daha neyle beraber? Ve itibaratiha. Kelimenin itibarlarıyla. Mesela işte fiilin itibarları. Öyle itibarlar ki el mütezaddeti. Zıtlıktan geliyor. Yani birbirine tam ters ve tam zıt olan itibarları var kelimenin. Bunların hepsini bir adam biliyor. Mesela sarf-ı nahivi bilen bütün bu konuları kafasında biliyor. Peki ne zaman biliyor? Ne zaman da biliyor yani? Dur şimdi, bunu bildim onu bilemem. Bunu bitirelim onu bileyim. Böyle demiyor. Öğrendikten sonra bütün ilminde bunların hepsi bir anda oluyor mu? Oluşuyor mu? Hafızada kayda giriyor mu? Giriyor. Fi vaktin vahidin. Hem de tek vakitte. Hani Allah Teala'nın ilmi bir anda taalluk etti dedik ya. Bunu anlatıyor şimdi. Bir anda bu kadar şeyi nasıl bildi? Sen bir anda bu kadar birbirine zıt olan, ters olan dünya kadar kitapları bir adam kafada toplayabiliyor. Fi vakt, bir anda. Feyalemu, biliyor el kelimete, kelimeyi biliyor mesela. Fizal kel vakti, bir anda. Aynı mesela bir saniyede. Yani senin ilmin varsa, o sıfat sende varsa, o malumat senin hafızandaysa, Sen onların hepsini aynı anda biliyorsun. Yani maziyi bilirken ben muzariyi bilmiyorum diyemezsin ki. Muzariyi de biliyorsan, sarf-ı nahvi okumuşsan, mazi, muzari bunlar farklı şeyler. Ama bu kadar farklı şeyi bir anda biliyorsun. Kaç tane fiil biliyorsun? Yüzlerce, binlerce Arapçada fiil var. Arapçayı bilen, iyi bilen bir adam yüzlerce, binlerce fiil biliyor. Bunların hepsi birbirinden farklı şeyler. Haraca çıktı, dekale girdi yani. Bu çok farklı yani girmek çıkmak. Kame kalktı, kade oturdu yani. Bunun ne alakası var? Ama bunların hepsini biliyorsun. Peki, ismen isimse isim. Zeyd isim, Ahmet isim, isim diyor.

demek irab alır. Zeydün diyorsun, Zeyden diyorsun, Zeydin diyorsun. Ve mebniyen mebni zarftır. İşte min kablü. Min harfi cer, min kabli yapamadı onu. Çünkü mebni ne demek? Onun şartları ayrı bir şey. Sarf nahib okumak lazım. Ama başına harfi cer de gelse ötre oluyor. Halbuki harfi cer esre eder. Zeydin başına gelseydi min zeydin olacaktı. Ama kablünün başına geldi zarf, mebni. O sabit. Onun için min de gelse kablü ötre kaldı. Bak şimdi bunlar farklı şeyler. Ondan sonra ve mütemekkinen munsarif ve gayra mütemekkinin gayrı munsarif. Onu yine aynı anlatıyor. Ve munsarifen ve gayra munsarifin iki ismi var. Munsarif olan var, gayrı munsarif olan var. Yani işte munsarif, zeyd munsarif. Munsarif şu demek, tenvin alır. Zeydün, zeyden, zeydin. Tenvin alır, esra alır, ba gelir başına, bi zeydin aldı. Gayrimusarif, gayrimusarif işte Ahmet benim adım. Ne oldu? Gayrimusarif. Ahmet. Sen de B gelse bir Ahmet'in olmaz. Bir Ahmet'e. Neden gayrimusarif? O şimdi esra halin almaz. Yani cer almaz. Ama muzaf olsa Ahmedihi gibi muzaf olsa alır. Böyle. Bunlar hep farklı şeyler. Ondan sonra ve marifeten marife. İsimler marife. Marife bilinen mesela. Zeyd. Özel isim. Ve nekireten nekre. Nekre racül. Adam. Adamlardan bir adam. Racül. Ama Zeyd olsaydı marifeydi. Şahıs ismi. Racül özel bir adamın adı değil. Bütün erkeklere racül deniyor. Nekire. Ve maziyen mazi. Nesara yardım etti. Etti bitti. Ve müstakbele müstakbele. Yansuru. Yardım edecek. Ediyor. Edecek. Ve emran. Emir. Unsur. Yardım et. Ve nehyen nehi. La tensur. Yardım etme bu adama. Bozuk adam mesela. Ne oldu şimdi? Emir başka, yasak başka, geçmiş başka, gelecek başka. Bir adam bütün bunları aynı anda biliyor mu? Sarf-ı nahvi bilen biliyor mu bunu? Biliyor. Bel hatta yecüzü caizdir. Yani caizdir yani mümkündür. En yekule demesi. Kimin? Zâlike şahsu. O adam şunu demesi mümkün. Yani deme hakkı var. Ne diyebilir? İnni şu muhakkak ben era, görüyorum, biliyorum yani. Hadil eksame, bütün bu kısımları, daha veli itibarati, bütün bu itibarları, yani kelimenin kaç kısmı var, o her kısmın kendi içinde kaç tane itibarı var, bütün bunları biliyorum, fi meratibil kelimet, yani kelimeyle ilgili mertebelerde, isim, fiil, harf mertebelerinin, kendi içerisindeki, kendi ayrı mertebelerinin, üçlü, dörtlü, beşli, altılı gibi, bütün bu kelime mertebelerindeki ne kadar kısım varsa, ne kadar itibar varsa, ne kadar bunun yönü ayrı farkı varsa, hepsini biliyorum. Fi vaktin vahidin, hem de bir anda biliyorum. Aynı anda, şu anda biliyorum. Hem de bir tafsil, bütün tafsilatıyla beraber biliyorum yani. Şu anda benim bilgim dahilinde ben bunu. İlmini tahsil etmişim. Ha, bizimki okumakla, öğrenmekle oluyor. Mevla'nın farkı var. Mevla sebep kullanmaz. Ama bizimkinde biz bunu misal veriyoruz kendimizden. Aynı anda bütün tafsilatıyla bütün bu kelimenin kısımlarını ben hem de birbirine zıt olan kısımları var falan falan. Hepsini biliyorum diyebilir mi bu adam? He? Mümkün müdür? E biliyorum işte. Hafız adam 6666 hadi bir anda şu anda biliyorum diyor mu? E biliyor hafızsa der daha bunu hafız değilse nasıl desin? Her hafız da hafız olmaz tabii ki. Unutan çok hafızlar var. Hası gitmiş derler ya hası gitmiş fızı kalmış gibiler de var onu demiyorum. Evet. Feyza kâne made olduğu zaman ne? Cem'ul azdâdi zıtları toplamak. Zıtlar. Üçlüyle dörtlü zıt. Kalktığıyla oturdu zıt. Girdiğiyle çıktı zıt. Dünya kadar fiil var birbirine zıt. Peki bu kadar zıtları birleştirmek nedir olduğu zaman? Mütesavveran. Düşürülebilen bir şey değil mi bu? Olabiliyor. Nerede? Fî ilmil mümkini. Mümkinin ilminde. Mümkün kim? Var da olsa olur, yoksa olsa olur. Varlığı var, yokluğu mümkün. Yani biz mümkünüz. Peki, yani bizim varlığımız kendimizden olmadığı için yok olsak da mümkün. Zaten yok da olacağız bir zaman sonra. O zaman bizim gibi yaratılmış, mümkün, varlığı mümkün olan bir kulun bilgisinde zıtları toplamak, bütün zıtların bir anda birleşmesi, bulunması düşünülebilen bir şey olursa keyfe nasıl yekûn olacak bu durum müstebaden? Uzak görülen bir şey olacak. Nerede fi ilmil vacibi? Varlığı kendinden olan, yokluğu düşünülemeyen. Vacip demek varlığı zorunlu. Olmasa olmaz. Yokluğunu düşünemiyoruz.

0: vacip Allah Teala, vacip Teala. Peki Allah Teala gibi vacip olan bir zatın ilminde bu kadar zıtları nasıl biliyor? Her şeyi bir anda nasıl biliyor diye nasıl uzak görülebilir? Bir kulun ilminde bile bunlar olabiliyor misal olarak küçük bazda. Küçük derken çok da küçük değil. Bazı 500 cilt, 1000 cilt kitap kafasında olan alimler geldi geçti. Ama tabii Allah'ın ilmine göre çok küçük kalıyor. Ama bu kadar mesele bir adamın ilminde toplanıyor da Allah Teala'nın ilmine niye diyorsun ki bunları nasıl biliyor? Sen ne cahil adamsın diyor sana ya. Velillahil meselul ala. Bu ayetten alınmadır. Şimdi kendini kime benzetiyorsun? Senin ilmini neyle misallendiriyorsun? Veyahut İmam Suyuti'yi unutma nedir bilmezmiş. İmam Suyuti'nin ilmine nasıl anlatabiliriz mesela? Ha, şimdi hangi misali verirsen ne kadar üstüne çıksan bir üstünde ve fevke kulli zî ilmin alim. Her bilenin üstünde daha çok bileni var diyor. O zaman ne oldu? Her bilenin üstünde daha ilmi gidiyorsun gidiyorsun hepsine de bir misal verebilirsin. Şunun ilmi şuna benziyor. O derya gibi, okyanus gibi, şu şu gibi, bu bu gibi falan. Ama en yüce misal ve sıfat kime aittir burada? En üstün sıfat, mesel sıfat. En üstün sıfat Allah'a ait. En üstün sıfat Allah'a aitse kulların ilimlerinde bile bu kadar kademe farkı ve üstünlük görülüyorsa ki öyle alimler var ki ben elifba ondan okuyamam. O zaman ne oldu? En üstün sıfat Allah'a ait olunca onun ilminin nasıl sonu olur, nasıl sınırı olur ve onun ilminde bu kadar zıtlar toplanması nasıl uzak görülebilir. Anladık mı? Yenbeği gerekir en yu'leme bilinmesi. Şunun bilinmesi lazım. Burası zor bir şey. En zor nokta buralar. Enne huna şüphesiz ki burada ve inkâne her ne kadar olsa da ne cem'u zıddeyni iki zıttı bir araya getirmek sureten yani görüntüde bir surette iki zıt bir araya geliyor yani. Fiilin üçlüsüyle dörtlüsü, girdisiyle çıktısı bunlar zıt gibi. Velakinne zıddiyete lakin bu zıtlık gibi görünen durum mesela şöyle benim var olduğum, yok olduğum şimdi ben evvelce yoktum. Şu anda varım, ileride yok olacağım. Ama yok olmayacağım. Ruhum yine kalıyor, beden gidecek. Ama geride ruh da yoktu, beden de yoktu. Tabii ruhlar bizden 4000 sene evvel yaratılmış ayrı dava. O 4000 senenin de gerisine gidiyoruz. Ezeli değiliz biz. Bizim ruhumuz bizim bedenimizden çok evvel yaratılsa da ezeli değil. Dolayısıyla ne oldu? Geriye gidiyorsun, yokluk. Şimdi ruh ve bedenle varlık. Biraz sonra ruh var, beden gitti. Sonra mahşerde evreler, safhaleri konuşuyorum. Bir daha ruhla beden ve de nüfuz züvvicet birleştirilecek, yeniden var. Şimdi burada zıtlık gibi gözüküyor. Neden zıtlık gibi? Aynı adamın var olarak bilmek, yok olarak bilmek buna atıyor. Şimdi bu böyledir ama velakin de zıddiyete aslında zıt gibi görünen bu durum mefkudetün, yitiktir yani yoktur. Beyneha. Bu iki zıttın arasında zıtlık yoktur. Beynehuma olsa dahi. Beynehuma. Yani iki zıt arasında burada esasen tezatlık yok. Çünkü adam varken yok olmaz, yokken var olmaz. Orada zıtlık var. Ama bu ilimde. İlimde olduğu için iki zıtlık görünmez burada. Fil hakikati. Gerçeğe bakarsan işin hakikatine olmaz. Neden? Feinnehu Teala. Çünkü Allah Teala anlatıyor güzel. Ve in alime eğer bildiyse Zeyden, Zeyd denen adamı ne olarak mevcuden var olarak biliyor. Ve madûmen yok olarak biliyor. Fî anin vâhidin. Biz demedik mi ki Allah'ın ilmi bir andadır? Peki o bir anda Allah Teala Zeyd'i var olarak da biliyor, yok olarak da biliyor. Peki bir anda bunu böyle biliyor. Hem var hem yok. Bir anda bunu nasıl biliyor? Yahu aynı anda onu var ya yok olarak bilmiyor. Var olduğunda yok olduğunda biliyor ama aynı anda, tek anda biliyor ama velakinnehu teala, lakin Allahu teala alime, biliyor fî zâlikel âni, o bir an dediğimiz o anda şunu da biliyor. Neyi biliyor? Enne vakte vücudihi Zeyd'in varlık zamanı, mesela misal veriyoruz bir adamdan, bade elfi senetin 1000 sene sonra olacak. Nereden 1000 sene sonra? Minel hicrati. Şimdi Mevla biliyor ki daha ezeldeyi konuşuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecek, işte Mekke'de Medine'ye hicret edecek, hicretle takvim başlayacak. Zeyd ne zaman var olur? Şimdi Zeyd'i hem var biliyor hem yok biliyor. Hem var hem yok biliyor ama varlığını ne zaman biliyor? Hicretten 1000 sene sonra var olacak biliyor. Ve vakte ademihi, peki Zeyd'in yokluk zamanını da biliyor. Ama öyle yokluk ki es-sabiki, geçmişteki yokluk, geçmişteki yokluk. Geçmişteki yokluk ne demek? Yani yaratılmadan önceki yokluk. O ne zaman diyebiliyor onu? Kable tilkes senetil muayyeneti. Kable tilkes seneti o seneden önce. El muayyeneti belirli. Yani hicretten 1000 sene sonra var oldu ya. Varlığı belli oldu şimdi. Onu öyle biliyor. Peki yokluğu iki türlü. Bir, ademi sabık, hiç ruhu bedeni olmadan evvel ki yokluğu ne zaman? Bir de var olduktan sonra, öldükten sonraki yokluğu ne zaman? Şimdi ademi sabiki, yani geçmişteki yokluğu ne zaman oldu o zaman? Madem varlığı hicretten 1000 sene sonra, ondan gerisi ne oldu? O seneden önce, öyle sene ki el muayyeneti, o belirli sene yani hicretin 1000. yılı. Ondan gerisi neydi? Geçmişteki yokluk dönemiydi. O zaman yok olarak biliyor. Ve vakti ademihi, yokluğunun zamanı, öyle yokluk el lahiki. Peki bu adam 1001'de doğdu, var oldu. 1001-1002 gidiyoruz. 1080'e yaşadı, 1100'e yaşadı bu adam. 100 sene yaşadı. Peki bunun yokluğunun zamanı ne zaman? Hangi yokluk el lahiki? İleride var olduktan sonra ona lahik olacak, gelecek bir yokluğu daha var. Ölümle gelecek. O yokluğunun vakti ne zaman? Bade elfin ve miyeti senetin. Bade elfin 1000'den sonra, daha ve miyeti senetin. 1100'den sonra. Şimdi Mevla Zeyd denen adamı hem var bildi, hem yok bildi. Aynı anda bunu bildi. Zıt oldu mu? Ya aynı anda adam nasıl var oluyor, yok oluyor? Ya niye zıt olsun? Allah Teala aynı anda bunu ne bildi? Bunun varlığı 1000'den sonra, hicri seni yılının takviminin 1000'inden sonra. Bunun geçmişteki yokluğu o 1000'den evvelinin ezele kadar tümü yokluk bunun. Peki gelecek yokluğu ne zaman? Varlıktan sonra ölecek ya. O da 1100'den sonra. Çünkü ecelini bildiği için. Ne oldu bu sefer? 3 tane mevzuyu bildi. Bunlar esasen birbirine zıt gibi görünüyor. Ama Allah Teala ilminde böyle bir zıtlık söz konusu değil. Ne gibi? Senin ilminde de fiilin 3'lü olması, 4'lü olması gibi. Bunlar birbirinden aynı şeyler değil, zıt şeyler de var. Ama sen onu munsarif gayrı munsarif. Hareke alır an muhrep mebni. Hareke alır, hareke almaz. Zıt. Ama sen bunları aynı anda biliyorsun. Mevla da bu adamın ne zaman var olacağını da biliyor. Ne zaman öleceğini de biliyor. Var olmadan ne kadar evveldir yok olduğunu da biliyor. O zaman bu zıt gibi görünenler ilminde aynı anda toplanabiliyor mu? Toplanabiliyor. O zaman felâ tezâdde zıtlaşma yok. Yani nerede? Beynevma. Bu ikisi arasında, yani iki zıt gibi görünen şeyin arasında, bu demin dedim ya, orada da beynevma olsun. Çünkü burada da bak beynevma doğru çıktı. İki zıt gibi görünen şeyin arasında zıtlık yok. Nerede? Fil hakikati. Gerçekte yok. Niye yok? Litegayyuri zemani. Allah-u Teala onun zamanlarının, zamanlar değiştiği için. Ne demek zamanlar değiştiği için? Allah-u Teala onu 1010 senesinde var ve yok bilmiyor ki. 1010 senesinde ne biliyor? Var biliyor. 990 senesinde ne biliyor? Yok biliyor. 1101 senesinde ne biliyor? Yok biliyor. O zaman ne oldu? Varlığı yokluğu, bir adam hem var hem yok olmaz. Ama hem var hem yok olmaz ama var olduğu zaman da olur, yok olduğu zaman da olur. O zaman ne oldu? Sen onun farklı zamanlarını bildiğin zaman arada zıddiyet söz konusu olmaz. Eğer deseydin ki 1010'da hem var hem yok, o zaman zıddiyet olurdu. Allah-u Teala 1010'da hem var hem yok diye bilmez ki. Çünkü 1010'da yaratılmış var biliyor da. O yaratacağını bilmez mi? Elâ ya'lemu men halak. Yaratan bilmez mi diyor tebarekede? Ve alâ hâdel kıyâsi. Bu kıyas üzerinedir. Sâirul ehvâli. Diğer bütün halleri buna kıyas et. Sana bir misal verdim, al git yürü diyor. Fefhem. Kafanı iyi çalıştır. İyi anla bu işi. Tamam güzel, fehmet. Ne diyor? Budur doğri bunun gayri mehalik. Güzel fehmit. Sakın sen olma Halik. Doğru budur. İtikadımız Allah'ımızın ilim sıfatı hakkında budur. Bundan gayrisi budur doğru. Bunu gayri Malik. Bundan başka Allah hakkında sıfatları hakkında böyle şeyler konuşursan onu bilmiyordu. Onu sonra bildi. 1100'den sonra var bildi. Ondan evvel 1100'de var öleceğini bilmiyordu. Haşa. Böyle dersen uçurumlardan uçurum beğen. Güzel anla sakın helak olma diyor. Şimdi fettazaha açıklandı, aşikar oldu. Nereden aşikar oldu? Minazet tahkik. Benim bu güzel incelememden, tahkikat yapmamdan anlaşıldı ki enne ilmehu teala, Allah-u Teala'nın bir ilim sıfatı, la etetarraku, yol bulamaz, arız olamaz ileyhi ona, şaibetü tegayyuri, değişme şaibesi asla Allah'ın ilim sıfatına yol bulamaz. Değişiklik bizde olur. Bizde ilmimiz değişir. Çünkü neden? Orada yanlış görmüşüzdür, şaşı bakmışızdır, doğru bakmamışızdır. Sonra bir daha bakacağız, aa bunda şu da varmış ya. Fark ettim çünkü sonra. Ne oldu? İlmin değişti. Allah-u Teala'nın ilmine değişiklik şaibesi gelemez. Ne sebebiyle? Bi teallukihi, ilgilenmesi sebebiyle. Neyle? Bil cüz'iyyatil müteghayyirati. Birbirinden farklı olan cüz'iyatla. Cüz'iyat en ufak ayrıntı yani. Mesela senin damarının, içinin parçası yani. En ufak parçana kadar. Mevla'nın bütün ilmi bunlara taalluk ediyor mu? Ediyor. Ama bunlara taalluk ettiği için, bu kadar farklı şeylere ilgilendiği için değişiklik var mı onda? Değişiklik gelir mi ona? Gelmez. Peki Allah Teala'nın ilmi bütün bu cüz'iyatla alakadar olur mu? Olmaz olur mu? Ve la rabbim ve la yapsın. Yaş kuru yok. İlla fi kitabim mübin. Hepsi levh-i mahfuzda yazdım diyor. Ve ma teskutu bi veraka illa ya'lemuha. Ben bilmemiş yaprak düşmez diyor. Ve la habbetin fi zulümatil arz. Yerin karanlıklarına tohumları attınız, ektiniz, tarlalara gittiniz. Bütün dünyanın neresine ne tohumun tanesine kadar yazmışım. Kayıt var, kayıt diyor. Levh-i mahfuzda. E sen şimdi Allah'ın ilmi cüz'iyata taalluk etmez dersen sen mutezile. Mutezilen kafası burada da devreye giriyor. Allah Teala Hazretleri yüce zatı ve üstün sıfatları hakkında ehl-i sünnet alimlerin görüşlerine göre inançlarımızı doğrultmamızı tahsiye etmemizi cümlemize nasip eylesin. Amin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kesira. Elhamdülillahi rabbil alemin.
1: 4. bölüm sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu. Burası Gönül Bahçeniz Dale Gül Efem.
2: Şimdi reklamlar.
3: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Hayder olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
4: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından, Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden, kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı, sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
3: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
5: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı Dede iletişim numarası.
6: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
5: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
7: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Haydar, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Haydar eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Dua kabul saati, akşam namazına bir saat kala Lale Gül'den canlı veriliyor. Müslümanların müşkillerinin halli için Kehf suresi okunuyor. Kehf suresindeki bütün bereketler bir hafta, 3 gün fazlasıyla 10 gün tümör kanser, kötülük, musibet, bela okuyana, dinleyenlere vurmamasının garantisi hadis-i şerif sahiptir. Onun için her cuma Kehf suresi okuyoruz inşallah. Bunu dinleyen de okuyanla müşterektir. Çoğu insan düzgün okuyamıyor. Onun için dinlemek daha faydalı da olabilir. Ondan sonra da Hizb-ül Bahar okunuyor. Hizb-ül Bahar Bağdat'ta okunsaydı Moğollar orayı alamazdı buyurdu. Ebu'l-Hasen Şazeli Hazretleri, Ali Adir Efendi Hazretlerimiz her gün okurdu. Mahmud Efendi Hazretlerimiz her gün okurdu Hizb-ül Bahar. Onun için Hizb-ül Bahar'ı da okuyoruz. Kabul saatinde çok önemli dualar ve zikirler yapılıyor. Bir denk geldiği vakit dünya ahireti mamur olur, abad olursunuz inşallah. Hepimize nasip eylesin. Her cuma gününde kabul saatine muvafakata muvaffak eylesin. Amin. Allahümme salli aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ âlihi ve sellem.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Dua Kabul Saati her cuma İstanbul akşam ezanına bir saat kala canlı olarak Lale Gül TV, Lale Gül FM ve Cübbeli Ahmet Hoca Efendi YouTube kanalında sizlerle. Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Burada Sirac Kitabevi kime ait? İsmaila yayınlarına ait. İsmaila bak Sirac. Burada yazıyor. Aynı bu kitaptan Sirac'ta da yayınlanmış. Şimdi Sirac Yayın Evi'nin de yayınladığı sohbetler var. Bu sohbetlerin 9. cildinin 77. sayfasını okuyorum. Mahmud Efendi Hazretleri'nin kitabı bu. Bu Mahmud Efendi Hazretleri'nin kendi kitabı. Mübarek konuştuğundan yazılmış, hepsi tasdik etmiş, etmiş. Sirac'ta basmış, herkes basmış. Sohbetler kitabı. 9. cildi okuyorum. Ali Adar Efendi Hazretleri'nin oğlu Halid abiyi de mezara koyduk. Yani Halid Kürbüz'le benim de çok dostum, yanımda ömrüm onun yanında geçti. Çocukluğum. Kayıp mı oldu diyor. Ya öldü de şimdi gömdük de kayıp mı oldu diyor. Yok mu oldu diyor. Yok mu oldu? Hayır. Yok olur mu? Ruh ölmüyor dedi ki ya şimdi. Peki Halid abi daha önceden vefat etmiş olan hanımı için derdi ki Şükife Hanım gelip beni gece kaldırıyor. Şükife annemiz çok nurlu. Delali Hayrat, Evrad-ı Bayi, hayatı ömrü onlarla geçmiş. Ben de çocuktum, gidiyordum yanına. Ülkerlerin teyzesi. Şükife çiçek demek Farsça. Şükife. O annemiz vefat etmişti. Halid abiden önce, birkaç sene önce vefat etmişti. Bak efendi anlatıyor şimdi bunu. Ben anlatmıyorum. Halid ağabey daha önceden vefat etmiş hanımı için derdi ki Şükife Hanım gelip beni gece kaldırıyor. Teheccüde kaldırıyor. Benimle konuşuyor. Rüyada demiyor, rüyada demiyor. Rüyadan nasıl kaldıracak? Şükife Hanım gelip beni, çünkü o çok çok ibadetliydi. Yani bir 24 saat sıralı okuyordu yani. Şükife Hanım gelip beni gece kaldırıyor, benimle konuşuyor. İnsan ölünce yok olmuş olsa gelip kaldırır mı, seslenir mi? Sesleniyor, ses duyuluyor. Adam uykudan kalkıyor daha, ses gelmese kalkabilir mi? Seslenir mi? Yani yok oldu bilmeyelim. Ölenleri yok oldu bilmeyelim. İnsan ölünce bedenini teşkil eden bu su, hava, toprak, ateş latifeleri yerdeki su, hava, toprak, ateşe karışır. Yani bedeni çürürse tabii, çürümezse değil de çürürse bütün unsurlar, ana asırlar var. Su, hava, toprak, ateşten yaratılmış. Toprakta da onlar var. Onlara karışır. Ruhlarda dünyadaki durumuna göre, ama ruhlar ya illiyine gider ya sitçiğine gider. Ben seni anlatıyordum. Ya bugün hoca efendilerden biri kitabı açtım diyor bu konuda diyor. Efendim senin sohbetlerini açtım bu sayfa geldi diyor. Bana da buna Allah Allah efendi nasıl okutuyor yani. Nasıl gönderiyor ya. İşe bak şimdi. Açtığın sayfada bu kadar sayfa var. Bu kitap 500-600 sayfa ya. Bir cilt. Bir de iki cilt yani. Veyahut da 10 cilt. Bu kaçıncı cilt? Bakayım da burada. Bu birinci cilt. Bu başka. Şimdi bu birinci cilt Risale-i Kutsiye Şerif. Bu sohbetler kitabı değil. Yanlış söyledim. Risale-i Kutsiye Şerif ve İzahı. Mahmud Hüsnü Osmanoğlu Efendi Hazretleri Risale-i Kutsiye'yi şerh etmiş. Burada birinci cilt, o iki cilt hatırlıyorum. Bunda benim de hazırlanmasına emeğim var. Birinci cilt 77. sayfasında. Ya Rabbi bizim imanlarımızı, amellerimizi muhafaza ile ahirette yüzümüzü hak eyle, bizi rıza şerefine eriştir diye bu dersi bitirmiş. Yani Şükufe Hanım'ın geldiğini, seslendiğini, konuştuğunu, uyandırdığını, Halit abiye göründüğünü, çünkü hangi ruhlar arasında münasebet varsa, eş olmak hasebiyle de vesaire de, onlar birbirine bu şekilde ilgilenmeler artıyor. Müritle mürşidi arasında da böyle bir nispet ve intisap olduğu için orada da bu haller haydi hadi devam eder. Şükufe anne geliyor, sesleniyor, uyandırıyor, kaldırıyor, konuşuyor da geceleri. Yani bu onun mürşidi ne yapmaz? Düşün. Bunu Mahmud Efendi Hazretleri inanmış mı buna? İnanmış. Bunu kitaba yazdırmış mı? Yazdırmış. Bana ne anlatıyorsun? Vehhabiler bile size gülüyor ya. Ya tasavvuf zaten Cübbeli'nin anlattığıdır diyor ya. Biz kabul etmiyoruz ama diyor. Hatta şirkle de itham ediyorlar tasavvuf ehlini. Tasavvuf ehlinin hepsini deccal diyorlar, müşrik diyorlar. Ama adam diyor ki bütün kitaplar bunu anlatıyor diyor. İsmail Ağa şimdi yeni mi akıllandı? Ne yapmaya diyor? İsmail Ağa yeni ehli sünnete dönüyor diyor. Çünkü ne demek istiyor? İsmail Ağa yeni ehli sünnetten çıkıyor demek istiyor. Bunun başka bir izahı yok. Şimdi bak. Yine Efendim Hazretleri'nin bir de sohbetler kitabı var. Şu anda şeyde bile satılıyordur Sirac İsmail Yayın Evi'nde de mutlaka. 9. cilt 282. Sayfa 258. sohbet. Sürede sohbetler rakamlanmış. 258. sohbet. Cilt olarak 9. cilt, sayfa olarak 282. sayfa. Şimdi Mahmud Efendi Hazretleri konuşuyor. Bu sohbetlerinde anlatıyor bunu. Veliler dahi kabirlerinde diridirler. Bak peygamberler diridirlere bak şimdi. İnne Allah Azze ve Celle harrama alel arz esadel enbiya. Ebu Davud'da geçiyor bu hadis-i şerif. 1047 rakamında. Allah peygamberlerin cesetlerini çürütmeyi, yemeyi toprağa haram etti. Bu sahih hadis. Şimdi Efendi Hazretleri devam ediyor. Bunu hadise okumuş. Veliler dahi kabirlerinde diridirler. Bir defasında minibüsçü Mehmet Efendi, ben de tanıdım Çek Mübarek eski ihvan. Bandırmaya gittik diyor. Efendi babamın Şeyh Ali Rıza Bezzat Hazretleri orada yatıyor. Kabri şerifini ziyaret ettik. Orada Hatmi Hacı okuyoruz. İşte ehli bilir. Manada teşrif buyurdu. Yani şereflendirdi meclisimizi. Ve Mehmet Efendi'ye zuhur etti, göründü. İşte de alemin misal görünmesi. Mehmet Efendi'ye zuhur etti, göründü. Dedi ki ben burada değilim. Yani başka yerlere gitmiş ruhu demek ki tasarruf yapıyor. Siz geldiniz diye geldim. Yani çünkü ben ne dedim sana? Kabirle bağlı kalmaz. Ruh kabirle şey yok. Ziyaretçi gelince gelir. Ziyaretçi gelince, selam verince, ona aleyküm selam demek için, dinlemek için, ünsiyet kurmak için. Bunlar sahih hadislerde vesairede hepsi var. Kim tanıdığı biri gelirse ünsiyet kurar kabrinde. Selam verince selamını alır, cevap verir. Nasıl oluyor o zaman? İşi bittiyse nasıl açarsam cevap veriyor? Ve Yaruddu aleyhisselam İbn-i Kesir tefsirinde de selama cevap veriyor. Ölü, normal Müslümandan bahsediyoruz. Evliya olması şartı da yok. Ben anama gittiğimde selam versen cevap veriyor. Beni tanımıyor mu annem? Dünyada tanıyorsun diyor. Orada da cevap verir diyor. Şimdi bunlar ruhlar sağlığındaki gibi iş görüyorlar. Dikkat. Bunlar yani Ali Rıza Efendi Bezzaz Hazretlerimiz zaten Efendi seni Ali Adel Efendi'ye kim teslim etti? Rüya aleminde hiç Ali Adel Efendi Mahmud Efendi tanımıyor. Mahmud Efendi Ali Adel'in haberi yok. Oftan gelmiş bandırmaya direkt askere gitmiş. İstanbul'a bile gelmemiş. O arada yani. Bunlar sağlıklarındaki gibi iş görüyorlar. Kendilerini ziyarete gelenleri biliyorlar. Efendi babam ile ikinci kere görüştüğümüzde bana demişti ki, yani o ilk görüştü askerken bir sonra bir daha ikinci görüşümüzde 40-45 sene evvel vefat eden şeyhim, yani Arza Bezzaz Hazretleri, sağlığındaki gibi geldi. Bu Efendimiz'in kendi anlatımı ve Ali Rıza Efendi'nin Ali Adel Efendi anlatıyor. Bunların hepsi Ehl-i Sünnet'ten çıktı İsmail Ağa'ya göre. Abdullah Kılıç'ın, İsmail Ağa'nın sekreteri ya, İsmail Ağa sitesinde konulmasaydı bu, ben derdim ki Abdullah Kılıç'ın görüşü. Onun zaten görüşlerini biliyoruz. Reformist bilmem ne. Ama şimdi sen İsmail Ağa sitesinde bu sözü koydu. Konuştu. 45 sene evvel vefat eden şeyim sağlığındaki gibi geldi. Senin elinden tuttu diyor Mahmud Efendi Hazretlerimize. Bu bizimdir. Al bunu dedi ve seni bana verdi. Ta ne zaman ahirete giden Ali Rıza Bezzan Hazretlerinin ruhu geliyor. Geliyor diyor. Geliyor. Ruhu geliyor diyor. Ben ne diyorum? Mezar taşı geliyor demiyorum herhalde. Ruhu geliyor. Ve ben burada değildim, siz geldiniz diye geldim diyor. Peki orada değilse nerededir ruh? Alemi meleküttedir. Meleküt manevi alemde, illiğinde diye öbür sohbette de illiğinde. Meleküt gözle elle gözle görülmeyen alem, yani melekler alemi, meleküt alemi. Alem meleküttedir. İnsan sadece cesetten mi ibaret? Yani insan dedim mi beden ve ruhtan ibaret. Ama ölüm ruha değil, bedenedir. Gömülen bedendir, ruh değil. Kabirde sıkışan bedendir, ruh değil. Onun için dikkat et, dikkat et. Eğer insan sadece cesetten ibaret olsaydı, Resulullah Efendimiz el-kabru ma ravdatun li al-cenne ev mahurat muhfarin niran, kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir ya cehennem çukurlarından bir çukur. Tirmizi 2460 rakamlı hadis-i şerif. Buyurur muydu diyor. Eğer ruh olmasaydı kabir ya cennet bahçesi ya cehennem çukuru olur muydu? Allah dostlarının kabrine gidince ne diyoruz? Ya Rabbi bu zaten zat-ı hürmetin beni affet, isteğimi ver. İşimizi görecek olan efendim ancak Allah-u Teala yaratır ama evliyaullah himmet ederler buyuruyor. Hulasa Efendi Hazretleri sonunda ne buyuruyor? Lakin Vehhabiler bunu bilmez. Lakin Vehhabiler bunu bilmez. Ne oldu şimdi? Öldükten sonra evliyanın işi bitti. Yardım edemezler, feyiz veremezler, terbiye edemezler, yönetemezler diyen İsmail'a ne oldu şimdi? Ben demiyorum, Mahmud Efendi buyuruyor. Lakin Vehhabiler bunu bilmezler. Demek o görüşte olanlar onun Vehhabi olduğunu Mahmud Efendi Hazretleri kendi sohbetlerinde cildini verdim, sayfasını verdim. Daha ne anlatacağım ya? İbni Kemal Paşa ile Yavuz Selim giderken çölde padişah indi, yayan gidiyor çölde. Bütün ordu yayan indi, perişan oldu. Zaten yorgun argın. Dediler padişah söyleseniz de Şeyhul İslam'ın nasıl geçer İbni Kemal Paşa Hazretleri? Ata binse de şeyine, biz de binsek ya. Yorulduk. Geldi dedi şey, Yavuz Sultan Selim dedi. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önümde gelmiş yürüyor dedi. Ben nasıl ata bineceğim dedi. Resulullah yürürken dedi ya. Siz bunları hiç duymadınız mı ya? İsmet Baba Resulullah'a yalvar diyor. Evliyadan yardım iste diyor. Ben de sana soruyorum. Ey İsmail ha. Ölmüş evliyadan himmet ve yardım, bak yardım istihane avundan geliyor. Avun yardım. Yardım istemek ehli sünnete size göre uygun mudur değil midir? İnancınızı anlamak istiyorum şu anda. Benden sonra köprünün altından çok sular geçti yani. Onun için sizin inancınızı lütfen açıklayın. Açıklamazsanız aynı Vehhabiler gibi sizin de inancınız ölmüş evliyanın işi bitmiş, ruhu da hiçbir şey yardım edemez, feyiz de veremez ise Vehhabilerden hiç farkınız yoktur. Allah ıslah etsin, hidayet etsin demekten başka çare yoktur. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
8: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
9: Ümmetin hizmetkarları başlıyor.

0: Kıymetli Lale Gül TV izleyenleri, Ümmetin Hizmetkarları programında Kerem Derneği İlmi Heyet Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Hafızlık ve Arapça Bölüm Başkanı Hafız Emirhan Aydın hocamızla birlikteyiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
1: Allah razı olsun, hoş bulduk.
0: Nasılsınız hocam?
1: Elhamdülillah, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Bugünkü programımızın içeriği nedir hocam? Bizlerle paylaşır mısınız?
1: Bugünkü programımızda geçen programlar nezdinde bir burada hafızlıkla alakalı, hafızlık dışarıda insana ne kadar vesaire tarzı bir program yapmıştık. Bunun akabinde de kapanışta bir vaatte bulunmuştuk kıymetli izleyenlerimize. Size burada hafızlarla birlikte bu programda yapmayı istiyoruz. Hafızların nabzına da biraz bakalım istedik. Bir hafız gün içinde neler yaşıyor vesaire, bunlara değineceğimiz bir program olmasını umuyoruz inşallah. Bugün yanımızda hafız kardeşlerimiz var. Daha doğrusu hafız adayı kardeşlerimiz var.
0: Maşallah.
1: Muhammed Buğra Tur kardeşimiz var. Muhammed Fethi Bozacıoğlu kardeşimiz var. Nasılsınız? İyi misiniz?
2: İyiyiz hocam.
1: Allah-u Teala daha iyi etsin. Muhammed Buğra, medreseye başladın. Şu an hangi durumdasın? Kaçla gidiyorsun?
2: Şu anda 29. yüzyıyım. Hafızlık hazırlık bölümündeyim şu anda.
1: Maşallah. Hafızlık hazırlık bölümündesin. Şu ana kadar neleri ezberledin tam olarak?
2: Şu anda Yasin, Tebareke, Amme, 30. cüz, 29. cüzün de son sayfalarındayım.
1: Maşallah, Allah-u Teala mübarek etsin. Yüzüne okuma hızın nedir?
2: Yüzüne 2,5.
1: Talimli tecvidli şekilde ama.
2: 2,5-3
1: civarı. 2,5 dakika, 3 dakika. Maşallah. Tabii buralara geldiğinde Muhammed Buğra 5 dakikalarda falandı seviyeleri.
0: Bir sayfayı 5 dakikada okuyordu yani.
1: Okuyordu ve hiçbir sıfır ezberi vardı. Şu an 2,5 dakikalara kadar indi.
0: Evet, maşallah.
1: Fethi, senin durum ne? Ben biliyorum da tabii burada biraz kurgu gibi oluyor ama ben biliyorum. Ancak izleyenlerimiz de bilmesi evet, için bir talebe ne seviyede, nereye gelmiş? Bir de ne zaman önce geldiğini de söyleyelim. Mesela sen buraya 6-7 ay önce geldin, doğru mu?
2: Evet hocam.
1: Hangi seviyedesin, neleri ezberledin?
2: Hocam önce 30. cüz, 29. cüz, Rahman, Vaka, Fethi, Yasin, Tebareke, Yasin, Hücurat, Secde, Duhan.
1: Maşallah.
2: Bunlar hocam.
0: Hafızda başlamadan önce hocam bayağı ezber yapmışlar.
1: İşte secde sureleri normalde biz ezberlemedik mesela. Dediği 30-29 secde, yani bayağı bir süre bunlar aslında normalde. Evet. Normalde hafızlık hazırlık süresi bir senedir. Hatta bir sene, 3 ay, bir sene, 4 ay gibi bir süredir. Ama maşallah Fethi kardeş 6 ayda bunların hepsini ezberledi. Ve şu an kaçta gidiyorsun?
2: 3'le gidiyorum.
1: 3'le gidiyorsun.
0: Bu, maşallah hocam.
1: Nasıl diyelim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamana ve Mahmud Efendi Hazretlerimizin ahir zamana verdiği bir himmet. Bunun başka bir açıklaması yok. Çünkü aynı hafızlığı biz de yaptık.
0: Evet.
1: Ve okulla beraber. O detay çok önemli. Okulla evet, beraber bu seviyedeler. Sizin de takdiriniz, siz de hafızlık hocamız, Ferhat hocamız aynı zamanda hafızın başında kendisi.
0: Allah razı olsun.
1: Bir sistem geliştirildi burada. Belli başlı metotlarla, şimdi onları anlatıp çok kafa yormak istemiyorum. Bu metotlar sayesinde Allah'ın izniyle okula giden talebe olmasına rağmen bir seneyi geçmiyor hafızlar. Doğru mu?
0: Evet hocam, doğru.
1: Sen de bunu istişare ettiğimizde evet, en son finalde bu kanıya vardık.
0: Şu anda bir sene hocam içinde bir buçuk ayda 3 sayfa gidiyor şu anda Fethi.
1: Yani bu ötesi yok bunun için.
0: İşte yapmış olduğumuz sistem buna çok uygun oluyor hocam.
1: Yani o danıştığımız hoca efendi bize öyle demişti, hatırlıyorsan.
0: Evet, evet hocam.
1: Bu sistem en aklı almayan talebe kardeşimizi bile bir yerde hafız eder demişti.
0: Evet hocam.
1: Allah Teala mübarek etsin.
0: Amin.
1: Allah Teala haklarında hayırlısını nasip
0: amin
1: etsin.
0: Hocam.
1: Çünkü bu dönemde dediğimiz gibi ne kadar hızlı o kadar iyi. Çünkü
0: kesinlikle
1: talebenin
0: hocam
1: tahammül seviyesi ve dayanıklılığı o kadar azaldı ki.
0: Nefisle mücadele çok araya giriyor hocam. Bir
1: nasıl
0: dışarı isteği
1: yani, nasıl girmeyecek?
0: Evet.
1: Bu ahir zamanda nasıl girmeyecek nefis? Dışarı çıkıyorsun, ayrı bir sıkıntı. Eve, camiye gidiyorsun, geliyorsun, ayrı bir sıkıntı. Her yer sıkıntı olduğu bir dönemde bu kardeşlerimiz kendilerini buraya vakfetmişler tabiri
0: elhamdülillah,
1: caizse.
0: Elhamdülillah, elhamdülillah.
1: Allah-u Teala onların ecirlerini kat kat arttırsın inşallah.
0: Amin hocam, Allah razı olsun hocam. Hocam, talebelerimizi tanıdık elhamdülillah. İzleyenlerimiz de bunları tanıdı,
1: evet,
0: kardeşlerimizi. Birçoğunun da merak ettiği sorular var aslında,
1: evet,
0: kendi işlerinde. Belki onlara da ışık olur onlar için de. Sizin de eğer müsaade buyurursanız
1: tabii,
0: kendilerine birkaç soru sormak istiyorum
1: tabii
0: ben. Evveliyatında ben Buğra'yla bir soru sorayım istiyorum ben.
1: Tabii, başlayabiliriz.
0: Buğra kardeşim, Seni en çok değiştiren şey neydi medresede?
2: Beni medrese hayatım her yönden değiştirdi hocam. Yani şöyle mesela misafirlikteyiz, çıkıyoruz. Eskiden medrese hayatımdan önce görüşürüz derdim. Ama şu anda selametini gör, Allah'a emanet ol gibi sözcükler kullanıyorum. Sonra davranışlarım da değişti. Diyelim ki bir yarışmayı kazandık. Elhamdülillah bu yarışmayı da kazandık derim. Sonra nasıl diyeyim bunu? Görüşme kabiliyetim hocam oldu. Daha çok odaklanabiliyorum. Eskiden mesela bir çizgi film izlerken de sürekli değiştirirdim, sıkılırdım. Şu anda sadece Allah'ın kelamına, sadece Kur'an-ı Kerim'e yöneldiğimiz için odaklanma kabiliyetim arttı hocam.
1: Yani odak demişken eskiden dediği doğru. Çizgi filmler eskiden mesela uzun solukluydu. Mesela o gün bir psikoloğu dinliyorum. Pamuk Prenses'ten örnek veriyor. Bir olaya odaklanma süresi, Pamuk Prenses'in mesela cüceleri kovalıyor, orada bir şey var. Uzun soluklu bir serüven.
0: Evet.
1: Şimdiki çizgi filmlere bakıyoruz. Benim de elhamdülillah bir tane kızım var.
0: Maşallah.
1: Onun izlediği Allah çizgi bahsiz. Filmlere bakıyorum. Mesela 10 saniyede bir kaydırıyor. Kaydır. Çocuk odak noktası odak noktası diye bir şey zaten yok. 10 saniyelik videoda bir şeye odaklanıyor. Ondan sonra tam ona adapte olacak kaydırıyor. Tam ona adapte olacak kaydırıyor. Haz bombardımanı deniyor buna evet. Psikolojide. Haz bombardımanı. Adam bir şeye adapte olamıyor. Ama Burak çok güzel dedi. Kur'an-ı Kerim bunu nasıl sağlıyor? Sabahın seher vaktinden, burada teheccüde kılıyoruz elhamdülillah. Sabahın seher vaktinden yatsı namazından sonraya kadar bu kardeşlerimiz burada Kur'an-ı Kerim'le meşgul oluyorlar.
0: Elhamdülillah.
1: Ve Kur'an-ı Kerim'in üzerinde bir ahenk var, metot var. Makamlarda bir tını var. Evet. Bu tını odak noktasını öyle bir arttırıyor ki insanda. Bu odak noktası hayatının diğer mesleklerinde de bu kıymetli kardeşlerimize bir sürü bilemeyecekleri, farkına varmadıkları aslında yetiler, özellikler kazandırmış oluyor. Bu da bu açıdan çok faydalı bir şey.
0: Evet hocam. Medresede aslında talebeler biraz daha sadece ezber değil de ahlaki yönden de kendini geliştiriyorlar gibi. Çünkü az önce Buğra kardeşimiz bize bir şeylerden bahsetti. Sıla-i Rahim'den bahsetti mesela.
1: Evet, evet.
0: Burada sabırı da öğrendiğini bize kendisi söylemiş bulundu aslında hocam.
1: Evet, Sıla-i Rahim konusu mesela dediği gibi şimdi okula gitse tabii ki kimseyi kötülemek niyetinde evet. değiliz ama okulda kimse amcanı, dedeni, halanı evet. ziyaret et demez. Biz evet. burada bayrama bile çocukları gönderirken diyoruz ki öyle değil mi? Demedik, evet, bir tembih etmedik biz sizlere. Bayrama bile gönderirken diyoruz ki ilk önce kimi arayacaksınız dedim Fethi.
2: İlk uzaktaki yani yanına gidemediğimiz akrabalar.
1: Hayır, iyi dinlememişsin. İlk önce babanla bayramlaşacaksın. Ondan sonra akrabalarıyla bayramlaşacaksın. Ondan sonra hocalarını arayacaksın dedik. Bu Sıla-i Rahim bilincini mesela Fethi'ye kazandırmaktır. Fethi beni aradı. Fethi evet, seni aradı.
0: Beni aradı.
1: Evet. Fethi babasıyla bayramlaştı. Doğru mu? Akrabalarında bayramlaştı. Bu yetiyi burada kazandırmak lazım. Kuru kuruya ezber değil de böyle yetileri ümmeti Muhammed'e faydalı olmak ne demek? O yaşlı dedesini, ninesini, köydeki dedesini aradığı zaman da adam mutlu oluyor.
0: Evet hocam, kesinlikle.
1: Yani bu dolaylı yoldan çok faydalı bir şey. Adam mutlu oluyor, içi huzurlu oluyor. Bak diyor, benim oğlum diyor, selamu aleykümle telefonu açıyor diyor. Okulda evet. kim diyor sana selamu aleyküm? Evet. Kitabı açıyorsun, neresine besmele yazıyor? Buralar aslında dediğin gibi insanlara hem Kur'an-ı Kerim'i hem aynı zamanda da toplumsal yaşamı öğretiyoruz.
0: Kesinlikle,
1: biz.
0: Kesinlikle hocam.
1: Bunu diğer her medrese, ben evet. şu an genel medreselerimiz hakkında konuşuyorum. Allah-u Teala Hazretleri bu hizmetleri keşke imkan olsa daha öteye, daha böyle kültürlü, daha kaliteli bir şekilde yapmayı bizlere nasip eylesin.
0: Amin hocam, Allah razı olsun hocam. Fethi ile başlamışken Fethi ile devam edelim hocam isterseniz.
1: Tabii ki, tabii ki, nasıl uygunsa.
0: Hocam, Fethi kardeşim, medreseye gelmeden önceki bakış açınla, geldikten sonraki bakış açın değişti mi?
1: Güzel soru.
2: Evet hocam. Yani çünkü dışarıda anlattıklarına göre bana buraya gelmeden önce.
1: Fethi bir zorlama altında değilsin değil mi? Kendi cevaplarım bunlar.
2: Kendi cevaplarım.
1: Biraz ışıklar mışıklar var hocam, burada heyecan yapabilirler.
0: Sorular da aslında benim yakın çevreden sorduğum arkadaşlara sorular. Aslında mesela bir talebeye, hafızlık talebesinde ne sormak istersin?
1: Güzel.
0: Soruları aslında bunlar.
1: Güzel, maşallah.
0: Evet hocam.
1: Soruyu bir daha sor istiyorsan.
0: Sorayım hocam. Medreseye gelmeden önceki bakış açınla geldikten sonraki bakış açın değişti mi?
2: Yani hocam bana dışarıda medreseyi anlattıkları zaman yani böyle sıkı aktiviteleri yok. Sadece ders, yani sadece Kur'an üzerine yani şey yönelikler demişti. Ben de o yüzden yani medreseyi sıkı bildiğim yani zor bildiğim için hiç gitmek istemiyordum. Ondan sonra nasip oldu hocam, geldim. Buraya yani hocam burada sadece ders, yani sadece ders yapmıyoruz aslında. Yani ders yapıyoruz, Kur'an okuyoruz. Ondan sonra arada tarih falan öğreniyoruz. Devamında sonrasında arada sırada dışarı çıkıyoruz. Halı sahalara gidiyoruz. Sonra bazen PlayStation oynuyoruz. Hatta o gün bizim için yani dersler bile daha hızlı geçiyor gibi.
0: Hocam vallahi bizim zamanımızda.
1: Fethi alttan biraz mesaj veriyor bana herhalde. Daha fazla gitsek daha iyi olur mu diyorsun Fethi?
2: Yani hocam bazen
0: hocam,
2: içimizden...
0: Bizim zamanımızda bunlar yoktu açıkçası ya. Bizde halı sahaya gitmek bir şeydi yani, böyle muhteşem bir şeydi bizim için halı sahaya gitmek.
1: Tabii lütuftu halı sahaya evet. gitmek. Ama anladığım kadarıyla Fethi biraz daha fazla olsa daha iyi olur diyor herhalde.
2: Hocam biraz daha sık olsa kimse hayır demez.
1: Konuş. İzleyenlerin önünde konuş. Tabii ki şöyle bir şey var Ferhat Hocam. Tabii ki biz isteriz çocuklar oynasınlar, etsinler. Bir de ben etrafımda gördüğüm medreselerden biz çok daha fazla aktivite yapma imkanına evet, biraz evet. daha sahibiz. Çünkü kafamız biraz daha genç kafası. Tabii ki onların kafası da çok iyiler. Üstadlarımızdır, başlarımızın taçları hepsi.
0: Evet.
1: Ama biz yaşlarımızın itibariyle genç olduğumuz için aynı ne derler, aynı tencerede kaynıyor bizim kanımız.
0: Evet,
1: biz de o şeyleri seviyoruz.
0: Kesinlikle
1: şimdi
0: hocam.
1: Bizi de halı sahaya bir maça çağırsa, helal dairede, dizilerimizin vesairesinin evet. helal dairede biz de gidip oynuyoruz. Çünkü onlara da hitap etmek için mecburen biz de bazı şeyleri yapmak zorunda kalıyoruz. Ama onlara hep diyorum, ders varsa aktivite var.
0: Evet hocam.
1: Ders yoksa aktivite yok. Bu kadar basit.
0: Teneffüslerde bile hocam yani hemen önlerinde bahçede top oynayabilecekleri geniş bir alan var kendileri evet. için. Tahsis edilmiş yani.
1: Aynen öyle.
0: Bu da onlar için büyük bir nimet diye düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Onlar bizi nimet görüyorlar, biz onları nimet görüyoruz.
0: Evet, kesinlikle.
1: Böyle saygı çerçevesinde, edep çerçevesinde hizmetimizi yürütüyoruz.
0: Elhamdülillah.
1: Araya bir anekdot söyleyeyim.
0: Buyurun hocam.
1: Geçen demiştik, scooter'la eve gönderiyoruz. Adam bir dakika sonra geliyor. O kişi Fethi kardeşimiz. Yani maşallah. Gönderiyoruz eve Fethi'yi. Scooter'la atlıyor. Geri geliyor. Hocam Fethi niye geldin? Diyor ki hocam diyor ne yapacağım evde diyor. Benim canım diyor sıkılıyor diyor. Ben diyor burada daha mutluyum, daha huzurluyum diyor. Doğru mu Fethi?
2: Doğru hocam. Bizi
1: yalancı çıkarma.
0: Peki hocam Fethi'ye şunu da sorsak.
1: Tabii.
0: Şu anda bu kadar şey söyledi bizlere değil mi? Ona sorsak ki desek dışarıdaki arkadaşlarına ne söylemek istersin Fethi? Desek bize ne söyler acaba Fethi kardeşimiz? Hmm.
2: Hocam dışarıdaki arkadaşlarıma şunu söylemek isterim. Yani dışarıdaki hayat yani yaşıtlarıma göre daha kolay. Şimdi yani istediği zaman telefona bakabiliyor. İstediği zaman dışarı çıkıyor. Yani aslında aramızda çok bir fark yok. Yani bunların hepsini biz de yapabiliyoruz. Ama biz yani bunları daha yani disiplin altında yapıyoruz. Yani şimdi dışarıdaki bir adamla farkımız yani yaşıtımızla farkımız. Onların mesela her şeyi böyle kolay yapıp yani duygusu hemen değişiyor. Bizim sadece burada duygumuz yani tek bir şeye bağlı olduğumuz için nasıl diyeyim yani.
1: Yani hayatı aslında bir dengede götürüyorsun, doğru mu?
2: Evet hocam yani her
1: hem
2: şey.
1: Sosyal alandan mahrum olmuyorsun hem de Allah yolundan mahrum olmuyorsun. Aslında biraz anlatmaya çalıştığın şeyi bu olarak anladım. Doğru
2: evet
1: mu?
2: Hocam doğru.
1: Yani hayatı dengede götürüyorsun.
2: Teraziye koyduğumuz zaman aynı gibi hocam.
1: Hmm.
2: Yani hem aktivitelerimiz yani hem de ilim yolunda Allah yolundayız.
1: Elhamdülillah. Peki hiç şey yaptın mı? Bir terazi yaptın mı kendi kafanda?
2: Yaptım hocam.
1: Ne yaptın mesela?
2: Hocam mesela hayalim olarak buraya medreseye başlamadan önce futbolcu olmak istiyordum. Sonra medreseye başladıktan sonra hocam hoca olmak istedim. Yani bunları teraziye koyduğumda hocalık daha ağır bastı yani hocam hoca olmak istiyorum o yüzden. Yani sebebi de şu hocam. Mesela hoca olup yani mesela vefat ettikten sonra yani yetiştirdiğim talebeler yani arkamda sadakayı cariye bırakmak istiyorum.
1: Maşallah.
0: Ben
1: maşallah,
0: bunu hocam
1: maşallah.
0: Dersteyken bir kere arkadaşlara sormuştum. Ben de merak ediyorum bunu dersteyken. Fethi'ye sormuştum ve bana verdiği cevap buydu hocam. İleride amel olarak bana sadakaya cariye kalsın yeter bana diye söylemişti bize yani.
1: Kaç yaşındasın Fethi?
2: 13 yaşındayım hocam.
1: 13 yaşındayım.
0: Çok duygusallaştırmıştı hocam bizi gerçekten bu konu.
1: Biz askere gittiğimiz zaman 20'li yaşlardaki adamlar yataklarını toplayamıyorlardı. Kimseyi kınamak için söylemiyorum, tekrar söylüyorum. Yatağını 20 yaşındaki bir adam toplayamıyor. Adama soruyorsun ne için yaşıyorsun bilmiyor. Söyleyemiyor sana, anlatamıyor. Ama bak Fethi 13 yaşında ne diyor? öldüğüm zaman arkamda bir sadaka-i cariye bırakmak hocam istiyorum. Bu şuuru nerede kazanacaksın başka?
0: Medresede hocam inşallah.
1: Medresede kazanılır. Medrese bunlar dışında böyle bir şuur kazanma şansımız yok. Maalesef yok. Keşke olsa, keşke okullarda dini olsa, keşke okullarda da kadın erkek ayrımı olsa. Efendi Hazretleri okula karşı değildi ki. Evet. Efendi Hazretleri okulun kurduğu sisteme karşıydı. Yoksa biz Razi tefsirini açtığımızda bir bakıyoruz ki orada Miracı metafizikle anlatıyor, fizikle anlatıyor, kozmolojiyle anlatıyor Razi Hazretleri. Bunlara nasıl karşı olacağız? Bunları zaten biz de burada tefsir dersleri yaparken biz de bunları kullanıyoruz. Bu
0: evet, hocam,
1: konuları konuşmak zorundayız. Ama işin içine haram girdiği zaman biz onu yapamayız. O yüzden bunların şu anda mevcut halde yapan tek kurum medreselerdir.
0: Evet hocam.
1: Bunu söylemek
0: Allah
1: istiyorum.
0: Allah Celle Celaluhu bizleri haramlardan beri eylesin hocam.
1: Amin. Amin hocam. Amin.
0: Allah hocam olsun. Fethi'yle çok konuştuk. Biraz da Buray'la mı konuşalım? Biraz da Buray'la konuşalım. Buraya tabii hocam.
1: Ben Bura, sorayım.
0: Buraya.
1: Bura. Ben de sana ne sorayım? Klasik. Hayalin ne? Ne olmak istiyordun mesela? Buraya gelmeden önce ne olmak isterdin? Ya da buraya geldin, hayalin bir değişti mi? Hayallerinde değişiklik oldu mu?
2: Hocam ben buraya gelmeden önce yine tarihe odaklıydım. Tarihe yani bir tutkum vardı. Buraya geldikten sonra buradaki tarih derslerini de gördüğümüz için daha çok tutkum oldu. O yüzden tarih öğretmeni olmak istiyorum hocam. Yani mesela Osmanlı padişahları hem bir zat hem de bir savaşçıymış hocam. Yani o yüzden Osmanlı'ya veya tarihe, tarihimiz çok geniş hocam. Tarihe tutkum var. Tarih öğretmeni olmak
1: istiyorum. Tarih öğretmeni olmak istiyorsun. Bunu da diyorsun ki burada biz tarih dersleri yapıyoruz.
0: Evet,
1: veriyoruz mesela. Geçen demiştik. İşte Abdülhamit nasıl stratejilerle girmiş? O kadar gençlerle mücadele etmiş Abdülhamit Han Hazretleri.
0: Evet,
1: Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethetmeden hocasıyla neleri istişare etmiş? Böyle derin detay tarihteki bilgileri öğrenmeye çalışıyoruz. Ama senin gelmeden önce de vardı. Doğru mu?
2: Evet.
1: Ama geldikten sonra baktın ki padişahlar sadece asan kesen değil de hem alim hem savaşçı zatlarmış. Doğru mu?
2: Evet hocam.
1: Maşallah.
0: Maşallah.
1: Fethi'nin hayali de futbolcu olmaktı.
2: Evet hocam, buraya gelince
1: ama
2: değişti.
1: Kefeye koydun. Teraziye koydun. Çünkü bir yerde yani ne kadar da olsa mala yani boş bir iş finalde baktığımız zaman.
0: Aslında
1: ve
0: hocam,
1: iddia dönen, orada haramların döndüğü, teraziye koyduğunda aslında direkt yere çakılması gereken bir iş. Sen de onu sadaka-i cariye ehli olarak kafandan çıkartmışsın. Ama yine de oynuyorsun futbol, doğru mu?
2: Evet,
1: kaybedilen
2: hocam
1: bir şey yok.
0: Hepimizin başlangıçta istediği şeyler de aslında
1: klasik
0: futbolcu
1: her çocuk
0: olmak.
1: Futbolcu
0: evet,
1: olmak
0: evet,
1: ister yani. Senin de öyle bir hayal
0: var. Evet hocam. Bizim de hayalimiz vardı elhamdülillah ama medresede Allah Celle Celaluhu bizi buluşturdu. Elhamdülillah.
1: Fethi'nin hayali şu an en asgari şartlarda sen olmak.
0: Bak, İnşallah.
1: Geçtiğim
0: inşallah
1: sınıfın hocam başına hafızlık hocalığı yaptırıyorsun. Hafızlarına maşallah şu anki gidişatta taş gibiler.
0: Elhamdülillah.
1: Yani 3 sayfayla giden bir hafıza 3. sayfadan nereden sorarsan sor. Ben soruyorum çünkü bildiğim
0: evet,
1: için.
0: Evet hocam.
1: Her yerden biliyorlar.
0: Elhamdülillah.
1: Allah razı olsun sizden de.
0: Ecmain inşallah hocam.
2: Hocam affınıza sığınarak bir hocam soru ben de sormak istiyorum.
0: Sıra onlarda hocam.
1: Programa biraz çalışsaydık iyiydi ya.
2: Hocam biz şimdi burada hani hafızlık yaparken zorlandığımız anlarımız oluyor.
1: Evet.
2: Peki yani ileride gerçekten yani iyi ki de yani sabretmişiz diyecek miyiz?
1: Diyecek mi diyorsun yani?
2: Evet hocam.
1: Ben sana şöyle bir hadis-i şerif okuyayım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İkra'ul Kur'an'a فَاِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفْيَانْ لِأَصْحَابِهِ Diyor ki yani Kur'an-ı Kerim okuyun. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim okuyan kimseye, sahibine ahiret gününde şefaatçi olarak gelir. Bu aslında senin sorduğunun özelinde insana yeterli bir cevaptır. Kabrin altına girdiğimiz zaman da orada bizi en sevdiklerimiz bırakıp gidecek Fethi. Annemiz, uğrumuza ölecek ailelerimizin fertleri bir bir dağılacaklar. Annemiz dağılacak, evet, babamız dağılacak, eşimiz dağılacak, gidecek. Kim kalacak yanımızda? Dünyada ne işlediysek o.
0: Evet.
1: Kur'an-ı Kerim'e eğer bize şefaatçi olmasını istiyorsak, Kur'an-ı Kerim'le meşgul olmak zorundayız. Eğer namazımızın bize göz nuru, göz aydınlığı olmasını istiyorsak, o dehşetli kabir anında, Münker Nekir'in başımızın üstünde bize "Men Rabbuke" diye sorduğu anda, eğer yanımızda bir şefaatçi Kur'an-ı Kerim istiyorsak, onu gerçekten sahiplenmemiz lazım. Ha, bir de işin şu metodu var hocam. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan olması lazım. Bir hadis-i şerif rivayet ediliyor. Diyor ki Allah-u Teala Hazretleri ilk hesaba üç şahıstan başlar. İlk şehitlerden. Der ki Allah-u Teala Hazretleri şehide, sana verdiğim bütün nimetleri tasdik ediyor musun? Allah-u Teala anlatır, sana şunları verdim, bunları verdim. Şehit der ki evet ya Rabbi tasdik ediyorum. Peki sen bu uğurda ne yaptın? Ya Rabbi senin uğrunda canımı verdim.

0: Yalan söylüyorsun. Sen ne kadar güzel Kur'an-ı Kerim okuyorlar desin için yaptın. Sen vay be ne alimmiş desin için yaptın diyecek. Ve aynı şekilde o da bunun üzere cehenneme gidecek. Üçüncü kısımda da zenginler. Aynı şekilde aynı olay onda da cereyan edecek. Allah-u Teala yine soracak. Sen benim için ne yaptın? Zengin edecek. Ya Rabbi senin kulların üzerinde yardım etmedik bir tane insan bırakmadım. Yine aynı senaryo. Yalan söylüyorsun. Sen sana ne kadar cömert desinler diye yaptın. Şimdi buradan anlamamız gereken mesaj. Ne kadar gayret edersek edelim, ne kadar çaba sarf edersek edelim hocam.
1: Evet hocam.
0: Allah için yapmadıktan sonra hiçbir karşılığı yok. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Huffetil cennetu bil mekari ve huffetin naru bi şehevat. Yani cehenneme giden yolların etraflarına çok güzel şeyler olur. Fethi bahsetti. Telefon olur, top olur, futbol olur. Daha yaş büyüdükçe farklı şeyler sizin cezbetmeye başlar artık. Kalbinize farklı şeyler girmeye başlar. Ama Efendimiz diyor ki cehennemin etrafı süslüdür. Süslü. Süslü bir ateş düşün. Etrafında yakutlar var, ne bileyim zebercetler var, altınlar var ama iç ateş. Efendimiz bunu söylüyor. Evet. Ama cennetin etrafı nasıldır? Zorluk ve sıkıntılar. Cennete giden yolda belki çok keyif almayabilirsin. Cennete giden yolda belki çok mutlu olmayabilirsin. Ama zaten dünya müminin cehennemidir, zindanıdır. Kafirin ise neyidir? Cennetidir. Amaç o zaten. Mümin burada biraz sıkıntı çekecek ki ebedi hayata kıyasla burada biraz sıkıntı çekmek zorundayız. Çünkü Allah'ın bize vaat ettiği şey ebedi hayat. Ebedi hayat. Büyükler dermiş ki yani zerre olan peşine insan gider. Zerre de olsa peşin paraysa insan gider. Dünya nedir? Peşin paradır. Ama veresiye inci olsa insanın işine gelmez. Ahiret ne? Veresiye. Şu an çalışıyorsun, çalışıyorsun, çalışıyorsun ama bir şey görmüyorsun. Ama vaat edilmiş bir şey. Vaat edilen şeye sabredersen, orayı hedeflersen, yani buradan Adapazarı'na gidiyorsun ya da Ankara'ya gidiyorsun, yol üstünde bir yerde dinlenme tesisinde durdun, oraya bina diktin. Bunun ne mantığı var? Geçip gideceksin de.
1: Evet.
0: Oraya niye bina dikiyorsun, o kadar uğraşıyorsun? Geçip gideceksin. Asıl yurduna yatırım yapman lazım. Ankara'daki evine yatırım yapman lazım. Adapazarı'ndaki o geçici yere niye yatırım yapıyorsun? Dünyaya çalışıp ahirete çalışmayan adam bu kadar ahmaktır diyor. Allah-u Teala Hazretleri biz talebe kardeşlerimize de burada kendimize de bunu aşılamaya çalışıyoruz. Allah-u Teala Hazretleri bu hadis-i şeriflerin sırrına bizleri mazhar etsin.
1: Amin inşallah. Hocam. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür
0: ediyoruz.
1: Amin. Ecmaîn
0: cümlemizden.
1: Bizler istifade ettik.
0: Elhamdülillah.
1: İzleyenlerimiz de muhakkak istifade etmiştir bunlardan.
0: İnşallah.
1: Rabbim Celle Celaluhu öğrendiklerimizle amel etmeyi bizlere nasip etsin hocam.
0: İnşallah. İnşallah.
1: Tüm derdimiz, tüm amacımız bu. Değerli izleyenler, çok teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediniz, dinlediniz. Umarım bu konuşma sizler için istifade olmuştur.
0: Şunu da söyleyeyim çok kısa hocam.
1: Buyurun,
0: kusura bakmayın.
1: Buyurun, estağfurullah.
0: Şimdi bir program çektik.
1: Evet.
0: Tabii ki talebe kardeşlerimizden heyecan anında oldu vesaire oldu. Evet. Ben izleyicilerimizin adına kusurumuz olduysa, bir dir sürçmemiz olduysa vesaire olduysa aflarını istiyorum. Çünkü evet. Bu her zaman yapılmayan bir şey. Talebe kardeşlerimize burada ikna ettik. Onlar da sağ olsunlar bizi katıldılar, kırmadılar. Evet. O yüzden bir hatamız, bir kusurumuz olduysa affola inşallah.
1: Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Ümmetin hizmetkarları sona erdi. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
3: Dua kabul saati, akşam namazına bir saat kala Lale Gül'den canlı veriliyor. Müslümanların müşkillerinin halli için Kehf suresi okunuyor. Kehf suresindeki bütün bereketler bir hafta, 3 gün fazlasıyla 10 gün tümör, kanser, kötülük, musibet, bela okuyana, dinleyenlere vurmaması garantisi hadis-i şerif sahiptir. Onun için her cuma Kehf suresi okuyoruz inşallah. Bunu dinleyen de okuyanla müşterektir. Çoğu insan düzgün okuyamıyor. Onun için dinlemek daha faydalı da olabilir. Ondan sonra da Hizbül Bahar okunuyor. Hizbül Bahar Bağdat'ta okunsaydı Moğollar orayı alamazdı buyurdu. Ebu'l-Hasen Şazeli Hazretleri. Ali Adir Efendi Hazretlerimiz her gün okurdu. Mahmud Efendi Hazretlerimiz her gün okurdu Hizbül Bahar. Onun için Hizbül Bahar'ı da okuyoruz. Kabul saatinde çok önemli dualar ve zikirler yapılıyor. Bir denk geldiği vakit dünya ahireti

0: mamur olur, abad olursunuz inşallah. Hepimize nasip eylesin. Her cuma gününde kabul saatine muvafakata muvaffak eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Dua Kabul Saati her cuma İstanbul akşam ezanına bir saat kala canlı olarak Lale Gül TV, Lale Gül FM ve Cübbeli Ahmet Hoca Efendi YouTube kanalında sizlerle. Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
4: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
5: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
4: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
1: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler, İlim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, ORG.TR adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
6: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tapatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada. Gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarına korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
2: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
7: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
2: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
8: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
7: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ bin külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
9: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
10: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
7: İnnemâ yahşallâhu min ibâdihil ulemâ. Şimdi en büyük alimlere bakıyoruz. Kim diyoruz? İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teâlâ, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel. Bu zatlara bakıyoruz değil mi? İmam Malik Hazretleri, müçtehitlerden bahsedecek olursak, muhaddislerden bahsedecek olursak, İmam Bukhari'ler, İmam Müslim'ler, İmam Ebu Davud'lar, Nesai'ler, müfessirlerden işte yola çıkarsak, ne diyeyim ya, Gazi Beyzavi'ler, Fahru Razi'ler vesaire, İmam Muhaddisler, İmam Suyuti'ler, çok. Bunların hayatlarına bakıyoruz. Allah Teala'dan korku içerisinde, açlık susuzluk içerisinde, devamlı oruç, devamlı ibadet, günahlardan uzak duruyorlar. Yani işte ilim onları haşyete, Allah'tan korkuya sevk etmiş. İşte bu ayetin kerimeli müstakı olmuşlar. Yani ne demek? Allah'ın ayetinin hak olduğunun ispatı olmuşlar. Adam onlar yani. Çünkü ancak alimler korkar. Şimdi alim olmayanlardan, cahillerden korkanlar var mıdır? Vardır. Takva sahipleri var mıdır? Vardır. Vardır ama işte nasıl korkulacağını, neyin haram, neyin mekruh olacağını bilmediği vakitte takvası zedelenebilir. İlimsiz iş zor. Ancak men kallede alimen lekallah salime. Bir alimi taklit ederse, bir alime, bir veliye ittiba ederse, tam onun izinde giderse, sözlerine hiç itiraz etmeden takip ederse, o da Allah'a selametle kavuşur. Çünkü alim olmayanın müteallim olmaktan, ders okumaktan veya sohbet dinlemekten başka hiçbir çaresi yok. Helak olmamak için kün alimen ev müteallimen ev sami'an. Ev muhibben de var ama kuru kuruya sevgi para etmez. Ya alim olacaksın, bu saatten sonra herkesin alim olması mümkün olmayacağından, o zaman müteallim olacaksın. Yani talebe olacaksın, medreseye gideceksin, bir hoca efendi önüne diz çökeceksin, faydalı ilimler, ilmihal özellikle ehl-i sünnet itikadı ve ilmihal farz ilimleri öğreneceksin. Şimdi bu da icabında zor oluyor. Ne bakımdan? Çünkü yani insanın aradığı hoca yakınında olmuyor. Bir yerden bir yere gitmek, buralar büyük şehir, trafikler var. İnsanların maddi imkanları, ekonomileri çok bozuk. O bakımdan masraflar, her gün git, haftada üç kere git falan, bunlar da zor oluyor tabii. Onun için talebe olma imkanına sahip olamayanlar da üçüncü bir şık olarak ev sami'an yahut da dinleyici ol. Yani hakkı dinle, hayrı dinle, dini dinle, ayetleri, hadisleri dinle. Bu dinleme imkanı çok fazlalaştı. Artık YouTube'lardan, internetlerden efendim Lale Gül gibi hizmet eden, kadın sesi bile almayan, kadın görüntüsü hiç yer vermeyen, millete günah işlettirmeyen, belki de bir tane odur. Efendim Lale Gül radyosu da var, televizyon almak hiç lazım değil. Radyodan da bu ilimler istifade ediliyor. Zaten cep telefonlarında artık uygulamalar cebe inmiş vaziyette. Millet kulaklık takmış, şarkı türkü dinleyerek metroda, otobüste giderken bir Müslüman kulağına efendim sohbet takarak, ayet hadis dinleyerek yolculuğunu yapabiliyor. Hem ilim almış oluyor, dinlemiş oluyor, hem de haramlar, günahlar duymaktan, izlemekten korunmuş oluyor. Yani arayana cennet kolay, arayana. Onun için sebepler artmış. Şimdi tuğyan sebepleri artmış, cehennem sebepleri de çok artmış, günah sebepleri çok artmış. Ona göre hayır sebepleri de artmış. Ama çokları günah sebeplerine tevessül ediyor, hayır sebeplerine teşebbüs etmiyor. Bundan dolayı helak oluyor. Siz buyuruyor, وَلَا تَكُنْ رَابِعًا, bu üçün dışına çıkmayın. Bazı hadislerde dördüncü olmayın, bazı hadislerde وَلَا تَكُنْ رَابِعًا, beşinci olmayın buyuruyor. Beşinci olmayın buyurundan dördüncü nedir? وَلَا تَكُنْ رَابِعًا, beşinci olmayın. Fetehlik, helak olursunuz. Fetehlike helak olursun. Dördüncü olmayın derken ya alim ol, olamadın talebe ol, olamadın dinleyici ol. İyi bir dinleyici ol. Yoksa dördüncü kalma, helak olursun. Şimdi beşinci rivayetinde ev muhibben var, sevici ol. Severseniz yine kurtulursunuz. El mermamına kişi sevdiğiyle beraberdir. Ashab-ı Kehf'in köpeğini cennete gireceği bildirilmiştir. Yani Mevlana Camii Kudsesi Ruh Sami Hazretleri'nin buyurduğu vecile, ya Rabbi ben Ashab-ı Kehf'in köpeği olan Kıtmir cennetlik olduysa ben de senin ashabının köpeğim. Ben senin kıtmirinim demiyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kıtmiri olmak da çok yüksek seviye. Tevazu yapıyor. Onun için Ashab-ı Kehf'in ismine Ashab-ı Güzini koyuyor. O ki Ashab-ı Kehf'in köpeği iken kurtulduysa ben de Ashab-ı Güzin'in köpeği olarak beni kabul eyle diye yalvarıyor Molla Cami Hazretlerimiz, Evliya'nın reislerinden. Onun için sevmek işte ne yapıyor? Bir kelbi cennet ehlinden yapıyor. Bu kadar soylu, şerefli, mallı, mülklü, şöhretli ağalar, paşalar cehennemin dibinde inim inim inerken bir köpek cennette yüksek derecelerde keyif sürecek. Bu size çok büyük bir şey anlatması lazım. Sevginin ve birlikteliğin ve sohbetin ve beraberliğin şerefi bakımından. Onun için ev muhibben diyor ya da seven ol, dördüncü olma, fetehlike helak olursun. Bir rivayette de beşinci olma diyor. Ancak şimdi ben kuru kuruya severim ama hoca olamadım, talebe de olamadım, dinlemekte dinemem. Burası aslında dörtle beş, yani üçle dört, beşinci de helak var da, üçle dört birbirinde paralel. Çünkü neden? Bir insan bir şeyi severse, tutkuyla severse, gerçek manada severse, lafla değil, o kişi o sevdiğini dinler mi dinlemez mi? Sohbetini, sözünü dinler mi dinlemez mi? Ganimet bilir. Ne kadar konuşsa o kadar dinler. Çünkü seviyor. Hiç seven sevdiğinden ayrılmak ister mi? Fırsat olsa da ölene kadar bizi birbirine rapt etseler, bağlasalar, hiç ayrılmasam der. Sevgi böyle bir şey. İnnel muhibbel meyuhub mutluyun menahabe şeyen. Kim bir şeyi gerçekten severse ekzera min zikri, hep onu anar, çok anar. İkide bir ondan bahseder, onun faziletlerinden, onun güzelliklerinden, onun iyiliklerinden, onun meziyetlerinden bahseder. İnnel muhibbe limen yuhibbu zevvaru. Sevginin kaidesi, kaidelerinden biri, seven sevdiğini çok ziyarete gider. Duramaz. En kısa zaman içinde hep parasını, maddi, manevi imkanı sarf eder, sevdiğini mutlaka ziyarete gider. Seven sevdiğini çok zikreder. İnnel muhibbe limen yuhibbu muti'u. Seven sevdiğine çok itaat eder. Dediğini yapar. Gel der, gel, git der, gider. Sakalını bırak der, bırakır. Sarık sar der, sarık sar. Çarşaf gider, çarşaf gel. Çünkü seven sevdiğine itaat ede gelmişti. Şimdi üç tane kaide söyledi. Seven sevdiğini çok anar, çok zikreder, çok ziyaret eder, çok itaat eder. Şimdi sana diyor ki, alim olamadın, talebe olamadın ya da sami ol, yani dinleyici ol. Ya da muhib ol. Şimdi muhibden sami'in ne farkı var? Bir adam hem sevecek, hem sevdiğini dinlemeyecek. Hem sevecek, onun sohbetine iştirak etmeyecek. Hem sevecek, hem ziyarete gitmeyecek. Hem sevecek, yap dediğini tersini yapacak, yapma dediğini yapacak. Burada zaten dördüncü maddeye giremez. Niçin giremez? Çünkü gerçek manada severse helaktan kurtulur, dördüncü maddeye girer. Ama gerçek manada seven zaten söz dinler. Söz dinlediği zaman anladık alim olamaz, talebe olamaz. Ama en azından Sami'nin sıfatıyla Allah'ın dostlarının kelamlarını, ayetleri, hadisleri dinler. E şimdi dinleme imkanları bu kadar artmış. Orada mektubat dersi yapıyoruz. Adam kalkmış maç izliyor. Şifa-ı Şerif okuyoruz. Sevgililerin sevgilisi Muhammed Mustafa'yı anlatıyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Boğazımız yara olmuş. Gözümüz tansiyonu 60'a çıkmış. Dün gece hastanelerdeyiz. Ondan sonra yine biz orada mektubat dersimizi bırakmıyoruz. Serumlarla gözün tansiyonunu düşürler. Gözün tansiyonu da 60'a çıkıyormuş demek. İlk de başıma geldi. E şimdi hastanede efendim korona olmuşuz, zatürre olmuşuz, mümin olmuşuz. Yine orada dersi bırakmıyoruz. Çünkü biz Allah'ı seviyoruz, Resulünü seviyoruz. Şifa-ı Şerif'i seviyoruz, Mektubat-ı Şerif'i seviyoruz. Mahmud Efendi Hazretlerimizi, Evliyamızı seviyoruz. E bize onlar öyle gösterdi. İnim inim inlesene hasta olsa da asla ders bırakılmaz. İnim inim inliyorsun, entübe değilsen iki kelime konuş. Bir ayet oku, bir hadis okudu. E şimdi sevenlerin ne işle meşgul olduğu görülüyor. Öbürü de laftan ben seni çok seviyorum. Ya arkadaş, böyle sevgi olur mu ya? Masraf yok, israf yok, para yok, pul yok, bu şey yok. Evinde oturmuş bir radyoyu açacak veya cep telefondan bir saat orada ayet hadis neler anlatılıyor. Belki ölene kadar bir daha o ayet hadisi hiç duymayacaksın.
10: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
12: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
13: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
14: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2007 yılında yapmış olduğu Namazın Günahlara Kefaret Oluşu konulu sohbeti başlıyor.
15: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala seyyidil mürselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم فبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muhterem dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamd-i senalar ile başladıktan sonra dersimizin konusu namaz, namazın günahlara kefaret oluşu konusudur. Hakikaten derdini bilmeyene derman olmaz evladım buyururdu. Üstazımızın üstazı Ali Haydar Efendi Hazretleri Kaddesallahu sirrahuma. Bir insan evvela derdini bilecek, onun teşhisine gayret edecek. Mevla'da derman halk edecek. Şimdi şunu bilmeliyiz ki hadis-i şerifte buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem da'ukum ve deva'ukum fi اَمَّا دَاءُكُمْ فَذْنُوبُكُمْ وَاَمَّا دَوَاءُكُمْ فَالِسْتِغْفَارِ Derdiniz de Kur'an'dadır, dermanınız da Kur'an'dadır. Derdiniz günahlarınızdır, dermanınız ise bağışlanma talep etmeniz. Şimdi bize sorsalar, işte benim şekerim var, reçet hastalığım var, yok damar sertliğim var, yok tansiyon var, yok ülser var, yok kanser var. Allah şifa versin, Allah Teala olmayanları muhafaza etsin, olanlara şifa versin. Tamam, ama bunlar dert değil. Çünkü neden? Bu dertlerle insan ecelinden evvel ölmez. Bu dertler olmasa ecelinden sonraya kalmaz. Bunlar dünyada sıkıntı verirler, acı verirler. halsizlik, dermansızlık verirlerse de bunlar günahlara kefaret olurlar. Ahiret rahatlığı kazandırırlar ve insanın birçok kazanamayacağı şeyleri ona kazandırırlar. Af olamayacağı günahları bağışlattırırlar. O zaman gerçekte bunlar dert değil. Ahirette de adamın başına iş açmazlar. Dünyada çektiği musibetler insana ahirette ecir ve sevap olarak döner. En azından günahlara kefaret olarak döner. İnnemâ yuveffessâbirûne ecrahım bighayri hisâb. Buyuruyor Rabbül Alemin. Ecirleri, mükafatları ve sevapları herkese yaptığına göre verilir. Ama hesapsız, ölçüsüz, tartısız ecirleri ancak sabredenlere taslamam ödenir. Onun için herkese mükafatı verildikten sonra dünyada başlarına gelen sıkıntılara, musibetlere, hastalıklara, üzüntülere, dertlere, kederlere, gamlere, husrelere sabredip rıza gösteren Allah'ımdan geldi, sevgilinin her işi sevgilidir diyen insanlar ortaya getirilir ve onların tepesinden aşağı mükafatlar dökülür, saçılır. Bu mükafatları alanlar da o zaman keşke dünyada etlerimiz, derilerimiz makaslarla kesilseydi, lime lime doğransaydı da bugün daha çok sevap alsaydık. Dünyada çektiğimiz sıkıntıların acısı, kederi kalmadı ama bak şimdi mükafat ne güzel oluyor derler. E şimdi bu dert midir? Dert gibi görünen bu sıkıntılar ahirette bu kadar ecir ve mükafat olarak döndüğünde bu dert midir? Bir defa ahiretin var olduğuna inanmak lazım. Gayba iman lazım. Ahirete inanmadan olur mu ya? Öyle konuşmalar yapıyorlar. Adamlar profesör olmuşlar, yazar çizer olmuşlar. Millete efendim akıl fikir vermeye çalışıyorlar. Kendilerinde ne kadar akıl var ise. Böyle laf söylenir mi ya? Ahiret varsa bu iş böyle olacak. Tabii yoksa başka. Ama varsa bunu da düşünmek lazım. Yok yok diyorsan öte taraf. Ahirette dedikleri yok. Öte taraf, öte taraf. Öte taraf, beri taraf. Allah tabii ölene gösteriyor her tarafı. Şimdi böyle bir laf imanla bağdaşır mı? Yani ahiret varsa şöyle, yoksa böyle. Varsayımlardan ibaret bir şey. Allah-u Teala bu kadar ciddi haberler veriyor. Bu kadar kesin haberler veriyor. Öldükten sonra dirilmek var. Seni baştan yaradan tekrar diriltmeye kadirdir. Bunun hakkında nice ayetler, nice hadisler, nice deliller. Efendim senelerdir tabii dinliyorsunuz. Fakat bu kadar akıllı geçinen adamlar, mürekkep yalamış adamlar hala varsaydı da yoksaydı da ona göre bir hesap yapıyorlar. Ne kadar şükredelim bu imanımıza, ne kadar şükredelim. Ne büyük zenginliğimiz var. Çünkü imanımız var. E şimdi adam ahirete inanmazsa, çektiği hastalığı efendim boşuna çektiğini sanırsa, bu adam tabii ki Allah'a karşı gelir, kadere rıza göstermez, kazaya rıza göstermez, beni mi buldu der, çok üzülür, çok sıkılır, bunalıma girer. Mevla niçin bu kader konusunu bizlere bildirdi? İnna külle şeyin halaknâhu bi kader. Biz her yarattığımızı kaderle yarattık buyurdu. Rabbimiz bütün bunları ezelde bildiğini bize niye bildirdi? Estaizu billah. Mâ asâbe min musibetin fil ardı ve lâ fî enfusikum illâ fî kitâbin min kabli en nebra'ahâ. İnne zâlike alallâhi yesîr. Ne yere, ne canınıza, ne malınıza, ne toprağınıza, ne ekininize, ne mahsulünüze, ne çoluğunuza, ne çocuğunuza. Bir musibet, bir bela, bir felaket vurmaz ki. Biz o canları da, malları da, çocukları da, arsaları da, toprakları da yaratmadan önce onları bir kitapta yazmış olmayalım. Yani mutlaka ezelde bunları yazdık. Yazdık, şu kişi şu vakit ölecek, şu kişi şu hastalığa tutulacak, şunun arsasına don vuracak, şunun efendim meyvesi, ekini telef olacak, şunun şu kadar zararı olacak, şunu şu kadar kar olacak. Biz bunları mutlaka yazdık. Ta o arsa yaratmadan yazdık. O adamı yaratmadan yazdık. O çocuğu yaratmadan yazdık. Anasını babasını yaratmadan yazdık. Ezelde ne demek? Hiçbir şey yokken demek. Mevla'nın yok olduğu zaman yok. O daima var. Onun varlığı kendinden. Senin benim gibi sonradan yaratılma değil. E peki bu nasıl olur ya? Bu kadar olay, bu kadar hadise göklerde, yerlerde, alemlerde, insanlar, cinler, milyarlar, trilyonlarca hesaplar. Bir insanın başına gelecekler bile milyarlarca iş oluyor. Bu kadar milyarlarca insanın başına artık trilyonlar, katrilyonlar. Ya olay var yani. Bunların hepsinin tespit edildiği bize bildiriliyor. Ve buna şaşmayın, şaşırmayın buyuruluyor. Bu Allah'a göre çok kolaydır. İnne zâlike alallâhi yesîr. Bu Allah'a göre bu çok basit bir şey. Tabi Allah'a göre kolay ve zor mefhumu da yok da bizim anlamamız için kolay buyuruluyor. Niçin biz bunları yazdık? Peki yazdığımızı size şimdi niçin bildiriyoruz? لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. Kaçırdığınıza üzülmeyin. Sıhhatiniz elden gitti. Üzülmeyin. Böyle yazılmıştı din. Fakirleştiniz, üzülmeyin. Malınız, mülkünüzü kaybettiniz, üzülmeyin. Ya üzülmeme geldi değil ama taşkınlık yapmayın. Men amene bil kader emine minel keder. Kadere iman eden kederden emin olur buyuruluyor. Öbür türlü beni mi buldu? Niye böyle oldu? Niye şöyle oldu? O sağlam geziyor. Ben niye hasta oldum? O yaşıyor. Benim bir çocuğum niye öldü? Kocam niye öldü? Karım niye öldü? Cık, İş midir? Size verdiğine de şımarmayın, sevinmeyin. Nimet kıymeti bilin, hamd edin, şükredin. Allah'ın lütfundan bilin, kendinizi hak ettiniz bilmeyin. İşte demek ki musibetler, başa gelen, cana gelen, mala gelen felaketler aslında dert değil. Dert nedir? Hadis-i şerif ne buyurdu? Derdiniz günahlarınız. Çünkü diğer musibetler sıkıntı verir ama ahirette rahatlık verir. Bak, ancak sabredenlere Allah sevaplarını hesapsız verir. Dünyada sabredenlere. Bak, mükafat kazandırınca o ne güzel oluyormuş mükafat. Hele de sonsuz hayat. Zaten dünya sıkıntısıyla da bitti. Nimetiyle de geçti gitti. Hadis-i şerifte buyuruluyor. Dünyada en büyük eziyeti, işkenceyi, musibeti çeken adam. Artık onun kim olduğunu ancak Allah takdir edebilir Celle Celaluhu. Bizler bilemeyiz bunu. Ne kadar tarihi bilsen bile öyle bir adamın kim olduğunu bilemezsin. Çünkü insanların başına neler gelmiş, hangi ortamlarda onları onun hesabını bilecek ancak Rabbimizdir. Çünkü bu binlerce sene geçti, bu kadar insanlar ne eziyetlere, ne işkencelere, ne sıkıntılara maruz kalanlar oldu. Bu bizim ilmimizde kayıtlı değil. Bazı örnekler zikredilirse bile tam bir tespit ancak Allah'ımız Celle Celaluhu tarafından yapılabilir. Dünyada en çok acı çeken adam cennetin en aşağı derecesine, örnek olarak en aşağı derecesine buyuruluyor. Koyulduğu vakitte nimetlenmeye, zevklenmeye başladığı anda ona sen dünyada bir sıkıntı, bir üzüntü, bir keder gördün mü diye sorulur. O, ben dünyada hiçbir kötülük görmedim. Varsa yoksa ben şu anda yaşadığım şu hayatı, bu nimeti biliyorum der. Bir de dünyanın en nimetli, en zevkli, safalı artık Firavun'u, Karun'u, Haman'ı, Şeddad'ı neyse al hele 300 sene, 400 sene ortalama ömürler, her türlü imkanlar, yedikleri önden nimetler, arkalarında şu andaki dünyada yaşanan zevkler onların zevkleri yanında hiç zevk bile değil. Geçmişte çok daha kedersiz, karışıksız, bulaşıksız, safi lezzetler tadan insanlar geçmiştir ve yaşamıştır. Bunlardan biri cehennemin en aşağı azabına, en hafif, cehennemde diyelim ondan aşağı azap olmayan hangi azap ise, işte o da hadis-i şerifte bildiriliyor ya, ayaklarının çukurlarına iki tane ateş gözü konup diğer vücudunun hiçbir tarafına ateş değmese de o ateş gözleriyle beyni fokur fokur kaynatılıyor. Bundan aşağı azap da yok. Allah muhafaza buyursun. Azabından gazabından rahmetine sığınırız. Ona da sorulsa, sen dünyada hiç zevk, lezzet, keyif gördün mü, tattın mı? Ne der? Hayır, ben hiç dünyada lezzet diye, tat diye bir şey hatırlamıyorum. Şu anda çektiğim bu sıkıntıyı biliyorum. Onun için ne öyle ibretül hatime demişler. İtibar sona bakar. Yani ne oldum deme, ne olacağım de hesabıyla. Bugüne kadar yediğimiz yemeklerin lezzetlerinden, içtiğimiz suların tatlarından ağzımızda, boğazımızda şu anda hangisi var? Ama şu anda bir sıkıntı içindeysek, o zorluk ve darlık bizi etkiliyor. Demek ki insan dünyada ne kadar musibet çekse, onlara Allah rızası için sabretse ve Rabbinden razı gelse, Rabbi de ondan razı gelse, radıyallahu anhu ve radıyallahu anhu, Rableri onlardan razı, onlar da Allah'ın mükafatlarından razı olarak ahirete gidebilse, cennete girebilse, dünyada çektiklerinden ne hatırlar? Demek ki onlar dünyada çekilen çilelerin hiçbiri hakikatte dert değil, musibet değil. Dert değildir gide dünya kaladin. Dert odur ki kala dünya gidedin. Ne demek? Senin dinin, imanın, inancın, namazın, abdestin, zikrin, şükrün, hamdin, Rabbini bilmen, bu inançların, amellerin, hayırların elden çıktıysa dert bu. Çünkü senin başına öyle bela açacak ki sonsuz ahirette bitmez tükenmez azaplara seni düçar edecek. Dert bu. Kalıcı dert bu. Ama dünya elinden gitmiş, sağlık elinden gitmiş, sıhhatin kaybolmuş, malın mülkün geçmiş. Bunlar dert değil. Neden? Zaten ezelde yazılandan başkası olmuyor. Veceli gelen dünyada bir nefes fazla durmuyor. Ahirete gidildiğinde de dünyada çekilenler sevap olarak sana geri dönüyor. Sonsuz hayatta nimetler, sonsuz tükenmez lezzetler yaşanıyor, tadılıyor. O zaman bu dert değil. Her hususta olduğu gibi bu konuda da yanlış anlayışlarımız oluyor. Kur'an ve sünnete dayanmayan, ulemanın, evliyanın beyanlarıyla, görüşleriyle destek kazanmayan görüşler illetlidir. Hastalıklıdır. Yanlıştır. Eğriyi doğru, doğruyu eğri, hayırlıyı şerli, şerliyi hayırlı görmek bizim kör kafalı nefsimiz ve melun şeytan tarafından bize daima süslü gösteriliyor. Batıl hak, hak batıl olarak. Bu bir imtihan meselesi. Onun için evvela teşhis lazımdır. İnsan derdini bilecek, sonra derman arayacak. Bu hadis-i şerife göre derdi dermanı nerede arayacak? Kur'an-ı Kerim'de arayacak. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri mahiyetinde olan ve vahye dayanan hadis-i şeriflerde arayacak. Hadisle Kur'an'ın Allah-u Teala tarafından gelmek bakımından hiçbir farkı yok. Ha, et hadis, hiç farkı yok. Hepsini Rabbimiz buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için o kafasından konuşmaz buyuruyor. وَمَا أَنْتُقُ عَنْ لِهَوَا اِنْهُوَ اِلَّا وَحْيُّهُ. O bize Rabbinden aldıklarını bildiriyor. Ne büyük nimet oluyor, ne büyük rahmet oluyor. Oldu ve oluyor. Hala hazırda konuştuklarımız bütün onun rahmet hazinelerinden, Rabbimizin rahmet hazinelerinden, rahmeten lil alemin Muhammed Mustafa'sına sallallahu teala aleyhi ve sellem, özellikle biz müminlere rauf ve rahim olan, çok esirgeyen, çok acıyan kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin beyanlarıyla, onun acımasının, bize merhametinin eseri olan hadis-i şerifleriyle yolumuzu buluyoruz. Doğru yönü görüyoruz. Elhamdülillah. Şimdi tabii böyle önemli meseleler varken, derde derman aranması gerekirken, derdimiz ne, ilacımız ne, efendim şifamız nerede diye insan vesilelere sarılması icap ederken, maalesef hiç insanlar üzerlerine gerekli olmayan, dünyalarına ve ahiretlerine yararlı olmayan fuzuli şeylerle meşgul oluyorlar. Kendilerine yazık ediyorlar. Bu arada lazım olan şeyleri ihmal etmiş oluyorlar. Hem o sermaye ellerinden gidiyor, bir daha o ömür sermayesi, o vakitler kendilerine dönecek değil. Ve ahireti kazanacakları yerde iki cihanı birden kaybediyorlar. Ne dünyaya yarayan, ne ahirete yarayan şeyler. Fuzuli eğlenceler, filmler, diziler vesair, efendim, oyalayıcı, meşgul edici etkinliklere seyirci oluyorlar veya katılıyorlar, karışıyorlar, paralarından, sağlıklarından, saatlerinden harcıyorlar, israf ediyorlar, yazık ediyorlar diye. Biz teşvik ediyoruz, doğru adreslere yönlendirmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki, benim derdim ne, benim dermanım nerede, ben ne yapmam lazım? Bu usta tabii namaz kılmayanların tehditleri hakkında, gevşekten alanların, hiç kılmayanların, efendim vaktini geçirenlerin, kazayı bırakanların vesaire genel olarak başlarına gelecek felaketleri şimdiden bize duyuran ve bize acıdığı için bu haberleri veren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerinden birçoğunu bugüne kadar sizlerle paylaştık. Şimdi Allah Teala değişik konulardan konuşturdu. Kalplerimiz onun elinde, akıllarımız onun elinde, dillerimiz onun elinde. İstediğimiz şeyi konuşmak da bizim elimizde değil, hatırlamak da bizim elimizde değil, hatırlamamak da bizim elimizde değil. Her şey Rabbimizin Celle Celaluhu kudret ellerinde. Bizi o yönetiyor, o konuşturuyor, sizi o dinletiyor. Tabii hangi kelimede, hangi derste, hangi sözde hidayetimiz var, onu da Mevla Teala bazı nasihatler ve dersler içerisinde gizlemiş. Dostunu kullar arasında gizlediği gibi, Cuma'da kabul saatini gizlediği gibi, Kadir gecesini Ramazan-ı Şerif gecelerinde gizlediği gibi, Rabbimiz Tebaraka ve Teala İsmi Azamını yüce isimleri arasında gizlediği gibi, kişinin hangi sözde, derste, konuda hidayete ereceği, doğru yolu göreceği ve batıldan ele tek çekeceğini de Rabbim ayetlerin ve hadislerin arasında gizlemiş. Bakıyorsunuz bir adamın hidayet sebebine çok ilginç buluyorsunuz. İlginç görüyorsunuz. Çok değişik bir hadise insanın hidayetine vesile olabiliyor. Özellikle tabii nasihatlerin ayet ve hadislerle yapılan hatırlatmaların, uyarıların ve öğütlerin çok faydası görülüyor ama kime nerede fayda olacağı da kesin kestirilemiyor. Bundan dolayı Üstadımız Hazretleri hiçbir dersi kaçırmayın ki, hiçbir sohbeti kaçırmayın ki hidayetiniz hangisindedir belli olmaz. Bakarsınız bir sohbetin de bir kelimesinde, tümünde değil, bir kelimesinde, bir efendim rivayetinde, bir dersin bir yerinde Allah Teala size hidayet yaratır. Kalbinize hidayet yaratırsa وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهُمْ مِنْ مُضِلْ. Artık Allah'ın hidayet ettiği kimse için onu yoldan çıkaracak, haktan saptıracak hiçbir güç olamaz. Çünkü hiçbir gücün Allah'ımızın gücüyle mukavemeti bulunamaz. Onun hidayet halk ettiğine kimse dalalet feda edemez. İnşallah Rabbimiz bize de size de hüsnü ifadeler, hüsnü istifadeler nasip eyleyip bu ayetlerden, hadislerden hissemizi, nasibimizi azim eylesin. Amin. Bu okunanlardan, dinlenenlerden rızkımızı, nasibimizi Allah'ım tekzip ve inkar, alay, istihza ve hafife alıp küçümsemek olmaktan muhafaza eylesin. Çünkü haber büyük haberdir. Önemli ve ciddi haberdir. Hepimizi ilgilendiren haberlerdir. Ve şu anda ölçek tamamen içine düşeceğimiz, karşılaşacağımız haberlerdir. Ama bu saatlerde diğerlerinin dinledikleri haberlerin çoğu, hatta diyebilirim ki hiçbiri, onları hemen ölmeleri halinde karşılayacak, yüzlerini ak edecek ve onlara gerekli olacak, ahirete taşıyacakları, götürecekleri iman ve ameli salih babından ve kabilinden değildir. Onun için görüyorsunuz, yaşa da bakmıyor, başa da bakmıyor, hastalığa da bakmıyor insanlar. İşte günde ne kadar insan ölüyor ve ölüm ile ahirete gidiyor ve şu anda tabii berzah aleminde dünya ile ahiret arasındaki geçit alemi olan köprülük görevi yapan kabir alemine varıyor. Oradan dirilme gününü bekliyor haşır sabahına kadar. Aman ya Rabbel alemin. İmanlarına göre, salih amellerine göre karşılık görüyorlar. Bu haktır. Bunda şüphe yoktur. Ya varsa ya yoksa diye bir lafın yeri, mahalli yoktur. Bunun imanla, itikadle bağdaşır yanı da yoktur. Biz şüphesiz inandık ki biz ahirete varacağız. O zaman günahlarımızı hesap etmemiz lazım mı? Lazım. Nefislerimizi muhasebeye çekmemiz gerekir mi? Gerekir. Hasibu enfusekum kabl en tuhasebu. Allah'ın melekleri tarafından hesaba çekilmenizden önce siz nefislerinizi hesaba çekin. Bu muhasebe insan yatmadan her günlük hesabını yapabilir. Tabii bu yok, birikirse tabii haftalığı daha zor, aylığı daha zor. Zaten unutulur. Meleklerin yazdıklarını bizim yaptıklarımızı melekler yazıyor. Onların yazdıklarını da biz unutuyoruz. Biz kendi yaptıklarımızı unutuyoruz. Yarın dün yaptığımız, hatta bu sabah yaptığımız günahları bile unutuyoruz. Onun için birden hesap edilmedik, akıldan geçirmedik, feci akıbetlerle, kötü sonuçlarla karşılaşmak tehlikesiyle karşı karşıyayız. Rabbimiz öyle buyuruyor, estaizu billah. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Yaptıkları kötü ameller, kötü işler, içkiler, kumarlar, zinalar, yedikleri faizler, rişvetler, konuştukları yalanlar, gıybetler, dedikodular. Allah Allah Allah. Bu kadar kötülükler onlara kötü suretlerle, yılan, akrep şeklinde ölürken kabirde, mahşerde ve cehennemde belirmiştir. Bu haberler olmuş bitmiştir. Olacaktır da buyurmuyor. Mazi sıgasıyla, ifadeleriyle bunlar olmuştur. Ve alay ede geldikleri şeyler, olur mu ya, dirilmek mi olur muymuş, herkes karşılığını görecekmiş, böyle şeyler. Akıldan, mantıktan çok uzak, çürümüş kemikler nereden bir araya gelecek, nasıl toplanacak, nasıl dirilecek diye. Böyle konuşanların o alay ettikleri ahiret azapları onları çepeçevre kuşatmıştır, Allah buyuruyor. Tabii zaten adamların hesabı şöyle, ahiret yoksa zaten yaptıklarımız yanımıza kar kaldı, yaşadık. Ama ahiret varsa, varsa da biz iyi adamız, zaten temiz kalpliyiz. Efendim kimseye bir fenalığımız, kötülüğümüz yok. Onun için namaz kılmasak da, oruç tutmasak da, hacca gitmesek de, zekat vermesek de, secde etmesek de, rukiye etmesek de, Allah demesek de bizim işimiz yine iş olur. Çünkü dünyada bizim işimiz iş olduğuna göre orada da dümenimizi yürütürüz. Bir adamını buluruz, bir aracı koyarız şeklinde böyle hesaplar yapıyorlar. Ama ve bedalehum minallahi ma lem yekunu yahtesibun. Mevla buyuruyor, hiç hesaba katmadıkları, olur sanmadıkları şeyler Allah tarafından onlara belirmiştir. Kötülük yapan iyilikle karşılaşmayacağı bellidir. İyilik yaptığını sananların çoğu da, hatta hepsi de iyilikle karşılaşmayacaktır. Çünkü onlar iyilik yapmamıştır. İyilik yaptıklarını sanmıştır. عَمِلُوا اَعْمَالًا ظَنُّوهَا حَسَنَاتٍ فَوَجَدُّوهَا فِي كَفَّةِ السَّيِّئَاتِ. Efendi Hazretlerimiz okurdu bunu. Dünyada öyle ameller yaptılar. İcabında efendim namaz kıldı, oruç tuttu, fakire yardım etti, hacca gitti, ümreye gitti. Görüntü bu. Ve bunları biz güzel amel yaptık, hayırlı amel, ahirette karşılığını bulacağız zannettiler. Ama onları kötülükler kefesinde, günahlar tarafında buldular. Neden sorulduğu zaman da namazı Allah için kılmazsan, gösteriş yaparsan, millet desin beğensin diye kılarsan, oruç tutarsan, hacca efendim ne gayelerle, ne gösterişler için gidersen ümreye, ne oldu bu şimdi? İnsanı perişan edecek, umduğunu buldurmayacak, korktuğundan kurtarmayacak fenalıklar, kötü suretlerle onlara belirmiştir Mevla buyuruyor. Demek ki biz ahirete gideceğimizi, yaptıklarımızın karşılığını göreceğimizi kesinen, bilen ve buna böylece iman eden kullar olarak derdimizi bilmemiz lazım. Derman aramamız lazım. Biz günahkar kullarız. Biz Rabbimize karşı isyankar kullarız. Ve bütün musibetlerimiz, belalarımız, günahlarımız sebebiyle başımıza dünyada ve ahirette gelmektedir ve gelecektir. مَا صَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَث۪يرٍ Karşılaştığınız bütün musibetler bizzat bilfiil ellerinizin kazanmış olduğu kötülükler yüzündendir. Yine de Rabbiniz birçoğundan ceza vermeden geçmektedir. Her yaptığınız kötülüğün cezasını peşin verecek olsa size nefes aldırmaması gerekir. Ama lütfu kerem sahibidir. Çoğu günahlarınızı görmezden gelir ama bir kısmına da ceza verir ve o vereceği ceza da size fazla bile gelir. Onun için biz çaremize bakacağız. Çaremiz en başta, tabii imandan sonra konuşuyoruz, namazdadır. Derdimize derman namazdadır. Ebu Hureyre hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Hepinizin bildiği meşhur hadis. رَأَيْتُمْ لَوَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ ف۪ي كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُولُ ذَٰلْكِ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا قَالَ فَذَٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللّٰهُ تَعَلَى بِهَا الْخَطَايَا Gördünüz mü, söyleyin bakayım. Sizin birinizin kapısında bir ırmak aksa, o da girse onu da her gün 5 defa yıkansa, ne dersin? Onun kirinden bir şey bırakır mı? Dediler, bir şey bırakmaz ya Resulallah. Buyurdu işte, 5 vakit namazın hali ve sıfatı, ilginç durumu budur. Allah Teala hataları, günahları onlarla siler, süpürür, mahveder. Bu çok tabii meşhur olduğu için bu hadis-i şerif evvela rivayet ediliyor. Bukhari, Müslim artık kaynaklarını saydansa yarım sayfa kaynak zikredilmiş. Bu kaynakların önemi var tabii ki, bunlar bizlerin imanını, itikadını kuvvetlendiriyor. Demek ki namazın durumu bu. 5 kere yıkananın hali. Günde 5 kere yıkanan ancak işte Rabbine, tabii yine de günahsız kavuşur diyemeyiz. Burada büyük günahlardan sakınma şartı devreye giriyor. Geri kalan küçük günahların 5 vakit namazla bağışlanacağı bildiriliyor. Diğer hadis-i şerifler birbirini şerh edecek, izah edecek, kaydı şartlar getirecek. Bu mutlak değil. Büyük günahları affettirmesi söz konusu değil, çünkü istisna edilmiştir. Hadis-i şerifte, diğer hadis-i şeriflerde büyük günahlardan özellikle sakınılması şartı getirilmiştir. Büyük günahlar da işte şirk, Allah'a ortak koşmak gibi, ondan sonra faiz yemek gibi, ondan sonra namuslu insanlara iftira atmak, harpten kaçmak, efendim büyü yapmak gibi sayılı 7 adet günahtır. Bunlardan sakınılması durumunda 5 vakit namazın arasındaki diğer günahları sildireceği müjdelenmektedir. Bu ne büyük müjdedir? Günde 5 kere namaz kılan adam 5 kere temizleniyor. Bu arada pislenmiyor mu? Pisleniyor tabii ki, illaki kul kusursuz durmuyor. Rabbimiz de afsız bulunmuyor. Ancak şimdi kılmayanın durumu ele alındığı zaman bu kir üstüne birikiyor. Bir daha kir, bir daha kir, bir daha kir, bir daha kir. Günde 5 defa yıkanacak adam nasıl temizleniyorsa, günde 5 defa efendim kirlenen adam üstü üstüne efendim kirleri katmerleniyor. Bu sefer ertesi gün var, ertesi gün var, ertesi gün var. Kaç yaşa gelmiş? 60, 70, 80, 90 icabında yaş görüyor ve bu zaman zarfında Rabbine secde etmiyor. Rükû et, eğil Allah'ın huzurunda dendiğinde eğilmiyor. Ve izâ kîle lehum rükû'û lâ yerkû'ûn. Onlara eğilin, rükû edin Allah'ın huzurunda. Bak, yarın çok eğilmek isteyeceksiniz. Allah adamın belini demir gibi yapacak. Rükû etmek, secde etmek isteyecek, izin verilmeyecek. Şimdi ne güzel izinler verildi. Sen şimdi bu fırsat eldeyken niye eğilmiyorsun? Ne buyuruyor estaizu billah? يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ فَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ Yaka paça açıldığı gün, musibet, en büyük bela ahiret ulu bela, o mahşerdeki şiddet ve dehşetlerle karşılaşıldığı gün, insan yakasını paçasını sıvadığı zaman secdeye davet olunacaklar. Hadi buyurun Allah'ın kulları, Rabbinize secde edin. Dünyada secde edenlere nasip olacak. Dünyada eğilmeyenlere, anlı secdeye değmeyenlere nasip olmayacak. Onlar buna güç yetiremeyecekler. Gözleri korkak halde onları horluk ve hakirlik, zillet ve hakaret kaplayacak ve kuşatacak. Halbuki dünyada sıhhatleri,

secde yapmasına izin vermeyeceğim Allah buyuruyor. Bellerini kurşundan yapacağım, kas katı keseceğim, eğilmeleri kendi ellerinde olmayacak. Ya onun için şimdi bu fırsat verilmiş, günde 5 defa temizlenecekken, insan günde 5 defa namazı terk ederek en büyük günah işleyerek kirlenir mi ya? Bir de bu kadar kir üstüne gelirse bu insan cennette yer bulabilir mi? Cennet tertemiz yer ve temizlerin yeridir. Onun için cennete girenlere melekler kapıda karşılarken ne diyecek? Selamun aleykum tıbetum fedhulûhâ gâlidîn. Selam olsun size. Tertemiz oldunuz. İslam itikadıyla, ehli sünnet vel cemaat inancıyla aklınızı kalbinizi temiz tuttunuz. Abdestlerle, husullerle, istibralarla, istincalarla, taharetlerle, namazlarla ne yaptınız? Tertemiz oldunuz. Elbisenizi de temiz tuttunuz. Namaz kılacağınız yeri de temiz tuttunuz. Vücudunuzda bütün necasetlerden arındırdınız. Pak oldunuz. Cennet temizlerin yeridir. Cennet tertemiz bir yerdir. Siz de buraya girmeye layık oldunuz. Fethulüha haldin. Öyleyse buyurun girin. Ebedi çıkmamak üzere kalacaksınız. İşte bu namazla temizlenmeyen temiz olduğunuz sözünü nasıl işitecek? Temiz olmayana temiz oldunuz denir mi? Temizlenmenin imkanı var. İşte 5 vakit Rabbimiz hadi sizi temizleyeyim, hadi sizi affedeyim diye çağırıyor. Kul neden buna icabet etmiyor? An Huzeyfe radıyallahu teala anhu kâle kâle Resûlullah sallallahu teala aleyhi ve selleme fitnetur racûli fî ehlihi ve mâlihi ve veledihi ve cârihi tükeffiru as-salâtu ve's-savmu ve's-sadakatu ve'l-emru ve'n-nehyu. Huzeyfe radıyallahu teala rivayet eden hadis-i şerif yine Buhari-i Şerif'te kaynak geçiyor, Müslim-i Şerif'te sahih olarak zikrediliyor. Kainatın Efendisi buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Böyle bir hadis-i şerifi duymak için insan fizana gitse azdır ya. Bu hadis-i şeriflerin manasını öğrenmek için, müjdelerinden istifade etmek ve sevinmek için insan kaç ay yayan gitse azdır ya. Bak kulağımızın dibinde, elimizin altında çeviriyoruz. Lale gül frekansını bu kadar güzel tatlı şeyler duyuyoruz. Bu ne müjdedir bize, ne imkandır, ne fırsattır. Ne güzel değerlendiriyoruz elhamdülillah. Kainatın Efendisi Mevla'dan aldı, bildirdi bize bu haberleri, o bildirmeseydi bize. Kim bu müjdeleri verebilirdi bize? Bu kimsenin ne hakkına düşmüş, ne haddine düşmüş. Kimsenin elinde bir şey yok, adam kalkıp da efendim kendi kendine böyle bir müjde verse onun ne geçerliliği olur? Ama biz biliyoruz ki şimdi bizi yaradan Allah'ımız bu müjdeyi verdi. Hadise imanımız böyledir. Şimdi ne kadar mutlu oluyoruz, seviniyoruz. Bak ne müjde veriyor. Bir insan diyor, ailesinden sebep, hanımından sebep günaha düşer. Düşer. Düşmez olur mu? Efendim, kötü konuşur, kırıcı konuşur, kalbini kırar. Efendim, veyahut onu bir günaha sevk eder, gıybet ettirir, dedikodu ettirir. Efendim, haddi olmayan, hakkı olmayan işlere bulaştırır. Yani hanımından sebep bir adam günaha düşmesi kuvvetle muhtemeldir. Kadının da kocasından sebep günaha düşmesi çok kere vakıadır. Evet. Allah bizi birbirine tabii imtihan vesilesi yaptı. Rabbim birbirinden imtihanı kazananlardan eylesin. Ve cealna ba'dakum li ba'din fitne. Biz sizin bir kısmınızı diğer bir kısım için bir fitne yaptık. Fitnenin buradaki anlamı nedir? İzahı nedir? İmtihan sebebi demektir. Adam hanımıyla, kadın kocasıyla imtihandadır. Çocuk ana babasıyla, ana babası çocuğuyla imtihandadır. Zengin fakirle, fakir zenginle imtihandadır. Alim cahille, cahil alimle imtihandadır. Hasılı dünya dar imtihan olarak devam edip gidiyor. Bundan dolayı ma'lemu ennemâ envâlukum ve evlâdukum fitne. Mallarınız ve çocuklarınız sizlerin imtihan olmanıza sebeptir buyuruluyor. Dolayısıyla insan bu imtihanda kaybetme tehlikesiyle daima karşı karşıya olduğundan, hanımından sebep,
malın

0: Malından sebep, ya insan malından sebep çok günaha giriyor. Kimi malını korumak için ne yalanlar söylüyor, kimi mal kazanmak için efendim helal haram demeden, gözetmeden bir takım kirli işlere bulaşıyor. Çocuğundan sebep insanın günaha düşmesi çok meydana geliyor. Çoğu kere meydana geliyor insan. Efendim komşusundan sebep, bu komşu hakkı da hakikaten yani en yakın akrabanın hakkından bazı noktada ileri geçiyor. Komşusundan sebep insan günaha girebiliyor. Bu gibi günahlar temizlenmeyi bekliyor. Aksi takdirde kankeren olan yara gibi Allah muhafaza etsin günahlar üst üste ekleniyor. Ve demin de dediğimiz gibi günde 5 kere yıkanacak, temizlenecek yerde günde 5 kere kirleneni düşündüğünüz zaman hiç de temizlenmediğini göz önünde bulundurursak bu kişinin durumunun ne olacağı, akıbetinin ne olacağı bizi endişelendiriyor. Demek ki ayet-i kerimede buyurulduğu üzere burada en büyük tehlike nedir? Tabii bu kirliliğin artarak devam etmesi neticede dış kirlenme, iç kirlenmeye sebebiyet veriyor. İç kirlenme de tabii ki ne yapıyor? İnsanın hayatını, yaşamasını sağlayan, sürdüren kıymetli uzuvlarına, başta kalbi, aklı, beyni gibi olmak üzere insanın yönetimini temin eden, hayatını temin eden değerli uzuvlarına kadar bu mikroplar, bu kirliliğin eserleri ulaşınca insanı felç ediyor, insanı efendim tesirsiz hale getirecek duruma geliyor. Burada da günah kirleri birbirine eklenince işte hanımından, malından, çocuğundan, komşusundan, hele bu zamanda yani her taraf günah sebepleri, fitne sebepleri, imtihan sebepleriyle doluyor, taşıyor ve böylece insan bu kirleri temizlemeye başvurmazsa, bu günah kirlerinin kendisine başına bela açacağını düşünmezse, bu hastalığını, derdini teşhis etmez ve tedavisine bakmazsa ne olacak? Şu ayet-i kerimede buyurulan olacak. Estaizu billah. Kella bel râne alâ kulûbihim mâ kânû yeksibûn. Onların kazanmakta oldukları, sürekli işledikleri günahlar ve suçlar artarak, büyüyerek artık kalplerini kapatmıştır. Kalplerinin üstünü de örtmüştür, perdelemiştir Mevla buyuruyor. O zaman bu çok büyük bir sıkıntıdır. Çünkü kalp perdelendi mi, kılıflandı mı, kapandı mı artık Allah muhafaza buyursun. İman da tehlikeye giriyor. Günahlar alışkanlık haline alıyor. Ne var bunda, bu normaldir, bunun ne zararı var, şunun ne zararı var demeye başlanıyor. Ondan sonra haramlar helal görülmeye, helallar haram görülmeye Allah muhafaza buyursun. Ve bu bir imansızlık kapısı açıyor ki artık sonu sonsuz felaket oluyor. Ya. Onun için günahların tehlikesi burada. Küçük günahlara devam, büyük günahlara götürüyor. Büyük günahlarda ısrar maazallah insanı kafirliğe kadar sürükleyebiliyor. Tehlike burada. Kelle aynihum ar rabbim yevmeydille mahcubun. Ondan sonra kalbi kılıflandığı için, perdelendiği için, günahlarla kapandığı için ya Rablerinden Allah Teala Hazretlerini görmekten mahcupdurlar, hicablıdırlar, perdelidirler. Mevla'nın cemalini, cenneti görürlerken onlar Allah'ın cemalini bir defa dahi görmekten engellidirler Mevla buyuruyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2007 yılında yapmış olduğu Namazın Günahlara Kefaret Oluşu konulu sohbeti devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
5: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin destekleriniz desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
4: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
6: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
7: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
6: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
3: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
5: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbelahmet Hoca Yetim Okulları'yla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci, fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
8: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun. Hastalarınızı sadaka ile tedavi edin. Belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı Vahidder aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1 588 vahidder.com.
9: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, hakika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
10: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandern.org.
11: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
12: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 02 12. Lale Gül Vakfı, org.tr.
0: Diğer kitaplarınızda da Ahıska yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
13: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
14: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
15: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2007 yılında yapmış olduğu namazın günahlara kefaret oluşu konulu sohbeti devam ediyor.
0: Şimdi insan cehennem ateşinde yandığına mı yansın? Cennetin bunca nimetlerini kaçırdığına mı yansın? Bir de cennette kendilerini yaradan, yoktan var eden Allah-u Teala'nın cemalini görmek gibi eşimmişli görülmemiş bir lezzet tadarlarken bu onu kaçırdığına mı yansın? Neye yanacağına şaşırır ya. Şaşıracak hale gelecek. Onun için ثُمَّ اِنُّمْ لَصَالُ الْجَحِيمِ. Ondan sonra cehenneme girmek var. ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِتُكَذِّبُونَ. İşte yalanladığınız, yalan saydığınız, tabii günahların insanın kalbine kadar ulaşması ve kalbini kaplaması, kılıflaması sebebiyle artık ahireti inkar başlıyor. Efendim ölümün sonrasını düşünmek ona zor geliyor, en iyisi ben hiç orayı düşünmüyorum diyerek ahiret inancını da yitiriyor. İşte o zaman da ona işte yalan saydığın gün bugündür, şimdi bakalım var mıymış yok muymuş görürsün denilecektir Allah buyuruyor. Onun için insan derdini bilmeli. İnsan her gün günahlara düşüyor ve bu günahlar onun kalbine kadar işleme tehlikesi geçiriyor. Ama istiğfar ederse, beş vakit namaza devam ederse bu günahlar siliniyor. Bir miktar silinmekle beraber kalp aynası yeniden parlıyor, cilalanıyor, iman muhafaza oluyor, kurtuluyor. Aksi takdirde üst üste biniyor, hiç temizlikte olmayınca ne oluyor? İman tehlikeye giriyor. Onun için tükeffiru as-salah, kıldığı beş vakit namaz bu günahların hepsine örtü çeker. Resulullah buyuruyor. Ve-savm, tuttuğu Ramazan orucu. Bu tabii ki yılda bir ay farz oruçtur ama Ramazan'dan Ramazan'a büyük bir genel temizlik vaat ediliyor. Diğer hadis-i şerifler bunu şerh ediyor. Ve-sadekatü, verdiği sadaka. Fakir fukaraya yaptığı hayır hasene. Ama bunlardan birini yaparsam öbürlerini yapmasam olur diye bir düşünce akla gelmesin. Çünkü bir insan ne kadar sadaka verse, namaz kılmıyorsa onun verdiği sadakalar onun günahlarına kefaret olmaz. Bir insan ne kadar hayır hasenat yapsa, Ramazan orucu tutmuyorsa tabii ki İslam'ın şartları birbirine bağlıdır. Bu şartlar ihmal edilmesi durumunda diğer faziletli amellerin de geçerliliği olmaz ve onlara vaat edilen mükafatlar yerini bulmaz. Vel emru ve nehyu, iyiliği emretmesi. İnsanları mesela işte Lale Gül Efendi'de şu saatte şu program vardır, bu programda Allah'ın ayetlerinden, Habib'in hadislerinden insanlar aydınlatılıyor diyerekten sen de bunu dinle diye birine haber etmek, telefon etmek, mesaj çekmek, birbirini uyarmak, uyandırmak, namaza davet etmek, hacca davet etmek, ömreye davet etmek, sadakaya, zekata, hayra, haseneye davet etmek, iyiliğe emretmek. Emretmek budur, yoksa yap demek şeklinde bir emir burada kastedilmiyor. Kötülükten nehy etmek, onu engellemeye çalışmak, içkiden, kumardan, faizden, zinadan, fuhuştan, yalandan, gıybetten vesaire haramların kötülüğünü anlatarak işte onlara bu caydırıcı, nitelikli, içerikli konuşmalar yaparak onlara, insanlara yani bu şekilde yaklaşmak, iyiliği emredip kötülükten ne etmek, bizim ümmeti en hayırlı, en seçkin kılan, küntüm hayra ümmet uhricet linnâs, te'murûne bil mağruf ve tenevne al münker. Siz insanların karı için, menfaati için dünya alemine çıkarılan ve yaratılan en hayırlı ümmet oldunuz Rabbimiz buyururken peşinde vasıflarımızı, bize en hayırlı ümmet yapan diğer ümmetlere fark attıran sıfatlarımızı zikrederken, çünkü iyiliği emredersiniz, kötülükten ne edersiniz, siz duramazsınız. Duramazsın tabii ya, şimdi namaz kılmamanın sonucunun cehennemdeki gay çukuru olduğunu bilen bir insanın, namaz kılmayana da bana nereye yuvarlanırsa yuvarlansın ben seyirci kalayım diye düşünmesi bir Müslüman için düşünülecek şey değildir. Tabii ki içki içtiğini, kumar oynadığını, zina ettiğini gördüğün, duyduğun, bildiğin bir insana da haramdır, günahtır, bak ateş var, aniden ölüm var, kabre gireriz, hiç dönüşü yok bu işin, sonra ahirette düzelmez bu hesap. Bunu dememek yani insafsızlıktır bunu. Bunu demek vicdan gereğidir ya. Onun için bu ümmetten hayırlı ümmettir. Tabii eski ümmetlerde bu kadar bu yaygın olmadığından bizim ümmete has olan faziletlerdendir. Bizde neme lazımcılık olmamalı. Aksi takdirde tabii bizim ümmetin hayırlılık ve fazilet kazandığı bu sıfatları takınmayan ümmetler de en şerefli ümmet olma sırrına eremezler. Demek ki insan namaz kıldıkça, Ramazan oruçlarını tuttukça, sadaka verdikçe, insanlara iyiliği emredip kötülükten nehyettikçe ki bu işin bugün en güzel yapılma metodu. Tabii diyorsunuz ki ben yeterli ilme sahip değilim. O arada bana bir şey soruyorlar, cevap verecek imkana malik değilim ve efendim hitabetim yok, güzel konuşma sanatını beceremiyorum. Dolayısıyla insanlara pek bir şey veremiyorum diye düşünenler için söylüyorum. Şimdi şöyle bir konu var, konuşmacı var, şu konular işleniyor. Mutlaka rica ediyorum, bir dinle bakalım, iki dinle bakalım. Sana bunun vereceği şeyler mutlaka var olduğuna inanıyorum diyerekten bu adresleri söylemek, yaz kış demeden, gece gün demeden, sağlam sakat demeden, fakir zengin demeden, amir memur hasta bir şey yok bu işte. İnfiru hifafen ve tekalen. Hafif olsun, hafif olun, ağır olun. Efendim zengin olun, fakir olun, sağlam olun, sakat olun, alim olun, cahil olun. Allah yolunda hareket. Çıkış, yürüyüş, sayu gayret ve faaliyette bulunun. Ve cadu ben valikum enfusikum fi sebilillah. Bak ölümlü dünya, her gün seller gibi insanlar üstünden altına iniyor. Ahirete gidiyor. Bu yolda mallar ve canlar harcanarak en son gayret, cehdü cihat ne demek? En son gayret sarf edilerek, mal ve can feda edilerek bu insanların bu hakikatlerden haberdar olmasına, yarın ahirete eyvah dememesine, cehennemde yanmamasına çalışmak. Bu ümmeti hayırlı yapan faziletli vasıflar bunlar. E bunlar bizde yoksa biz yarın huzurunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda nasıl çıkacağız? O bize bu vazifeleri verdi, yükledi. Bu emanetleri bize duyurdu. Vefat etti. Bellihu anni ve levaten. Bir ayet, bir hadis olsun benim tarafımdan ümmetime duyurun diye bize vasiyet etti, tembih etti. Sahabe-i kiram bu uğurda yüz küsur bin sahabe dünyaya yayıldı. Evini, barkını, vatanını, ocağını terk etti ya. Şu gün İstanbul'da ne kadar sahabeler yatıyor. Ebu Ayyub el-Ensari başta olmak üzere bazı rivayetlerde yüzlere, binlere ulaşan rakamlar. Bu sahabe-i kiramın buraya gelmesinin gayesi ne olabilir ya? Medine'ye su mu çıktı? Bunların evi yok muydu Mekke'de, Medine'de? Ama biz Müslüman olamazdık o zaman, işte bizi Müslüman edelim diye, cehennemden kurtaralım diye bu gayreti gösterdiler. Yaşlı izlemediler, hasta izlemediler, düşkün izlemediler. Ebu Ayyub el-Ensari bak 90 yaşlarında kalktı geldi. E şimdi biz, yazık değil mi ya? Elimizin altında efendim düğme çeviriyoruz istediğimiz tarafa. Niye hakka çevirmiyoruz? Niye doğruyu duymuyoruz ya? Niye dostları dinlemiyoruz? Niye düşmanlardan etkileniyoruz ya? Bizim zararımızı isteyen bu Yahudi Hristiyanların çıkardıkları dizilerin, filmlerin bize ne kar olabilir? Çoluğumuza, çocuğumuza bunların ne vereceği, ne getirişi olabilir? Biz Rabbimizi dinleyelim. Onun elçisi Muhammed Mustafa'mızı dinleyelim. Kâle Allah, kâle Resulullah. Allah ne buyurdu, Resulü ne duyurdu? Bize bunu duyuranlara kulak verelim. Dostumuz bunlar. İnnemâ veliyikumullah ve Resulü. Sizin dostunuz ancak Allah. Celle Celaluhu size doğruları emrediyor. İslam'ı gönderdi, Kur'an'ı indirdi, peygamber gönderdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Helal haram beyan etti. Cennet yollarını açtı, sizi davet ediyor. Resulü onun peygamberi elçisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan daha doğru dost nerede bulacaksınız? Bir makbul duası vardı. Onu da size şefaat için ahirete sakladı ya. Neler çekti, neler çekti. Bedirlerde, Uhud'lerde, Hendeklerde, Huneynlerde şu kısa hayatında uyku, istirahat, zevk, keyif bir şey bilmedi. Karnı doymadı ya. İsteseydi krallar gibi daha da zevk içerisinde yaşayabilirken sadece ümmetine hizmet için bir dua, makbul duasını bile sizin için ahirete saklamış böyle bir insan. Bu dostunuz olmayacak, kim dostunuz olacak? E hadis-i şeriflerde buyurulanlar o zaman. Niye dikkate almıyorsunuz? Niye dost sözü duymuyorsunuz? وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا الَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُتُونَ الزَّكَاةَ وَمْرَاكِعُونَ Sizin dostunuz ancak ben kimi dost edineyim? Kimi sırdaş edineyim? Kimi arkadaş edineyim? Bunu soruyorsanız adres veriyor Allah Teala. O iman edenler, ben iman ettim, ben de Müslüman diyenler değil, namazını dost doğru ikame edenler. Yani farzları, vacipleri, namazın bütün şartlarını yerine getirenler. İnne salate tenâil fahşâil münker. Fuhuştan, münkerattan, bütün haramlardan namaz sahibini alıkoyar buyurulduğu üzere namaz kılanlar. Kıldıkları namazın hakkını verenler ve o namazın engellemesi sebebiyle bütün günahlardan, kafirlerle dostluktan, münafıklarla dostluktan, Yahudi Hristiyanlarla dostluktan el etek çekenler. Ve ütüne zeka, zekatlarını taslamam ödeyenler ve murakiun, cemaatle birlikte namazlarını kılanlar, Müslüman cemaatleri içinde saflarda görünenler, rükû edenler, Allah'ın huzurunda eğilenler. Dost bunlar. Onun için siz birbirinize bu tavsiyede bulunun, hakkı tavsiye edin, sabrı tavsiye edin. Ve malımızdan, çocuğumuzdan, çoluğumuzdan, konumuzdan, komşumuzdan, ailemizden dolayı bugün karşılaştığımız bütün fitneler, musibetler, felaketler ve içine düştüğümüz bütün günahlardan kefaret olmak üzere. Beş vakit namazı hakkıyla devam edelim. Elden geldiği kadar güç yeter, imkan yeter, yettiği kadar sadakaleri vermeye çalışalım. Bir de iyiliği emredip kötülükten nehyederek, Allah Teala'nın emirlerini duyurarak, Allah Teala'nın yasaklarından kulları sakındırmaya çalışarak, işte en kolay vasıta. Şurada şu gün konuşuluyor. Kim kime sebep oluyor? Kul kula sebep oluyor. Dinleyen hidayet buluyor. Namaza başlıyor. Bir hayra başlıyor. O sana da bana da yetiyor, artıyor hepimiz. Abad oluyoruz günahlarımıza büyük kefaret oluyor. İşte o zaman bu denilenler yapıldığı zaman günahlar siliniyor. Günahlar silinince belalar kalkıyor. Dünya ahiret saadeti yüz gösteriyor. Önümüzde beliriyor inşallah. Ve daha çok, müjde çok. Yani hakikaten hadis-i şerifler birbirini tefsir ediyor. Kiminde olan kiminde olmuyor ama bunları bir bütün halinde okumak, değerlendirmek uygun düşüyor. Muaz radıyallahu anh rivayet edilen hadiste ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an Muaz radıyallahu teala anhu kâle kâle Resulullah sallallahu teala aleyhi ve selleme men sâme ramadâne ve salle salavâtil khamse ve haccel beyt kâne hakkan alallâhi teâlâ en yaghfira leh. Her kim Ramazan-ı Şerif orucunu tutarsa Allah Teala sağlık sıhhat afiyetine kavuşmayı ve tutmayı nasip eylesin. Ondan sonra 5 vakit namaz. Bak hadis-i şerifte 5 vakit geçiyor. Öyle 3 vakit, 2 vakit, alacalı bulacalı değil. 5 vakit farz. Bu namazlarda kılarsa şartlarıyla diğer vazifeleri, tabii diğer konular, konuşmalar yapılacak. Önümüzde daha Allah nasip ederse yaşadığımız müddetçe çok hakikatler duyurulacak. Bir kere de hepsi konuşulamıyor. Ve Haccel Beyt ve Kabe'yi muazzamayı hac vazifesini yerine getirirse tabii burada Ramazan orucunda sıhhat şartı arandığı gibi Kabe'yi hac yapmakta da nisaba malikiyet ve farz olma şartları var. Yoksa herkes için değil bu şart. Farz olup da bir yol emniyeti olsun. Yine sıhhat devreye giriyor ve para burada bir de devreye giriyor. Orucun haricindeki şartlardan biri olarak. Demek ki üç şey, burada da İslam'ın üç şartı zikrediyor. Namaz, oruç, hac. Bu üçünü yerine getireni Allah'ın affetmesi, mağfiret buyurması, günahlarından azat etmesi ve bağışlaması Allah-u Teala üzerine bir hak olmuştur. Yani Allah Teala'ya kimse bir şeyi zorla yaptıramaz ve ona vacip kılamaz ve onu mecbur edemez ama Allah Teala istediği şeyi kendi taahhüt edebilir ve bunu Rabbimiz taahhüt ettiğini Habibi vasıtasıyla bize duyuruyor. O kişinin affı mağfiret olunması benim üzerime bir borç olsun diyor. Ben onu affediyorum. Ama şimdi bu şartlar eksik edildiği takdirde de bu sözler tabii yerini bulmuyor. Bizim şartları biz yerine getirmediğimiz zaman meşrut devreden kalkıyor. Allah'ımızın mağfireti de takip etmeyebiliyor, tecelli etmeyebiliyor. O zaman da iş tehlikeye giriyor. İnsan güvenerek şöyle, ne zaman Ezra Aleyhisselam gelse hazırım, hadi gidiyoruz diyecek bir şekilde beklentiye giremiyor. Ne olur benim durumum diye korka korka, tabii ki namaz kılan, oruç tutan da korkacak. Hacı da korkacak, hoca da korkacak ama bu şartlar yerine getirilmeyince de Allah ile aradaki anlaşma ve sözleşme bozulunca da hakikaten akıbet çok kötü olacağından endişe ediliyor. Onun için bu mağfiret müjdeleri çok büyük müjdeler. İnşallah Rahman hepimize yetecek, artacak kadar müjdeler var. Bunun başı var, bunun sonu var. Tabii ki bu sade namazla başlamıyor. Ta abdestten başlıyor, namaz öncesinden başlıyor, diğer şartlarından başlıyor. Ebu Müslim radıyallahu anh rivayet edilen hadis-i şerifte Taberani, Ahmed bin Hanbel ve sair kaynaklarda zikrediliyor. Buyuruyor, "Dehaltu ala Ebi İmamete radıyallahu teala anhu fil mescid." Ebu Umame Hazretleri'nin yanına girdim. O kendisi mescitte bulunuyordu. Fekultu ya Umame. Dedim ki ya Ebu Umame. Ey Ebu Umame. İnne racülen. Haddeteni ankenneke simi'te Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Ben bir adamdan işittim. O bana geldi anlattı ki sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işitmişsin. Men tevadda fe esbehel vudu. Her kim abdest alırsa, abdesti güzel alırsa, doğru dürüst alırsa, abdesti kitaplarda beyan edilen veci üzere farzlarıyla vacipleri, sünnetleri, müstehapleri, edepleri, duaları işte gereken şartlar yerine getirilerek tazelerse, güzelce almayı becerirse fekasele edeyi öecehu ellerini, yüzünü, işte ellerini, kollarını diyelim onu dirseklere kadar dirseklerle birlikte yıkıyor, yüzünü yıkıyor, güzelce efendim işte sakalıyla kulak arasını da illa elini sürerekten ıslatıyor, iğne ucu kadar kuru yer bırakmıyor. Bu çok önemli. Başını meshediyor ve kulaklarını meshediyor ve gazelericiley ayaklarını yıkıyor. Tabii bu ayaklar üç kere yıkanacak. İşte efendim her seferinde tam yıkanacak. Parmak araları hilallenecek vesaire. Bütün bu güzel almak meselesinde bayağı bir şartlar devreye giriyor. Sümme kâme ilâ salâtin mefrûdâ. Ondan sonra farz bir namazı kılmak üzere ayağa kalkarsa, niyetlenirse. İşte şimdi yatsıya kaldı şurada 20 dakika ezana diyelim ki bu şekilde abdestinizi şimdi tazeliyorsunuz. Zaten biz bitiriyoruz şimdi. İnsanlar hazırlanıyor, abdestini tazeliyor. Farz namazı kılmaya kalkarsa gafarallahu lehu fî zâlikel yevm. Allah o gün kendisi için bağışlar, o kişi için affeder. Neleri? Mâ meşet ileyhi ricilâh. İki ayağının yürüdüklerini. İki ayağı nerelere yürümüş? Belki günah yoluna yürüdü, kötü yola gitti. Efendim gıybet için gitti, bir adım attı şuradan şuraya, bir efendim dedikodu yaptı vesaire. İnsan bu durmuyor. İnsan seri imalat, günah işleme fabrikası gibi çalışıyor. Ayaklarıyla yürüdüğü günahları. Ve kabadat aleyye de elleriyle tuttuğu günahları. Ve sümmet levzina kulaklarıyla duyduğu günahlar. Kulaklarıyla duyduğumuz günah hakikaten şu anda en fazla günahlardan biri kulaklarıyla duyduğumuz. Ve nazarat ile ayna gözleriyle baktığı. Artık tamamen tabii bu zamanda yaz da geldi şimdi, her taraf sere serpe millet açıldı saçıldı, helal haram hiç efendim, adamı günahı mı soktum düşünen yok, bakmasın diyor efendim. Sen de gözünü kapa diyor, ne yapacaksın yani? Günah illaki biz kaçsak o geliyor bulaşıyor, o bize tosluyor. Böyle bir zamanda fitne durumda ayakların, ellerin, kulakların, gözlerin ve haddede bir nefsü müsü, bir de içinden geçirdiği. İnsan içinden bir de ne hesaplar peşinde tabii, o ne kötülükler geçiriyor, çıfıt çarşısına dönmüş kalbiyle neler düşünüyor, onlar da cabası. Bütün bunları güzel bir abdest neticesinde kalkılıp niyet edilip kılınan bir farz namaz ile Allah bağışlıyor Celle Celaluhu diye Resulullah buyururken sen işitmişsin, bir adam da bunu senden işitmiş. Bak o zaman ne kadar güzel sağlamalar var, kaynaklar ne kadar kolay, bunu duyan Ebu Müslim Hazretleri. Bu zat demek ki en azından tabiinden oluyor. Ebu Umame radıyallahu anh yüce sahabidir, onunla görüştüğüne göre. Onu mescitte yakalamış, diyor ki sen bu hadisi işitmişsin ve bunu nakletmişsin. Ben de birinden duydum. Bu ne müjde, bu ne temizlik. Bu ne yüklerden kurtulmak, bu ne azatlık, bu ne hürriyet, bu ne özgürlük, şu abdestteki namazdaki bu ne kolaylık ve hafiflik ya. Ebu Umame'de ne cevap veriyor? Fekale vallahi lekad semi'tu minen nebi sallallahu aleyhi ve selleme mirara. Allah'a yemin ederim ben bunu kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem, siz dinleyicilerimizden de salavat-ı şerifeyi mutlaka istiyoruz. Ben okurken siz de dinlemeniz münasebetiyle sizin de demenizde çok büyük bereketler var. Salat selam edenlere büyük müjdeler var. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Ben Resulullah'tan sallallahu teala aleyhi ve sellem bu hadisi şerifi bir kere değil defaat ile tekrar tekrar işittim diye vallahi diye bir de Allah'ın adına yemin ediyor Ebu Umame. Yüce sahabi radıyallahu teala. Onun için müjdeler olsun İslam ümmetine, müjdeler olsun siz mümin kullara, müjdeler olsun abdest alıp anlı secdeye gelenlere, kolaylıklar olsun, mağfiretler olsun. Allah'ımız Celle Celaluhu cümlemize affıyla, mağfiretiyle, lütfuyla, merhametiyle muamele buyursun. Allah'ım abdest almaktan mahrum etmesin. Allah'ım abdesti kolay ve güzelce alacak sağlıktan, sıhhatten, elden ayaktan bizi düşürmesin. Allah'ım başkalarının abdest aldıracağı hallere, teyemmümle kılacak hallere düşmekten muhafaza buyurup sağlıkla, sıhhatle, afiyetle öleceğimiz son namazımıza kadar Rabbimiz abdestimizi kendimiz alıp rükûmuzu, secdemizi yapacak sıhhat afiyete bizleri malik eylesin ve bir farz namazın akabinde bir taze abdestin peşi sıra kılacağımız bir farz namaz ile bütün günah yüklerinden azat olduğumuz bir halde ruhlarımızı tertemiz teslim etmeyi bizlere nasip eylesin diyoruz. Sizler de amin diyorsunuz, bizler de amin diyoruz. Rabbim duaları işitiyor, Rabbim niyetleri biliyor. Rabbim yaşama gayelerimizi görüyor. Rabbim tebareke ve teala herkesin istediğini niyetine göre veriyor. Ve böylece bizler dualarımızı yapıyoruz. Mesele niyettir ve mesele neticedir. Senin de sebep olman neticesinde bir insan yola geliyorsa tabii ki hayra delalet eden o hayrı yapan gibidir. Böylece Allah kimseyi mahrum etmeyecektir. Celle şanu ve celle celal. Bu vesileyle sizleri Rabbime emanet ederken tabii Allah Teala Hazretleri vatanı bölünmekten muhafaza eylesin. Bu vatanımızı vesaire İslam vatanlarından iç savaştan dış savaştan muhafaza eyleyip Rabbim ezanlarımızı susturmasın. Vatanımızı böldürmesin, bayrağımızı gönderden indirmesin Rabbimiz Tebareke ve Teala. Bu vatanımızda, bu cennet yurdumuzda huzur, emniyet, güven içerisinde namazımızı, abdestimizi yerine getirerek ahiret yurdumuzu, cennet yurdumuzu dünyada olduğu gibi ahirette de cennet yurdu kazanmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Amin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2007 yılında yapmış olduğu namazın günahlara kefaret oluşu konulu sohbeti sona erdi.
16: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
18: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Dua kabul saati, akşam namazına bir saat kala Lale Gül'den canlı veriliyor. Müslümanların müşkillerinin halli için Kehf suresi okunuyor. Kehf suresindeki bütün bereketler bir hafta, üç gün fazlasıyla 10 gün tümör, kanser, kötülük, musibet, bela okuyana, dinleyenlere vurmaması garantisi hadis-i şerif sahiptir. Onun için her cuma Kehf suresi okuyoruz inşallah. Bunu dinleyen de okuyanla müşterektir. Çoğu insan düzgün okuyamıyor. Onun için dinlemek daha faydalı da olabilir. Ondan sonra da Hizb-ül Bahar okunuyor. Hizb-ül Bahar Bağdat'ta okunsaydı Moğollar orayı alamazdı buyurdu Ebu'l-Hasen Şazeli Hazretleri. Ali Adir Efendi Hazretlerimiz her gün okurdu. Mahmud Efendi Hazretlerimiz her gün okurdu Hizb-ül Bahar. Onun için Hizb-ül Bahar'ı da okuyoruz. Kabul saatinde çok önemli dualar ve zikirler yapılıyor. Bir denk geldiği vakit dünya ahireti mamur olur, abad olursunuz inşallah. Hepimize nasip eylesin. Her cuma gününde kabul saatine muvafakata muvaffak eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem.
16: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile dua kabul saati her cuma. İstanbul'a doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sunar.

0: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
1: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
2: Bu bir yeniden iletimdir. Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
4: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
6: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
2: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5.000 lira, yurt içi hisse bedeli 17.000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1588 Vahidder.
7: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
8: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216-606-38-38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
9: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından, Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden, kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
10: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz. 8589'a gönder. 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 0212 lalegulvakfi.org.tr.
11: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
12: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
15: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
16: İnsan annesinin rahminden bir tane inen tepesi kadar bir su. Onu Cenab-ı Hak mı yapıyor? Bir zaman su olarak saklıyor. Bir zaman sonra tonuk kan haline geliyor. Bir zaman sonra o tonuk kan et parçası haline geliyor. Bir zaman sonra et parçası kemikler haline geliyor, iskelet haline geliyor. Bir zaman sonra o kemikler, o iskelet elbise gibi deriyle, etle giyindiriliyor. Oldu bir beden. Ama ne gözü var görmez, kulağı var işitmez, lisanı var söylemez. Tamam mı? Sümme enşe'na halkan ahar. Ondan sonra onu yeni bir yaratılışla yarattık. Yani ruh verdik ona. Şimdi gözüyle gördü, kulağı da işitti, lisanı da söyledi, her şeyi çalıştı. Bu doğdu, dünyaya geldi, buluğu erdi, büyüdü. Gözü var ama duvarı görüyor ancak, taşları, ağaçları görüyor. Arkasını görmüyor. Düşün, o beden görüyor muydu ruh gelmeden? Görmüyordu, ruh gelince gördü. Şimdi bu ruha bir ruh daha lazım. Onun ayetini okuyacağım size. Adam 70 sene dünyada geziyor. Bismillah. Ve keyyimin ayetin fissemavati vilal yemurrûne aleyyâvumen amurdûn. Göklerde yerlerde nice ayetlerim vardı. O ayetleri yanından gelip geçerler. Gözleri de alır onlar ama hiç görmemiş gibi. Bak görüyor musunuz? Şu gaflete görüyor musunuz? Canlanmamaya görüyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî halkis semavati vel ard ve ihtilâfil leyli ven nâri le âyâtin lil bâb. Muhakkak göklerin ve yerlerin yaratılışında, gece ile gündüz ihtilaf edişinde büyük ayetler vardır. Halis akıllılar için. Aklı halis olmayan hiç anlamaz. Dağlara da baksa bir şey anlamaz. Taşlara da köklere hiç anlamaz. Halis aklı yok. Kimdir halis akıllılar? Ellezine kullardır ki yedkürûnallâhâ kıyâmen ve kûûden alâ cunûbihim. Ayakta, oturdukları yerde, yattıkları yerde devam üzere Allah'ı zikrediyorlar. Devam üzere zikrede ede ruhları uyanıyor, canlanıyor. Ve yetefekkerûne tefekkür ediyorlar. Fî halkis semâvât ve erd. Göklerin, yerlerin yaratılışı hakkında tefekkür ediyorlar. Tefekkür ede hemen eferden müessire geçiyorlar. Bu kainat eserdir. Bunu yaradan Allah müessirdir. Bu eserden hemen Mevla'ya geçiyorlar. Bismillah. Rabbena ma halakte hâzâ bâtilâ. Bak Mevla ile yüz yüze konuşuyor. Ya Rabbi sen bu kadar bu manzarayı boşu boşuna yaratmadın. Ben şimdiye kadar sanki beni bana göre boşuna yaratmıştı şimdiye kadar. Ne zaman ki ben canlandım, şimdi hakkı gördüm. Eski vakitlerimden tövbe ediyorum, özür diliyorum Ya Rabbi sana. Ve ateşlik oldum. Sen bizi ateşin adabından kurtar.
17: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz. Bir soru, bir cevap.
18: Evde namaz kılmayan birinin bulunması nelere sebep olur demişler.
19: Evet. Yani bu tabii aslında vaaz-ı nasihatla alakalı bir mesele. Çünkü namaz mümin için olmazsa olmaz olan bir vecibedir. Ki hadis-i şerifte kıyamet gününde hatta kişi kabir alemine indiğinde ilk sual imandan sonra namaz olacak. Ve namazda sınıfı geçenlerin diğer ameliyelerde de sınıfı geçeceği ama namazda sınıfta kalanın Allah muhafaza diğer ameliyelerde de sınıfta kalacağı ifade ediliyor. O yüzden namazsız bir Müslüman düşünülmez, namazsız bir aile düşünülmez. Namaz olmazsa olmaz olan her bir Müslüman için bir vecibe, bir gerekliliktir, yapması gereken bir ameliyedir. Yapmazsa ne olur? Eğer bunun farziyetini inkar ederek yapmıyorsa o insan zaten kafirdir, iman dairesinde değildir. Evet. Ama ben bunun farziyetini kabul ediyorum, nefsime mağlup olduğum için kılmıyorum derse bu bir insan çok büyük bir günah işlemiştir ve günah işlemeye devam ediyor ama ehli sünnet akidesine göre kafir değildir. Evet. Çünkü amel imandan bir cüz olmadığından dolayı. Ama büyük bir günah işlemiştir ve bu hal devam edecek olursa ki neticede nasıl yaşarsan öyle ölürsün, nasıl ölürsen öyle haşrolunursun buyuran Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu ifadesinden dolayı bu kişinin imanını kurtararak ahirete gitmesi de zordur. Evet, namaz kılmaması, imansız olması demek değil, onu haram olduğuna itikad ederek bunu yapıyorsa. Ama imanlı bir şekilde ahirete gitme garantisi içinde de böyle bir garanti zaten kimse içinde yoktur. Evet. Bu kişi için daha büyük bir tehlikelidir. Dolayısıyla yani neslimizden, aile efradımızdan namaz konusunda çok titizlik göstermemiz lazım. Ama tabii bunun bir öncüsü, önceliği vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir reçete vermiş. Muru evladikum bis salati ve hum ebna'u seb'in. Çocuklarınız 7 yaşına geldiğinde onlar namazı emredin, namaz kılmalarını söyleyin. Yani çocuktur, önemli değil. Daha henüz bülüğ çağına ermemiştir. Sonra kılar değil. bu çocuklukta yaş iken ağaç eğileceğinden dolayı o dönemde namaz ona aşılanmalı, namaz bilinci ona verilmelidir. Ve maalesef ailelerde olan bu sıkıntı zamanında bu bilinç verilmemesinden kaynaklı. Bu yaşta işte gel evladım hep beraber namaz kılıyoruz sen de gel. Çocuktur nasıl kıldığı önemli değil. Yatıyor kalksın ama namaz diye bir mefhumun insanın hayatında olduğunu bilmesi gerekir. Nasıl ki işte sabahları kahvaltı yapılır, akşamları oturulup ailece yemek yenilirse günde 5 vakitte namaz kılınır. Bunun gibi bir asli ihtiyaç olarak o çocuğun ruhunda bu nakşetmelidir. Bu zamandan başlayacaksın. İşte 10 yaşına geldiğinde bunun hakkında biraz daha müeyyideler uygulayacaksın. Çünkü blu artık dönüm noktasıdır. Ondan sonra artık tampon yoktur. Blu da ya kılar, kılmış olur ya da kılmaz, kılmamış olur ve günahkar olur.
18: Evet.
19: O yüzden onun öncesindeki o tampon 10 yaşıyla blu çağrısı ciddi bir tampondur. O dönemde daha fazla müeyyideler uygulamak suretiyle namazı ona illaki ve illaki aşılamak gerekir. Ama imtihan olmadı, kılmıyor veyahut da belli bir şeyden sonra bırakmıştır. Tabii burada eğer ebeveyn zamanında vazifesini yapmışsa böyle bir mesuliyet altında değildir. Çünkü o yapacağını yapmıştır, vusunda olanı ortaya koymuştur. Bu saatten sonra günah artık o çocuğadır. Tabii ebeveynin mesuliyet altında olması çocuğun günah işlememiş anlamı taşımaz.
18: Evet.
19: Hani blu'dan sonra işte bana zamanında aşılamadılar o yüzden benim kılmamamın günahı olsun babamın denmez.
18: Şey
19: o babanın annenin sorumsuzluğundan kaynaklı vebali ayrı bakidir. Ama sen buluğdan sonra kılmıyorsan senin günahın da bakidir. O yüzden ebeveyn zamanında vazifesini yapmış olduğu halde bir şekilde çocuk aile bireyi ya da aldığımız gelin hanım namazı bırakmışsa evet üzülecek bir durumdur. Bu aile içinde bir problemdir. Devamlı dillendirilmesi gereken bir durumdur. Ama bu kişiye tahallük eden bir vebal değildir. Yani bir bereketsizlik olur mu? Elbette evet. Olur. O bereketsizliğe sebep de elbette o kişinin namaz kılmaması söz konusudur. Bu manada telkin edilir. İşte sohbetlere getirilir. Namazın ehemmiyeti, bir Müslüman için namaz ne denli önemli olduğu, bu konudaki naslar, bu konudaki hadis-i şerifler ona güzel bir şekilde anlatılır. Onun kabul ettiği, saydığı, hürmet gösterdiği kanaat önderleriyle görüştürülür. Onlara daha önceden bilgi verilir. Bu kişiye namaz konusunda telkin edilmesi sağlanır. Bir şekilde bunu dert edinmek gerekir. Evet. Dert edinirsek belli bir zaman sonra inşallah o namaza dönecek. Dönmezse de o kendi yapacağı bir ameliyedir. En azından biz vusumuzda olanı yerine getirmiş oluruz ki Rabbim ailemizden, neslimizden namazsız kişiler olmasından cümlemizi muhafaza buyursun.
18: İbrahim Aleyhisselam'ın duası değil mi hocam?
19: Evet.
18: Kur'an-ı Kerim'de geçiyor devamlı surette. Yani zürriyetin namaz ehli olması için. Yani bir peygamber olarak bu duayı yapıyor hocam.
19: Evet.
18: Bizim de anne baba olarak, büyükler olarak evlatlarımıza
19: hem duayı yapacağız hem de bunun tedbirini zamanında alacağız. Ama zamanında almadıysak da geç kalmış değiliz. Şu an itibariyle zararın neresinden dönersek dönmek kârdır kuralınca bunu dert edinerek bu konuda çalışmamız lazım.
18: Evet. Bir hadis-i şerif hocam sizden mi duymuştum, diğer hocalarımızdan mı hatırlamıyorum ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında birisi geliyor sahabe efendilerimizden. Ya Resulallah diyor bende bereketsizlik var diyor. O da diyor ki ama git evine bak diyor evinde diyor ev ahalisinden namaz kılmayan var mı diye sor diyor. Evine gidiyor ondan sonra geliyor diyor ki ya Resulallah kimse diyor öyle bir yok. Yani namaz kılmayan kimse yok herkes kılıyor. O zaman diyor git diyor komşularına çevrene sor diyor bak diyor. Orada da var mı diyor. Gidiyor çevresine bakıyor falan orada da yok. Diyor ya Resulallah etrafında da yok komşularında da böyle yok. Sonrasında bir öğreniyor ki hocam. Namaz kılmayan bir kişinin cenazesi oradan geçerken şeye vuruyor. Bunun evinin duvarına vuruyor. Onun bereketsizliği yansıyor.
19: Evet.
18: Yani
19: tabii ben bu rivayeti bilmiyorum ama benim bilmemem böyle bir rivayetin olmadığı anlamı taşımaz.
18: O zaman diğer hocalarımız anladım
19: olabilir.
18: Doğrudur.
19: Yani rivayet hakkında bir şey diyemeyeceğim.
18: Evet.
19: Tabii bu bir vebal manasında değildir ama bir bereketsizlik bir tesir olur mu? Şu müsellem bir şeyin günah olmaması tesir etmemesi anlamında değildir. Yani bu, evet, kıssanızı, bu anlattığınız rivayet ya da kıssa neyse, evet, bunun yani İslam'da karşılığı şu bağlamda vardır. Mesela örnek olarak diyelim, misal olarak bir insan yolda yürürken gözü nahoş olan bir manzaraya rastlasa, hı hı, görmemesi gereken bir şey görse, işte bir kadının avret mahallini görse, saçını görse, sırtını görse, elini görse. Bu bir aslında haram olan bir ameli ama kendi iradesi dışında gerçekleşti ve onu gördü, estağfurullah dedi, gözünü çevirdi. Bu kişi o görmesinden kaynaklı günah işlemiş olur mu? El cevap işlemiş olmaz. Niye? Çünkü kendi iradesiyle oluşmamıştır. Hazreti Ali radıyallahu anh bununla alakalı ifadesi var. İşte ilk bakış senin içindir. Ama tekrardan gözünü çevirip bakacak olursa bu günahtır. Oraya girmeden o ilk görüşte gözünü çevirdi, tövbe etti ki zaten bir günah yoktur. Ancak onun ona bir tesiri var mıdır? El cevap vardır. O nazar, o bakış kalbine bir hançer olarak saplanmış ki hadis-i şerifte şeytanın zehirli okudur ifadesi kullanılıyor. O belli bir zaman sonra zehrini akatacak ve o kalbe illaki bir tesir bırakacaktır. Yani bir şeyin günah olmaması, tesir etmemesi anlamında değildir. Bakın farklı bir misal vereyim. Fıkıhta bir malın mülk sebebinin değişmesi aynın değişmesi makamındadır. Bununla alakalı Hazreti Berire hadisi vardır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Muvatta'da geçiyor bu hadis-i şerif. Hazreti Berire, Hazreti Ayşe validemizin azatlısı, onu ziyarete gidiyor yaşlı bir kadıncağız. O Hazreti Berire Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hurma ikram ediyor. Tabi hurma belki bizim bu bölgemizde kıymetlidir ama Hicaz'da her yerde hurma olduğu için orada da belli bir mertebede kıymeti var ama Efendimiz bakıyor ki orada kazanda et var, kaynıyor. Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam hellena nasibu minel lahmi, o etten bizim nasibimiz yok mu, yani bize ondan bir şey vermeyecek misin dediğinde Hazreti Berir radıyallahu teala anha ya Resulullah, o bana zekat olarak geldi, sen peygambersin, peygamber zekat yemez, bu sebeple onu sana vermedim dediğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem leki sadakatun ve lena hediye, sana gelişi zekattır ama senin bize onu vermen ise hediyedir. Evet. Buradan fukaha diyor ki bir malın mülk edinme yolları değişirse, mülk sebebi değişirse, yani maliki el değiştirirse diğer bir ifadeyle, o malın aynı değişmiş gibidir. Buradan hareketle bir insanın eline haram bir para geçse, haram bir mal geçse, ancak bu haramlılık akitten kaynaklı ve bozulamıyor. Yani şahsın, muayyen bir şahsın hakkının tahallük ettiği bir haramlık değil. Evet. Çünkü muayyen bir şahsın hakkının tahallük ettiği haramlıksa ona verilmelidir. Haram bir şekilde bir mal edindi. Evet, bir mülkiyet vardır ama bu mülkiyet habis bir mülkiyettir. Bunu yapması gereken nedir? Bunu yapması gereken fukaraya tasadduktur. Peki o fakire o haram olur mu? Hayır, o fakire haram olmaz. Ona helaldir. Helaldir ama ona bir tesir eder mi? İşte mesele bu. O tesir noktasında, evet, maneviyat noktasında, ibadetleri noktasında, onun kalbinin rikkatiyle alakalı illaki bir tesiri olabilir. Hatta şöyle de ifade edelim. Mesela kendi gündelik hayatımızda bunu tatbik edebiliyoruz. Gidip ecdattan kalma eski tarihi bir camide namaz kıldığımızda, işte bir köy camisi olsa bile, o namazda aldığımız huşu, işte veya günümüzde modern olarak yapılmış bir camide namaz kıldığımızda aldığımız huşu. İkisi de camidir ama hani kazanç olarak belki bu dönemdeki insanların kazancında haram şaibesi fazlasıyla var ama öyle olsa bile bu camiye sirayet etmez. Çünkü zaten haram dahi olsa kamuya alınır, camiydi, tekkeydi, bu gibi yerlerde kullanılır. Evet. Burası yapılmış, namazın saatine engel değil ama bir tesir bırakır mı? Evet. İllaki bir tesir bırakacaktır. O yüzden dediğinizi de bu bağlamda anlama imkanımız vardır. Yani evet, belki o cenazenin oraya vurması etmesi vesaire bir günah değildir. Evet. Böyle bir şey olmuşsa parantez içinde bilmiyorum. Bir günah değildir ama bir tesiri, bir eseri olur mu? Kişiden kişiye elbette farklılık arz etmekle beraber tesiri olacaktır.
18: Evet. Geçen bir şeyde paylaşmıştım onu da hocam. Dedim ki yani bu haram kazandığınız paraları bazen yani Hristiyanları böyle örnek alıyormuş gibi oluyor aslında. Ya hocam işte kusura bakmayın ama biz de bu ticaret yaparken işte kredi kullandık, faizle çekiyoruz. Onu da yapıyoruz, bunu yapıyoruz. İşte gelen o faiz parasını hocam camiye verelim, talebeye verelim, medreseye. Ya burası sizin haramınızı temizleme yeri değil.
19: Evet.
18: Yani oradaki insanları da, o camiyi de, o medreseyi de, o talebeyi de düşünmek lazım bir anlamda. Ondan sonra o talebenin şeyi değişiyor hocam. İhlası değişiyor. Medresenin o şeyi kaçıyor, bereketi kaçıyor.
19: Şöyle bir ifadede bulunmak isterim. Bunu yine bu stüdyoda anlattığımı hatırlıyorum ama tekrar etmekte fayda vardır. Allah selamet versin, Nedim Hoca'dan işitmiştim. O Efendi Hazretlerimizden bizatihi ders okuyan o halakadan bir tanesi. Diyor ki yine bir tarihte diyor Efendi Hazretlerimizin halakasında merhum Hızır Efendi, Hasbi Hocalar vesaire hep beraber ders okurken Efendi Hazretlerimizin genç olduğu dönemlerde Rabbim şefaatine nail eylesin. Yolundan bizleri ayırmasın ki o bize şeriatı öğretti. Son nefesimize kadar da o yolda olabilmeyi bizlere nasip eylesin. İşte Efendi Hazretlerimizin ders halakasında otururken bazen misafirler gelirdi diyor. Gelen misafirler bir hediye getirir, yiyecek bir şey. Ama Efendi Hazretlerimiz hiçbir zaman o hediyeyi evine getirmezdi. Orada tutar, misafiri gittiği zaman veya onun yanında bizlere ikram eder, biz yerdik diyor talebeler olarak. Yine bir zat geldi diyor. O zaman elinde işte bir poşet içinde meyve olarak muz var diyor. O masaya konuldu. Hoş beş konuştu gittikten sonra. Efendi Hazretleri onun yanında bize ikram etmediği gibi o gittikten sonra da yiyin demedi bize. Kendisi de çıktı diyor. Alıp da götürmedi. Ertesi gün oldu. Yine o meyve orada duruyor. Dersi işledik. Yine bize yayın demedi. Yine almadı. Yine çekti gitti. Birkaç gün böyle geçtikten sonra artık o sineklenmeye başladı. Bozulmaya başladı. Biz de öyle bir durumda onu artık bayağı bozulduğu için attık. Atınca yine Efendi Hazretlerimiz bir gün derse geldi. Bir baktı ki masada o muz meyve olmayınca telaşlı bir şekilde burada bir meyve vardı ne oldu dedi diyor bize. Biz de dedik ki Efendi Hazretlerimiz yani çürümeye başladı, sineklendi, kokmaya başladığı için biz onu attık deyince Efendi derin bir nefes alarak endişe ettim, korktum acaba yediniz mi diye. Çünkü onu getiren kişinin faizle iştigali vardı, faizle ameliyeleri vardı, sizin yemenizi bu bağlamda istemedi. Oysa fıkhen baktığımız zaman o adam bu günah işlemiş olsa bile zaten İslam otoriteri o parayı ondan alır kamuya tahallük edecek bir şekilde ki talebe medresede zaten kamu içindir. Evet. Orada harcayacaktır. Yani olması gerekendir ama öyle olduğu halde bile o talebenin midesine o şaibeli haram olmasa bile tesir bırakacak bir şeyin yemesine Efendi Hazretlerimizin müsaade etmemesi ki bu da elbette bir tesirin varlığını gösterecektir.
18: İşte o yüzden hocam bizim birazcık daha dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Vakıflar, dernekler işte şeyler olarak. Yani Efendi Hazretlerimizin bu hassasiyetini en azından bizler devam ettirmemiz lazım.
19: Bu hassasiyet İslam'ın hassasiyettir. Evet. Olması gereken hassasiyettir ama artık öyle bir hale geldi ki bu sanki çok yüksek makamlarda sahip olan kişinin göstermesi gereken bir hassasiyet. Halbuki evet. her Müslüman'da olması gereken bir hassasiyet.
18: Bunu yapmadığımız zaman hocam insanları bizler de harama teşvik ediyoruz bir anlamda. Evet. Yani hoca efendi nasıl olsa benim işte zekatımı alıyor, sadakamı alıyor. İşte bir şey demiyor, o zaman ben bu işe devam edeyim. Düşüncesiyle de hareket ediyorlar. Evet. Allah muhafaza.
19: İşte ama o da biraz hani şöyle bir şey var. Tabii şu dediğinizde haklısınız. Bir adam zekatını getirdiğinde devlet Ali Osmaniye'de sorulurdu. Senin kazancın nereden? Gel önce şunun bir hesabını ver ondan sonra zekatını alayım. Evet. Ama şu anda böyle bir imkan yok. Niye? Zaten muhtaçlılık bir durum var. Zaten hayır eden insanlar çok azınlıkta. Zekatını veren Müslümanlar çok azınlıkta. Talebelerin ihtiyaçları var. Medreselerin ihtiyacı var. Böyle bir sorgulamada belki de o kişinin zaten zekat vermeye gönlü de olmayacak. Başka başka bir yere verecek veya hiç vermeyecek. Bu bağlamda ya şu maslahat icabı, şu medreseler bir şekilde hayatta durabilsin, ayakta kalabilsin, bu inşaatlar tamamlanabilsin, aşevlerine ihtiyaçları giderilsin diye idarecilerimiz bu bağlamda tabii sorgulama yapmıyor ama dediğiniz gibi aslında bu sorgulanmalıdır,
18: i̇şte bakılmalıdır. Bereketimiz kaçıyor hocam, bu kadar sıkıntı olmaz. Bu da tesirli
19: olarak bereketi yansıtıyor. Ki bir tarihte yine işitmiştim.

0: Problem hani bir talebe olsa, iki talebe olsa deriz ki onların karakter bozukluğu, ama bu medresenin tamamına yansıdı. Yani bizde bir şey var deyip de o zaman için diyor bir araştırma yaptığımızda bizim ekmeğimizi veren bir zat vardı diyor. O ekmeği veren kişinin ise kredilerle, faizle iş yaptığı, yani faizli para verdiği biliniyor. Oradan anladık ki tesir buradan geliyor. Halbuki fıkhen talebenin onu yemesi haram değildir. Onu kestik diyor, talebelerin düzelmeye başladı. Bunu da
1: Elhamdülillah.
0: eski hocalarımızdan
1: Ya ayette de öyle geçiyor hocam. Siz diyor helal kazanın, helal kazancınızdan
0: duymuştuk.
1: temiz olarak infak edin diyor hocam. Bitti. Rabbim inşallah bu şekilde tam manası helal kazanç nasip etsin hocam
0: Amin,
1: hepimize
0: amin,
1: ve
0: amin.
1: medreselerimize, talebelerimize, işte camilerimize, böyle hayır yerlerine de bu temiz kazançlardan vermek nasip
0: Amin,
1: eylesin
0: amin.
1: diyelim.
0: Rabbim medreselerin imkanlarını da genişletsin
1: Amin.
0: ki bu şekilde seçici olabilme durumuna da haiz olsunlar.
1: Efendi Hazretlerimiz seçer miydi hocam tek tek gelen
0: Evet.
1: zekatı, şeyi, her şeyi sorgulardı. İnşallah biz de o şekilde yapmaya gayret gösteririz.
0: Rabbim muvaffak etsin.
1: Amin.
0: Allah
1: Bu
0: razı
1: duayla
0: olsun.
1: hocam programın nihayetine erdirelim
0: Buyurun.
1: inşallah.
2: Bir soru, bir cevap. Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçenizde Alegül Efendim.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Şimdi Mevla bizi için yaratmış, kendisine kulluk için. Bu kulluk için ne lazım olduğunu öğrendik mi? Önce Ehl-i Sünnet'e göre itikat, neye inanacağız, nasıl inanacağız öğrendik mi? Sonra abdest, gusül, taharet meselelerini, istinca, istibra meselelerini, namazın sahih olması için ilmihal bilgilerini öğrendik mi? Talebul ilmi ferîzatun alâ külli müslimi ve müslime. Her kadın, Müslüman, erkek, Müslümana ilim tahsili farz. Hangi ilim? Hangi ilim yani? Ne demek yani? İbadet, kulluk. Kulluk nasıl yapacaksın? Allah'ı tanımadan kulluk olur mu? Ben senin kulunum. Sen ben senin kulunum demen yetmez ki ne? Mevla benim kulum buyuruyor mu? Ona bakacağız. Ebu Yezid el-Bestami Hazretleri Kudsesi Ruh kabre defnedildiği vakitte Münker Nekir melekleri geldiler. Dediler, men Rabbüke, sen Rabbin kim? Ya dedi, ben dedi Rabbi Allah. Bak Münker Nekir'in korkusundan dirilerin abdesti kaçar. Ölünün zaten dibi tutmaz yani. Öyle korkunç. Ama Bestami, Ebu Yezid el-Bistami, Kudsesi Ruh, Sultanül Arif'in, Ariflerin padişahıydı. Dedi ki, beni bana soruyorsunuz dedi. Rabbi Allah desem, Rabbim Allah desem. Ne fayda eder? Siz ona sorun bakalım. Beni, bana kulum diyor. Şimdi sen ibadet için yarattık. Biz Allah'ın kuluyuz. Tamam da kime ibadet edeceksin? Allah-u Teala. O Allah-u Teala kimdir? Bir kulü Allah'a de mana verebiliyor musun? Kur'an-ı Kerim'de geçen bu kadar esma-i ilahiye, sıfat-ı ilahiye, bunlardan ne haberin var? Mevla'nın Kur'an'da kendine isnat ettiği, izafe ettiği fiiller var. Şöyle yaptım diyor, şöyle yaptım. Ama gelirken yağmur yağıyordu. Birçok ayette enzele mines semâi mâen, gökten suları indirdi. Yani her dakika Allah-u Teala'nın bir fiili, bir halkı, bir yaratması, bir icadının mazharıyız. Şurada konuşurken bu harfleri, sesleri yaratıyor, benim ağzımdan çıkartıyor, sizin kulağınıza işitme yaratıyor, oradan sizin kulağınıza geçiriyor, oradan size akıl veriyor, benim ne dediğimi anlayabiliyorsunuz. Ha burada deli otursa bir şey anlamaz. Oradan kalbinize indiriyorsunuz, indirebiliyor musunuz, ne kadar indiriyorsunuz, kalbinizde ne kadar saklayabileceksiniz, hep Allah'ın yaratmasıyla. Yani sudan çıkmış balıktan beter, Allah'ın nimetlerinden soyulursak. Su, balığın sadece dışını kaplıyor derdi Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala'nın halkı, icadı ve nimetleri bizim içimizi de kaplamış, dışımızı da kaplamış. Her kılcal damarın en ücra köşesinin, hücresinin, bilmem işte ne diyorsunuz, parçalanamayacak kadar, daha küçültülemeyecek kadar en küçük hücreyi bulsan

0: İşte yok kök hücre, şu hücre, bu hücre. Hepsi Mevla ile kaim. Hiçbir şey kendi başına olmuyor. Mevla yaratmadan bir şey olmuyor. Bu kadar nimetin içindeyiz. Yani dediler, balıkların başları var. Ve min ümmetin illa halafiyâ nezîr. Her ümmete bir uyarıcı gönderdik diyor Kur'an. Ve mâ min dâbbetin fil ardı ve lâ tâirin yatîru bi cenâhihi illâ ümmemün emsâlukum. Yeryüzünde gezip dolaşan böceklerden filine kadar, iki kanadıyla gökte uçan kuşlara kadar, hepsi sizin gibi ümmetlerdir buyuruyor. Bu ayette. Öbür ayette her ümmete uyarıcı gönderdik buyuruyor. Dolayısıyla ne anlaşıldı buradan? Hayvanlardan da her türlerin nezirleri var, yani liderleri var. İşte o balıklar da toplanmışlar. Başlarına, reislerini ziyarete gittiler. Ve dediler ki biz su diye bir şey varmış. Bu suyun ne olduğunu duyuyoruz, duyuyoruz. Hiç de bir şey anlamıyoruz. Daha müşerref olmadık. Bize bir suyu anlatır mısın? Ne dedi? Siz dedi bana susuz bir yer gösterin, ben de size suyu göstereyim. Şimdi sen bana Allahsız Celle Celaluhu, Allah-u Teala'nın zat-ı itibariyle konuşmuyoruz aşağı. Halk ve icadı ve yaratması ve esmasının ve sıfatlarının tecellileri haricinde, bu alemde, içinde, dışında, uzayda, yerde, gökte, denizin dibinde, biz yer göster, biz zerre göster. Allah'ın yaratması oraya müdahale etmeden bir şey olduğunu. Ben sana Allah'a gösteririm Celle Celaluhu. Yani onun tarifini yapabilirim. Şimdi kulluk için yaratıldık. Kulluk yapmak için ne? İlk şart nedir? Kimin kulu olduğunu tanıman lazım. Tanımadığın zata nasıl kulluk edeceksin? Ben felancaya bağlıyım diyorsun. Ya işte şimdi diyelim Mahmud Efendi Hazretleri'ne bağlıyız biz. Tamam da şimdi Mahmud Efendi Hazretleri'ne bağlıyım demekle bağlı olunmuyor ki. Bu mübarek insan geldi bu alemde hizmetler etti. Dinimizi tecdit etti, sünnetleri ihya etti, bidatleri öldürdü. Efendim bu kadar parlattı dinimizi dünyaya hakim edecek kadar. İlim bakımından yani. Devlet gücü bakımından olmasa da ilim bakımından, irşat bakımından, batılı söndürmek bakımından. Hakkın nurunu parlattı mesela. Şimdi tamam. Bu mübarek zatın sohbetleri var. Bu mübarek zatın kitapları var. Ruhul Furkan tefsiri var. On sonra bu mübarek zatı görmüş, yanında bulunmuş, sohbetine hazır olmuş, hizmetine bulunmuş alimleri var, vekilleri var, talebeleri var vesaire vesaire. Onun görüşleri neydi? Ne anlatıyordu, ne dinletiyordu, nasıl yatıyordu, nasıl kalkıyordu, nasıl yiyordu, nasıl içiyordu? Hiçbir şeyden haberin yok, ben ona bağlayayım. Kendini o zaman git direğe bağla. Kuşakla beraber ben direğe bağlayayım. Ne anladık bundan ya şimdi? Onun için ben Allah'ım kuluyum demek sökmez. Yarın ahirette fayda vermez. Mevla sana kulum diyecek. Mevla sana ne zaman kulum der? Bir defa Allah ile Celle Celaluhu ilgili itikat, ehli sünnet inancı bu ilmi bile daha zaruri miktarda yani. Onu bilmeden Müslüman olunmaz. Değil mi şimdi? Adama sorsan Allah yerde midir, gökte midir haşa? Hani soruyu sormak da haşa denecek bir soru da. Ne diyor İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh? Bir adama diyor, böyle bir soru sorsalar, o da dese ki bilmiyorum, kafirdir diyor. Kafir olur diyor. Çünkü ne demek? Mekandan münezzeh demesi lazım idi. Yani cevap veremedi. Cevap veremeyince ya yerde ya gökteye döndüğü iş kafir oldu mekan isnadından. Şimdi adam Allah'a baba diyor haşa. Öbürü Allah gökte diyor haşa. Vehhabiler bütün o kafada. Şimdi Allah'ımız hakkında, sıfatları hakkında, şimdi burada onun sohbetinin vakti değil, o kadar uzun vaktimiz yok burada. Bir teşvik için hoca hanıma buradaki işte hizmetlere, faaliyetlere bir teyit ve destek olabilir miyiz? Allah rızası için niyet ettik, geldik yani. Sizden para istemiyoruz, pul istemiyoruz, reis demiyoruz, elimizi öpün demiyoruz, bilmem ne yapın demiyoruz. Allah rızası için geldik burada yani. Birkaç size bir şey anlatalım. Efendi Hazretimizin hocalarının hizmetlerine destek verelim. Benim ne derdim var başka? Ama şimdi siz bunu Ehl-i Sünnet itikadını kitaptan okumanız lazım değil midir? Bir abdest, gusül, taharet, istibra, istinca, kadına göre, erkeğe göre değişen konular da var bu işte tabii. Kadının başka halleri de var, erkekten farklı. Namaz, abdest hususunda mesela. Herkes kendine göre. Bunları öğrenmesi, namaz farzsa, öncesinde bu abdest, gusül, taharet, bunları öğrenmek var. Şimdi, daha bunları sorusuna cevap veremezsin. Tabii detaya girmiyorum. Yani işte abdestin, guslün öyle detayları var ki. Binlerce mesele var. Başına gelen, her birinin başına bir değişik bir şeyler gelebilir. Onu konuşmuyoruz. Ama normal bir Müslüman. Bir abdest alıp da farz namazını en azından kılsa Allah kabul eder mi, etmez mi? Bunun için ne lazım yani? Bu kadar bir bilgi farz. E şimdi biz sizi diyor, kulluk için yarattık. Milyonlarca, milyarlarca, 2 milyar başka Müslüman var. Kâfırları hiç konu etmenin bir anlamı yok. Allah onlara iman nasip etsin. Amin. E şimdi bu zaten 2 milyarın çoğu namaz kılmaz. Çoğu Ehl-i Sünnet itikadından haberdar olmaz. Ama Müslüman mısın? Müslüman. Peki böyle ahirete böyle gidersen imanlı gidebilir misin? Yaratılış gayenin taban tabana zıt işler yaptın. Hiç ibadetten bir haber sormadın yani. Allah beni niye yarattı yani? Bunu düşünmedin. E peki o zaman ne olacak? Ölüm de her an gelebilir. Artık ne namaz kaza, ne oruç kazası, ne zekat kazası, ne bir daha ilmihal tahsili falan. Hiçbir imkanda kalmaz. Gidiyoruz ahirete. Yani hepimiz bununla karşı karşıyayız. Ve şu anda bütün Müslümanlar bu dediğimle karşı karşıya. Ama kaçta kaçı bunlar? Milyonda biri bile diyemiyorum bak yani. 2 milyar var burada şimdi. Milyonda beşi onu diyemiyorum ya. Milyonda ya. Diyemiyorum ki Ehl-i Sünnet itikadı ve ilmihal bilgisinden sınıfta kalmaz yani. Mezarda sorguya cevap verir. Milyonda birkaç kişi zor çıkar. 2 milyarda yani Müslümanı konuşur. E ne olacak bizim halimiz ya? Niçin yaşıyoruz ya? Yemek için mi yaşıyoruz? Ayran içmek için mi geldik bu dünyaya ya? Baklava yemek için mi geldik ya? Kulluk için geldik. Bak bütün ulema, evliya, biz kulluk yapamadık diye ağlıyorlardı ya. Süfyan-ı Sevri Hazretleri, evliya Allah'ın çok büyüklerinden. Hepiniz duymuşsunuzdur adını herhalde. Radıyallahu Teala. Müçtehitlerden yani. Müstakil mezhep sahibi. Yani İmam-ı Azam gibi müçtehit de mezhebi bize kadar ulaşmadığından 4 mezhebi ulaştı bize yani. Öbürlerinin mezhebi ulaşmadı bize. Yoksa müçtehitlikte İmam-ı Azam gibi yani. Birisi gitseydi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh hazretlerine bir fetva sorsaydı, o da ona o fetvayı verseydi, onunla amel etseydi ahirette kurtarır yani. Müçtehitti çünkü o vakitte. Takvada zirve. Böyle bir gün ağlıyor. Dediler Efendi Hazretleri. Neden korkuyorsun? Bir günahında bir şey de yapmıyorsun. Günah da yapmıyorsun. Hiçbir şey de biz Allah'a muhalefetin yok. Resulüne muhalefetin yok. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Ne olacak? Dediler ki günahlardan mı korkuyorsun? Yani ya da günah işlerim veya sonra günaha düşerim veya evvelce bir günahım mı vardı? Yani günahından mı korkuyorsun? İnsan niye korkacak? Yahu dedi bir saman aldı oradan. Çöp aldı. Beli attı. Allah'ın dedi günahları affetmesi yani bu samandan daha ehemmiyetsiz Allah için. Yani hiç bakmaz affeder. Birçok hadis-i şeriflerde gafertü leke ve la ubali diyor mesela. Hiç aldırmam kulum diyor. Yerden göğe günahları dizsen, birinci kat semaya kadar doldursan, sonra nasuh tevbesiyle bana dönsen, gafertü leke ve la ubali. Ben bu kadar günahkar adamı niye affediyorsun diye bana kim hesap soracak? Affederim, hiç umurumda bile olmaz Mevla buyuruyor. Günahlar benim için nedir? Değil mi? Ne diyor işte? Mahmud Siri de Kaside Bürde de bu hususta İnnel kebâira fil gufrâni kellemem. Büyük günahlar Allah mağfiret denizinde ufaklardan bile basit kalır. Affetmek isterse. Affetmeyi de neye bağladı? Nasuh tevbesine bağladı. Evladım dedi. Günahlar Allah'ın mağfiretine göre benim bu samanı kaldırıp atmamdan daha kolay yani. Allah'a zor bir şey yok. Ben neden korkuyorum dedi. İnnemâ khâfû selbel marifeti. Allah'ı tanıyorum, biliyorum ya, yani ehl-i sünnete göre imanım var ya, ya Allah bu imanı benden alırsa, ben imansız ölmekten korkuyorum. Yani Ali Haydar Efendi Kudsesun Hazretleri 120 yaşına yanaşmış, Evliyanın reisi Kutbul Ektab Kavsul Evtab, bak gelene gidene Efendi Hazretlerimizden tabi duyduğumuz üzere, ne diyordu? Bu dedenin, tabi ondan yaşlı yok o zaman gelen gidenler arasında. Bu dedenin hüsnü hatimesi için duacı olun. Yani benim sonum iyi olsun, imanla çene kapamak nasip olsun diye benim son nefesim için bana dua edin bu dedeye diyor. Ya millet diz boyu günah, her haram var, farzlar, vacipler, eksik noksan ki hepsini kimisini terk etmişler. Adam hiç imansız ölürüm diye korkusu bile yok. Garantilemiş ya. Ben Müslümanım diyor. Ya Müslümansın da şimdilik Müslümansın. Yarın Müslüman kalabilecek misin? Bu namazsızlıkla, bu abdestsizlikle, bu ilimsizlikle, bu cehaletle, bu Allah'ın dinine önem vermemekle Mevla sana önem verir mi ya? Bu kadar 200 sene ibadet eden Darsıysa ne oldu ya? İmansız öldü. Belam İbni Bağura ne oldu? İsmi Azam'ı biliyordu ya, Tevrat'ı ezbere biliyordu. Bir vaate göre Allah'ın Musa Aleyhisselam'ın seçtiği 70 kişiden biriydi. Tur Dağı'na götürdü, Mevla'nın kelamını işittiler ya. İmansız öldü, Kur'an'da söylüyor o. Yani şimdi bu kadar korkmamız lazımken bizde bu rahatlık nereden girdi bize ya kafamıza? Dertli olmak lazım. Devamlı din dertlisi olmak lazım. İmanımız nasıl koruyacağım? Allah'ım beni kulluk için yarattı, gönderdi. Ben ne iş yapıyorum acaba? Ya bir insan helalından eşini, çocuğunu veya işte neyse anne babası bakmakla mükellef olur. Helalından bunu geçindirmek için tabii ki çalışması bir zarurettir. Bu da İslam'ın bir farzıdır. Çünkü kefa bil mer'i ismen en yudayya men yakut buyuruyor hadis-i şerifte. Bir insana günah olarak yeter. Başka günah lazım değil yani cehenneme girmek için. O da nedir? Azık vermesi gereken, yemek vermesi gerekenleri zayi etmesi, aç bırakması. Bu çok büyük günah. Onun için evlenirken dikkatli şey edeceksin. Mesela evlenmek sünnet ama hanımını bakmaktan aciz kalıp, hanımını aç bırakıp da erkeklerin arasında çalışmaya gönderecek duruma düşeceğini bilenin evlenmesi günahtır. Evlenmenin farz kısmı var, vacip kısmı var, sünnet kısmı var. Ama evlenmenin mekruh kısmı var, haram kısmı var. Sen hanımını bakamayacaksan, hanımına da git, erkeklerin arasında da çalış da bütçeyi beraber denkleyelim diyecek bir durumdaysan, senin evlenmen haramdır. Fıkıh böyle söylüyor yani. Çünkü neden? Harama sebebiyet veriyorsun. O kadın babasının evinde ekmek yemek buluyordu. E geldi senin evine, sen de ona diyorsun ki, git erkeklerin arasında memura ol, amira ol, yok efendim işçi ol, aşçı ol. E burada yabancı erkekler var ortamda. Hey gidi hey. Efendi Hazretlerimizin buyurduğu gibi. Böyle erkeklik. Horozda da var derdi böyle erkeklik. Horozda da var. İş midir yani? Horoz yapmaz böyle şimdiki bazı erkeklerin yaptığı kıskanmamaları, hanımını erkeklerin içine göndermeleri, erkeklerin konuşmalarına izin vermeleri falan. Horoz yapmaz. Bütün bunlar kulluk mefhumunun içine dahil. Ben erkeğim, ergenliğe şimdi yaşım bilmem kaç oldu, neyse evleneceğim. Evleneceksin de şartlar oluştu mu? Sen ehl-i sünnet itikadından suallere cevap verebilir misin? İlmi halden bir haberin var mı? Bir şey yok. Nasıl evleneceksin ev kadınında? Efendim, kanına gireceksin, ondan sonra o kadına da itikat öğretemeyeceksin, namaz öğretemeyeceksin, bir şey öğretemeyeceksin. Al birini, vur birine. Cehenneme odun. Ondan sonra bir de çocuklar Allah yaratırsa size, bir de çocuklar yetiştireceksin. Kendisi ehl-i sünnetten, ilmi halden cahil adam. Bir de bunun çocuğu olduğunu düşünün. Çocuğu, Allah ona elinden tutup da bir medreseden, şuradan buradan bir şeyler öğrenmeyi nasip ederse müstesna. Bazı öyle çocuklar var, ana babasını da ıslah ediyor, yola getiriyor kendileri falan. Ama kaçta kaç? Sen anne babalık mesuliyetlerini öğrendin mi? Sen Allah'ın kulusun. En işkurliği, önce bana şükredeceksin diyor Allah. Vel validek, sonra anne babana teşekkür edeceksin. Bir defa Allah'ın şükrünü yapmamışsın. İstesen anne babanı baklava börekle yaşat. Ama Allah Teala seni affetmez ki onlar. Anne babana iyiliğinden sana bir sevap verir. Ama imanı kurtaramazsan o da gitti. O da boşuna gitti.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
3: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
0: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
3: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
4: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1588 Vahid der.
5: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek, sizin iyiliğinizle hazırlandı. belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216-606-3838 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
6: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212-923-0212 lalegulvakfi.org.tr.
7: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
8: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
7: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
9: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Haydar olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
10: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
11: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
12: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212-488-006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM. Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
13: Şimdi Yuhan Müslim'i nereye bağlıyız? Allah'a bağlıyız. Kimle? Ülema ve meşayih vasıtasıyla bağlıyız. Lakin bu ipimizi kırmak için çok fare vardır. Hiç uyumaya gelmez Yuhan Müslim. Uyudun mu gitti? Şimdi Yuhan Müslim'i fare dedik. Yavrular. Yuvaları belli. Pekala. Deve. Deve kim? Deve. O medreseye gidip giden. Ya onun şeyi, sahibi? İşte o hoca efendidir ki devenin üzerindedir. O uyuyunca ne oluyor? Şeytan yuları kesebiliyor. İşte uyudulluk İslami ilimlere bağlıyken o bağımızı kestiler. Çekler bizi kendi bağlarına bağladılar. Türk milleti bu durumdadır Cemal Müslim. Aldatılmış durumdadır. Ne zamana kadar? Her mahallede bir erkek medresesi, bir kız medresesi ve her köyde bir erkek medresesi, bir kız medresesi açılıncaya kadar ve o medresede o mahallenin çocuklarını alacak kadar büyük olacak, kız medresesi de kızlarını alacak kadar büyük olacak ve her ev çocuğunu oraya verecek. Kendileri de bilmiyorsa onlar da geleceği okuyacak orada. Tam o zaman yani ne için yaratılmış meydana gelmiş olacak. Değil ise Cemal Müslim'in yanlış yapıyoruz. Şöyleyiz Cemal Müslim'in. Mesela Almanya'ya gittim ya Avrupa'ya gittim ya yahut başka bir uzak memlekete gittim para kazanmaya. Ellerin cebinde geziyorsun da para kazanmıyorsun, bir şey yapmıyorsun. Açlığa, susuzluğa, çıplaklığa tahammül ediyorsun, hastalığa. Veyahut kazandığını o gün yiyorsun. Sonra memlekete dönmek vakti gelince geliyorsun memlekete. Çoluk çocuk senden neler bekliyor? Bir daha bakarlar ki cebinde bir kuruş yok, gelmiş. İşte biz ona benziyoruz Cemal Müslim'in. Dünyada boşuna durmuş oluyoruz. Eğer sen medreseye gitmiyorsan, Kur'an'ı öğrenmiyorsan, Kur'an'ın manasını, ahkamını, tefsir, hadis, bu 4-5 şeyi, 6 şeyi öğrenmiyorsan, dünyada kaldırım mühendisi gibi geziyorsun, haberin olsun. O mühendis de Mahmut olsun isterseniz. Beğenmediğiniz benim üzerime atın, zararı yok. Mesele anlaşılsın da zararı yok. Mahmut kaldırım mühendisi olsun. Ey Müslümanlar, vallahi billahi ne pişman olacağız ne pişman olacağız.
2: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM. Hüsamettin Manlıoğlu Hoca Efendi ile Vaaz-ı Nasihat başlıyor.
14: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Sohbetimize bir önceki sohbetten kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başında da söylemiştik, uzunca bir sohbettir bu, inşallah kademeli olarak tamamlamaya çalışacağız onu. Kamil mümini anlatıyoruz. Bir mümin kamil nasıl olabilir? Onda hangi özellikler olması lazım kamil olması için? En son söylediğimiz hilim sıfatıydı. özelliği idi. Yani Müslüman olaylar karşısında ani hareketlerde bulunarak mevcut durumu çok daha kötüye götüren biri olmamalı. Mevcut durumu idare eden kişi olmalı. Yani hadiseler karşısında aceleci davranmamalı. Birden hallederim havasında olmamalı. Daha perişan ediyor çünkü o zaman. Allah muhafaza eylesin. Bu konuda Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan bir nakil bir önceki sohbetimizde zaten yapmıştım. Bakınız Allah Teala bize şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la testevil hasenetu ve seyyi'etu. İyilikle kötülük bir olmaz. İyilik kötülük eşit olabilir mi? Mümkün değil. Kötülük insan tabiatına aykırı olan bir şeydir. Hele hele Müslümandan sadır olmaması gereken bir şeydir. İyilik, iyilik devamlı müminin kendisinin davranış biçimi olmalıdır. Yani biz dünyada hep söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Kazanmak için varız. Neyi? Ahireti. Bütün derdimiz şu dünya hayatında ahireti kazanmak değil mi? Yani ahirette cennete, cemalullah'a nail olmak değil mi? Evet, öyleyse kendimizi o şekilde bir hayat üzere düzenlemeliyiz. İşte onlardan, o hayatın özelliklerinden bir tanesi de hilim sıfatıdır. Hadiseler karşısında heyecana kapılıp yanlış şeylere yönelmeden, teenni ile sakin bir şekilde hareket ederek mevcut durumu bozuk halinden düzgün hale geçirmeye çalışmalıyız. Allah Teala buyuruyor. وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّيَةُ İyilikle kötülük bir olmaz. Eşit olmaz, mümkün değil. İyilik insana fayda sağlayandır. Kötülük insana zarar verendir. Bir olur mu bunlar? اِتْفَا بِلَّتِهِ اَحْسَنْ Allahu Ekber. İşte bu da hilim. Başına gelen bir hadiseyi en güzel şekilde sav, bertaraf et. Yani başına bir hadise geldi. Sen de o başına gelen gibisini karşındakinin başına getirmeye çalışma. Onu iyilikle sav diyor Allah Teala. İyilikle bertaraf et diyor. Müslümana yakışan budur çünkü. Böyle olmalıyız. Bakın akabinde de öyle bir şey söylüyor ki bize Rabbimiz. Allahu Ekber. فَيْذَلَّذِ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَامَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَم۪يمٌ Allahu Ekber. Bir de bakarsın ki diyor Allah Teala, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir sana. Ya hakikaten Müslüman şunu aklından çıkarmalı. Bir adam düşmanı ise ebedi düşman kalacak diye bir şey yok. Bir gün senin öyle bir dostun olur ki sen de şaşırır kalırsın. Dostun da tam aksi olabilir ha, Allah muhafaza eylesin. Ama sen hilim ile hareket edersen, tenni ile hareket edersen hakikaten Mevla Teala'nın buyurduğu gibi sana karşı yanlış harekette bulunan kişi, seninle arasında düşmanlık olan kişi ne olur? Bir de bakarsın ki aranızda sıcak bir dostluk oluşuvermiş. Bu senden kaynaklanıyor. Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu'dan geçen hafta verdiğim misal bunun tam misaliydi ya. Adam ne için gelmişti? Sonunda ne oldu? Bu nereden kaynaklandı? Tabii ki o adama karşı gösterilen ilgi ve alakadan kaynaklandı. Dolayısıyla bizler hakikaten hayatımızı böyle düzenlemeliyiz. İnsanlara kötülükte bulunan değil, iyilikte bulunan olmalıyız. Bir, sana kötülükte bulunana karşı da sen yine şeriat-ı garra'nın iyilik yolunu, sana benimsettiği o iyilik yolunu tercih ederek davranmalısın. Bu zor bir iştir ha, kolay bir iş değil. Zor olduğu için kıymetli zaten. Meşakkatli olduğu için bu kadar kıymetli zaten. Mevla Teala uyandırsın bizleri. Ve hakikaten kişi Bir başka özellik ararsak Müslüman'da nedir o? Öfkesine hakim olmalı. Bunu söyledim daha önce de. Şu hapishanelerde olanların çoğu bir anlık öfkesine mağlup olup orada yatanlardır. Ve inanın hepsinin ortak söylediği şey, keşke öfkeme hakim olsaydım. Olsaydım da burada değil, dışarıda sevdiklerimin yanında olsaydım. Bir anlık öfke insanı hakikaten çok ama çok yanlış şeylere sürükler. Allah muhafaza eylesin. Bakınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Leyse şedidu bis surati, yiğit dediğin güreşte rakibini yenen kimse değildir. O yiğit kimse değil. Yiğit kimse kim biliyor musunuz? İnneme şedidu. O yiğit kimse ancak ellezî yemliku nefsehu indel gazab, gazaplandığı zaman kendine hakim olan kişidir. Gerçek yiğit odur. Çünkü kişi öyle bir halde kendine hakim oluyorsa kendisinden yanlış işlerin tam sadır olduğu çıkacağı bir anda kendisini hak yola çevirdi demektir. Hakikaten yiğit adam bu adamdır. Dolayısıyla öfkelendim böyle oldu hocam. Öfkelenmeseydim mübarek. Ben soruyorum bazen böyle diyenlere. Arkadaş bana Allah rızası için doğru söyle. Çok öfkelendin, sinirlendin, hakim olamadın kendine. Kendini dövdüğün oldu mu? Yok hocam diyor. Demek ki sen öfkelenmemişsin. Eğer çok öfkeleniyorsan kendine bir vur bakalım. Vurmuyorsun, başkasına yapıyorsun bunu. İşte o da sana felaket getiriyor. Allah muhafaza eylesin. Nitekim Allah Teala bizleri ayetleriyle hep uyarıyor. Hep uyarıyor. Ama biz Allah'ın ayetlerinden uzak kaldığımız için bu uyarıları bazıları duymuyor, duyan da kulak asmıyor maalesef. Sinirlendi mi kendini kaybediyor. Yanlış işler yapıyor. Allah muhafaza eylesin. Mevla Teala buyuruyor bize. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sari'u ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin ardıhet semavatu vel ard uiddet lil muttakin. Allah Allah. Rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun diyor Allah Teala bize. Bizim yeryüzünde ki varlık gayemiz bu, cennete koşmak. Bizi cennete götürecek olan esbaba sarılmak, başka bir işimiz yok. Öfkeme hakim olamadım, şöyle yaptım. Bütün hayatını mahvettin be adam. Mahvettin bütün hayatını. Allah bu tür gazaplara kapılmaktan bizleri muhafaza eylesin. Hakikaten insanoğlu yaratılışı itibarıyla acelecidir. Adem aleyhisselam yasak meyveden yemiştir biliyorsunuz. Cennetten kovulmuştur. İnsanda bu hal var. Ama sonra peygamberlik verildi kendisine. İlk insan, ilk peygamber. Tabii ki o zaman farklı. Allah'tan ne geliyorsa o. Tüm peygamberler Allah'tan kendilerine gelen, vahiy ile gelen ne ise hayatları odur. Onun dışına çıkmaları mümkün değildir. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne geldi? Kur'an, vahiy ile gelen Kur'an'dır. O Kur'an'ı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den daha iyi anlayan bir başkası olabilir mi? Olamaz. O zaman sünnet de devreye girecek zorunlu olarak. Çünkü oradaki ahkamı bize aktaran, ayetlerden ne anlamamız gerektiğini bize ifade buyuran ve orada olmayan şeyleri bizlere aktaran Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Her daim söylüyorum. Allah Teala'nın müminlere en büyük ikramı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun için ashab, anam babam, canım sana feda olsun ya Resulallah diyerek Efendimiz'e hitap ederlerdi. Sözlerine öyle başlarlardı. Niye? Çünkü şu dünyada bizim için en büyük nimet odur da ondan, biz dinimizi ondan öğreniyoruz. Hayatı nasıl yaşayacağımızı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniyoruz. Başkasından değil, Efendimiz'den. Başkasından öğrenirsen ne olursun? ebedi cehenneme kütük olursun. Başka bir şey olmaz. Çünkü başkası sana Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı, aktardığı ahkamı değil, onun zıttı olan ahkamı sana aktarır. Allah muhafaza eylesin. İşte dünya sistemleri bu. Dünyada hakim olan da onlar. Ve dünyanın hali de maalesef bu. Ne diyor adam? Orayı da alacağım, burayı da alacağım. Ya hiçbiri senin hakkın değil. Neyi alıyorsun sen? Alır. Niye? Çünkü şeriat diye bir şey onun için yok ki. Aklı neyi gösteriyorsa ki o akıl nefise tabi, yani nefsi neyi istiyorsa onu yapmaya çalışıyor. Ne bekliyorsun Allah aşkına? Ya Müslümanlara şaşmamak elde değil ya. Yahu kafirden merhameti beklemeyin. Merhameti Allah'tan bekleyin. Kafir kendinden olana merhamet etmiyor. Sana merhamet eder mi yahu? Onun için hakikaten uyanık olalım. Yine daha önce de okudum ayet-i kerimeyi. Ayetten sadece o bölümü alayım size. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ İnsanlardan affederler. Kamil müminlerin özellikleri bu. Affetmek yani. Bizim işimiz affetmektir. Öyle gazaplanıp elimizden de geliyorsa bir şeyler onu yapmak değil. Ya affetmek karşımızdakini ya. Affet bak neler olacak. Allahu Ekber. Onun için Allah rızası için hakikaten şu hayatı Allah Teala bizden ne şekilde istiyorsa o şekilde yerine getirmeye çalışalım. Gayret gösterelim ya. Bütün gayretimiz bu olsun. Müslümanlarda özellikle yaşadığımız dönem itibarıyla pek de bulunmayan ama Müslümanı, mümini en kamil konuma çıkaracak olan vasıflardan biri de ahde vefadır. Sözünde durmaktır. Bir anlaşma yapıyorsan ona bağlı kalmaktır. Sözünde durmak çok önemli bir şey. Mevla Teala ayet-i kerimelerde ona dair birçok şey söylüyor zaten. Müminde bulunması gereken vasıfları kad eflahal mu'minun diye Mü'minun suresinin birinci ayetinden başlıyor. Bize böyle aktarıyor sırasıyla. Bunları daha önce okudum. Ama ahde vefa ile ilgili olan bölümü size aktarmak istiyorum. Onun için gerçekten çok dikkatli olalım. Bakınız Allah Teala bize ne buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ Allahu Ekber. Müslümanda bulunması gereken özellik. Ben kamil bir mümin olmak istiyorum. İstiyorsan buyur. Ol. Seni engelleyen yok. Seni engelleyen nefsin ve şeytan. Ve arkadaşların. Söyle bana arkadaşını. Söyleyeyim sana kim olduğunu derler. Müslümanın arkadaşı, Müslümanı yoldan çıkaran kişi olmamalı. Müslümanın arkadaşı, Müslümanı, İslam'ı en güzel şekilde nasıl yaşanacaksa o şekilde yaşamasına yardımcı olan kişi olmalı. Onun için Allah Teala müminlerin özelliklerini sayarken وَالَّذ۪ينَ O müminler ki hum onlar لِأَمَانَاتِهِمْ Bunu daha önce anlattık. Emanetlerine وَعَهْدِهِمْ Ve ahitlerine yaptıkları anlaşmalara, verdikleri söze ra'un riayet ederler. Ya müminin özelliklerinden biri de budur. Sadece bu ayet-i kerimede değil. İnanın birçok ayet-i kerimede bunun üzerine Mevla Teala vurgu yapıyor. Neden? Çünkü bir mümin için illa olması gereken özelliklerden biridir de ondan. Bakınız Allah Teala ne diyor bize? Bismillahirrahmanirrahim. اَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ Allahu Ekber. اِذَا عَاهَدْتُمْ Anlaşma yaptığınız zaman Allah'a karşı verdiğiniz sözü yerine getirin. Ahdullah Allah verilen sözdür. Onu yerine getir. Ne sözü verdik biz Mevla'da? Eğer bir anlaşma yapıyorsak ona sadık kalacağız. Biraz önce okuduk. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِيَمَانَاتِمْ مَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ diyor Allah Teala. Emanetlere ve verdikleri sözlere riayet ederler buyuruyor. İşte onun için bu ayet-i kerimede de Allah Teala اِذَا عَاهَدْتُمْ Söz verdiğiniz zaman verdiğiniz söze Allah'a karşı da söz verdik ona bağlı kalın. Biz Rabbimize ne sözünü verdik mümin olmakla? Ey Allah'ım, senin son peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Allah Teala katından getirmiş olduğu ve bilfiil hayatına uygulamış olduğu tüm ahkamı yerine getireceğim demektir. İnanmak, mümin olmak. Sözümüzdür bu Mevla Teala. Dolayısıyla biz bunun için çalışmalıyız. وَلَا تَنْقُلُّ الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْك۪يدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَف۪يلًا Allah'a kendinize kefil kılarak kuvvetlendirdikten, pekiştirdikten sonra yeminlerinizi de bozmayın diyor Allah Teala. Ya yemin Allah'a söz vermektir ya. İnsan yeminini bozmamalı. اِنَّ اللّٰهِ يَعْلَمْ مَا تَفْعَلُمْ Hiç şüphe yok ki Allah Teala ne yapıyorsanız hepsini biliyor ya. Bu yetmedi mi Allah aşkına? İnsan harama dalacağı zaman kimse kendisini görmesin diye bir takım kendince tedbirler alır. Ve insanlar seni görse ne olur, görmese ne olur. Tamam görmesin, o da iyi bir şey. Çünkü haram olan bir şeyi insanlar arasında insanlara göstere göstere yapmak da ayrı bir günahtır. Ama senin niyetin Allah bilmesin öyle mi? Kul bilirse Allah da bilir. Haşa ve kella. Allah zaten biliyor. Ne yaparsan yap Allah biliyor. Mükafatını verecek olan da o, cezasını verecek olan da o. Sen bu düşünceyle hareket et. İnsanlar seni görüyor, görmüyor. Gene dikkat et. Ama bu çok da önemli değil. Asıl önemli olan yarın ahirette Allah'a vereceğin hesaptır. O Allah senin yaptığın her şeyi en güzel şekilde biliyor. Mevla uyandırsın bizleri ya. Hakikaten Rabbim bizleri uyandırsın. Yanlışlara düşmekten bizleri korusun. İnsanız, eksiyiz, noksanız, hatamız olur. Ama Rabbim bizi, inanın, hatalara, yanlışlara düşmekten korusun. Yapıyorsak da tövbe etmeyi hemen peşinden bize nasip eylesin. Yine Mevla Teala ahde bağlı kalma konusunda şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la takrabu mal el yetimi illa billeti hiye ahsen hatta yebluğa eşüdde. Yetim rüştüne erinceye kadar. Yani bula erinceye kadar yetimin malına onun yararına faydasına olmadıkça el sürmeyin. Ya hemen bunun akabinde Mevla Teala bize evfu bil ahdi buyuruyor. Ya nedir o? Ahde vefa gösterin. Yani siz ahit söz vermektir. Verdiğiniz söz, yaptığınız anlaşma ne ise ona mutlaka vefa gösterin diyor Allah Teala. İnnel ahde kâne mes'ûlâ. Çünkü ahit bir şeye dair sözleşme yapma, söz verme. Bu nedir? Sorumluluk doğuran bir iştir. Yarın ahirette eğer ahdine vefa göstermedinse sana mutlaka sorulacaktır. Onun için hakikaten dikkatli olalı. Yine müminde bulunması gereken şeylerden birisi affedici olmaktır. Biz kamil mümin olmak istiyoruz. Elbette istiyoruz. Niye? Çünkü kamil müminler imanlarını sağlam tutan kişilerdir. İman uçurumun kenarında değil, sağlam yerde duruyor. Eğer sen bu kamil müminde olması gereken özellikleri kendinde taşıyorsan, imanını sağlam yerde tutuyorsun demektir. Allah Teala'yı çok zikretmek lazım. Ve bize karşı yapılan hareketlerde inanın affedici olalım. Kazanan biz oluruz ya. Bu kadar günahlarla ahirete gideceğiz. Allah'tan affımızı dileyeceğiz. Ya o Allah bize derse ki ey kulum sen dünyada sana karşı yapılan hiçbir yanlışı affetmeden buraya geldin. Şimdi hangi yüzle benden af istiyorsun derse ne yaparız ya? Onun için affedici olalım. Gerçekten ama ha öyle lafla değil, hakikaten affedici olalım. Bize yanlış yapsa da biz asla ona yanlış yapmayalım, affeden olalım. Allah ne diyor çünkü? Bismillahirrahmanirrahim. Hudil affe. Sen af yolunu tut diyor bize ya. Allah diyor bunu bize ya. Af yolunu tut. Onu yap, onu. Sana bir ufak bir şey yapıldı, aman Allah'ım çıldırıyorsun. Kimdir bu bana böyle bir şey yapabilir? Ortalığı ayağa kaldırıyorsun. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Senin Allah'a karşı bir sürü yanlışın var. Yok mu? Hadi yok de bakalım diyemezsin. Var çünkü. O zaman sen de affedici ol ya. Allah'tan affını dileyeceksin. Biliyorsun da dünyada da ahirette de. Ve'mur bil maruf. İyiliği emret. İnsanlara bir şey söylerken söylediğin şey iyilik olsun. Onu emret onlara. Kötülükle işin olmasın. Ve aridanil cahilin. Cahillerden de yüz çevir. Çünkü cahil insan insana zarar verir be. Zarar verir. Senin ahiretine yönelik olan çalışmanda, gayretinde seni köreltir. Onun için cahillerden uzak ol diyor Allah Teala. İraz et, yüz çevir yani. İnsanlardan hep o ayet-i kerimeyi söylüyorum zaten. Ali İmran suresinin 139-34. ayet-i kerimesidir. Orada Allah Teala vel afine anin nas. İyi müminin, güzel müminin, kamil müminin özelliklerini anlatırken insanlardan affeder. Bu durumu hakikaten her daim gözümüzün önünde bulunduralım. Mevla Teala bize hakikaten şu dünya hayatını yanlışlarla dolu olan bir hayat olarak değil, İslam'a uygun, Müslümanının yaşantısı ne şekilde olması gerekiyorsa o şekilde bir yaşantıyla geçirmeyi hepimize nasip eylesin. Gerçekten şu hayat bir daha bize verilmeyecek. Verilmeyecek. Dolayısıyla bu hayatı hayatta iken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı gibi yaşama gayretiyle geçirelim. Ve bunu hep yapalım. Her gün biraz daha ileri gidelim. Nitekim bu konuda da bir hadis-i şerif okuyacağım size inşallah. Yine mümin olan kişide kemale ermesi için, kamil bir iman sahibi olması için, kamil bir mümin sayılması için Allah katında istenen özelliklerden biri de mümin güvenilir olmalıdır. Ah be ah! Bunu deyince tabii ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik verilmeden önce o Mekke halkı nezdinde neydi lakabı? El Emin. Güvenilen kişi demektir. Hem de çok güvenilen kişi demektir. Mübalağa ismi fail veznidir o. Çok güvenilen. Yani Mekke halkı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme her şeylerini rahat rahat teslim edebiliyorlardı. Kıymetli emanetlerini yanında bırakabiliyorlardı. Her konuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme güveniyorlardı. Öyle olmasaydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, el-emin, emin kişi olmasaydı, peygamberlik kendisine geldiği zamanda o kadar zorluklara göğüs gererek o halk, o ashab-ı kiram Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olurlar mıydı ya? Ah be ah, her şey birbirine bağlı. Onun için Müslüman nerede bulunuyorsa bulunsun, bu emin kişidir hakkında denilmeli. Bu güvenilen bir insandır. Bu hakikaten yaşantısında ciddidir, güvenilirdir. Her konuda kendisine güvenilebilir denilmeli yahu. Benim peygamberime bu denilmiş. Hem de peygamberlik gelmeden önce denilmiş. El emin denilmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bizde olması gereken vasıflardan birisi de odur. Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِ مَعْدِهِمْ رَاعُونَ Biraz önce okudum onu. Bak, o müminler ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Emanete riayet etmek, emin olmak demektir. Allah Teala bizi uyandırsın. Bakınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bize ne buyuruyor? اَرْبَعُنْ مَنْ كُنَّ ف۪يهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا Dört özellik var, haslet var. Bu dört haslet kimde olursa halis münafıktır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu ekber. Biliyorsun münafık bir itikatta var ki o kafirden de öte kafir yani. Mel'un. Ama bir de amelde münafık var. Mümindir ama ameli hayatı çok bozuktur. Dolayısıyla bu hasletler Müslüman'da olmaz.

Ya bir şey kendisine emanet edilince hıyanet eder, hainlik eder, emanete sahip çıkmaz. Allahu Ekber. Müslüman kendisine emanet edilen şeye sahip çıkan kişidir. Çıkmasa günahkar olur, imanlıdır, günahkardır deriz. İki, ve izâ haddese kedebe. Münafığın alametlerini sayıyor ha. Konuştuğu zaman yalan söyler. Müslümanın yalanla ne işi olabilir yahu? Müslüman yalan konuşmamalı. Ve izâ âhede gadere. Söz verince sözünde durmaz. Biraz önce kamil müminin özelliklerine saydık onu zaten sözde durmayı. Bak söz verince sözünde durmaz. Ve izâ hâseme fekera. Husumet edince, birine düşmanlık edince haddi aşar, ileri gider. Ya her şeyin sınırı var be. Sınırı aşmamaya Müslüman dikkat etmeli. Her konuda bunu yapmalı. Allah Teala bizleri uyandırsın. Allah Teala bizleri uyandırsın. Dolayısıyla Müslüman bu özelliklerde, yani kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanet etmemeli. Hıyanet eder münafığın alameti. Ama Müslüman tam zıttı olmalı. Konuştuğu zaman yalan söylememeli. Aynı şekilde söz verdiği zaman sözünde durmalı, sözünü bozmamalı. Aynı şekilde biriyle husumeti olduğu zaman da ne yapmamalı? Haddi aşmamalı. İslam sana ne kadar sınır çizmişse o sınırın ötesine geçme. Her konuda bu böyle ya. Allah Teala bizleri uyandırsın. Demek ki Buhari hadisidir bu. Kıymetli, çok kıymetli hem de. Yine biz bütün derdimiz ne? Bir insanın kamil mümin olması. Kamil mümin olmalı Müslüman. Yani herkes tarafından takdir edilmeli. Emin kişi denilmeli. Maşallah denilmeli. Kötü işlerde Müslümanın işi olmamalı. Onun için Müslüman وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ diyor Allah Teala. Allahu Ekber ya. Hiçbir faydası olmayan, anlamsız, yararı yok sana söz ve davranışlardan uzak durur. İşte bu da kamil mümin olmanın özelliklerinden biridir. Müslümanın boş işlerle ne alakası olur ya? Müslüman boş şeylerle uğraşmamalı. Yarın ahirette sana faydası olmayacak şeylerle ne işin var senin ya? Aman Allah. Aman Allah. Gerçekten mevcut topluma baktığınız zaman da, dünyaya baktığınız zaman da o kadar çok boş işlerle uğraşan insan var ki şaşmamak elde değil ya. Gençler kendilerini hangi yolda harcıyorlar bir bakın ya. Boş, fuzuli işlerde harcıyorlar. Rabbim onları kurtarsın. Gerçekten Mevla Teala özellikle genç kardeşlerimiz yarın ahirette kendisine hiçbir faydası olmayacak hatta zararı olacak işlerden korusun. Yine Allah Teala وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ اِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Boş şeylerin yanından geçtiklerinde vakarla geçip giderler. Müslüman özelliği bu. Boş bir iş ya. Nedir o? Saymaya gerek yok. Hayattaki boş işleri her mümin zaten anlıyor. İnanın bana biliyor. Bir sürü insan, o kadar insan toplanmış. Ne için? Yarın ahirette kendisine şu kadar faydası var mı? Yok. Allahu Ekber. Halbuki mümin nasıl olmalı? Boş işlerin yanından geçtiklerinde vakarla geçip giderler. Hiç onunla ilgilenmezler bile. Boş iş. Bir müzik ziyafeti veriyorlar. İnsan sayısını söylemeye dilimiz yetmez ya. O kadar insan orada ne dinliyor Allah aşkına ya? Ne dinliyor yahu? Yarın ahirette kendisine zerre kadar faydası var mı bunun? Yok. Ama gençlik orada hep. Rabbim kurtarsın onları. Ya Rabbi özellikle genç kardeşlerimize bu tür hadiselerde korunmayı nasip eyle. Yanlış arkadaşlardan onları koru ya Rabbi. Gerçekten Allah Teala şu yaşadığımız dönem itibarıyla büyük bir imtihanda insanlar, özellikle genç kardeşlerimiz. Çünkü nefsin arzu ve isteklerine uygun

0: düşen şeyler onlar. Meylediyor nefis. Meylediyor şeytan, seni meylettiriyor. Kalbin oralara kayıyor. Yarın sana bunun bir ahirette bir faydası var mı? Sen inanan mümin olarak bunu sorgula hemen. Hangi iş olursa olsun o işe giderken veya o işi yaparken sorgula yahu. Yapacakken sorgula kendini. Yarın ahirette bana bir faydası var mı? İnan ki yaptığın birçok şeyin yarın sana ahirette faydası yok. Onun için onlardan vazgeç ya. Bu hayatı bize veren Allah'tır. Bizi yaşatan Allah'tır. Allah ölümümüzü dilediği an zaten ölüp gideceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ câ'ecelhum lâ yetâhirûne sa'aten ve lâ yetakdimûn. İnsanların ölüm vakti geldiğinde ne bir an geriye kalır, ne bir an ileriye gider. O an biter. Senin için dünya hayatı son bulur. Oo, çok da genç gitti yahu. Mübarek. Senin genç gitmeyeceğin nereden malum? Allah Teala ecelleri takdir eden odur. Sen her an ölecekmişsin gibi şu dünya hayatında dinini yaşamaya çalış. Kazanan olmak istiyorsan öyle ol. Ya şu dünya hayatında insanı yoldan çıkaran birçok sebep var. Dedikodusudur, eğlencesidir, onu bunu çekiştirmektir. Ya Allah aşkına geç aynanın karşısına bir şey çekiştirmek istiyorsan kendini çekiştir ya. Sor kendine, ne yaptın bugün Allah için? Bak bakalım neler diyecek sana o aynada olan sen. Neler diyecek sana? Onun için bırak milletin, onu bunu çekiştirmeyi bırak. Kendine gel, kendine. Kendini sorgula ve kendin şu İslam'ı dünya hayatında en güzel yaşayanlardan olmaya çalış. Öncelikle küfrün tüm adetlerinden sıyrıl. Hiçbir adeti senin üzerinde olmasın, hayatında bulunmasın. Ve şunun için çalış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatında hangi hükümlerle hayatını devam ettirdiyse ben de o hükümlerle hayatımı devam ettireceğim de ve onu yapmaya çalış. Onun için gayret göster. Ah be ah. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ yefteril kedibellezîne lâ yu'minûne bi âyâtillâh ve ulâike humul kâdibûn. Ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar böyle bir yalanı uydurabilirler diyor Allah Teala. Yalan uydurmuşlar. Uydurur. Allah'a inanmayan her türlü yalanı uydurur. İftirayı yapar. Yapar. Ya bunu zaten yaşıyoruz. Şu an dünyada yaşıyoruz bunu ya. Şu kafirlerin hallerini görmüyor muyuz ya? Kafir kafire öyle bir zulmediyor ki şaşar kalırsın ya. Mümin olarak sen merhamet ediyorsun gene de yahu. Allah Teala uyandırsın bizleri. Rabbim bizleri hakikaten uyandırsın. Bakınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ni'metan mağbunun fihima kesirun minen nas. As-sıhhatu vel feragu. İki nimet var. Nimet var. İnsanların çoğu bu iyi nimette, bu iki nimette aldanmıştır. Nedir onlar? Birincisi sıhhat. Allah sıhhat verdi sana. Hastanelerde yatan binlerce insanlar var. Acı çeken. Senin gibi şöyle hali, yani durumu iyi olmayan birçok insan var. Sıhhatın kıymetini bilmek lazım. Sıhhatlı iken dini mübini İslam'ı yaşama noktasında tüm gayretimizi sarf etmemiz lazım. Hocam hep de sen oraya döndürüyorsun meseleyi. Arkadaş başka bir şey için bu dünyada değiliz ya. Bizim bu dünyadaki varlık sebebimiz ahiret hayatını kazanmaktır. O da neyle kazanılıyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı hayatla. Kadınlar için hanımlarının yaşadığı hayatla. Başka türlü kazanılmıyor. Öyleyse biz her halimizi o hayata nasıl uygun hale getiririz? Onu düşünerek yaşayacağız ve gayretimizi sergileyeceğiz ya. Onun için varız bu dünyada. İkincisi ferah, boş vakit. Ya insanların aldandığı şeylerden biri de ferahdır. Yani boş vakittir. Müslümanın boş vakti olur mu ya? Fuzuli fuzuli işlerle uğraşıyor Müslümanlar da. Yazık. Kendimize yazık ediyoruz. Allah Teala bizleri uyandırsın. Hadis-i şerife geldim ama bu da uzun bir hadis-i şerif. Burada inşallah kalalım. Sohbetimize devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Bu konuda inşallah herhalde 2 hafta içerisinde onu da bitirmiş olacağız. Ondan sonra yeni bir konuya Allah nasip ederse geçeceğiz. Allah'ım uyandır bizleri. Şu fani olan dünyaya dalıp orada kalanlardan eyleme bizleri ya Rabbi. Sen rızana uygun olan bizim için nasıl bir hayat varsa o hayatı bizlere ikram eyle ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Onlara merhamet eyle. Varsa taksimatları affeyle. Seyyiatlarını mahveyle. Hatta seyyiatlarını hasenata tebdil eyle. Kötü amellerini iyi amellere çevir ya Rabbi. O haliyle hallendiğimizde ardımızdan dua edecek nesiller bırakmayı bizlere de nasip eyle ya Rabbi. İmanı kamil ile huzuruna gelmeyi hepimize nasip eyle. Şu fani dünyanın fani nimetlerine kanıp da yanlışlar içinde bizi dolandırma ya Rabbi. Uğraştırma ya Rabbi. Bizlere yarın ahirette fayda verecek olan, bizim ahirette cennete, cemalullah'a nail olmamızı sağlayacak olan yaşantıyı bizlere ikram eyle. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

0: Hüsamettin Mannoğlu Hoca Efendi ile vaaz-ı nasihat sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, İlim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahidder.
2: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
5: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
7: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
6: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
8: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder, 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 0212. Lale Gül Vakfı, org.tr.
9: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
10: Bir soru, bir cevap.
11: Hocam, bir kişi birisinin yüzüne söylediği iyi veya kötü şeyleri arkasından başka birilerine söylüyorsa bu gıybet olur mu?
12: Şimdi ayeti kerimede malumunuz ya ellezine amenu, ey Müslümanlar, la yeshar kavmin min kavmin, bir kavim diğer kavimle alay etmesin. Asa en yekunu hayran minhum, onlar daha hayırlıdır, sen daha düşük bir adamsın. Adam şimdi biriyle alay ediyor, halbuki o Allah'ın veli kuludur. Firdevs cennetine gidecek. Ahirette kendisi ise mahşerde perişan olacak. Onu tahkir ediyor, hakaret ediyor, küçümsüyor, basite alıyor. Bu çok kötü bir ahlaktır. Mevla önce bunu reddediyor. Asan yekunu hayran minhum. Ve la nisan min nisan asan yekunu hayran minhum. Ve la telmizu enfisekum ve la tenabezu bil elkab. Bi'sel ismul fusuku ba'del iman. Ya yüllezine amin üstüne bu kesire minallan. Ey Müslümanlar, zandan kaçının. Yani bunu yapar. Yapmamış. Bu hırsızlık yapar veya yaptı, yapmamış. Bu zina etti, etmemiş. İffetli, vakarlı birisi. Zan, yapmayın bunu diyor. Kaçının. İnne ba'da zan ismin, büyük günahtır. Ve la tecessesu, birbirinizin ayıplarını, kusurlarını araştırmayın. Ve la ya'te ba'dukum ba'da, birbirinizin gıybetinde yapmayın. Bir ayeti kerimede ne kadar meseleler var. Yani insanlığı düzeltiyor yani bir adeta. Bir, insanlar hakkında efendim zan. Zan yani zannıma göre böyle.
11: Zanna hüküm bina edilmez.
12: Zana hüküm bina edilmez. Allah razı olsun, doğru. Yani hüsnü zan. Dört madde var orada. Bir olay var ortada. Efendim yapmamıştır. Hakikaten yapmamış. Ne güzel oldu. Bir olay var ortada. Yapmamıştır. Yapmış, tövbe demek kolay. Bir olay var ortada. Yapmıştır. Bir de baktı ki yapmamış. Adam sana efendim yazıklar olsun der.
11: Suizan sıkıntı.
12: Bak yapmıştır, tutturamadı. Efendim bir olay var ortada. Efendim yapmıştır. Hakikaten de yaptıysa adam der ki ya ömrümüzde bir yanlışa düştük. Hemen sen de efendim bize taarruz ettin diye. Yani zan hiçbir zaman sonuç iyi çıkmıyor. Hüsnü zan iyidir. Yani birbirimizi kayırmamız, korumamız, muhafaza etmemiz. Çünkü velâ tecessesu diyor. Yani insanların ayıbını araştırma. Bazı insanlar demek sen böyle yapıyorsun falan. Yapmamış adam. İşi gücü kınamak, küçümsemek. Bu peygamber ahlakı değil, İslam ahlakı değil, Kur'an ahlakı değil, Müslüman ahlakı değil yani. Onun için Müslüman bir defa setretmeli, örtmeli. Allah-u Teala gecenin karanlığıyla sizi örtüyorum. Gündüz ise kendiniz ifşa ediyorsunuz diyor yani. Şimdi وَلَا يَعْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَا, birbirinizin gıybetini yapmayın. Gıybet nedir? Olanı anlatmaktır. İftira nedir?
11: Olmayanı.
12: Olmayanı söylemektir. Allah razı olsun. Yani gıybet olan bir şey. Boyu, tipi, endamı vesaire. Olanın konuşulması. Şahısla ilgili din, kişinin şahsiyetiyle ilgili konuşulmasını yasaklıyor. Vasfı konuşulabilir. Çok adaletli bir insan, çok dürüst bir tüccar, çok uzman bir efendim mimar veya doktor gibi. Çok becerikli bir usta, kabiliyetli, o adam çok kabiliyetli ya, iyi iş çıkartır o. O gıybet değil o. Veyahut da ya o adam yok, o işi yapamaz o. Bu da gıybet değil. Yani biz burada vasfını konuşuyoruz. Gıybet şahsıdır. Yani eğer vasfı konuşmak gıybet olsaydı biz Resulullah Efendimiz'in hep vasıflarını konuşuyoruz.
11: Evet.
12: Ya hayatımız boyunca hep Resulullah Efendimiz'i konuşuyoruz. Ya şimdi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in Yani bir şahıs, mesela Ebubekir Sıddık'ın kendi şahsıyla ilgili sağlığında olsaydık şahsını konuşmamız gıybet olurdu. Gıybet olur şahsı. Vasfını konuşmak, onun sıddık olması. Yani özet olarak biz şunu söyleyelim. Bir insanın kişiliği, boyu, tipi, endamı, rengi, Lokman Hekim'e, Lokman Hekim siyah zenciydi yani, bildiğiniz zenci, böyle dudakları da büyüktü. Ondan sonra Lokman Hekim, adı üzerinde Lokman Hekim, muazzam, çözemediği bir şey yok sağlıkta, ilaç yok yani, bütün ilaçları bulmuş yani.
11: Tıp hususunda,
12: zirve yani
11: durumda.
12: Ondan sonra biri ona dedi ki ne kadar da siyahsın dedi. Tarihi bir cevap verdi. Dedi ki boyu yana mı söylüyorsun dedi. Boyu yana mı söylüyorsun dedi. Yani fesavvarakum, bunu suretlendiren, şekillendiren Allah'tır. Böyle yapmış. Yani ben kadere teslimim ama sen boyu yana mı hakaret ediyorsun demeye getirdi. Adamın tipi böyle. Kendisi mi öyle ayarladı? Yani bir insan kendi evsafını ayarlayabiliyor mu? Yok. Kendi bedenine bir tasarruf yapabiliyor mu? Yok. Kendi vücuduna müdahale, fele yugayrını halkallah, Allah'ın yarattığını değiştirmektir. Bu da kadere isyana götürür. Haramdır yani bunlar. Şimdi gıybeti bir ortaya koyalım. Gıybet kişinin şahsiyetiyle alakalı, yani yapısıyla, beden yapısıyla, fiziki yapıyla alakalı hususlar gıybete girer. Onun vasıfları gıybete girmiyor, vasıf. Yani devlet erkanıdır veya kendisi ustadır veya kendisi hocadır, ilim ehlidir. Onun özelliği, yani şu tefsir bilgisi var, fıkıh bilgisi var gibi vasfını söylüyorsun. Veya o iyi bir efendim, şu mahir bir ustadır gibi vasfını söylüyorsun. Şahsı beni ilgilendirmez. Şahsına şey yapmayacaksın. Mesela Fatih Sultan'ın adil olması, mesela aile yapısıyla alakalı, işte ailesi, kendisi şöyleydi, böyleydi falan. Ya sana ne? Yani şahsı bizi ilgilendirmez. Şahsı kendisiyle Allah arasındadır. Genel bir mizahat yapıyorum. Bunu müstakilen konuşmak lazım. Şimdi velayata ba'dukum ba'd, birbirinizin gıybetini yapmayın diyor. Kur'an-ı Kerim buna nasıl cevap veriyor? Eyyuhibbu ahadukum, sizden biriniz ister mi? En yekule yemeği lahme et ehihi meyten, ölü. Ölmüş bir insanın diyor. Yani gıybet ettiğin kişiyi ölü düşün. O ölüden, estağfurullah, eti kesiyorsun. Ölünün etini yiyor. Ayet söylüyor ya. Ölen bir insanın diyor. O gıybet ettiğin kişiyi ölmüş düşün. Ölen bir adamın da bir tarafını kesiyorsun, onu da yiyorsun. Ay, anlatırken bile çok garibime gidiyor yani. Ama ayet böyle söylüyor, anla diye söylüyor yani. Bu ne demektir? Ulema diyor ki, müfessirler, yani gıybet ettiğin kişi, ya benimle ne alakası var, ben öyle değilim, ben böyle, kendini savunamıyor. Ölen kişinin üzerine soğuk su da döksen, sıcak su da döksen, o da kendini savunamıyor. Kendini, yani ölen kişi kendini savunamadığı gibi, gıybet ettiğin kişi de orada mecliste olmadığı için, ya ne alakası var benimle, ne alakası var gibi, kendini savunamadığı için Allah-u Alem, Mevla Teala, ölenin etini yemeye benzer bu iş diyor. Bunu yapmayın diyor. Bir ince mana daha var, onu da söyleyeyim. Allah Celle Celaluhu, kavlun marufun ve mağfiretun hayru min sadakatin yetbava eza. Bu ayette daha kolay anlatırım. Allah buyuruyor ki, benim kullarıma yardım edip başa kakıp onları tahkir etmeyin. Onları, ki onlar benim kullarım. Ben yarattım onu. Benim kullarımı tahkir etmeyin, hakaret etmeyin. Tatlı konuşun. Benim kullarıma para verip de başa kalkmaktansa tatlı konuşun daha iyi diyor. Yani benim kullarımı tahkir etmeyin. Çünkü netice itibariyle kulları Allah yaratıyor. Mevla Celle Celaluhu burada şehit dediğimiz bir damla kan dökeni cehenneme atıyor. Niye? Benim kulumu niye öldürdün diyor. Veya o kul efendim Allah'ın mülkünde, Allah'ın efendim zat-ı pakücbaniyesi, i'la-i kelimetullah, en yüce olsun diye canını veriyor. Mevla Celle Celaluhu, sen de bana bu kadar değer verdiğin için şehit oluyor. O bir damla kan cennete götürüyor. Mevla kuluna burada değer vermiş oluyor. İnce bir nokta. Anlatabildim inşallah, değil mi?
11: Evet.
12: Geç sen fıkıhla uğraşıyorsun, sen anlıyorsun maşallah. Ya gerçi dinleyenler de akıllı ya maşallah, hani acayip yani izahatlar. Sonra mesela özelde görüştüğümüzde, hele mesela yurt dışından bize ulaşan hepsine selam ediyorum efendim, ülkemizin içerisinde, dışarıda, ne kadar hepsine hürmet saygılarımı arz ederim, sevgilerimi bildiririm. Kavuştuğumuz zaman, hocam biz seni seviyoruz. Vallahi ben de seviyorum. Bütün din kar iman ehlini seviyorum. Zalim hainleri sevmiyorum. Bu hainleri hiç sevmiyorum. Dinimize, vatanımıza ihanet edenleri Allah dünya ahirette uzak eylesin.
11: Amin.
12: Beni sevmiyormuş. Ben de sevmiyorum.
11: Allah da sevmiyor.
12: Allah da sevmiyor. Şimdi velayata ba'dukum ba'da. Eyyuhibbu ahadukum en yekule lahme ahi meyten. Ölünün etini yer misiniz? Yiyemez. O zaman benim kullarıma diyor, benim kullarıma hakaret etmeyin. Benim kullarıma, ben yarattım onları diyor, saygısızlık etmeyin diyor. Fekerihtumu, çirkin görürsünüz, o zaman bu gibette çirkin görün diyor. Vettakullah, Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. İnallah tevvabur. Allah son derece affedicidir. Bu gıybet meselesi acayip bir şey. Hani meşhur Hasan-ı Basri radıyallahu anh efendimiz okuduğumuz yer neresi? Hucurat suresi. Evet. 516. sayfa 12. ayet-i kerime. Bir meselede birkaç tane konuda işlenmiş oldu.
11: Allah razı olsun.
12: Hasan-ı Basri radıyallahu anh efendimiz tabiindendir biliyorsunuz. Hasan-ı Basri ile alakalı birisi efendim meşhur diyor ki efendim filanca yerde yolda karşılaşıyorlar. Hasan-ı Basri dersten çıkmış. O da filanca o zamanki malikane sahibi yani zengin bir yemek vermiş. Ona efendim işte o yemek yediğimiz yerde arkadaşlardan bazıları sizin hakkınızda işte ileri geri konuştu diyor. İsim veriyor orada filanca diyor. Hasan-ı Basri de tarihi bir cevap veriyor. Hiç beklemediğim bir ulema acayip ya. Diyor ki o adam sana o kadar yedirdi içirdi, yediğini işkembende saklıyorsun, bir lafız olarak bir kelime söyledi onu saklayamıyorsun dedi ya. Yediğini saklıyorsun dedi, lafızları saklayamıyorsun dedi. Ne berbat adamsın dedi yani. Acayip bir cevap değil mi? Yani insan bakıyorsun adama iyilik yapıyor öbürü, merhamet. Ya sana hayatı boyunca bu adam iyilik etmedi mi? Bu adam hakkında konuşuyorsun sen ya.
11: Fitneyi baştan kapatıyor.
12: Baştan kapatıyor. O kadar diyor sana ikram. Zaten adı Hazreti Ali olacak radıyallahu efendimiz. Birisi ona musallat oldu. Ya dedi sana iyilik etmemiştim dedi. Niye bana musallat oluyorsun dedi. Yani insanoğlunda böyle bir kendisine yapılan iyiliklere karşı bir vefasızlık yapısı var. Yani bunun ispatı ne biliyor musun? Çok garibine gidecek. Kainatın sahibi Allah sağlık veriyor, imkan veriyor, nimet veriyor. Özel yat, özel kat, özel uçak, özel. Mevla'ya adam nankörlük yapıyor ya. İnsanın innen insene hulika helu'a, hırslı, hasis, nankör. Kutilel insanu ma ekfere, nankör insan diyor Kur'an, nankör. Allah'a bu yapılır mı ya? Mevla sana bu kadar iyilik vermiş. Efendim havuzlu villaların, sarayların, köşklerin, yazlıkların, tatillere gidiyorsun, bu kadar imkanların. Nasıl yapabilirsin? Allah sana ne kötülük yaptı ya? Ne yaptı sana Allah ya? Ne kötülük yaptı ya? Mevla ne nimetler veriyor sana? Nasıl yapabiliyorsun sen Mevla'ya bu kadar meydan okuyorsun? Allah bilmez ben bilirim. O çağ dışı ben, ilerici ben, medeni ben, çağdaş. Ya cehennem müthiş bir vazife görecek ya. Onun için kul yani nankörlükte bir defa Rabbisine bunu yapıyor ya. Allah son nefeste iman nasip eylesin.
11: Amin. Allah razı olsun kıymetli hocam.
12: Ha Hasan-ı Basri bitmedi. Hasan-ı Basri radıyallahu anh efendimiz. Ona dedi ki ya dedi sen dedi yediğini midende sakladın dedi. İki lafı saklayamadın dedi. Kim dedi o filancı tamam dedi. Kendi koca alim, kendi efendim yakınlarında bir tane hizmetçisi diyelim. Ona kaliteli de bir hurma, efendim, acva diyelim böyle, kaliteli bir hurma böyle tabağa doldurdu. Dedi ki ona dedi götür dedi, gıybet eden adamı. Götürdü, kapıyı çaldı. Dedi ki Hasan-ı Basri dedi bu hurmaları sana gönderdi. Niye dedi? Dedi ki o dedi ki bütün sevapları ona yüklemişin, günahlarını almışın dedi. Öyle söyle dedi, mevzuyu da bilmiyorum dedi. Demedi de ona. Ondan sonra bütün sevaplarını vermiş. Gıybet eden kişi sevaplarını gıybet ettiği adama veriyor. Onun günahlarını sırtına alıyor. Hasan-ı Basri dedi ki kusura bakma verdiğim hurma biraz az oldu dedi. Yani tam karşılığı değil ama dedi. Artık bundan idare et dedi yani. Bu kadar sevabını verdin günahlarımı aldın dedi. Ben de sana dedi ancak dünyalık bu kadar bir hurma vereyim dedi. Ya neler var bu işin içerisinde?
11: Allah muhafaza.
10: Bir soru, bir cevap.
13: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
14: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Men amile salihan suri nehil. Men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mü'minun. Bak dikkat edin. Pezirdim sizi biraz ama lazım şeyler söylüyorum. Allah'ın izniyle. Size hizmet ediyorum Allah için. Allah yolunda kardeşiz. Onun için kardeş kardeşe hizmet edecek. Evet. Bak ne buyuruyor Mevla? Men erkin salih amel işledi. Yani iman ameli salih işledi. Bin zekeri ne buyuruyor? İsterse erkek olsun, isterse kadın olsun o işleyen. Ve övün iman edici olduğu halde. Kim bunu yaparsa فَلَنُحْيَنَّهُ hayaten طَيِّبَةً biz onu elbette hayatı tayyibe ile dirildiriz. Yeniden yani onu dirildiriz. Nasıl ki beden, ruhsuz bedeni ne yaptık? Ve ruh verdik, dirilttik. O ruhu da ne yaparız? Ona da yeni bir ruh gibi bir şey veririz ona. diriltiriz onu. İşte o zaman onun gözü hakkı görmeye başlar. Cemal Hüseyin. Mevla cümlemize bu hayacı tayyibeyi ihsan ede inşallah.
16: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
17: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
16: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 09.08.2026 tarihinde Gümüşhane'de yapmış olduğu sohbet başlıyor.
18: Euzu billahi semi'u'l-alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzu bike mine mezatü şeyatîn ve euzu bike rabbe yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kıymetli muhterem Müslümanlar, Rabbimize sonsuz hamdü senalar ederiz ki kesen sene söz verdik gelemedik. Bu sene Rabbimiz bizi Kerkit'imize, Gümüşhane'mize gelmeye muvaffak etti. Bizim de dedelerimiz, atalarımız Buhara'dan gelmişler. Kürtün, yine Gümüşhane'ye bağlı Kürtün ilçesinde ikamet etmişler. Sonra orada veba salgını olmuş. O zaman büyük dedemiz Hacı Tahir Efendi Körele'ye, sahile inmiş. Dolayısıyla Buhara'dan geliş, ilk hicret Gümüşhane'ye olmuş. Cemiloğulları olarak geçiyor. Onun için bu topraklar bizim vatanımız, bizim dinimizi yaşayacağımız ve ibadet yapacağımız, medreseler açacağımız, talebelerimizi, yavrularımızı Kur'an ile yetiştireceğimiz kıymetli topraklar. Hubbul vatan minel iman. Vatan sevgisi imandan kaynaklanıyor. Çünkü vatansız ibadet olmaz. Cuma namazı kılmak güvenlik ister, bayram namazı kılmak güvenlik ister. Namuslarımız, medreselerimiz, camilerimiz, evlerimiz, ocaklarımız, işyerlerimiz, bütün bunlar bir emniyet, bir güvenlik içerisinde olursa insan ibadetini de yapabilir. Birçok etrafımızdaki ülkelerin durumu ortadadır. Ateş çemberi daralıyor. Efendi Hazretlerimiz kaddesallahu sirrahu öyle buyuruyordu. Etrafımız yanıyor. Irak öyle, İran öyle, Suriye öyle, Lübnan öyle, Filistin öyle. Her taraf işgal altında, harplerde. Yani özellikle komşularımız, öbür türlü Ukrayna'sı, Rusya'sı, bilmem nesi, her taraf bomba yağıyor. Bunları iyi düşünmek lazım. Mahmut Efendi Kudüs-Sesur Hazretlerimiz, bu asrın müceddidi, öyle buyuruyordu yani. Bu medreseler olmasa, bu çarşaflı bacılarımız olmasa, bu hafızlarımız medreselerde teheccüde kalkıyorlar ve ibadetle meşgul oluyorlar, zikirle meşgul oluyorlar, Kur'an okuyorlar. Onun için mescitlerde cemaatle namaz kılanlar olmasa, Allah Teala öyle buyuruyor. Bir hadisi kutsi de var. İza aradallahu bi kavmin azaben. Allah Teala bir topluluğa azap etmek murat ettiği zaman, içki içiyorlar, kumar oynamışlar, zina ediyorlar, haram işliyorlar. Kelkit'te yok mu? Vardır. Ama diğer yerlere göre azdır. Gümüşhane'nin adamı iyi Müslüman olur. Her yerde haram var. Ama bazı yerde çok var. Bazı iller, bazı ilçeler. Yani tekel bayinden geçilmiyor şarapçı var. Buralar elhamdülillah, bu civar sahilden, Karadeniz sahilinden bin kat iyidir. Namaz abdest oranı bakımından, ibadet bakımından, hanımların tesettür bakımından, hanımların edep bakımından, erkeklerle konuşmamak bakımından, bunlar önemli. Ama tabii bela geldiği zaman toptan geliyor. Mevla bir kavme azap etmek murad ettiği zaman, nazara ila ummaril mesacidi, mescitleri mamur eden, sabah namazına cemaatle kılan, öğlen ikindi akşam cemaate giden kişilere nazar eder. Yani bakar. Eğer o kariyede, o memlekette mescit varsa, cemaatle namaz kılınıyorsa, fesarafallah anhumul azab, Mevla azabı geri döndürür. Şimdi camiler boşaldı. Sabah namazlarına cemaate giden çok yok. Sahir vakitlerde de çok yok. İnsanlar namaz kılsalar bile dükkanda kılıyor, tarlada kılıyor. Ondan sonra sağda solda kılıyor. Halbuki mescitte erkekler için, kadınlar değil. Kadınlar evinin en ücra köşesinde kılacak. Erkekler de mesela. Mahmut Efendi Hazretlerimizin babası Ali Efendi rahmetullahi çayla veya işte neyse köyde, o zaman ne varsa yani, uzak mescide 2 saat 3 saat tarla yolu, uzak tarlanın. Ama işte ne işrakta çıkıyorsa öğle namazına dönüyor, mescitte kimse yok. O tek başına da olsa ezanı okuyor, kılıyor. Bir kişi gelirse cemaat. Efendi Hazretleri'nin köyünden bahsediyoruz. 60-70 sene evvel konuşuyoruz. 80 sene evvel konuşuyoruz. Sonra öğle namazından sonra bir daha gidiyor. 2 saatlik yol. Esasen gittin geldiğine değmez. O zaman asr-ı saniyede kılıyorlardı köylerde. Asr-ı saniye olunca biraz pay kalıyor şey. Akşama 1,5 saat kala yakından. Ondan sonra yine camiye geliyor. Ezanı okuyor, namazı kılıyor. Varsa adam kıldırıyor. Ondan sonra cuma günü camide sohbet ediyordu. Tabii cumada gelmişler. Böyle dedi onlara. Camiyi bana bıraktınız, Allah razı olmasın sizden. Bunlar da amin diyeceklerdi. Bir de baktılar, ulan ne dedi bize ya? Dedi Allah razı olmasın sizden. Allah razı olur mu cemaate gelmeye adam? Şimdi bak, bir baba cemaati hiç terk etmeyen, o kadar yola günde kaç defa gidip gelmeyi göze alıyor, Namazı tarlada bahçedeydi, yine mescitte kılıyor. Bak Allah ona Mahmud Efendi Hazretleri gibi bir evlat nasip ediyor. Yani bizim şu andaki cemaate gitmemizin, beş vakti vaktinde kılmamızın, kazaya bırakmak en büyük günah, haramdan uzak kalmamızın vesaire günahlardan, haramlardan sakınmamızın çocuğumuzda etkisi var. Oğlumuzda, torunumuzda, kızımızda etkisi var. Bak şimdi Fatma annemiz, Mahmud Efendi Hazretlerimizin valide-i kerimesi ne yapıyor? İnekleri salıyor işte şey, ne onun adı? Kendi şeyine gidecek, tarlasına gidecek inekler. İnekler yoldan geçerken onun bunun tarlasından geçiyor. Onun için ineklerin ağzını bağlıyor. Ne zaman kendi tarlasına geliyor, o zaman açıyor ineğin ağzını. Niye? Halbuki bu inektir. Mesul olmaz. İnek mesul olmaz ama sen inek misin? Sen insansın da. İşte baba cemaati terk etmiyor. Anne, ben bu ineğin yediğinden, sütünden çocuğuma içireceğim. Ben içeceğim, süt olacak, çocuğuma emzireceğim. Ondan sonra gıda olacak, bundan anne baba birleşeceğiz, çocuk olacak. Hep yenilen şeylerden oluyor bunlar. Ama mazot bozuk olursa, benzin bozuk olursa araba tekler. Yolda da kaldı. Ama benzinin, mazotun seçkin yerden aldıysan temiz, bir şey karışmamış, araba vın gider. Evvela boğazdan, gıdadan, helal haram gözetmekten, namazları cemaatle kılmaktan başlıyormuş. Şimdi buralar ulema diyarı, buralar evliya yurdu. Bütün buralarda Osmanlı'nın, ecdadımızın, ta Selçuklu'nun ilk fetih bölgeleri, İstanbul'un fethinden önce fetholmuş İslam merkezleri buralar. Buralarda hep cemaatle kılıyordular. Beş vakit camiler doluyordu. İnsanlar kadın görmüyordu, namerem görmüyordu. Kadınlar, erkekler konuşmuyordu. Erkek kadın bir, kara, bir arada çalışmıyordu. Haramlardan sakınma var, takva var idi. O zaman da bereket var idi, rahmet var idi. Bak fetihler oluyordu. Bütün dünyanın kâfirleri kaçıyordu. Onlara korku geliyordu. Ne buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem? Nusirtu bir ru'bi mesirete şehrin. Allah bana başka peygamberlere vermediği bazı hasletler ver. Bunlardan birisi nedir? İşte toprağı bana tahur yaptı. Su bulamayan teyemmüm alıyor topraktan. Başka ümmetler mabetlerinin dışında namaz kılsalar sahih olmuyordu. Benim ümmetime bütün dünyayı mescit yaptı. Hani yoldasın, şeydesin. Arkadaşlardan kılıyoruz. Ondan bir tanesi nedir? Bir aylık mesafeden korkuyla yardım olundum. Yani benim üzerlerine geldiğini duyan düşman bir aylık yol var. Bir aya kadar kim ölür kim kalır demiyor. Ödü kopuyor, piril piril titremeye başlıyor. İslam ordusu geliyor üstüme. Bir aylık yoldan beni duyan korkuyordu. Şimdi niye Müslümanlar 2,5 milyarı yaklaştı, 2 milyarı geçti? Niye mahalle kadar hükmü yok? Niye Filistin kurtulamıyor? Niye Gazze kurtulamıyor? Niye Myanmar kurtulamıyor? Niye Doğu Türkistan kurtulamıyor? Bu kadar 10 binlerce, 100 binlerce esirler, karıları kocalarından ayırdılar, kamplara aldılar, tecavüzler ediyorlar, hapishanelerde inim inim inliyorlar şu anda. İsrail'in hapishanelerinde çok Müslüman yatıyor. Yemek vermiyorlar, su vermiyorlar. Biz burada yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda. Her nimetimiz var. Allah Teala bol bol vermiş. Ama niye veriyor bunu? Nimet midir? İstidraç mıdır? Bizi azaba mı çekiyor? Yoksa bizi seviyor mu? Bunun tahlilini yapmak icap eder. Ama bakıyoruz, pahalılık aldı başını gitti. Enflasyon, devalüasyon. Bu ay aldığını bir daha aynı parayı alamıyor. Ve yıllardır sürüyor ve düzelmiyor. E şimdi bunun, bu nedir? Ne alamet? Ben bir kavme gazap ettiğim zaman fiyatlarını pahalaştırırım. Hadis-i kutsi. İzâ gazaballâhu alâ kavmin. Allah bir topluma gazap ettiği zaman zâdallâhu fi esârim. Fiyatları artırır. Dereleri kurutur. Hastalıkları artırır. Geçmiş ecdatlarında görmedikleri ağrılar, sancılar, adını duyulmamış hastalıklar, çeşitler çıktı. Her yeri hastane yapsan müşteri var. Efendi Hazretleri öyle buyurur. İstanbul'da her yeri hastane yapsan müşteri bulursun. Herkes hastane. Ondan sonra her yeri hapishane yapsan, şimdi devamlı ihale var. Niçin? Hapishane ihaleleri. Her taraf hapishane. Suç oranı patlamış. E şimdi Allah bir kavimden razı mıdır, değil midir? Oraya bakacaksın. Allah'ın düşmanı Yahudi, Nasara, Yunan, Yahudiyle birleşmiş, Avrupa Birlikleri, Amerika, bunlar bizden korkuyor mu, korkmuyor mu? Buna bakacağız. E şu duruma baktığımız zaman, Filistin'i kurtaramadığımıza göre, Gazze'yi yakınımızda, çok yakın. Gazze bize çok uzak değil. Bunları Müslüman kardeşlerimizi gavurların elinden kurtaracak gücümüz yok. E Allah bize niye bu gücü vermedi? Fatih Sultan'a niye verdi bize vermedi? Yavuz Sultan'a niye verdi bize vermedi? Yani onlar bizden çok mu daha metre boyları vardı? Onlarda iki tane mi akıl vardı? Beş tane mi kalp vardı? Yok. Aynı imkanları onlara da verdi, bize de verdi. Onlar şeriatı muhafaza ettiler. Allah da onları muhafaza etti. Biz şeriatı muhafaza etmedik. Allah da bizi sele verdi. Bunun başka bir izahını ben bulamıyorum. Bu kadar kitap okuyorum. Ayet hadis bakıyorum. Şu toplumun içinde bulunduğu durum milletçe şeriatı yaşamıyor. Kadın erkek karıştı birbirine. Kadın erkeklerin arasında çalışıyor. Kürek gibi elini uzatıyor, tokalaşıyor ya. Sarılıyorlar, şey diyorlar. Yedi kat yabancı adamlarla. Adamın karısı tek başına gidiyor, başka adamlarla oturuyor, toplantı yapıyor ya. Hangi şeriatta var, hangi dinde var bu ya? La havle ve la kuvvete illa billah. Ondan sonra bak, işte Efendi Hazretleri buyurdu ki Mevla çoktan bela verecek ama bu medresedeki talebelere bakıyor, camideki cemaate devam eden yaşlı dedelere bakıyor, namahreme tırnağını göstermemiş nenelere bakıyor, hele ki genç kızlar var, gencecik kızlar, bütün millet soyulmuş dökülmüş. Onlar çarşafta, burunların üstüne çarşaf. Çarşafı da öyle yüzünüzü açmayın buyuruyor. Yüzünüzü açmayın buyuruyor. Şeradı muhafaza edin, Allah sizi muhafaza edecek buyuruyor. Efendi Hazretleri bu. Burnunun üstünde. Bak burnunun şurasından. E sen yüzünü ablak gibi açarsan herkes bakar sana. Namazda yüz avret değil ama erkeklerin gördüğü yerde avret. Erkek var orada, yabancı. Herkes senin kocan mı? İşte ne buyurdu? İbn Abbas Efendimiz'i arkasına oturttu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Abbas Efendimiz, İbn Abbas, Abbas değil, Abbas amcası. İbn Abbas onun oğlu yani, onun adı Abdullah. Abdullah İbn Abbas diyelim, karışmasın. Radıyallahu anhuma öyle buyuruyor. Beni diyor devesinde arkasına oturttu. Ona redif diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aynı binekte arkasına oturttukları redifler var. Onların da sahabenin içerisinde bir özelliği var. Onlar hakkında da özel kitaplarda fasıllar, bölümler var. Bunlardan biri de İbn Abbas Efendimiz'dir. Öyle buyurun. Bana dedi ki, ya gulam, ey benim yavrucuğum, ey oğlan, ey çocuk, nasıl mana verirsen ver, erkek çocuk, inni uallimuke kelimat, ben sana şimdi bazı cümleler söyleyeceğim, bazı kelimeler, kelamlar öğreteceğim. Bak 7-8 yaşlarına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde bile İbn Abbas Hazretleri 10 yaşlarındaydı. Sana bir şeyler öğreteceğim. Bunları iyi dinle. İhfazillah yahfazke. Sen Allah'ın şeriatını koru. Helalını, haramları gözet. Takva üzere yaşa. Allah seni koruyacak. Şu şöyle yapar, bu böyle yapar. O beni işten atar. Ya işten atar da cennetten atamaz ki. Sen şeriatı muhafaza ettin de, namazını kıldın, tesettüre rahat ettin de birisi sana kötülük etmek istiyor. Edemez. Çünkü Allah söz verir. İhfazillah. Sen Allah'ı muhafaza et. Ne demek Allah'ı muhafaza et? 5 vakit namaz farz. Zekat, hesap, nisap, oruç, içkiden uzak dur, kumardan, zinadan, faizden, yalan konuşma, gıybet, dedikodu, iftira, dur konuşmak. Bu Allah'ı korumak olur mu ya? Şeriatı en çok bozan şey bu, çenemizden geliyor zaten. Sen bunları gözet. Tecidü tücahek. Bir rivayette tecidü emamek. Sen Allah'ın yardımını, kadınsan, erkeksen, amirsen, memursen korkma. Bu kainatın maliki, sahibi Allah'tır. Celle Celaluhu, başka yaradan, yöneten yok. Sen ona isyan edersen, yiyorsun içiyorsun da, sen ona itaat edersen seni zayi eder mi? Allah'ın yardımını devamlı önünde bulacaksın. Bak ecdadımız buldu mu? Buldu. Biz ne olduk? Belayı bulduk. Onlar yardımı buldu. Buradan atlılar harekete geçseler Viyana titriyordu. Kaç aylık yolu. Onun için şimdi niye Sulukule Mahallesi kadar hükmümüz yok derdi Efendimiz. Sen Allah'ın şeriatını korumuyorsun ki. Yine bu çarşaflı bacılarımız, o medresedeki talebeler, kız talebeler, bu sıcaklarda Allah için okuyorlar, ediyorlar. Çoğularında klimada olmayanlar da var. İmkanları yok. Allah'ın Kur'an'ı için, Allah'ın dinini öğrenmek için insanlara bir İslam'ı anlatıp birini namaza başlatıp çarşaf giydirsin, tesettüre soksun diye genç yaşlarında yavrular, çocuk denecek yaşlarından başlıyorlar. Senelerce gurbette, anasından babasından uzak. Şimdi Allah bunların hürmetine toptan bela vermiyor. Efendi Hazretimiz öyle buyurur. Etrafımıza bak. Bomba yağıyor. Cuma cemaat yapamıyorlar. Bayram namazı kılacak hal yok. Her tarafta bir bomba yağıyor. Patladı gitti. Türkiye bu korunuyorsa, Türkiye korunuyorsa kimsenin hatırına değil kardeşim. Kimsenin aşkına değil. Allah Teala ancak takva sahiplerine bakar. Azap etmek murad ettiği zaman takva sahibi haramlardan sakınanların hürmetine azabı döndürür. ve levla ibadullah rukâ ve behaimu ruddâ ve sabiyyun ruddâ ve behaimu ruddâ ve sabbe aleykümül belâ sabben. Çok okudu bu hadis-i şerif. Allah'ın emzikteki bebeler olmasa, Allah'ın yaylımdaki hayvanlar, otlaktakiler olmasa, bunlar başka ülkelerde de var. Ama Allah'ın rükû eden, secde eden dostları olmasa, tabi herkes rükû secde yapıyormuş gibi ama evliya Allah'ın namazı başka. O zaman Allah size Celle Celaluhu Mayıs yağmuru gibi azabı dökecek üstünüze. Yağmur döker gibi dökecek üstünüze. Şimdi de manevi azaplar çok. Ruhani bunalımlar çok. Psikolojik sorunlar çok. Huzursuzluk had safhada. Karı koca eve sığmıyor. Yatağa değil, eve sığmıyor. İnsanlar birbirine düşman olmuş, bir şehirde durmak istemiyor. Kalpler paramparça. Namazda bile saflar biri ileri biri geri. Daha safları düzeltir. Çünkü neden? Allah kalpleri birleştirmiyor. Çünkü birisi haramlara riayet etmiyor, bulaşıyor. Biri haramlardan uzak duruyor. Kalpler karıştı. Şeriatı muhafaza yok. Onun için kurtuluş uzak. Ama şimdi biz buraya medrese açmaya geldik. Abdullah Hoca Efendi değil mi? Abdullah Hoca Efendi kız medresesi, hoca hanımlar kız medresesi yaptılar. Yani yardım sahipleri yardım ettiler. Şimdi dua ettik, açıldı. İnşallah evvelce talebe geliyor, alamıyoruz, yer yok diyorlardı. Şimdi artık talebe alma yerleri var inşallah. Şimdi bir erkek medresesi. Bak her mahalleye bir kız, bir erkek medresesi. Efendi Hazretleri bunu ta 40 sene evvel, 50 sene evvel şiar edindi. Bunu söyledi millete. Şimdi bu okullardan yetişen, besmelesiz kitapları okuyan, velev ki ilahiyattan bile yetişenlerin çoğu helala harama riayet etmez. Hatta helala harama inanmıyor. Mucizeleri inkar ediyor. Mezhepleri inkar ediyor. Hadis-i şerifleri inkar ediyor, reddediyor. Böyle bir belaya düştük. Şimdi gidiyoruz bir yere, biraz konuş.

iyilike emredilecek, kötülükten nehy edilecek, insanların kapılarına gidilecek, ayaklarına gidilecek, vaaz nasihat edilecek, ayet hadis okunacak. Fayda verir vermez. Ve zekir fe inne zikra tenfe'ul müminin. Habibim sen öğüt ver, vaaz ver, nasihat ver. Mutlaka zerre kadar imanı olana bu fayda verecektir Allah buyuruyor. Şimdi bu millet köllenmiş yani. İçinde cevher var. Kalplerinde iman var. Hele ki buranın insanı başkadır yani. Bu yörenin, bu bölgenin insanları hakikaten alimlere, hocalara saygılı, hafızlara hürmetli insanlar, terbiyeli insanlar. Anadolu'nun terbiyesi bir başkadır. Doğu'nun, Güneydoğu'nun da çok terbiyesi, edebi bir başkadır yani. Bu edep iyi bir şey. En azından itiraz etmez. En azından dinler. Bak arkadaşlar, Emre Arfaç Hoca Efendiler, Adem Hoca Efendiler vesaire, bütün Muhammed Gürbüz Hoca Efendiler hepsi işte Emre Arıflara çıkıyorlar. Şimdi yeni yeni biraz daha arttırdılar. Gidiyor 700 sağa sola. Bizim Ubed hocalar gitti geçen. Yani diyor 10-15 gün gezdi. İtiraz eden rastlamadı. Bir tane bir yerde bana ne anlatıyorsun, git işine bak bilmem ne. Bir tane rastladık diyor. Bak bir tane. Bu çok iyi bir şey. Çünkü neden? Ekseriyet anlat hocam dedi ya, buyur. Hiç olmazsa dinliyor adam. Eşin Efendi Hazretleri öyle buyurdu. Ya böyle bir millet bulmuşuz. En azından dinliyor. En azından kovmuyor. Nuh Aleyhisselam 950 sene dayak yedi de bu emri bil marufu bırakmadı. 950 sene bayıldı etti, kayalar üzerine koydular. Şimdi biz her gittiğimiz yerde yemek de yediriyorlar. Su da içiriyorlar. Evlerinde misafir ediyor. Hatta kapışıyorlar. O diyor bana gel, o diyor bana gel. Ya böyle bir cevher millet var. Bizi kabahat kimde şimdi? Bu kadar bizi okuttular. Efendi Hazretlerimiz, hocalarımız bizi okuttular. Bu kadar yüzlerce binlerce alimler yetiştirdiler. Ya bu insanlar, bir Efendi Hazretleri milyonları ıslah etti ya. Bütün alemlere, milyarlara rehber oldu, rahmet oldu ya. Müceddit oldu ya. Bu kadar hoca yetişti be kardeşim ya. Bu niye bu milleti düzeltemiyor bu hocalar? Ben başta olmak üzere. Gayret az. Efendi Hazretleri her sene bütün şeyden tutardı. İzmir'den, Tapazan'dan, Amasya'dan, Tosya'dan, Tokat'tan, Karadeniz'den, oradan Sivas'tan, Erzincan'dan, Malatya'dan her sene. Arada gittikleri müstesna. Her hastaya gider, her cenazeye gider. Bir çarşaf giyecek diye Fizan'a gider. Bir kişiye hadis anlatacağım diye. La havle ve la kuvvete illa billah. Geçen gün bir yerde oturuyoruz. Bazı adamlar da var. İş adamları, dış adamları, iç adamları. Yani hasta çocuk var veya bir şey var. Okudum çıkacağım. Yani oradan biri bir şey sordu. İşte hadisler hakkında. Öbürü baktım Mehmet Okuyan'ı dinliyormuş. Anladım dinlediğini yani laflarından. Öbürü bir şey, beriki bir şey. 3-5 tane soru. Bu sefer uykum var, yorgunum, hastayım, dersim var. Gece olmuş 1-12 olmuş. Kalkayım gideyim. Gidemezsin ya. Gidemezsin. Hanım oradan arıyor. Geç kaldın, niye gelmiyorsun, hastasın, şusun busun. Ya hanım. Ha burada Kelkit'te 1000 kişi toplanmış, 2000 kişi toplanmış. Allah mübarek etsin. Şimdi bunun bini de bir, biri de bir. Efendi Hazretleri ne yapardı? Ya dedim hanım dedim. Sen de beni düşünüyorsun, Allah razı olsun ama bu adamın itikadı bozulmuş. Efendim adamın itikadına halel girmiş. Hadislere imanı zayıflamış. Mezheplere iman, itikada bozulmuş. Ben buna bir şeyler anlatmam lazım. Bu bir dakikada olur mu? Onu anlat, bunu anlat, şunu anlat. Bir saat geçti. Geçecek.

0: Sen dedim efendi hazretlerini görmüştür tabi, yolculuk da yapmış ama sen efendiyi bilseydin, bir kişi ya bir sünnet-i seniyeyi ihya ettirmek için ömrünü verirdi ya. Oradan Samsun'dan arıyorlar, Giresun'dan, Trabzon'dan, Rize'den, bize ne zaman geliyorsunuz? Diyor Samsun'dan çıkarsak o zamanki yollarla şu kadar sonra size gelir. O zaman Giresun'dan Trabzon'a nasıl geçer? Şu kadar saatte geliriz. Hesap belli. Ama Hacı Bilal rahmetli ne diyordu? Adam arıyordu. Giresun'dan aşkı imam vardı rahmetli, efendi vekili. Arıyordu. Ya bekliyoruz, ihvan toplaştı burada. Ne zaman gelirsiniz? O da diyordu bak, İnşallah 2 saatte geliriz mesela. Demiyor. Yani diyor, İnşallah önümüze bir sakalsız çıkmazsa 2 saatte geliriz. Ama bir sakalsız çıkarsa efendi ona sakal bıraktırmak için orada da bir saat geçebilir. Bir kız çocuğu lise üniversite okuyor, ona o liseyi, üniversiteyi, ortaokulu bıraktırıp onu erkeklerin nazarlarından, gözlerinden o vatan evladını, o Resulullah'ın ümmetini kurtarabilmek için o efendi hazretleri canını veriyordu. Saatlerce onun anasına babasına yalvarıyordu. Onun anası babası, hoca bırak bizi de git, amma uğraştın diye bağıran da oluyordu. Seni valiye şikayet edeceğim, tehdit eden oluyordu. Sen benim oğluma sakal bıraktırdın. Sen benim kızımı üniversiteden aldın medreseye. Sanki efendi hazretleri onun oğlunu kızını yanlış yola götürmüş gibi, haşa. Tehditler yapıyorlardı. Bizim çocukluğumuz bunların anılarıyla geçti. Devamlı yanında 7 yaşından beri dururken orada ne olaylar oluyordu, gelen giden gelen giden. Yıldı mı? Yıkıldı mı? Bıraktı mı? Ya Allah rızası için birbirimizle uğraşmayı bırakıp şu efendi hazretlerinin vasiyetleri neyse o vasiyetleri tutsak tıkır tıkır yürüyecek ya. Bütün millet yola gelmeye yer arıyor ya. Ama Kur'an'a uymazsan, hadise uymazsan, meşayiha uymazsan, müceddidin lafını dinlemezsen, vasiyetleri bozarsan ne bereket kalıyor, ne tesir kalıyor, ne etki kalıyor. Medresede de talebe kalmıyor, sohbette de cemaat kalmıyor, konuş, etki yok. Yani sen bana ne açıyorsun dedim. Adamın itikatları bozuk. Ben orada yanlış bir şeye inanmasınlar diye 1 saat konuşmak zorundayım. Ben onu o vaziyette bırakıp, yaralı vaziyette bırakıp gidemem. Benim orada para aldığım yok. Bir beklentim yok. İhsan Efendi'nin babası vardı rahmetli. Şaka yapardı o da yani. Ama Efendi Hazretleri onu çok naklederdi, onun şakasını. Onu da tanıyordum ben tabii. İhsan Efendi'nin babasını da. Öyle der, 500 kişiden aşağı konuşmam derdi. Efendi Hazretleri onu söylerdi şimdi. 500 kişiden aşağı, ulan bunun 500'ü de bir, 5'i de bir, 1'i de bir. Sen bir insanın hidayetine vesile olursun, o adam dünyayı değiştirebilir. Sen bir kadını, bir kızı üniversiteden kurtarırsın, medreseye alırsın, bir mollayı, bir gencimizi kurtarırsın, besmelesiz kitaplardan bir medrese, bir hoca yetişir, ondan sonra alemlere rehber olur ya. لَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. Allah seni sebep etse, ya Ali, Hazreti Ali Efendimiz'e hitaben bu, bir kişiyi seninle yola getirse, namaza başlatsa, imana getirse, ehli sünnete getirse, bütün dünyanın, o zamanki kırmızı develer, develerin renkleri var. Yani kırmızıya çalan renk, enfes, Arap'ın enfes malı, en kıymetli mal. Şimdiki 15 milyon, 20 milyonluk jipler var. O zamanki bir deve o değerde yani, nispet olarak. Bütün o develer, yani şu anda Mercedes'in, BMW'nin bilmem ne kadar daha isim çıktı. Bu kadar arabalar, galeriler dolu. Bir galeride bazı var, 2000-3000 jip, milyar dolarlık servetler. Senin olacağına bir adamı namaza başlattın mı? Bir insanı yola getirdin mi, sohbete getirdin mi, alnını secdeye getirdin mi, bir hanımı tesettüre sebep oldun mu giyinmesine, çarşafını, kapanmasına, örtünmesine, bir kadın erkeklerin arasından kurtulmasına, onların arasında çalışmasından çıkmasına, ayrılmasına sebep oldun mu? Dünya senin olsa ne yazar ya? Ölüp gideceğiz ya. Dünya ömrümüz bitmek üzere. Şu saatten sonra İslam için çalışalım, şeriat için çalışalım, sünnet için çalışalım, ümmet için çalışalım, Kur'an için çalışalım, Allah için çalışalım ya. Yapmayın ya. Kapı kapı gezelim edelim. Bu millet mahvoldu ya. Camide cemaat yok ya. Cemaatle namaz kalmadı. Millet namaz kılmıyor ya. Evleniyorlar, evlendiriyorlar. Damat kılıyor mu diyorum? Yok. Kılacak inşallah. Kız kılmıyor. Kapalı kızlar namaz kılmıyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Kapalı kadınlar. Kapalı kapalı. Yani tabii çarşaflı demiyor. Belki çarşaflı da çarşaflıdır da kılmaz. Onu da bilmem de. Orada fire az olur yani. Çok az olur. Ama kapalı kadın efendim. Namaz kılmıyor. Oradan namazın vakti geçiyor. Ben eve gidince kılacağım. Niye sen namaz geçiyor, ikindi geçiyor. Men terake salaten asfakat abi tamelum. İkindi namazını kaçıranın bütün sevapları buluğa erdiğinden beri yaptığı bütün sevaplar o anda silinmiştir. Bir ikindiyi kaçırsa. Men terake salaten asfakat kennema vütüra ehle ve malem. İkindi namazı, bu salat-ı usta akşam ondan aşağı mı? Sabah hepsinden büyük. Bir vakit namazı demektir. Terk etti. Sanki eşi, çocukları, dükkanı da varsa, malı da varsa, araba, hepsi birden yok oldu gitti. Neyse o kadar daha kötü, üzücü bir şey. Bir Müslüman için bir namazın kaçmaz. Ama su gibi namaz kaçırıyorlar. Efendi Hazretleri buyururdu ki bu millet hacca gidiyor. Hacca giderken uçakta namazı kaçır. Bak uçakta namazı kaçır. Hacca giderken. İhram diyecek namazı kaçıran var. Umre'ye giderken namazı kaçıran var. Sormuyor. Uçağa denk geldi tamam uçakta kılacaksın. Abdestini ona göre önden alacaksın. Uçakta alabiliyorsa aldırmıyorsalar önden abdestini alacaksın. Tutacaksın abdestini. Senin namazın, senin dinin, senin imanın namaz. Ona göre. İdrara çıkartacaksa çay içmeyeceksin. Su içmeyeceksin. Ben şimdi su içersem, siyah çay içersem abdestim sıkışıyor. Ben bunu biliyorum. Burada namaz kaçırma tehlikesi var. Elimi ayağımı kaldıramıyorum zaten. Uçakta abdest ben alamıyorum ki vuruyorum her tarafa. O zaman abdestimi koruyacağım. Mesela ben inince kılarım. İnince vakit geçti. İnince kerahata girdi. Yok. Alışverişe gidiyor, dükkana giriyor, oraya geliyor, buraya geliyor. Ya şimdi ben buralarda nasıl saçılıp döküleyim? Ben şimdi abdest alamam. Özellikle kadınlar. Ne oluyor? Namazı kaçırıyor. Yani şimdi bu millet önce ehli sünnet itikad, sonra namaz. Şu namaz hassasiyeti. Namaz canın gitse la tetrükü salah velev hurrik de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yansan da, yakılsan da, seni atlar çiğnese, bak, sabah namazının sünnetinin iki rekatının sünneti söylüyorum. Farzı, oho, farz nerede? İki rekat sünnetini söylüyorum. Salluhuma velev taradetkumul haylu. Atlar sizi tepse, atlar teptiği zaman da böyle kafana gözüne vurduğu zaman da öldürebilir de yani. Atların ayaklarının altında çiğnensen üzerinden böyle geçseler. Yine de siz sabahın sünnetini terk etmeyin. Şimdi bir sünnete bile sünnete bilesi fazla. Bile de ne demek yani sünnet canımız. Bak ne kadar önemli. Ya bunun farzı sudan bahanelerle uykum vardı, uyanamadım, bilmem yorgunum, bilmem kalkınca kılarım. Nasıl iş? Şimdi bu ümmet sohbet dinliyor. Bazıları tabii dinlemez, ayağına gidersin. Ayağına gittiğin zaman bir mahcup oluyor. Bir utanıyor. Bir buyurun, hoş geldiniz diyor yani. Ama işte namaz konusunu açtığın zaman, ya bir yere misafir götürürüz. Şey diyorum, bakıyorum ki 20 kişi 30 kişi toplanıyorlar başımıza. Yemek yeniyor, çay içiliyor. Namaza cemaata duruyoruz, 20'si yok. Onu kaldı. Ulan nereye gitti bunlar? Biri aşağı sigaraya gitti, biri oraya sıvıştı, biri buraya sıvıştı. Allah Allah. Müslümanın evinde, ocağında namazsız abdestsiz var ya. Olacak iş mi bu? Yani bu namazsızlık kadar ruhsuzluk, nursuzluk, şuursuzluk, bereketsizlik görülmemiş bir şey ya. Nasıl namaz kılmaz bir Müslüman ya? Şu camiler nasıl gürül gürül dolmaz ya? O zaman pahalılık var. O zaman cinayetler var. O zaman terör var. O zaman dış savaş var. O zaman iç savaş var. O zaman her bela yağıyor. Ondan sonra Allah bizi seviyor mu, sevmiyor mu? Bizden razı mı, değil mi? Cebindeki paraya bak. Eriyor mu, duruyor mu? Köydeki dereye bak. Akıyor mu, kuruyor mu? Tamam mı? Vücuduna, bedenine, sağlığına bak. Sıhhatin yerinde mi? Teheccüde kalkanların sağlığı gibi. Beş vakit namazı vaktiyle kılanlar. Az yiyenler, az içenler, az uyuyanlar, az konuşanlar, az görüşenlerin hayatı gibi. Mutlu, mesut bir yaşantın var mı? Yok. Yoksa Allah da senden rızası yok. Çünkü razı olsaydı senden, bu kadar seni dünya ahiret mutsuz etmezdi. Huzur nerede? Kalpte. Huzur nerede? İmanda, İslam'da, namazda, secdede. Huzur nerede? Emirleri tutmakta, yasaklardan kaçmakta. Öbür türlü parada olsa, malda olsa, mülkte olsa bizden çok daha imkan sahipleri. İntihar edenler, bunalıma girenler, yani şaşırıyorum kalıyorum. Çok zenginler gelenler oluyor. Görüştüklerim, farklı ortamlarda rastladıklarım oluyor. En yüksek seviyede bürokraside görüştüklerim oluyor. Ama bakıyorum, bendeki huzur yok onda. Bendeki mutluluk yok. Benim kalbimdeki sakinlik onda yok. Panik, bunalım. Halbuki milyar doları var, uçakları var adam, uçakları. Ben rahat, eşeğim bile yok ama iyi, elhamdülillah durumumuz iyi. Ayağımız yerden kesiliyor, o getiriyor, bu götürüyor, fark etmez. Ama İbn Abbas Hazretleri'nin şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğrettiği hadis-i şerifi rehber edineceksin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 09.08.2026 yılında Gümüşhane'de yapmış olduğu sohbet devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
4: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
3: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
5: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 02 12. Lale Gül Vakfı org.tr.
4: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Ben de Efendi Hazretlerinin şu anda biz de ona rabıta yapıyoruz, yöneliyoruz, feyiz alıyoruz, ruhani terbiyesi devam ediyor. Terbiye eden ruhtur. O bize buyurdu, rabıtayı bana devam edin evladım. Mehdi'ye kadar bu iş bende görünüyor. Vekillerimle bu yol yürüyecek. Dediklerini harfiyen uyguladık. Hoca efendilerle toplandık. Size de doğru yolu gösterdik. Artık sapıtan kendi aleyhine sapıtır. Artık helak olan bile bile helak olur, delilsizlikten değil. Deliller ortada. Artık helak olan bile bile helak olacak. Hayat bulan bile bile hayat bulacak. Allah bize manevi hayata vasıl olmayı nasip eylesin inşallah. Amin amin. Bihurmatla ve Yasin. 3 Ekim akşamında da kazasız belasız, hayırlı uzun ömürle, sıhhat ve afiyetle yaşayarak yine bu ilim meclisinde cem olmak bize müyesser eyle. Ölene kadar ayaklarımızı ilim meclislerinden, cemaatlerden, namazlardan mahrum etme, geri bırakma ya Rabbel Alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alih ve sahbihi selleme teslimen kesira. Velhamdülillah Rabbil Alemin. Amin.
7: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin Hayder Bursa Vakıf Külliyesi'nden yapacağı Bursa Sohbetleri programı yarın akşam saat 20.30'da canlı yayınla Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
8: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 09.08.2026 tarihinde Gümüşhane'de yapmış olduğu sohbet devam ediyor.
0: Sihirden korunma 500 sayfa kitap yazdım. Orada şaşırdım kaldım ya. İşte bir maddi sebepler var. Tırnağınızı gömün. tüylerinizi çöpe atmayın. İnsanların gördüğü yerde tırnak, vücudundan çıkan hacimat kanı falan bırakmayın. Büyücüler, birisi büyü yapmak isterse alır onu götürür, oradan büyü işler. Üdfünü esfârakum ve eş'ârakum ve dimâkum la tel'abbe sehara. Büyücüler oynamasın istiyorsanız sizinle, size büyü yapmak isteyenler tutturamasın istiyorsanız, vücudunuzdan çıkan artıklarınızı, attıklarınızı gömün. Yani çünkü çöp möp diyorsun, çöpten de biri kalkıyor, çöpten neler çıkıyor, neler o çöplerden. Onun için mesela bir böyle bir tavsiyeler var. Ama esas tavsiyelere bakıyorsun, sabah okunacak sünnet duaları okuyun. Akşam okunacak sünnet duaları okuyun. İşte bakıyorum, haramlardan sakının, takva üzere olun. İşte her işte euzü çekin, her işte besmele çekin, yatarken şu duayı okuyun. Yazdım, 500 sayfa yazdım. Ne kadar ayet hadis, ne kadar ayet hadis, doldu. Bütün ulemanın beyanları. Bak, takva sahibi olun. Haramdan sakınırsan şeytanın hilesi çökmez. Haramdan sakınırsan cin sana musallat olamaz. Şimdi Allah-u Teala düşmanı yaratmış, sana da kalkan yaratmış, sana da kale yaratmış. Zikredenin hali neye benzer? Bir adam düşmanından kaçtı, tam önüne bir kale geldi, kapısı da açık, kocaman kale kapısı, içeri girer girmez kapıyı drang diye bir kapattı, daha o düşman ne yukarıdan tırmanabilir ne o kapıyı açabilir diyor. Bu Tirmizi hadisinde geçer. Ve inni amurukum bihamsin. Allah Teala Yahya Aleyhisselam'a vahyetti. Bunları Beni İsrail'e vaaz et. Yahya Aleyhisselam da vaaz etmeyi geciktirdi biraz. Biraz geciktirince İsa Aleyhisselam'a vahyetti bu sefer. İsa Aleyhisselam'la Yahya Aleyhisselam aynı dönemde yaşadılar. Teyze oğullarıydı. İsa Aleyhisselam'a buyurdu ki, ben Yahya'ya 5 şey vahyettim, ümmetine duyursun. O biraz geciktirdi, sen yap bu işi. Bu sefer İsa Aleyhisselam gitti, dedi ki Yahya Aleyhisselam'a, böyle bir durum vahyedildi bana, yapıyorsan yap, yapmıyorsan ben yapacağım. Yahya Aleyhisselam dedi, aman aman ben helak olurum dedi. Hemen ben yapacağım dedi. Hemen Mescid-i Aksa'da cemaati topladı. Doldular, taştılar, hatta şerefelere, yüksek yerlere, kulelere oturdular. Öyle buyurdu. İnne Allah emarani bi hamsi kelimat. Allah bana 5 şey emretti. Size söylememi emretti, tebliğ etmemi emretti. İnne Allah emarakum bis salah. Allah size namaz emretti. İnne Allah emarakum bis zeka, zekat emretti. İnne Allah emarakum bis sadaka, sadakayı emretti. İnne Allah emarakum bis zikir, Allah size zikir emretti. Bunların hepsinin, şimdi tabii vakit yetmez, misallerini verdi. Bu şuna benzer, bu şuna benzer, bu şuna benzer. En sonunca 5. maddede buyurdu ki, mesela sadaka vermenizi fakirlere Allah size emretti. Bunun ilginç hali neye benzer? İlginç hali, sadaka verdiği zaman bir adam düşmanlarının eline esir düşse, sonra onlara fidye teklif etse, size şu kadar para vereyim, beni salın dese, onlar da o fidyeyi alsalar, onu salsalar, yani sadaka adamı itten kurtarır. İdam edilecekti, esir kampına götürülecekti ama fidyesini verdi, canını kurtardı. Sadaka da senin canını malını kurtarır bu. Tirmizi'de geçiyor bu hadis-i. Namazı emrettiyse, namaz kılan hali neye benzer? Namazda Allah Teala kuluna yönelir, tepesinden feyizler, nurlar yağdırır. Namaz kılan insan sağa sola bakmaz, kıblesine bakarsa, secde ettiği yere bakarsa, ayağın ucuna bakarsa, secde yerine bakar, işte şeyde rükuda ayağın tırnaklarının ucuna bakar, secdede burnunun ucuna bakar, selamla sağına sol omzuna bakar, başka yerlere bakmazsa, Allahu Teala inna Allah yansıbu veccehu li veccehi abdi fi salati malem yeltefit. Eğer sağa sola bakmadan kalbini de Allah'ta toplayabilirse, Allah-u Teala öz zatı Fâki Sübhaniyesinin bütün nurlarını o koluna döndürür, tecelli yağdırır. Namaz böyle bir şey. Allah size zikre emretti. Bak, Çünkü sabah okunacaklar, akşam okunacaklar, bela gelmesi okunacaklar. Dua. Et dua nafi'un ma nezele ve ma lem yenzil. Dua inen belayı da kaldırır, inmemiş belayı da yolda döndürür. Tirmizi hadis. Dua belayı sahibinin başına bırakmaz. Et dua yaruttul kaza. La yaruttul kaza illet dua. Kaza kaderi bile dua geri çeviriyor. Çünkü Allah senin dua edip etmeyeceğini biliyor, ona göre yazıyor. Sen dua etmekle mükellefsin. Zikir. Allah'ı hatırlamak, Allah'tan gafil olmamak. Vekümü salat el zikri. Namazı beni hatırlamak için kur. Duruyor, kılıyor, ediyor, pat, küt, bir kere Allah aklına gelmiyor. Bu namaz işini görmüş müdür? Tesirini, etkisini bırakabilir mi? Bırakmaz. Çünkü zikirsiz kıldı. Halbuki namazın Allahu Ekber'den başlıyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Hepsi zikir. Kıraat. Namaz. Ya ayet, ya hadis, ya dua, ya zikir. Gaflet yok. Ama insanlar maddi sebepleri görüyorlar. Maddi sebeplere başvuruyor. Sonra cinci arıyor. Cinimi çıkartsın diye. Büyücü arıyor. Büyüyü bozsun diye. O büyücü de daha beter. Gel diyor, orasını elliyor, burasını elliyor. Hem parasını alıyor, hem namusunu alıyor. Hem kiminin de dinini, imanını alıyor. O büyücülere gidiyorlar. Cincilere gidiyorlar. Helak oluyorlar. Ya kafir olan bile var. Çünkü neden? Abdülvahap Şahrani Hazretleri kaddesallahu aleyhi ve sellem, o yüce veli zişan. Bir adamın diyor sihirleri çok tutuyor. Mısır'da gittim onu buldum. Sen bu sihirleri yapıyorsun, tutturuyorsun. Neyden bu etkiyi buluyorsun? Çünkü diyor ben diyor benim cinlerim var diyor. İşte onlarla görüşüyorum şeytan tarafından. Ben ne kadar sihir yapsam tutmuyor. Ama ne zaman bana dediler ki sen Yasin'i idrarla yaz. Yasin-i Şerif'i idrarla yazdığım zaman, kanla yazdığım zaman diyor büyü ok kadar 12'den tutuyor. E oldu kafir. E ya, Yasin'i idrarla yazarsan Müslüman kalabilir misin? Daha bak Evliyaullah'ın zamanında 500 sene 600 sene evvel ne gavurluklar türemişler, ne sihirler, ne büyüler şimdi. Millet cahil. Allah'ın kalesine girmiyor. Allah'ın kalkanını kuşanmıyor. Bu kadar kitaplar yazıldı, sohbetler yapıldı. Şunu oku, şunu oku, şunu oku. Efendi Hazretleri, ya her gelene de Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru me'asmi şey'un fil ardu ve la fissemâ ve ve semî'ul alîm. Üç kere sabah, üç kere akşam. Bir manayı düşün, bir Allah'ı düşün. Bir Allah'a sığın bakalım şeytan yanaşabiliyor mu? Abdülkadir Geylani Hazretleri öyle buyuruyor. Allah'ın öyle velileri var. Allah'ı öyle bir zikrediyorlar, hiç gaflet etmiyorlar. Devamlı huzur üzere duruyorlar. Şeytan ona yaklaşmak isteyince o Allah dostunun kalbindeki zikrin nurundan şeytan, cin çarpılıyor. Bu sefer cin çarpılıyor. Cin çarpmıyor. Cin çarpılıyor. Bu sefer Sara gibi böyle sallanıyor ediyor. Bütün cinler, şeytanlar başına toplanıyor. Diyorlar ki bu arkadaşımıza ne oldu? Nasıl şimdi Sara'ya çarpsa biri gelse, ulan cin mi çarptı, şeytan mı çarptı? Okumaya başlarız onu, üfleriz, bir şeyler ederiz kendimize göre. Şimdi bu sefer cin çarpılıyor, şeytan çarptı. Bu sefer öbür cinler, şeytanlar yardıma geliyor. Diyorlar ki ne oldu buna ya? Deli deli hareketler yapıyor. O görenler, işi bilenler diyorlar ki katmesseul insiyu, bunu da insan çarptı diyorlar. Demek ki sen niye çarpılıyorsun da çarpan olamıyorsun? Mahmut Efendi Hazretleri'ne gelseydi, yanaşsaydı bakalım da ne yapacaktı onu? Hadi gelseydi bakalım nasıl çarpılıyordu, yanından geçemiyordu. E senin benim içimde niye çirit atıyor? E zikir yok, gaflet var. Allah'ı unutursan ve men yaşu an zikrirrahman nukayyızlahu şeytane fevelehu kari. Bir an bile Allah'ı unutsa bir şeytanı takarız ona, o onun en yakın arkadaşı olur, ayrılmaz. Karin demek ayrılmaz arkadaş. Şimdi toplum namazsız, Toplum zikirsiz, ibadetsiz, tefekkürsüz, tezekkürsüz, takvasız. Allah'a güvenme yok, Allah'a itimat yok. Hemen başına bir şey geldi, itiraz. Bu niye böyle oldu, bu niye şöyle oldu, ona gideyim, buna çözeyim. Çöz de göreyim. Çöz de göreyim Allah devreye girmeden. Yaratmadan çöz de göreyim. Zikretmeden çöz de göreyim. Çözersin çözersin ama işte dünyada imtihan olursun. Ondan sonra Allah sana istidraç için nimet verir gibi gösterir, yol verir. Ebedi cehennemi boylarsın. Ama sen Allah'ın kulu olarak yaşayıp cennete gitmek istiyorsan bu imtihanları neyle karşılayacağını bilmen lazım değil mi? Bak ne buyurdu ona? Ey çocuk! Ey İbn Abbas! Sana bazı kelimeler öğreteceğim. Kulağına küpe bas. Allah'ın şeriatını koru. Harama düşme, Allah seni koruyacak. O işte ateş var görsen, yanacaksın, yakılacaksın bilsen, sen namazı terk etme. Sen orucu terk etme. Sen tesettürü terk etme. Sen namahremlerle oturma. Sen erkek kadın tokalaşma. Neyi kaçıracaksan kaçır. Allah'ın rızası kaçırma. Allah'ın muhafazasını kaçırdıktan sonra ben şu işi alacağım, bu makama geleceğim, şu unvanı alacağım, kariyer yapacağım, bilmem ne yapacağım derken Allah'ı rızasını ve korumasını kaçırıyorsun. Allah seni muhafaza etmedikten sonra senin kariyerin, senin bakanlığın, senin dekanlığın seni kurtaramaz. Ve kurtaramıyor zaten. Görüyoruz. Onun için sen önce Allah bu işten razı mı yap. Razı değil yapma. Ama para kaçıyor kaçsın. Diploma geçiyor geçsin. İşin batıyor batsın. Cehennemin dibine batacağına dünyada temizlen. Allah'ı koru, Allah seni korusun. Allah'ın dinini koru. Yardımı önünde bulacaksın. Niçin Allah dostların duaları kabul oluyor, bizimkiler dua olmuyor? Niçin Mahmud Efendi Hazretleri bizden yağmur duasına çıktığımız zamanda bir değil, iki değil, üç değil, beş değil, ben bunların ne 10 ne 50 kere şahidim. Havada bulut yok. Cam. Beykoz'a gidiyoruz o zaman sohbete. Yanıyor ortalık cam. Bir tane köşelerden bulut göremiyorsun göğün hiçbir tarafında. Ufukta bulut yok. Ya orada sohbetteki duadan çıkar çıkmaz yağar mı ya? O Yuşa Tepesi'nde kaç kere? İstanbul susuz kaldı Tayyip Bey ilk belediye seçildiği vakitte. CHP bombalar attı da. Bulutlara bomba attı da bir zırnık su gelmedi. Ama dua, ama zikir, ama Allah Celle Celaluhu. Ne dediler dinsizler? Bunların işi Allah'a kaldı. Ya, Efendi Hazretleri dedi, işimiz Allah'a kaldıysa işimiz oldu dedi. Ve işimiz oldu, parasılar doldu. Allah'ı bileceksin evvela ya. Niye onun duası öyle kabul oluyor, bizimki niye kabul oluyor? Bir lütfen kendimizi bir sorgulayalım. Şimdi ne dedi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne istese oluyor. Mevla'dan ne istese. Melek orduları geliyor şöyle oluyor. Ama imtihan yok mu var? Hicret yolculuğunda mağarada saklanmadı mı saklandı. Uhud'da dişi şehit olmadı mı oldu. Miğferinin demiri yüzüne geçti. Kana boyandı mı boyandı. Bayıldı mı bayıldı. O kadar olacak. Ama sonunda kim galip oldu? Galip olma ihtimali zerre yokken Mekke'deki ilk çıkışında bu dünyaya bu İslamiyet nasıl yayıldı? Hakim oldu. Yakın zamana kadar hakim idi İslamiyet her yer. Kıtalara hakim idi. Ama adamlar laf dinliyordu, Kur'an'a uyuyordu, şeriata uyuyordu. Allah koruyordu, Allah onları koruyordu. Allah yardım ediyordu, onlar Allah da onlara yardım ediyordu. Siz Allah'ın dinine yardım edin, Allah size yardım etsin. Başta Hacı Efendi'nin yardım etti, medrese yaptı. Allah razı olsun. Şimdi Allah da ona yardım eder. Kız talebeler okuyacak, dinini öğrenecek. Öbürü bir fakire yardım eder, öbürü bir hocaya maaş verir. Millet İslam'ı öğrenir. İlla hoca olması şart değil. Yetime yardım et, fakire yardım et, miskine yardım. Ama kendini kurtar, canını kurtar, fidyeni ver. Dedi ki bir kere Hazreti Abbas Efendimiz, İbn Abbas'ın babası yani, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası. Yeğenim dedi, yahu dedi, bakıyorum dedi, ne dua edersen kabul oluyor. Bu Allah seni ne kadar dinliyor dedi. Allah Allah. Hazreti Abbas öyle dedi. Ve ente yan. Amcacığım dedi, sen de Allah'a itaat etseydin benim gibi, Allah seni de, sana da itaat eder. Allah'ın itaat etmesini demek, haşa, Allah kimseye itaat etmez. İstediğini yapar yani. Anladın mı? Ama kelime, o kelime mukabeleden öyle gel. Sen onu dinlesen, o da seni de dinler. Ya bu evliya Allah'ın kardeşim, nasıl bir şeydir bu kerametler ya? Bu nasıl bir şeydir? İstediğin Mekke'de, istediğin Medine'de, istediğin ordular geliyor, istediğin yardımlar geliyor. Bunlara bu kerametler verildi. Yani bize, onların iki tane kalbi yok ya. Onların da bir tane kalbi var. Bize niye bir şey verilmiyor arkadaş? İtaat et. Teslim ol. Razı gel. Onun için bak, nasihatlerinde devam ediyor. Ya gulam diyor. Ve'alem. اَنَّ الْعِبَادِ لَوْ اِجْتَمَعُوا عَلَى يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ اِلَّا قَدْ كَتَبُوا اللّٰهُ لَكْ 7 yaşında çocuğa neler anlatıyor. Ama bak bize nasıl geldi bu hadis için. Ne kadar sayı. Ey oğul diyor, ey çocuk diyor. Sen şuna inan. Bak benim itikadım yavaş yavaş böyle, imanım yakini dereceye yavaş yavaş, ben bu kadar senedir konuş yaz biraz bir kıpırtaşma olmaya başladı bende. İnşallah sizde zaten daha çok olmuştur. Korkma ya. Eğer bütün kullar, insanlar ve cinler toplaşsalar, hepsi sana bir fayda vermek isteseler, ağrını dindirmek isteseler, hastalığını geçirmek isteseler, sana bir mertebe vermek isteseler, Allah sana onu yazmadıysa, Allah'ın yazmadığı bir şeyi bütün alemler, buna melekler de peygamberler de dahil olsa bile, sana onu yaratamazlar. İtikada bak nasıl açlıyorum. Ve'alem ennel ibade lev iştema'u İnsevum ve cinnevum evvelevum ve ahirevum. Öncekiler, sonrakiler, insanlar, cinler, bütün kullar bir araya gelseler ve sana ala en yadurruke bir şey, sana zarar vermek istiyorlar. Seni öldürmek istiyorlar, asmak istiyorlar, kesmek istiyorlar. Maddi, manevi sihir yapıyorlar, büyü yapıyorlar, cin salıyorlar. Asla sana bir şeycik bile zarar veremezler. İlla bir şeyin kat keteballahu aleyh. Ama Allah ezelde bildiyse ve kaderinde onun başına geleceğini yazdıysa, o Allah yarattıysa olur. Yaratmadıysa olmaz. O zaman bizim müracaat merciğimiz neresi olmalı? Ona gidiyoruz, yalvarıyoruz. Buna geliyoruz, yalvarıyoruz. Halbuki önce Allah'a dua etsek, sonra sebebe sarılmak var. Ama sen sebeplere takılmış, bu sebepler olursa bu adam benim işimi görür. Bu adamın arkası sağlam. Bu kişi söz verdi, bu iş bitti. Ama Allah nerede Celle Celaluhu? Hiç Allah hesap ediyor musun? Niceleri öyle ne planlar yaptılar? Planları sabaha tersine dönüyor. Niceleri en üstteyken sabaha dibini buldu. Onun için rufiatil eklam ve ceffeti suhuf. Kaderler yazıldı, sayfaların mürekkebi kurudu, levh-i mahfuza yazan kalemler kenara kaldırıldı. Bu saatten sonra duadan başka, zikirden başka, sadakadan başka, Allah'ın yaratmasından başka sen kimseye fayda da veremez, sana zarar da veremez. Yaratamaz. Bak ona nasıl nasihat edeyim, nasıl nasihat edeyim? Ve'alem enne fis sabri ala ma tekrahu hayran kesira. Ey çocuk, canının istemediği şeylere sabretmende çok hayır bulacaksın. Canının istemediği şeyler. Efendi Hazretleri buyurdu ki, bu şeriat nefsin hilafına vaz olunmuştur. Yani canın ne istiyorsa şeriat da onun tersini emreder. Böyle bir şey yani. Tam uyku saatinde namaza kalk diyor. Ya şu namaz 9'da olsa kimse kazaya bırakmayacak ya. 4.30'da namaz mı olur diyor. Sabah namazı. Geliyor geri, gidiyor ileri. Yerine göre, yöresine göre. Hep şeriat dersin. Canın ne istemiyorsa ona sabret, çok hayır göreceksin. Fe inne ve'alem enne ma'al usri yusra. Fe inne ma'al kerabi faraca. Ne zaman sıkıntı geldi, bil ki yardım peşine gelecek. Ne zaman zorluk geldi, önüne çıktı. Bil ki kolaylık peşine gelecek. Kur'an'da da zaten inne ma'al usri yusra. Fe inne ma'al usri yusra. Onun için sen şeriatı yaşamaya bak. Canın istemese de sabret. Şimdi adamın biri geldi geçen gün. 3 tane de çocuğu var. Hanımıyla da işte şudur budur. Yani ben ayrılacağım, şey diyeceğim. Ne oluyor? Şu oluyor, bu oluyor. İşte biraz da şey de bahane etti tabii de. İbadet taat mesele. Dedim şimdi Efendi Hazretleri olsaydı sana ne derdi biliyor musun? Ne derdi? Ben de dedim bir akıl soruyorsun da. Benim kendime aklım yetmiyor. Ama ben Efendi Hazretleri'nin kime ne dediklerini biliyorum. Şimdi sana derdi ki, yani ayrılmaya yer arıyor, benden de bir yol arıyor. Dedim, Efendi Hazretleri böyle durumda şunu okur. Asen tekro şeyen, sen şimdi hanımını beğenmeyebilirsin. Veyahut hanımın kocasını beğenmeyebilir. Ve cealallahu fi hayran kesira. Allah onda çok hayırlar yaratır. Umulur ki onun için. Sabret. Dedi ki sabret diyorsan sabredeceğim. Dedim sabretme mi diyeceğim sana? Ve tevazav bil hakkı ve tevazav bil sabri dedim yani. Bak ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Canının istemediği şeye sabret. Dayan, diren, namaza, ibadete. Nefsin bağırsın, çağırsın. Bacağım kırıldı, kafam koptu. Kopsun lan senin kafan. İşra bekleyeceksin arkadaş. Bilmem ne. Böyle mücadele, mücadele, mücadele. O zaman daha adam farzları kılmıyor ya. İşrak beklemek nerede ki? Ama bu tembihat, senin imanın, senin inancın, senin Allah'a bağlılığın, Celle Şanuhu, Celle Celaluhu, Allah'tan başka yaratan yok. Bu şekil Allah'a bağlandığı zaman iki şey var. Ve in tasbiru ve tetteku la yedurrukum keydum şeya. Bir sabır. Sabır İslam'da sabır. Namaza devam, atlatmak yok. Oruca devam, zekat vermeye devam. Nefis atlatmak ister. Asla. Tahammül. Namereme bak, bakmayacaksın. Zina yap, yapmayacaksın. Canın istiyor. Seni çekiyor arkadaşlar, çevreler, şunlar, bunlar. Sabır hacı, sabır. Ölüm yaklaştı. Zaten ebedi cennette sabır da lazım değil, takva da lazım değil. Nimet diz boyu cennet ya. Şurada bir imtihandayız. Bir sabır, iki haramdan sakınırsanız düşmanların, hasetçilerin, cincilerin, büyücülerin, Yahudilerin, Amerika'nın, Avrupa Birliği hepsi bu ayete dahildir. La yedurrukum keyduhum şey'a. Hileleri şeycik bile dokunamaz. Allah var. Korkma, Allah var, gam yok. Ama Allah senin yarın mı? Yardımcın mı? Allah ile aran iyi mi? Efendi Hazretimizin buyurduğu gibi Mevla'yı gücendirmeyelim. Mevla ile aramızı iyi tutalım. O zaman gör bakalım kuluna ne yapıyor. İşte o zaman yani biz burada bu hadis-i şerif dersimiz olarak önümüzde kalsın. Orada ben onun uzun tafsilatını da yazdım sihirle ilgili kitapta. Orada daha ne çareler ne çözümler. Ama niye? Mesele beyinde bitiyor. Çünkü sen ben büyülendim, evhamlandım, cinlendim, bin musallatım var. Evde tıkandım, şurada çıkamadım, kısmetim bağlandı, işim battı. Ya bunlardan kurtulmak çok kolay. Sadece Allah'a güvenmek. Sadece Allah'a güvenmek. Ama işte o güven gelebilmesi için, Allah'a tevekkül makamına erebilmesi için Allah'a itaat edeceksin kardeş. Namazı kılmazsan, ibadet yapmazsan, sabah akşam zikir yapmazsan, duanı yapmazsan açık eder. Açık eder. Bütün düşmanlar karşısında bu da açık hedef duruyor. Vurun bana ne yaparsanız yapın. Ya mübarek Allah sana kale gönderdi, kalkan gönderdi. Bu kadar ayet, hadis, zikir öğret. İki dua öğrensene. Cin şeytanın yaklaşımı. Euzu billahi semi'il alimi mineşşeytanirracim. 10 kere okusa diyor sayı hadis. 10 kere okusa Allah özel melek gören diyor. Ne cin ne şeytan. Devamlı böyle. Nasıl ki böyle yerlerinizi sinekleri kovuyorsun. Bir melek senden sırf cin şeytanı kovuyor zaten. Büyü istemez ki. Ya bu kadar kolay bir zikir 10 kere. Levenzenna'nın başında da bir rivayet 3 kere, bir rivayet 10 kere. Ama bu normalde de 10 kere okuyabiliriz. Vesvese geldi. Bir sıkıntı geldi. Uğursuzluk geldi. Bir bunalım geldi. Euzu billahi semi'il alimi mineşşeytanirracimi. Her şeyi işiten Allah, her şeyi bilen Allah, bana benden yakın Allah, şah damarımdan yakın Allah. Ya ben kime sığınacağım Allah'ım varken ya? Ama bu zikiri, bu şuurla kaç kişi okuyor? O zaman ağız alışkanlığına dönüyor. Ağız alışkanlığından, ağzından çıkanı kulağa duymuyor, duysa da kalbe inmiyor. Kalp onu Allah'a ile irtibat, hani herkes Arapça bilmez, kelime manası, lügat manası veremez. Ama onun bir mefhum olarak Allah'a sığınmayı becerebilmen lazım. Her Müslüman Allah'a okurken benim Rabbime sığındım, başka kimseyi tanımıyorum, Allah beni kurtarmaya kadirdir. Budur. Bunun sırrı budur. İhlas suresi, üç felak, üç nas, ayetel kürsi. Ama bütün bunlar huzursuz tamam olur mu? Allah'ı düşünmeden sade dır dır dır dır dır laklakay lisan kabinden okursan bu tesiri bırakır mı? Bu etkiyi bırakır mı? Ya Bahrullah Efendi Hazretleri vardı. İsmet Garibullah Hazretleri halifesi. Efendim. Bütün hayvanı hasta olanlar, çocuğu hasta olanlar, kendisi hasta olanlar Taşova'da, Amasya'da diziliyorlar. 100 kişi, 200 kişi, 1000 kişi. Geliyorlar. Geç. Geç. Herkes iyileşiyor. Ulan bütün hocalar toplaştı o zaman Amasya'nın bütün oralardaki Osmanlı döneminde. Bütün hocalar, ulan bu ne okuyor dedi ya. Ulan ne okuyor? Geldiler, baktılar, baktılar, bir şey yok. Şeyh Efendi, Efendi Hazretleri dediler. Bu kadar nasıl tutuyor senin okuduğun dedi. Ne okuyorsun dedi. Dedi herkese Fatiha okuyorum dedi. Ulan ben hatim indiriyorum da bir şey olmuyor dedi ya. E çünkü kardeşim. O Fatiha'da İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn Allah'la rabıtası, murakabesi var. Murakabe üzere okuyor. Murakabe üzere okuduğu için tesir ediyor. Sen gafletle okuyorsun. Gafletle okuyorsun kardeşim. Onun için dinimiz Allah'a emanet, imanımız Allah'a emanet, kutsallarımız Allah'a emanet, vatanımız Allah'a emanet, ehli sünnet itikadımız Allah'a emanet, sizler de Kelkit'te, Gümüşhane'de Allah'a emanet. Bütün bu diyar İslam, bu yurtlarımız hepsi Allah'a emanet. İslam vatanları memlekette Rabbimize emanet olsun. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizin iki canı da aziz eylesin. Gönüllerinizi mesrur eylesin. Hayırlı muratlarınıza nail eylesin. Rabbim afat semavi aradı eden, safer ayının son çarşambasına yaratacağı belalardan, gökten yere inecek 320 bin şerden beladan cümlemizi mahfuz emin eylesin. Zikirlere daim eylesin. Tarikat derslerimize müdavim eylesin. Gece namazlarında kolaylıklar ihsan eylesin. Bir vakit namazı kaçıracağımıza ölmeyi bile ondan ehven görmeyi nasip eylesin. Namaz kaçırmaktan ölene kadar muhafaza eylesin. Ayakta kılmak nasip eylesin. Rükû secdeden mahrum etmesin. Ezberlediğimiz ayetleri bize bağışlasın, unutturmasın. Allah'ım yavrularımıza alim, salih, hafız eylesin. Allah'ım şurada kadın, hanım kardeşler yukarılarda, sıcaklarda, o çarşafın içerisinde terlediler. Allah o terlerle mizanlarını teskil eylesin. Allah nar-ı cehime haram eylesin. Allah bedenlerimizi, cesetlerimizi cehennemden azat eylesin. Allah vatanımıza, ya İslam vatanlarına, dünya ve ahiret saadet selametleri, ehline nusretler, zaferler, teyitler ihsan eyleyiz. Gazze'ye yardım eylesin, Myanmar'a yardım eylesin. Doğu Türkistan'daki esir kamplarındaki karı kocaları ayırdılar, ana babaları ayırdılar. Rabbim ehli sünneti cem eylesin. Sevdikleriyle bir arada toplasın Allah'ım. Yahudinin şerrini, Avrupa Birliği'nin kafirlerin cümle şerlerini Rabbim defu rafu izale eyleyip Habibine hakkıyla uymak, ittiba etmeyi, şu mübarek Mevlüt ayını güzel kutlamayı nasip eylesin. Mevlid-i Şerif gecesi Resul-i Zişan Efendimiz'i anlatabilmeyi, anlayabilmeyi nasip eylesin. Amin diyen dinlensin. Nar-ı cehiminden azade eylesin. Amin amin. Bi hurmetullah ve yasin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi selleme. Teslimen kesira ve elhamdülillahi rabbil alemin. Amin amin. Şura-i Müceddidiye'nin Erzincan'da Efendi Hazretlerimizin vazifesini yapıyor, temsilciliğini yapıyor Hoca Efendi. O Emre Demirci Hoca burada var. Hanımlar için sohbetler yapılıyor vesaire. Efendim kardeşlerim, Şura-i Müceddidiye'nin Vahid Der diye bir derneği var. Bu Vahid Der'in telefonlarına ulaşın. Ben şu bölgedeyim. Burada Efendi Hazretlerimizin vekili var mı? Mümessili var mı? Burada kız medresesi var mı? Erkek medresesi var mı? Onları sorun. Hatmi şerifler, tarikat ders değiştirmeler, herkes kendine yakın yerdeki hoca efendilerden istifade edin. Maalesef İsmail Ağa Efendi Hazretlerinin vasiyetini terk etti. Efendi Hazretlerinin bize buyurduğu, şahit olduğumuz şeylerin hepsini reddetti. Ve şu anda Efendi Hazretlerinin de kabirde öldüğü için işinin bittiğini, kerametinin kalmadığını, tasarrufunun devam etmediğini genel sekreter aracılığıyla İsmail'a kendi sitesinde ilan etti. Onun için artık bu saatten sonra Efendi Hazretlerimiz gibi büyük müceddidin, velinin öldükten sonra işi bitti diyen bir Vehhabi zihniyetine asla talebe verilmez. Asla onların hocalarından ders değişilmez, sohbetlerine gidilmez. Çünkü korktuğumuzdan daha kötüleri, beterleri başımıza geldi. Onun için siz Efendi Hazretlerimizin kurdurduğu Şura ismini kendisinin verdiği Şura-i Müceddidiye bağlı Efendi Hazretlerimizin vekilleri, Efendi Hazretlerimizin temsilcileri, Efendi Hazretlerimiz son şeyhimiz Hazreti Mehdi'ye kadar rabıtasıyla devam edeceğiz. Vasiyeti budur. Allah Efendi'nin yolunu bozmaktan muhafaza eylesin. Şu anda ayrılmış olanlara tevbe nasip eylesin. Onlara da dönüş nasip eylesin. Bir an önce onların da bu dalaletten, bu felaketten, bu uçurumdan, zararın neresinden dönersen kardan, kabilinden dönüşlerini bize de görmeyi nasip eylesin. Ama şu anda bizim onlarla işimiz yok. Efendi Hazretlerimizin vekillerinin emiri İbrahim Efendi Hocamız Sellemullah, diğer hoca efendileri, Efendi Hazretlerinin belirlediği hoca efendiler, bunlarla yürüyoruz. Allah yürüyüşümüzü mübarek eylesin. Hizmetlerimizi daim kaim eylesin. Nazarlardan, şerlerden muhafaza eylesin. Siz de bu medreselere, efendiye bağlı, bak İsmaila'ya bağlı değil. Dikkat et, İsmaila'ya bağlı değil. Helak olmayın. Efendi Hazretlerine bağlı, onun müceddidliğini kabul eden, onun kerametinin devam ettiğini, evliyalığının kerametinin devamını kabul eden ve onun vasiyetine harfiyen riayet eden, rabıtayı bozmayan, bozdurmayan hoca efendilerle iş yapın. Onların medreselerine talebe verin, dersi onlardan değişin, insanları da onlarla ilişkilendirin, onların sohbetlerine getirin götürün. Allah Teala Efendi Hazretlerimizin tasarrufatını, şefaatlerini, himmetlerini cümlemizin üzerimizde, evimizde, ocağımızda, medresemizde, çoluğumuzun, çocuğumuzun üzerinde nurlarını, rahmetlerini o mübareğin sari eylesin, nafiz eylesin, geçerliliğini daim eylesin. Allah cümlemizi ona bağışlasın, dünya ahiret. Amin. Onun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytinin ve sahabesinin, silsile-i meşahibimizin, özellikle Ali Haydar Efendi babamızın ve pirimiz, şeyhimiz, müceddidimiz Mahmud Efendi Hazretlerimizin ervah-ı tayyibelerine vasıl olmak niyetiyle. El Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 09.08.2026 tarihinde Gümüşhane'de yapmış olduğu sohbet sona erdi.
1: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.

0: Rabıta yapıyoruz, yöneliyoruz, feyiz alıyoruz, ruhani terbiyesi devam ediyor. Terbiye eden ruhtur. O bize buyurdu, rabıtayı bana devam edin evladım. Mehdi'ye kadar bu iş bende görünüyor. Vekillerimle bu yol yürüyecek. Dediklerini harfiyen uyguladık. Hoca efendilerle toplandık. Size de doğru yolu gösterdik. Artık sapıtan kendi aleyhine sapıtır. Artık helak olan bile bile helak olur. Delilsizlikten değil. Deliller ortada. Artık helak olan bile bile helak olacak. Hayat bulan bile bile hayat bulacak. Allah bize manevi hayata vasıl olmayı nasip eylesin inşallah. Amin amin. Bi hurmetullah ve yasin. 3 Ekim akşamında da kazasız belasız, hayırlı uzun ömürle, sıhhat ve afiyetle yaşayarak yine bu ilim meclisinde cem olmak bize müyesser eyle. Ölene kadar ayaklarımızı ilim meclislerinden, cemaatlerden, namazlardan mahrum etme, geri bırakma ya Rabbel Alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alih ve sahbihi selleme teslimen kesira. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin Hayder Bursa Vakıf Külliyesi'nden yapacağı Bursa Sohbetleri programı yarın akşam saat 20.30'da canlı yayınla Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
4: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
0: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
4: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Hayder olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim İmi bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
5: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz 8589'a gönder, 200 TL bağışla Lale Gül Vakfı. 0212 923 0212 Lale Gül Vakfı org.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü

0: türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Bütün hayvanlar duyar, adam bas bas bağırır. Ancak insan duymaz. Duyan bayılır, duyan bayılır. Çünkü duysa ölünün bağırdığını, düşen bayılır. Duyan düşer bayılır. Mevla imtihan ediyor bizi, gayba iman. Hayvanlar mükellef değil, onlar duyuyorlar. Rahatsız da oluyorlar. فَاِذَنْ تُلِكَ بِلَا kabri, mezarına götürüldüğü zaman, فَاِنْ كَانَ صَالِحًا, eğer mübarek bir adam, namazlı, abdestli, zikirli, Kur'anlı, hayatını bu yolda geçirmiş, imanla ölmüş. قَالَ عَجِّلُوا بِي, beni çabuk götürün, beni çabuk götürün diye söylenir. Yani etrafındakiler duyuyorlar, melekler duyuyorlar. İnsanlar duymuyorlar. لَوْ تَعْلَمُونَ مَا مَا مِمْنَ الْغَيْرِ لَعَجَّلْتُمُونِ, önümde cenneti görüyorum. Kabrim cennet bahçesi olmuş. Ahiretim çok güzel, mamur olmuş. Onun için benim önümdeki hayırları bilseydiniz, beni çabuk götürürdünüz. Onun için durdurmayın, durdurmayın diyor. وَاِنْ كَانَ غَيْرَ ذَٰلِكَ, eğer bozuk adamsa, imansız, kitapsız, namazsız, abdestsiz, zikirsiz, fasık, facir. قَالَ لَا تَعْجَلُوا بِي, beni çabuk götürmeyin, biraz daha durdurun ki azaba biraz geç gitmiş olayım. Biraz daha azapsız kalayım. لَوْ تَعْلَمُونَ مَا تَقْنَمُونَ لُوْ مِنَ الشَّرِّ لَمَا عَجَّلْتُمُونِ, beni götürdüğünüz yerin ne kadar şerli, ne kadar azaplı, ne kadar benim hakkımda zararlı olduğunu bilseydiniz, bu kadar hızlı davranmazdınız diyor. İnsan, ciğerinin paresi olsa, gözünün bebeği olsa, anası, babası, oğlu, kızı olsa, öldüğü zaman kendi eliyle tabutuna omuz vererek götürüyor. Ama nereye götürüyor? O senin en sevdiğin insan, belki de ne olur beni bu azaba götürmeyin, beni yanmaya götürüyorsunuz diye bas bas bağırıyor. Ama en sevdikleri bile kendi eliyle onu o ateşe teslim etmeye götürüyor. Götürmek zorunda. Kanun-u ilahi bu. Kim cehennemli, kim cennetli? Onun hesabını Mevla biliyor. Ama yaptığı ameller, emareler ve delaletler teşkil ediyor. فَاِذَا وُرِيَ ف۪ي قَبْرِهِ, kabrine kapatıldığı zaman, topraklar örtüldüğü zaman, اَتَاهُ melekan, iki melek geliyor. اَسْوَدَان, sipsiyah. اَزْرَقَان, gözleri çimşek gibi masmavi çakıyor. Şimdi siyaha mavi nasıl bir durum? Çok korkunç. Tüyleri yerden sarkmış. Melekler değişik suretlere girerler. Münker Nekir'in sureti böyle tasvir ediliyor hadis-i şeriflerde. Allah bizi en güzel surette irsal eylesin. Korkutmalarından bizi muhafaza eylesin. Korkup şaşıp iman kelimesini söyleyememekten muhafaza eylesin. Amin. Sipsiyah gözler şimşek çakıyor. Böyle ışın gibi masma. Feyyet yani şimdi geliyor. İkisi birden geliyorlar. Şimdi bu hadis-i şerif başka bir hadis-i şerif. Biz zaten bu hadisi çok dinledik, çok biliyoruz diyorsunuz ama hiç de bilmiyorsunuz. Bu sizin bildiğiniz erayetellezi değil. Başka bir hadis-i şerif bu şimdi. Sizin bildiğiniz ne? İşte men rabbike, Rabbin kim soruyorlar, dinini soruyorlar işte falan. Ondan sonra geçen de yine anlattım. Kur'an okuduysa o Kur'an ona şefaata geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görünüyor. Bunlar çok anlattım. Bu başka bir şey şimdi. Ama bütün hadis-i şerifler nerede ittifak ediyor? İki meleğin geldiğinde bütün hadisler ittifak ediyor. Fetiyan min kıbeli rasi, başının cihetinden geliyorlar. Baş tarafından. Fetekulu salatu, eğer bu adam namaz kıldıysa, Allah cümlemizin namazlarımızı kabul eyleyip ölene kadar namaz ehli olmayı nasip eylesin. Şimdi biz girdik mezara, namazımız gelmiş, orucumuz gelmiş, Kur'an okumamız gelmiş. Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş. Allah. Ona iman ettik, ittiba ettikse gelmiş. Para, mal gelmemiş. Araba, cep telefonu, hanım, çocuk, makam, mevki, bürokrattın sen, diplomalar, toplamalar, namaz gelmiş. Şimdi melekler başının cihetinden önce kafadan geliyorlar. Kafadan gelince namaz şekilleniyor. Nurani bir surete bürünüyor. Salih ameller nurani suretlere bürünecektir. Yarın ahirette alemi misal böyle bir şey. Kötü ameller de kötü suretlere bürünecekler. İşte fil gibi, hınzır gibi ağır yükler halinde sırtına çullanacaklar, üstüne atılacaklar. Bunlar ayetlerde de işte Kur'an'da yüz çevirenler ağır yükler taşıyacaklar buyuruyor Taha suresinde. Feynev yahmülü yevmel kıyameti bizra. Namaz geliyor. Münker Nekir namazı görüyor. Namazın varsa geliyor. Babanın namazı gelmiyor. Ananın namazı gelmiyor. Oğlunun, hocanın namazı gelmiyor. Senin namazın varsa senin namazın geliyor. Diyor ki la ütâ min kıbeli. Münker Nekir ediyor. Benim tarafımdan gelemezsiniz. Azap yok. Benim tarafım kapalı size. Ben namaz önünüze durdum. Aynı buna benzer bir hadis-i şerif. Gece teheccüd namazı kılan, teheccüdde de sesli kıraat yapan 3-4 sohbet sürdü. Sonra onu bir sohbete birleştirdim. Yani işte uzun olur diye sırf o konuları birbirine ekledim. Onu dinleyin. Bu hadis-i şerif başka. Baştan geliyorlar. Namaz kalkıyor. Buradan gelemezsiniz. Ferubbe leyletin, nice geceler, kad bâte fîhâ sâhiran, hadiran min hâzel mazca'i. Ey Allah'ın melekleri, biliyor musunuz bu adamı ben niye koruyorum, kurtarıyorum? Nice geceler bu adam uykusuz kaldı. Niçin? Ben mezarımda yatacağım. Yumruk kadar toprakların üzerine yaslayıp beni bırakacak, gidecekler. Ben o yalnız yerde, vahşet evinde, yılan çıyan evinde, tek başıma ne yapacağım diye korkusundan uykusu kaçtı, gece kalktı, teheccüd kıldı. Ben bu adamı burada bırakamam diyor. Tabii sabah namazı da büyük iş. Teheccüden büyük olduğu kesin de. Gece namazında böyle bir özellik ve fazilet var. Hey Allah'ım bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yarım yamalak ya Rabbel Alemin. Ne olur namazlarımızı mezarda gelip müdafaa edecek namazlardan eyle ya Rabbel. Amin. Herkesin namazı bir değil. Feyyutâ min kıbeli ricleyhi. Münker Nekir melekler geliyorlar, ayak tarafından yaklaşıyorlar. Bu sefer ayak tarafından gelecekler, tabii onların korkunçluğu ne olursa olsun, o adam iyi de olsa, suale cevaplara muktedir de olsa, yine de korkacak, çok korku var. Korkutmamak için işte ameli salihler devreye giriyor. Ayak tarafından gelirken feci'u birrul valideyn. Ana babasına yaptığı iyilikler geliyor. Dikkat! Ayak tarafından hangi amel geliyormuş? Ana babaya iyi davranmak, üf dememek, istedikleri meşru şeyleri yapmak. Yani para da isteseler ver. Efendim, götür deseler bir yere götür, getir deseler bir yere getir. Anan baban sağ ise dualarını al, rızalıklarını al. Belki hanımın biraz bu işe kızar. Belki kaynanan biraz bu işten rahatsız olabilir. Onları da idare et. Her doğruyu da her yerde söyleme. Ben gittim anama 1000 lira haçlık verdim dersen hanımın suratı bozulur. Bunu bilmek için evliya falan olmak lazım değil. Her kadını da burada kıstasa sokmayayım. Ama ekseriyetle anana babana yaptıklarının kendi hanım tarafın ya bize hiç böyle yapmıyorsun ama beni de o doğurdu. O doğurdu ama ben bakıyorum. Ya tamam sen de bakıyorsun. Ben sana da bakıyorum. Sana 10 veriyorsun. Ona 1000 veriyoruz. Ana babadan hoşnutluk, rızalık alın. Ah ben anamı şimdi hapisteyken kaybettim. Yani o kadar hadisler görüyorum şimdi. Bu neymiş diyorum yani ama elhamdülillah çok duasını aldım. Biz de onlardan rızalık aldık şu an için. Elhamdülillah. Sizde de böyle bir durum varsa ama kaça patlarsa patlasın, neye mal olursa olsun, kim darılırsa darılsın, darılan yatağını ayrı sersin, ana baba en ön planda olacak. Rızalıkları çok mühim. Bak, mezarda hanımına yaptığın iyilik, kaynanana, kayınpederine yaptığın iyilik demiyor. Anne babana yaptığın iyilik gelecek diyor. Anladın mı? Onlara da yap. İyilik her zaman. O da akraba, o da sıla-i rahim, o da sana kızını vermiş. Onlara yapılan da Allah sevabı var. Ama bu anne baba işinin farkı var. Gelecek. Fe'ul la ütâmin kıbelina. Bizim tarafımızdan yol yok. Münker nekire diyorlar. Bizim tarafımızdan gelemezsiniz. Ya sen kabirde dünyanın ordusunu koysan münker nekire dur diyebilir mi ya? Kim seni kurtarabilir, koruyabilir? İşte ana babaya iyilik böyle bir şey. Fakat kâne yemşi. Bu çocuk nice zamanlar yürüdü, adım attı. Ve entasıbu aleyna haderan lihâdel mazca'i. Anasına babasına iyilik edeceğim diye, onlara ekmek yemek temin edeceğim diye, onların ihtiyaçlarını göreceğim diye, onları razı edeceğim diye. Ben kabire yattığım zaman, mezarda tek başıma kaldığım zaman, amelimle çukuruma indiğim zaman, beni kim kurtaracak? Anne babamın hakkını ödeyeyim de, bir de onlardan mesul olmayayım diye, bugününü hesap ederek ne adımlar attı, ne yorgunluklar çekti. Onun için bu ayaklar ana babaya hizmet yolunda yürümüştür. Buradan da yolunuz kapanmıştır diyor. Sonra feyüdâ min kıbeli yemini, sağ taraftan münker nekir melekleri gelmek isteyecekler. Fetekûlu sadakatû, eğer bu adam sadaka verdiyse, hayır hasene yaptıysa, yetimlere, miskinlere, fakirlere, dullara efendim yemekler, içmekler, elbiseler giyindirmişse, ikramlar yapmışsa, la yutâ min kıbeli, sadaka sağda diyecek ki benden taraf yol yok, geçit vermem. Fakat kâne yazma vecu hadaran lihâdel mazca'i, fakat kâne yetesaddeku bi hadaran lihâdel mazca'i. Kendi cebindeki, kasasındaki, cüzdanındaki parayı vermek kolay mı? Adamın eli titriyor, kalbinde çarpıntı yapıyor. 5 lira için, 1 lira için adam adamı vuruyor. Ama adam çıkarıyor, cebindeki bütün parayı Allah rızası için bir fakire sadaka verebiliyor. E bu sadaka boşa mı gitti şimdi? E işte kabirde gelmeye gitti. Para gitti, kabirde geldi. O diyor, bugününde burada yatacağını hesap etti. Mal canın yongasıdır. Kolay korulacak, verilecek bir şey değil. 70 şeytanın çenesini aşmadan bir kuruş sadaka çıkaramaz diyor bir mümin diyor. 70 şeytanla harp var da sen orada Allah için bir şey verebiliyor musun bakalım? Bu kolay mı bir şey ya? Onun için sağ tarafta sadakanın bereketiyle kurtuluyor. Feyüdâ min kıbel şimâli, bu sefer sol tarafından münker nekir geliyor. Feyekûlu savmû la yutâ min kıbeli fakat kâne yazma ve cû hadaran lâdel mazca'i. Sol taraftan ne geliyor? Oruç. Münker nekire diyor ki bu adam ölümü düşündü, kabiri düşündü, mahşeri düşündü, münker nekir sizi düşündü. Onun için millet yerken bu yemedi, millet içerken bu içmedi. En sıcak günlerde oruç tuttu. 10 saat, 12 saat oruç tutulan yerler, günler var. Bu kadar en sıcak yerlerde işler yaptı. Buram buram ter attı, orucuna devam etti. Bu niye susuz kaldı, niye yedi? Bu da öbürleri gibi yemeği içmeyi bilemez miydi? Ha, bu kabiri hesap etti, onun için aç susuz kaldı. Allah rızası için oruç tuttu. Ben de size yol vermiyorum. Bu sefer Allah Allah. Feyukazu, o adam uyandırılıyor. Bu salih mümin. Ne gibi? Kema yukazun naim, uykudaki uyandırılır gibi. Şimdi baştan münker nekir nasıl gelmeye davrandı? Sipsiyah, gözler mavi şimşek gibi çakıyor, tüyler yerden sarkmış. Adam dünyada olsa zaten bir daha ölecek küt aşağı. Dirilse ölecek zaten otomatik yani. O kadar korkunç geliyor. Şimdi bu salih ameller ne yaptı işi? Yumuşattı. İşi yumuşatınca melekler de ne yaptılar? En güzel şekle büründüler. Enis ve yoldaş olan dünyadaki en sevdiği arkadaşın suretinde falan. En çok kimi görmek istersin? En görmek istediğin şeklinde. Uykudan adamı nasıl böyle uyandırıyorsun işte böyle böyle yavaş yavaş falan. Onu böyle yavaşça uyandırırlar. Uyandırırlar ne demek? Sual cevap var mı? Var. Hiçbir kimse kabir sualinden kurtulabilir mi? Kurtulamaz. Ama zor mu geçer, kolay mı geçer? Korkunç surette mi gelirler, güzel surette mi gelirler? Fark burada zuhur eder. Onu yeni işte uyandıracakları bir insanı yumuşaklıkla en sevdikleri uyandırır gibi uyandırırlar. Fevkalu, ona denir ki melekler tarafından, ya Hazreti Ömer Efendimiz'e geldiler, Rabbi kim sordular. Hazreti Ömer Efendimiz ne buyurdu? Efendim, siz nereden geldiniz dedi. Bak, soruya soru. Kim yapabilir bunu? Ömer olmak lazım radıyallahu anh. Biz dediler arştan geldik. E ben nereden geldim dedi. Sen de üstten indin buraya. Benimki kaç metre dedi? 2 metre derinliğe. Siz kaç metre geldiniz? Milyonlarca kilometre. Arş nereye? Ferş nereye? E dedi, siz oradan geldiniz, Rabbinizi unutmadınız. Ben daha şuradan dedi, ibadetle, zikirle geldim dedi. Ben mi Rabbimi unutacağım? Adam olursan böyle münker nekire karşı da konuşma, hareket tarzını geliştirebilirsin. Çok alimler, veliler de bu rivayetlerde kitaplar doludur yani. Allah. Ya ben size düz mi cevap vereyim, şiirle mi cevap vereyim dedi Nesefi Hazretleri. Münker nekire. Münker nekire dedi, maşallah ne rahat adamsın, şiir söyle bakalım dediler. O da cevabı şiirle ver. Rabbi Allahu la ilahe sivahu ve nebiyyi Muhammedun ve Mustafa'hu ve diniyel İslam'ı ve fi'li demimu es'elullah affehu ve atahu dedi. Hadi bize eyvallah dediler. Şiirle söyledi. Sen burada şiir okuyamıyorsun. Münker nekiri gördün mü? Gusül abdestinde kaçar ya senin. Bırak öbür abdestini, gusülün bile kaçar ya. Her tarafın boşalır gidersin yani. Sen münker nekiri gördün mü? Bir de size şiir mi okuyayım diyeceksin. Adam olursan böyle oluyor. Dostlar böyle. Bak, dediler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zuhur ediyor. Hepimiz kabre girer girmez Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceğiz. Aynı dünyadaki şekliyle gösterilecek ve sorulacak. Peygamberin kimdir? Onun için ben ölmekten çok korkmakla beraber, kabirden çok korkmakla beraber, daha mahşer uzun, dünyada ne kadar sene yatacağım dirilene kadar belli değil. Ondan sonra mahşer 50 bin sene. Ondan sonra cennete mi gideriz belli değil ama inşallah gideriz. En nihayetinde imanımızı kurtarırsak sonu mutlaka bütün Müslümanlar gidecek falan. Ama yani kabre girer girmez sual cevap anında Resulullah Efendimiz'i görecek olma şeyi bana bayağı bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aşkından, sevgisinden, onu bir kere bir net gözle görmek isteğimden dolayı yani o kabir şeyinin korkusunu bana azaltıyor. Azaltıyor. Resulullah'ı göreceğim hevesi geliyor bana. İnşallah Rabbim gördüğümüzde müjde alanlardan eylesin. Ona denir ki اَرَيْتَ هَذَا الرَّجُلَ الَّذ۪ي كَانَ يَقُولُ مَا يَقُولُ عَلَى مَكُنْتَ مِنُهُ. Bu adamı tanıyor musun? Bu adamdan haberin var mı? Bu çok şeyler söylerdi. Bundan çok haberler ulaştı sana. Sen bu kişi hakkında durumun, vaziyetin, konumun neydi? Ha, fekulu, o kişi sorar. Men hüve, kim bu zat? Ve yukalu, denilir ki Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Aynen canlı yayın. Canlı yayın nasıl? Ben Antalya'dayım, İstanbul'daki, şimdi beni görün. Aynen canlı yayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Firdevs cennetinde, en yüksek makamda. Ama aynen kabire geliyor. Net, canlı. Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Feyekulu, o adam o zaman ne derler, ne der? Hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulullah. Yani o şunu diyor. Eşhedü ennehu Resulullah diyor. Şahitlik ederim ki bu zat Allah'ın Resulüdür diyor. Feyekulâni lehu, münker nekir, melekler de derler ki işte müminen, mümin olarak yaşadın. Ve mitte müminen, mümin olarak öldün, mümin olarak kabre geldin, mümin olarak diriltileceksin, mümin olarak cennete gireceksin, mümin olarak Rabbini göreceksin. Feüste'ulû fî kabri, kabrine bir genişlik, bir genişlik, bir genişlik, Allah, gözünün uzandığı yere kadar. Ve yübeşşerûlû min külli kerametin, kerametillâh teâlâ, maşallah. Allah'ın ikramlarından, Allah'ın dilediği kadar müjdeler, müjdeler, müjdeler devamlı ona ikram edilir. Şimdi bu hadis-i şerif Taberani'de var. Heysemi Mecmu'u Zevaid'de zikrediyor. Hakim-i Tirmizi Büyük Muhaddis Nevadir Resul'de zikrediyor. Ebu'l-Leys Semerkandî Hazretleri Tenbül Gafil'de zikrediyor. Bu misilli hadis-i şerifler çok. Aynı buna benzer Ahmed İbni Hanbel Müsned'de zikrediyor falan falan falan. Ama zaten Buhari hadisinde ne buyuruyor? İzâ mâte hadikum اُرِضَ عَلَيْمَ قَعْدُوا بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِينَ. Sizin biriniz öldüğü zaman her sabah akşam ahirette gideceği yer ona gösterilir. اِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ. Cennet ehlindense cennetteki yeri, cehennem halkındansa cehennemdeki yeri gösterilecektir. Bu Buhari hadisi zaten. Daha ne soruyorsun kaynak? Ayette zaten Firavun'a cehennem gösteriliyor diyor ayet. Sabah akşam. Bu hadis de diyor sabah akşam cennetteki yeri veya cehennemdeki yeri meyyite gösterilir. Sen nasıl dersin ki, sen bu millete dersen ki cennet cehennem kabirde adama gösterilir, kamerada bu çıkmaz, İslam'a zarar vermiş olursun, dine kötülük etmiş olursun ve milleti kendine güldürürsün. Ya Buhari'yi okuyan adam İslam'a kötülük etmiş olur mu? Ayet okuyan İslam'a kötülük etmiş olur mu? Esas sen ve senin gibi efendim hoca geçinen adamlar bu ayet ve hadisleri inkar ederek değil İslam'a kötülük etmek, bütün Müslümanlara da kötülük etmiş oluyorsunuz ve milleti dinden imandan ediyorsunuz. Kendi yüklerinizi taşımakla kalmayacaksınız. Size inananların da yüklerini ahirette üstünüze kat be kat yükleneceksiniz. Allah bu yüklere düşmekten bizi muhafaza eylesin. Allah bunların fitnelerine inanmaktan bizi muhafaza eylesin. Gençlerimizin imanlarını, İmam Hatip İlahiyat gençliklerinin imanlarını, kurban olduğum Allah'ım sana emanet ediyoruz, emanetleri zayi etmesin. Bu hırsızların, bu ya Rabbi din baronlarının, ya Rabbi bu efendim, din gangsterleri eşkıyalarının, bu çocuklarımızın, gençlerimizin imanını çalmalarına fırsat verme ya Rabbi. Fırsat verme ya Rabbi. Bizim de imanımızı gün be gün nur bakımından ziyade eyle. Ölene kadar bu itikad ile yaşayıp ölürken tetenezzelu aleyhimul melâke, okullarımın yanına melekler iner. Ellâ tehâfû ve lâ tehzenû, gideceğiniz yerden korkmayın. Bıraktığınız çocuklarınız için, aileniz, sevdikleriniz için üzülmeyin. Vebşirû bil cenneti illetî kuntum tu'adûn, dünyada size vaat edilen cennetlere kavuşacağınızla sevinin, müjdelenin. Nehnu evliyâukum fil hayâti dünyâ fil âhirâ. Kaç nefes ömrünüz kaldı? Dünya hayatınızda da sizin dostunuz biziz. Ahirette, kabirde, sıratta, mahşerde, cennete kadar dostlarınız biziz. وَلَكُمْ فِيَا مَا تَشْتَيْ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيَا مَا تَتَّعُونَ. Daha dünyada ölmeden canlarınız ne çekiyorsa cennette sizin için hazır bekliyor. Ne temenni ediyorsanız ahirette sizin karşınıza çıkacak bekliyor. نُزُلَمْ مِنْ غَفُورُ الرَّحِيمِ. Günahlarınız vardıysa da çok bağışlayan, merhamet eden Allah'ın ziyafetleri sizi bekliyor, onun ikramları size gönderilecek. Bu ayeti kerimelerde Fussilet sureti olacak. Bu ayeti kerimelerde beyan ettiğin üzere innellezine kâlû rabbunallâh fümmestekâmû, Rabbimiz ancak Allah'tır dediler. Âmentü'yü ikrar ettiler. İman şartlarına inandılar. Fümmestekâmû, sonra istikamet gösterdiler. Salih ameller işlediler. O iman muvaciyesinde yana bele sapmadan dost doğru İslam'ı yaşadılar diye iki şartla, iman ve istikamet şartıyla ölürken meleklerini indireceğini, göndereceğini, selamlarınla, müjdelerinle irsal buyuracağını vaat ettiğin o bahtiyarlar zümresine şu mübarek gecede, şu mecliste bulunan, uzaktan yakından dinleyen, iman ederek, ikan ederek, şüphesiz tasdik ederek ve Allah'tan cennetini talep ederek, cehenneminden, azabından, gazabından Rabbine sığınarak şu meclisi efendim hitamında bu duamıza amin diyen cümlemize bu müjdeleri nasip eyle. Amin, amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kıyamet gününde şöyle buyuracak: "Ey Ademoğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin." O, "Ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." Allah Teala, "Bilmiyor musun? Falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin beni onun yanında bulurdu." Allah Teala, "Ey Ademoğlu, acıktım da beni doyurmadın." Ademoğlu, "Seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." Allah Teala, "Bilmiyor musun? Filanca kulum senden yiyecek istedi, sen de vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, onu benim yanımda bulurdun." Allah Teala tekrar, "Ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin." O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin." Allah Teala, "Bilmiyor musun? Falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, onu yanımda bulurdun."

Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Kıymetli Adımlar programı başlıyor.

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Kıymetli kardeşlerim, İdlib bölgesinde bulunan Bawab-ı Tüddane Luna Parkı'ndayız. Allah'a şükürler olsun, her sene gibi bu senede yaz eğitimine katılan yetim köyümüzdeki çocuklar, yetimlerimiz ve çevre kamplardan gelen yeni medreselerimize, çevre kamplardan gelen talebeleri de Luna Parkı'na getirdik. Şimdi çocuklar gelmeye başladı. Luna Parkı'nı 2 gün tuttuk. Bugün erkekler için, yarın da kızlar için inşallah. Şimdi de inşallah çocuklarımızı içeriye almaya başlayacağız. Allah sizlerden razı olsun.

0: de çocuklarımız acıkmasın diye birer sandviç, birer de meyve suyu dağıtacağız. Allah'ın zeytinlikle yiyecekler, oynamaya girecekler.
1: Tamam. Tamam.

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli Kıyamdar ailesi, Allah'a şükürler olsun. Her sene olduğu gibi bu sene yaz eğitimine katılan çocuklarımızı getirdik. Bugün erkekleri getirdik, yarın da kızları getireceğiz. Elhamdülillah 4 medresemiz var, 1200 talebemiz var. Yeni medreseler 2 tane dışarıya hizmet ediyor. Kamplara ve çevredeki insanlara hizmet ediyor. İçerideki 2 tane medrese de bizim yetimlerimize hizmet ediyor. Çocuklara teşvik olsun, eğitimlerine teşvik olsun diye bugün Luna Parkı'na getirdik. Allah yapmış olduğunuz hayırları kabul eylesin. Bütün Kıyamdar ailesine Luna Parkı'ndan selam ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, dün erkek çocuklarımızı Luna Parkı'na getirdik. Oynadılar, sevindiler. Bugün de yetim köyümüzdeki medreseden yetimlerimiz ve dışarıya kampta kalan insanlara hizmet eden medresemizdeki kız çocuklarımızı getirdik. Onlar da bugün oynayacaklar, sevinecekler. Bu hayra vesile olan herkesten Allah razı olsun. Allah amellerinizi kabul eylesin. Bütün Kıyamdar ailesine Dane bölgesinden, Luna Park'tan selam ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Kıymetli kardeşlerim, dün Allah'a şükürler olsun erkek çocuklarımızı getirdik. Oynadılar, eğlendiler. Bugün de kızlarımızı getirdik. Hem yetim kızlarımız, bizim iki medrese yetim köyümüze hizmet ediyor. İki medrese de dışarıdaki kamplarda kalan insanlara hizmet ediyor. Bugün de Allah'a şükürler olsun kız çocuklarımızı buraya getirdik. Oynadılar, eğlendiler. Bu hayra vesile olan herkesten Allah razı olsun. Bütün Kıyamdere ailesine Luna Park'tan selam ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulullah. Kıymetli kardeşlerim, Aynul Arab'a bağlı Cahade bölgesine geldik. Allah'a şükürler olsun. Daha önceki dönemlerde Kur'an halakalarında bayağı bir zorluk yaşanıyordu. Hatta geçen yani çok olmadı, kıyafet dağıtmıştık köylerde. Arap köyleri de var, Kürt köyleri de vardı. En çok bizden talep edilen şeydi şu: gelin bizi okutun. Çocuklarımız Kur'an okumayı bilmiyor. Hatta kimisi Arapça bile bilmiyor yani. Ondan sonra biz de şimdi hocalarımızı toplamıştık. Kur'an halakaları açıldı elhamdülillah. Biz de desteklerimizi sağlayacağız Allah'ın izniyle. Şimdi ihtiyaçları olan işte her çocuğa defter, kalem, cüzur reşidi, elifba, ondan sonra hocalarımıza da destek olacağız. Allah yapmış olduğunuz hayırlardan razı olsun. Kabul eylesin. Allah sizlerden razı olsun. Cahade bölgesinden selam ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Kıymetli kardeşlerim, Çakal Aynur Araba Bağlı Çakal Viran köyüne geldik. Maşallah çocukları görüyorsunuz. Hepsi yeni yeni başlamış. Biz de onların kitaplarını, defterlerini, kalemlerini, harçlıklarını getirdik. Bunları sevindireceğiz. Allah sizlerden razı olsun. Allah amellerinizi kabul eylesin.

0: قوية فهل ترى لهم من باقية؟
1: Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, bugün Ayn-ül Arab bölgesindeyiz. Allah hamdü senalar olsun, Ayn-ül Arab bölgesi fethedildikten hemen sonra biz buraya ilk başta insanlara yardım olarak ekmekle başladık. Daha sonra kış vaktiydi, battaniye dağıttık. Daha sonra muhtaç olan aileleri tespit edip köylerde buradaki kardeşlerimize, muhtaç ailelere kıyafet hazırladık, montlar hazırladık ve dağıtmaya başladık. O köylerden bir tanesinde dağıtımı yaparken yaşlı bir amca bize demişti ki keşke sizin gibi hocalar buraya gelse de çocuklarımıza Kur'an öğretse. Bakın çocuklarımız, gençlerimiz Kur'an okumayı bilmiyor. Sebeplerinden de şu, PKK terörü buradayken bu eğitimlere izin vermiyordu. Ondan sonra biz onun hemen sonra Kur'an harakalarını düşünerek camileri, işte hocaları toplamaya başladık. Allah'a şükürler olsun. Yani 20-30 köyde hocalar eğitime başladı. Biz başlayın dedik. Ondan sonra Allah'ın izniyle de destek vereceğiz. Allah'a şükürler olsun. Yani 20-25 tane köye bütün öğrencilerine, bütün talebelerine hediyelerden, öğretmenlere harçlıklardan, ondan sonra cüz-ü reşidiler, tebareke cüz-ü, amme cüz-ü, komple bu destekler verdik. O köylerde de bunlar bu dağıtımları yaparken camilere, şu arkamda görmüş olduğunuz binayı gördük. Burada köylü kendisi, kendi imkanlarıyla yardımlar böyle toplayarak şu aşamaya gelmişler, medrese yapmışlar. İmam Abdülkadir Geylani Medresesi. Bu medreseyi yaptılar. Bu medrese tam 600 öğrenci alabilecek, 600 talebe alabilecek bir medrese. Sabahleyin medrese olacak. Öğleden sonra da Kur'an kursu olarak devam edecek. 600 tane talebe alacak kız, erkek. Hem bu köyden hem bu köyün civarından. Bu köyün adı bu arada Hişhaşa köyü. Ayn-ül Arab kırsalından. Rakka ile Halep arasında son bölge. Biz de geldik, durumlara ancak bu kadar yetmiş. Biz de bunun bütün tefrişatını üstlendik. İçerideki sıralar, yazı tahtaları, masaları komple şimdi Türkiye'de hazırlıyoruz. Allah'ın izniyle getireceğiz. Yapmış olduğunuz desteklerden dolayı Allah sizlerden razı olsun. Allah amellerinizi kabul eylesin. Allah'tan niyazım da şu ki buradaki hocalara gayret ediyorlar. Allah onlara muvaffakiyet versin. Çünkü bölge hakikaten ilme muhtaç. İlme muhtaç. Yani gençler Kur'an okuyamıyor. Din eğitimi hakkında hiç bilgileri yok neredeyse yani. Kimisi tamam ailesini tuttu ama yani bir zorluk vardı, bir yasak vardı. Burada bir eğitim sürdürülemiyordu. Şimdi Allah'ın izniyle fetihten sonra eğitimler izin verildi, başladı. Allah onlara muvaffakiyet versin ve Allah sizlerden razı olsun. Bütün Kıyamdar ailesine Ayn-ül Arab bölgesinden selam ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'a şükürler olsun. Türkiye'de masaları, sandalyeleri, her şeye hazırladık. Tırlarla geçti bir 2-3 gün önce. Şimdi de elhamdülillah kardeşlerimiz dizmeye başladılar. Allah bütün bu hayra vesile olan herkesten razı olsun. Allah amellerinizi kabul eylesin. Bütün Kıyamdar ailesine, Aynül Arap bölgesinden, Abdülkadir Geylani medresesinden selam ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Kıymetli kardeşlerim, medrese şurası. Kızların girişi şu taraftan olacak, alt kata. Erkeklerin girişi de şöyle, buyurun. Erkeklerin girişi de şu taraftan.

Şöyle 30 tane sınıf var. 15 tane yukarıda, 15 tane de aşağıda. Şöyle Allah'ın izniyle de sıralar, yazı tahtaları, sandalyeleri geldiğinde de Allah'ın izniyle size bir daha göstereceğiz. İnşallah buradaki kardeşlerimizi tek bırakmayacağız. Din kardeşimiz ondan sonra. Onların hissetmiş olduğu acıyı biz hissediyoruz. Yani çocuklar, yani en çok insanların zorlandığı şey şu. Tam bir açlık, bir yoksulluk bayağı var burada yani. Yani hatta bazı ailelere gidiyoruz. Yani ha ölmüşler ha yaşıyorlar yani. Bir nefes alıyorlar sadece yani. Eve bir giriyorsunuz, hiçbir şey yok evde. Yani battaniye en basit şey yok yani. Ondan sonra ekmekleri borçla alıyorlar. Ama burada kardeşlerimizi kıyamda her zaman gibi burada kardeşlerin yanında durdu. Yine de duracak, durmaya devam edecek ve burada destek vereceğiz Allah'ın izniyle. Bütün Kıyamder ailesine Abdülkadir Geylani medresesinden selam ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, kubbe bölgesine geldik. Buradaki kardeşlerimize de Cüz-ü Reşidi'den amma cüzü, tebareke cüzü getirdik. Her birisine de birer defter, birer kalem. Ondan sonra ikramlarımızı da yapacağız. Hocalara da ikramlarımızı yapacağız. Allah'ın izniyle burada 100 tane talebe var. Burası hafız da çıkarmış daha önceden. Şimdi de zaten kapıda çoluk çocuk bizi böyle görünce ondan sonra onlar da geldiler. Onlara da söyledik. Eğer burada kaydolursanız ondan sonra size de getireceğiz inşallah. Allah sizlerden razı olsun. Fadal Şefim.

0: Bismillah, bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli Kıyamdar ailesi, bugün Ayn-ı Arab'a bağlı Sırrın bölgesindeyiz. Sırrın'da bulunan Sırrın Şerif Lisesi. Daha önce de Zahir-i Tekrar döneminde yani burayı açamıyorlardı. Şimdi Allah'a şükürler olsun hocalarımız, 3 hoca geldiler, bu işe başladılar. Şimdi de 42 tane öğrencileri var. Allah'ın izniyle daha büyük bir yere geçecekler. O büyük yere geçtiklerinde de daha çok talep var, daha çok talep olacak. Çünkü herkes Şerif Lisesi'nin açılmasını bekliyordu. Bu medreselerin açılmasını bekliyordu. Biz de onları tek bırakmayacağız. Biz de çocuklarımızı hem şeker, hem iskivi, hem de harçlık dağıtacağız. Allah yapmış olduğunuz hayırları kabul eylesin. Allah sizlerden razı olsun. Sırrın bölgesinden bütün Kıyamdar ailesine selam ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Kıymetli Adımlar programı sona erdi.
1: Ben de Efendi Hazretleri'nin şu anda biz de ona rabıta yapıyoruz, yöneliyoruz, feyiz alıyoruz, ruhani terbiyesi devam ediyor. Terbiye eden ruhtur. O bize buyurdu, rabıtayı bana devam edin evladım. Mehdi'ye kadar bu iş bende görünüyor. Vekillerimle bu yol yürüyecek. Dediklerini harfiyen uyguladık. Hoca efendilerle toplandık. Size de doğru yolu gösterdik. Artık sapıtan kendi aleyhine sapıtır. Artık helak olan bile bile helak olur. Delilsizlikten değil. Deliller ortada. Artık helak olan bile bile helak olacak. Hayat bulan bile bile hayat bulacak. Allah bize manevi hayata vasıl olmayı nasip eylesin inşallah. Amin amin. Bi hurmetullah ve yasin. 3 Ekim akşamında da kazasız belasız, hayırlı uzun ömürle, sıhhat ve afiyetle yaşayarak yine bu ilim meclisinde cem olmak bize müyesser eyle. Ölene kadar ayaklarımızı ilim meclislerinden, cemaatlerden, namazlardan mahrum etme, geri bırakma ya Rabbel Alemin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alih ve sahbihi selleme teslimen kesira. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin Hayder Bursa Vakıf Külliyesi'nden yapacağı Bursa Sohbetleri programı yarın akşam saat 20.30'da canlı yayınla Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.

Kur'an-ı Kerim bu mesele hakkında ne diyor? Yani İbrahim Aleyhisselam'ın ve İsmail Aleyhisselam'ın Allah'a karşı verdikleri bu büyük teslimiyet ve neticede inne hâzâ lehuvel belâul mübîn ve fedeynâhu bizibhin azîm buyuruyor Mevla. Muhakkak ki bu büyük bir imtihandı. Ve biz ona efendim büyük bir koç fidye olarak gönderdik, verdik buyuruyor. İşte ondan sonra da artık ne oldu? Yani kurban kesmek efendim dini vecibeler arasına katılmış oldu. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de efendim bunu bizlere beyan ediyor, öğretiyor, tarif ediyor. Kendisi de kurban kesiyor. Hatta kesemeyenlerin yerine de kestiğini beyan ederek onların da gönüllerini hoş tutmuş oluyor. Tabi İbrahim aleyhisselam yaşı bir hayli ilerlemiş. Yani 100 yaşına yakın, efendim bir asra yakın bir ömür geçirmiş. Tabii Mevla'dan bir evlat istiyor. Yani salih bir evlat Mevla'dan niyaz ediyor. Rabbi hebli mine salihin. Ya Rabbi bana salihlerden olacak bir evlat nasip et diyor. Mevla'ya dua ediyor. Bir taraftan da nezir yapıyor. Diyor ki ya Rabbi eğer bana diyor salih bir evlat nasip edersen onu diyor senin yoluna kurban edeceğim ya Rabbi. Nezrediyor yani, adakta bulunuyor. Yani demek ki buradan da ne anlıyoruz? Evvelce insan kurban etme geleneği vardı. Hatta bakıyoruz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ben dedi iki kurbanlığın oğluyum buyurdu. Bunlardan bir tanesi İbrahim aleyhisselamın İsmail aleyhisselamı kurban etme meselesi. Bir diğeri de dedesi Abdülmuttalib'in Abdullah'ı kurban etme meselesi. Allah Teala ona İbrahim İsmail Aleyhisselam'ı nasip etti. Nur topu gibi bir evlat. Pırıl pırıl, ışıl ışıl. Ve tabii Mevla'nın emriyle, ilahi emirle Hacer annemizi İsmail Aleyhisselam ile beraber daha bebek kundakta ne yapıyor? Alıyor, götürüyor. Bugünkü Mekke'de Kabe'nin o civarında Zemzem kuyusunun bulunduğu yere bırakıyor. Ama İbrahim Aleyhisselam tabii arada sırada gidiyor, geliyor. Zamanla efendim her sene efendim gidiyor, ziyaret ediyor, dönüyor. Bir sene sonra gene gidiyor, ziyaret ediyor, dönüyor. Ve işte bir sene yine ziyarete geldiği zaman bugün hacıların kurban kesmiş olduğu yer olarak hani Mina var ya, işte o Mina mevkiinde uyuyor, istirahat ediyor. Orada istirahat ederken rüyasında ona ne denildi? Ey İbrahim, nezrini yerine getir, oğlunu kurban et. Bu sözü duyunca sabah tabii kalktı, uyandı, bir de baktı. Ha böyle bir durum var. Acaba bu, çünkü peygamberlerin rüyaları nedir? Vahidir. Yani böyle bir rüya acaba kesin bir vücubu gerektiren bir emir midir, değil midir diye bir tereddüt etti. Yani hani terviye diyoruz ya, terviye günü. Terviyede ne vardır? Şek manası vardır, şüphe manası vardır. Yani hangi güne tekabül ediyor? Zilhicce ayının 8. gününe, yani Arefe gününden bir gün önceye rastlayan gün. O gece tekrar, bir gece sonra tekrar aynı rüyayı görünce ey İbrahim nezrini yerine getir, oğlunu kurban et. Tekrar bunu duyunca, böyle bir rüya görünce ertesi gün kalkıyor, anlıyor, biliyor ki bu emir rahmanidir, haktır, vücubu gerektiren bir emirdir. İşte o güne de ne diyoruz? Arefe. Arafe ne demek? Bildi. Men arafe. Nefsehu fekad arafe rabbe. Nefsini bilen Rabbini bilir diyoruz ya. Ve üçüncü gün tekrar o rüyayı görecek ve ertesi günde oğlunu kurban etmeye götürecek. Bunun üzerine tabii hanımına dedi ki İsmail'imi dedi yıka, saçlarını tara, güzel kokular sür, güzel elbiselerini giydir. Ormana ben ibadete gidiyorum, onu da götüreceğim. Tabii bunun üzerine Hacer annemiz oğlunu yıkadı, pakladı, efendim saçlarını taradı, güzel kokuladı ve beraberce ne yapıyorlar? Ormana doğru gidiyorlar. İşte Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Saffat suresinde bu meseleyi bize anlatıyor. Estağfirullah. Felemme belaga ma'hus sa'ye. Ne zaman ki diyor babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa gelince, yani babasına demek refakat edebilecek, onun bir takım efendim istedikleri şeyi getirebilecek. Böyle bir yaşa gelince, yani demek ki ne anlayabiliyoruz? 6 olabilir, 7 olabilir, 8 yaş olabilir. Yani babasına refakat edebiliyor, babasına muvafakat edebiliyor. Onunla beraber geziyor, tozuyor, gidiyor, geliyor. Yani böyle bir yaş. Hem de tabii ünsiyetin en kuvvetli olduğu yaşlardan bir tanesi. Çocukların en sevimli olduğu efendim dönemlerden de bir tanesi. Velhasıl onunla beraber tabii ormana doğru giderlerken şeytan aleyhillâne hemen geldi. İbrahim aleyhisselama sokuldu.

0: Dedi ki ey İbrahim, nereye gidiyorsun? Hemen dedi bir rüyanın peşine takıldın dedi, yavrunu mu keseceksin? Hele sen dedi şu çocuğa bir bakar mısın dedi. Şunun kaşına bak, gözüne bak. Bak bak bak, şimdi nereden giriyor? Yani damardan giriyor. Babalık şefkati, merhametini ne yapacak? Galeyana getirecek. Yani öyle ya, bu yaşa kadar evlat vermemiş Mevla, şimdi alıp götürüp kesecek misin ya? Hele bir dur, belki Allah-u Teala efendim kararını değiştirir. Belki Allah başka bir emir verir. İbrahim Aleyhisselam dedi ki ey melun, defol git. Vallahi dedi 1000 tane evladım olsa hepsini Allah yolunda kurban ederim. Yani şeytana açık kapı bırakmıyor. İbrahim Aleyhisselam'dan istediğini alamayan şeytan tabii İsmail Aleyhisselam'a geldi. Sen dedi böyle neşeli neşeli gidiyorsun ama. He? Nereye gidiyorsun? Babamla ormana gidiyorum. Öyle mi? Baban seni ormanda kesecek, haberin yok dedi ya. Öyle deyince İsmail Aleyhisselam dedi ki sen ne diyorsun ya? Hiç bir baba evladını keser mi? Ha, böyle deyince şeytan bu sefer babasının kesin olarak keseceğini ispat etmek adına diyor ki, yani kandıracak ya çocuk ya. Sen öyle diyorsun ama evet, baban seni kurban edecek çünkü Allah ona emretti. Evet, İsmail Aleyhisselam çocuk. O zaman çocuk ama peygamber olacak bir çocuk. Ne dedi? Allah mı emretti? Ha. Madem Allah emretti sana ne? Madem Allah emretti, bize ne demek düşer ki? Veren o, alan o. Canı da, malı da, mülkü de madem verdi, istediği zaman alır. Defol dedi buradan, defol git. Bir de taş attı. Şeytanın gözünü kör etti. Hani diyorsun ya, kör şeytan diyorsun ya. İsmail Aleyhisselam'ın da eline sağlık. Şeytan oradan efendim uzaklaştı. Geldi tabi Hacer annemize. Tabi ondan da istediğini alamadı. Peygamber ailesinden istediğini alamadı. İsyana ne yapamadı, düşüremedi. Ve tabi İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam beraber gidiyorlar. Şimdi bakın bu tabloyu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizlere beyan ediyor. فَلَمَّا بَلَغَ مَعْهُ السَّعْيَ. Ne zamanki çocuk babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince. Kale ya büneyye inni era fil menam. İbrahim Aleyhisselam buyurdu ki ey yavrucuğum, inni era fil menam enni ezbahuke. Rüyamda seni boğazladığımı, kurban ettiğimi görüyorum. Yani bu ne demek? Bir peygamberin bunu demesi, rüyamda böyle görüyorum. Yani bu bir vahiy. Allah bana böyle emretti. Ne diyorsun? İsmail Aleyhisselam ne dedi? Kal. Dedi ki ya ebetif alma tümer. Ey babacığım, emrolunduğun şeyi yap. Yani bu da İsmail Aleyhisselam da acayip bir ufka çıkmış. Kendisine böyle söyleyen bir babaya, he? Yani bir nefret, bir kızgınlık, bir kin asla. Hatta bilakis sevgisinden zerre kadar da bir şey kaybetmemiş. Ne diyor? Ya ebeti, ey babacığım. O cığım var ya, çok önemli. He? Emrolunduğun şeyi yap. Setecidünü inşallah mine sabirin. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Bak bak bak, burada da ne acayip dersler var. Ya demiyor ki, yani bir işin o tarafı var, bir de bu tarafı var. Mesela der ki ne demek baba, Allah emrettiyse al kelle burada, kes götür yani, Mevla için feda olsun. Hani bazılarımız öyle arada bir hava atıyoruz ya, Allah için can kurban, Allah için can feda. He? Ama namaza da gitmez, ayrı dava. Ya sabah ezanı okunur, o yatak yorganla mücadele ediyor. Yatak mücahit. Öyle de demiyor da, he? Setecidüni inşaallah mine sabirin. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Allah dilerse beni sabredenlerden bulacaksın. Yoksa bizde bir şey yok. Görüyor musun? Artık canını veriyor. Bundan öte yol var mı? Böyle büyük bir iş yaparken bile yine bütün övgüyü hepsini ne yapıyor? O yüce makama, Mevla'ya havale ediyor. Allah dilerse beni sabredenlerden bulacaksın diyor. Evet. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَب۪ينَ. Böylece babası oğlunu alnı üzere yatırınca kesecek, bıçağı çıkardı. Melekut alemi hayretler içerisinde parmak ısırıyor. Gök, arz böyle bir imtihan tablosu görmemiş. Bismillahirrahmanirrahim. Bıçağı sürdü İbrahim Aleyhisselam. Ama bıçak kesmedi. Allah Allah, bu kadar da bilemişti ama bu kadar da keskin bıçak, yumuşacık deriyi nasıl kesmiyor ya? Neyse bir daha çekti, gene kesmeyince hemen yanında bir tane kaya var. Hani böyle bıçağı efendim bilemek için sürteriz ya, böyle bir sürttü yani. Efendim ama ilk sürtüşünde kaya ikiye bölündü. İbrahim Aleyhisselam şaşırdı. Yani yumuşacık deriyi kesmeyen o bıçak nasıl oluyor da efendim koca kayayı kesiyor? Bıçağa kızdı. Ey bıçak dedi. Sen beni Allah'a isyan mı ettirmeye çalışıyorsun? Asi mi edeceksin Rabbime? Niye kesmiyorsun? Deyince bıçak dile geldi. Ne dedi? Halil diyor kes, Celil diyor kesme. Elbette Celil olan Allah'ı dinliyorum ve kesmiyorum. İşte o anda efendim Cebrail Aleyhisselam elinde koçla gözüktü. Geliyor yukarıdan. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tekbir getirdi. İnne hâzâ lehuvel velâ'ül mübîn ve fedeynâhu bizibhin azîm buyuruyor ya. Yani bu büyük bir imtihandı. Ona fidye olarak büyük bir kurbanlık verdik. Fidye olarak buyuruyor ya Mevla. İşte o kurbanlık geliyor. Ve Cebrail Aleyhisselam da adeta ne yapıyor? Uyarıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yani imtihan kazanıldı. Allah yavrunu bağışladı. Sakın bir daha bıçağa sürtme. Kabilinden bir uyarı. İbrahim Aleyhisselam da o tekbiri duyunca şöyle bir baktı. Cebrail Aleyhisselam elinde kocaman bir koçla gelince o da La ilahe illallahu vallahu ekber. Deyince tabii İsmail Aleyhisselam da bekliyor. Bıçak haindi, hainecek. Ama bu arada bu sözleri de duyunca anladı ki Allah canımı bağışladı, imtihan kazanıldı. O da Mevla'ya hamd etti. Allahu Ekber ve lillahil hamd dedi. Artık imtihanı kazandılar. Çünkü bıçağı çekerken kesilebilirdi. Ama Mevla kestirmedi. O ayrı dava. Öyleyse geriye ne kaldı? Bir kan, bir de başka bir mahlukun eti olabilir. İşte Mevla ne yapıyor? Koç kurban edilmek üzere büyük bir koçu fidye olarak gönderiyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Orada İsmail Aleyhisselam'ın tabii boynu kesilmedi ama aslında bir şey kesildi. Nedir o kesilen? Nedir o? İbrahim Aleyhisselam'ın kalbindeki Mevla'nın sevgisine karışan evlat sevgisi o bıçağı çekmekle kesilmiş oldu.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
0: Musa Aleyhisselam'ın döneminde sihir çok ileri. Kısaca bahsedelim bundan da. Tabii Musa Aleyhisselam'a da hani asayı attığı zaman ejderha oluyor ya, ona da sihirbaz zannediyor Firavun. Bu sefer ne dedi? Madem o sihir yapıyor, onun dediği efendim sihriyle, onun elindeki kuvvetle onu yeneyim halkın önünde ve böylece rezil edeyim de bundan da kurtulayım diyor kendi kendine Firavun aleyhillâne. Ve bunun üzerine ne yaptı? Belirli bir gün belirlediler ve her tarafa tellallar bağıttırdı. Ne kadar sihir varsa, sahir varsa, büyücü varsa, sihirbaz varsa hepsini toplattı. Adamlar koşa koşa geliyorlar. Çünkü ben ilahım diyen adam, Mısır'ın efendim başındaki adam. Yani şimdi madem o çağırdı koşa koşa gidiyorlar. Bize yedirir, içirir, ağırlar. He? Bir de efendim galip gelirsek, onun istediği bir neticeyi alırsak, o bize ne hediyelere boğar. Efendim düşüncesiyle herkes geldi. Yani tefsirlerde geçiyor, değişik rivayetler var. Yani 3000 kişi mesela sihirbaz gelmiş. Bir rivayet var 15 bin tane sihirbaz gelmiş ya. Yani düşünebiliyor musun? Sihirbazlar ordusu. Kime karşı? Musa Aleyhisselam'a ve Harun Aleyhisselam'a karşı. Allah Allah. Evet, Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri Araf suresi 114. ayet-i kerimede beyan ediyor. Ve câe seharatü firavun. Firavne kalu. Sihirbazlar Firavun'a geldiler ve dediler ki, bak ne diyorlar şimdi. İnne lenâ le ecran in kunnâ nahnul gâlibîn. Eğer biz galip gelirsek bize mükafat var değil mi? Yani dertlerin onların, dertleri mükafat almak. Dertleri maddi yönden rahatlamak, ferahlamak. Siz sihirbazsınız, yani bir sihir yapın. İmkanlarınız genişlesin. Parayı bulun, köşeyi dönün. He? Onlar Firavun'dan medet umuyor. Firavun da onlardan medet umuyor. Ha bunlar böyle deyince yani biz kazanırsak bize bir şey var mı? Kale, naam, evet. Ve innekum leminel mukarrabin. Evet muhakkak siz dedi yakınlarımdan olacaksınız. Yani saray erkanından olacaksınız. Vezirim olursunuz. He? Yani onları ne yapacak? Mala, mülke boğacak adeta. Dedik ya sihirbazlar ondan medet umuyor. Madem kabiliyetiniz var ne işiniz var Firavun'la? Siz yapın sihrinizi, yapın efendim büyücülüğünüzü, parayı bulun kardeşim. Rahatlayın, ekonomik feraha ulaşın, eliniz bollaşsın. Yok, onlar ne yapıyorlar? Firavundan medet umuyorlar. Peki Firavun ne diyor? Ben ilahım diyor. Lan madem ilahım diyorsun sen, bir tane o ama Allah'ın elçisi olduğu için o inanmıyor ya. Niye baş edemiyorsun ya? İki kişi için sen 15 bin kişi topluyorsun. Utanmıyor musun? Bir de ilahım diyorsun. Kalkmış sihirbazlardan medet umuyor. Ya zaufe talibu vel matlub. Görüyor musun? Alan da zayıf, veren de zayıf. Tabii sihirbazlar şöyle bir baktılar. Kiminle mücadele edecekler? Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselam ile. Zaten Harun aleyhisselam, Musa aleyhisselamın durumuna bir baktılar. Musa aleyhisselam orada ağacın altında istirahat ediyor. Asa böyle bekliyor. Dediler bu sihirbaz değil ya. Niye? Çünkü bir sihirbaz sihirle asası kendini nöbet beklese bile uyuduğu zaman bu iş bozulur. Uyuduğu zaman sihri bozulur yani. Uyuduğu halde bekliyor. Ya bunda bir şey var. Bir de ertesi gün toplandılar. Bir tarafta binlerce sihirbaz. Bütün halk toplanmış. Firavun aleyhillâne orada. Asiye annemiz de yanında. Ne dualar ediyordur içinden. Ya Rabbi. Peygamberini, Musa Aleyhisselam'ı mahcup etme ya Rabbi, kim bilir ne dualar ediyordur yani. Ama henüz daha ne yapıyor? İmanını gizliyor. Orası ayrı bir konu tabii. Yani ben şunu anlatıyorum. Her peygamberi o devrin en ileri olan şeyiyle Allah-u Teala ne yapıyor? O mucizeyle gönderiyor. Şimdi tabii burada çok enteresan da bir durum var. Düşünsenize, efendim o kadar bir sihirbaz ordusu var. Kimi bekliyorlar? Kimle mücadele edecekler? İki tane nur gibi şahsiyet geliyor. Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam asasıyla. Aman ya Rabbi, nasıl bir heybet, nasıl bir azamet, nasıl bir nur. Sihirbazlar bir titriyorlar biliyor musun? Niçin? Korktukları için ya iki kişi. Arkadaş işin arkasında başka bir mesele var. Ya diyorlar bu Firavun, Melun. Onlar belki o zaman melun demiyor ama daha derler merak etme. İman edecekler çünkü. Çünkü insaf gözüyle bakıyorlar. Hakkı hakikati öğrenmek için bakıyorlar. İdeolojik olarak düşmanlık olsun diye bakmıyor olaylara. Çünkü bakıyorlar ya Firavun bunu baş edememiş öyle mi bununla? Ve bizim gibi binlerce adama bir takım dünyalıklar vaat ederek, bir takım rahat, müreffeh bir hayat vaat ederek bunu yenmemizi istiyorlar. Eğer bu iki zatın derdi para olsaydı, pul olsaydı, makam mevki olsaydı giderdi Firavun'la anlaşırdı. Firavun da zaten binlerce bizim gibi adamla uğraşacağına onları abad eder, mamur eder, keyfine bakardı. Demek ki bunların başka bir derdi var. Bunların bir ideali var, hedefi var. Bunların derdi para değil, pul değil, makam, mevki değil çünkü. Onun için ürperdiler, çekindiler ve saygı duydular. Ve ne dediler? İmmâ en tülkiye ve immâ en nekûne nahnül mülkîn. Yani ya önce siz atın. Ya da biz atalım. Yani önce buyurun siz başlayın. Ne buyurun efendim önce siz buyurun. Hani diyoruz ya biz. Ya burada bir saygı ifadesi var. Bak bu saygı, bak bu edep çok önemli biliyor musun? Sonradan iman edecekler onu da arz edeceğim. Müfessirlerden bazıları diyor ki işte onların bu saygısı, bu edebi onların iman etmesine vesile oldu. Edep çok önemli. Edepsizlik de çok kötü. Adamı dinden imandan edebilir bu edepsizlik, arsızlık, hayasızlık. Diyeceksin ki hoca efendi bugün de edepsizlik, arsızlık çok yaygın. Evet maalesef öyle. Şimdi oraya da girmeyeyim ama bunu da anlayalım. Edep çok önemli. Allah'ın dinine, kitabına, dini kitaplara, alimlere, ulemaya bu işi efendim Allah için yapan hoca efendilere saygı göstermek, edepli olmak İmanla ölmeye sebep olur. İman çok önemli. Tam tersi de ulemaya edepsizlik yapmak. Allah dostlarına hakaret etmek, laf söylemek Allah muhafaza imansız gitmelerine sebep olabilir. Evet, dediler ki buyur önce siz başlayın. Siz mi başlayacaksınız, biz mi başlayalım? Kal Elku, Musa Aleyhisselam dedi ki siz atın. Yani ellerinde hazırlamışlar daha önceden. İpler, efendime söyleyeyim halatlar, çubuklar, çubukların içerisine civalar koymuşlar. Deriden efendim bir takım şeyler getirmişler, bunları yağlamışlar. Yani bunlarla bir takım sihir, efendim illüzyon vesaire gözbağcılık yapacaklar. E siz atın, siz başlayın. Deyince tabii binlerce sihirbaz. Felemma elkav seharu a'yunen nasi vesterhabuhum. Ellerindekilerini bir attılar. Atınca şimdi güneş de vuruyor. Tam böyle kuşluk vakti güneş vurmuş. O güneş vurunca o civa hareket etti. Civalar hareket edince o sopalar sanki oynuyor. O deriler yağladılar efendim, boyadılar. Parlamaya başladı. Bir gözbağcılık, bir sihir, bir illüzyon. Ortalık karma karışık oldu. Yılanlar, çıyanlar, böcekler alt alta üst üste meydan kaynıyor. Milletin ödü patladı. Bak efendim ne diyor? Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler ve korku saldılar. Ya. Felemma elkav seharu ayunen nas ve serhabuhum. O sihirlerini atınca insanların gözlerini büyülediler. Korku saldılar. Ve ca'u bi sihrin azim. Büyük bir sihir ortaya koydular. Büyük bir sihirle geldiler. Bak dikkat et. Allahu Teala Hazretleri bile buna büyük bir sihir diyor. Mevla diyor büyük sihir diye. Dolayısıyla tabii böyle olunca fevcese fi nefsihi hifeten Musa. Bu yüzden Musa Aleyhisselam içinde bir korku hissetti diyor. Halk korktu zaten. Herkes bir efendim birbirine mi sarıldı artık, geriye mi sıçradı? Musa Aleyhisselam da bir korku hissetti. Ama tabii tefsirlerde geçtiği üzere. Yani Musa Aleyhisselam'ın bu meseleden korkması aslında nedir? Çünkü halk bu sihire kanar da bundan dolayı iman etmezler diye de korkuyor. Çünkü orada yani Musa Aleyhisselam'ın mağlup olması demek, onların sihrine yenilmesi demek... Ne oluyor? Adeta işte Firavun'un mantığı bu. Yani onu yenersem diyecekler ki bak bu haksız, peygamber olsaydı yenilmezdi. Zaten ona göre de sihirbazlar yenecek ve böylece Musa Aleyhisselam'dan kendince kurtulacak yani. Ha şimdi çünkü Musa Aleyhisselam galip gelirse Musa Aleyhisselam ne oluyor? Diyor ki bir Allah var diyor. He? Allah'tan başka ilah yok diyor. Ben onun elçisiyim diyor. Yani burada Firavun'un iddiası batıl oluyor. Bütün ilahlık iddiaları çöp oluyor yani. Onun için yani o saltanatı, o nüfuzunu, o konumunu kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapıyor adeta. Tabii Musa Aleyhisselam için de bir korku hissedince kulna la tahaf. Mevla buyuruyor ki biz dedik ki korkma. İnneke entel a'la. Muhakkak ki sen üstünsün, galip geleceksin. Ve evhayna ila Musa, Musa Aleyhisselam'a vahyettik, en el kasak, asanı at diye vahyettik diyor. Musa Aleyhisselam elindeki asayı atınca bir canavar oldu, bir ejderha oldu, büyük bir yılan şekline girdi. Fe idahiyye tel kafu ma yefikun, bir de ne görsünler, onların uydurduklarını yutuyor. Hani binlerce sihirbaz ellerindeki sopadan, ipten, çaputtan, efendim deri bilmem nelerden, civalardan yaptığı sihirleri vardı ya. Onları ortaya atmışlar, meydana salmışlardı. Sihir yapmışlardı, gözbağcılık yapmışlar, illüzyon yapmışlar. İnsanlar ürkmüştü ya. İşte şimdi Musa Aleyhisselam elinde asa var, hiçbir şey yok. Mevla diyor ki biz dedi ki asayı at, attı. Ejderha oldu, hepsini yutuyor. Nasıl yutuyor biliyor musun? Yani nasıl anla sen? Güçlü bir vakumu çok güçlü bir elektrik süpürgesi nasıl tozları, ipleri, etraftaki kir, toz, pası çekiyor alıyorsa hepsini öyle yalıyor, yutuyor, çekiyor alıyor yani. Bu sefer herkes şaşırdı kaldı. Bambaşka bir şey. Hiç böyle bir şey beklemiyordu sihirbazlar. Aa dediler bu nasıl bir şey ya? Şu sihirleri nasıl yutuyor? Alt tarafı bir asa. Hepsini yuttu. Musa Aleyhisselam elini uzattı. Tekrar tuttu. Efendim tekrar tutunca tekrar asa oldu. Ama şimdi öyle bir durum oldu ki şimdi o ejderha çıkınca onların da bütün sihirlerini yalayıp yutunca millet gene korktu mu? Korktu. En çok kim korktu? Firavun. Melun'u korktu. Öyle bir korktu ki bazı kitaplarda ne diyor biliyor musun? Affınıza sığınarak söylüyorum. Firavun'a tabiri caizse don yetiştiremediler. Sürgün oldu herif. He? Utanmaz adam, çocuk yapmaz senin yaptığını, bir de kalkmışsın ilahım diyorsun. Bir de bu nasıl bir adamdı biliyor musun? Ayda bir helaya giden adam, öyle düşün. Ayda bir helaya gidiyor. Ayda bir gidiyor, bu sefer baktı ki ben normal bir adam değilim. O da gidiyor uzak bir yerlere kimse görmesin diye. Millet de bunu helaya da gitmiyor zannediyor. Yiyor içiyor. Demek ki sen bizim gibi adam değilsin ya. Sen bambaşka bir adamsın derken falan ilahsına döndü iş yani. Ama şimdi ne oldu? Ayda bir helaya giden ve kimsenin görmediği, öyle bir şey helaya da gitmiyor zannettikleri adam. Don yetiştiremiyorsun abi. Rezil oldu, kepaze oldu. Sen Allah adamlarına böyle işler yaparsan, böyle tuzaklar kurarsan, karşında kim var biliyor musun? Men adeli veliyen fakat adentü bil harp. Kim benim bir velime düşmanlık ederse ben ona harp ilan ederim Allah buyuruyor. Allah'ın peygamberine sen böyle yaparsan Allah'a harp ilan etmiş olursun. Allah ile savaşan asla kazanamaz. Rezil olur, kepaze olur ve oldu da kıymetli kardeşlerim. Evet, tabi sihirbazlar bunun bir efendim sihir olmadığını anladılar, mucize olduğunu anladılar. Nereden anladılar? Çünkü onlar zaten akşamdan biliyorlar asa başında nöbet bekliyordu uyuduğu halde. Bir de şimdi tekrar tuttu asayı tutunca ne oldu? O yaladığı, yuttuğu bütün çaputların hepsinin dökülmesi lazım. Öyle şimdi Allah'tan başka kim yoktan var eder, vardan yok edebilir ki? Ha onları topladı, yuttu. Gözün öyle görüyor ama asayı tuttuğu zaman ne olması lazım? Hepsinin dökülmesi lazım. Hiçbiri ortada yok. Heriflerin getirdiği kamyonet tabiri caizse getirdikleri çaputlar, ipler, çubuklar hiçbiri yok. Yok olmuş gitmiş. Anladılar ki bu peygamber. Anladılar ki bu sihir değil. Evet arkadaşlar. Böyle olunca فَاُلْكِيَ السَّحَرَةُ سَاجِد۪ينَ sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. İman ettiler. قَالُوا dediler ki اَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ Rabbi Musa ve Harun. Biz alemlerin Rabbine iman ettik. Musa ve Harun'un Rabbi olan alemlerin Rabbine. Bak bunları da bekliyor. Niye? Çünkü bu Firavun çok megaloman bir adam. Buna rağmen alemler Rabbine iman ettik de bana iman ettiler diyebilir. Bir algı yapar, bir şey yapar. Hatta Rabbi Musa, Musa'nın Rabbi olan alemlerin Rabbi deseler gene algı yapabilir. Ben de Musa'nın Rabbiyim haşa. Yani hani sarayda yetişti ya, hani onun mürebbiyesi, yetiştiricisi benim kabilinden. Yani böyle bir efendim kendine yontabilir. Çünkü böyle bir sahtekarlığı var bu Firavun'un. Sabıkalı. Bak ileride tabi o konuya girmeyeceğim ama yani Musa Aleyhisselam'a Mevla denizi yardı ya. 12 yol oldu. Oradan Musa Aleyhisselam'ın kavmi geçerken Firavun şaşırdı kaldı. Askerler de şaşırdı ama çaktırmıyor diyor. Bak görüyor musunuz diyor. Kaçak kölelerime yetişeyim diye deniz nasıl da ayrıldı diyor. Sahtekarı görüyor musun? Halbuki sen de biliyorsun ne olduğunu. Herkes biliyor. Şimdi burada da böyle bir şey yapabilir. Çünkü öyle bir huyu var. Onun için Rabbi Musa ve Harun, Musa ve Harun'un Rabbi olan alemlerin Rabbine iman ettik deyince artık kendini ön plana çıkarıp bana iman ettiler demesinin imkanı kalmadı. Şimdi burada da tabii ben mesela bu ayetlere bakınca çok şaşırıyorum, tacip ediyorum ve imreniyorum. Çünkü bu sihirbazları ne yaptı? Astırdı. Astı Firavun. Geri dönmediler. İmanlarından vazgeçmediler. Nasıl enteresan bir durum değil mi kıymetli kardeşlerim? Sabah geliyorlar, sabah kafirdiler. Sabah geldikleri zaman o Firavun saltanatının, o sahte efendim düzenin devamı için o çarkın birer dişlisi olarak geldikleri o meydanda iman ediyorlar ve o saltanatı yer ile yeksan ediyorlar. Sabah kafirdiler ama öyle bir iman ettiler ki canlarını verdiler, yine de imanlarını vermediler. Akşam olmadan şehit oldular, alınlar secdede, ruhlar cennette. Evet arkadaşlar, kaç yıllık Müslümanız, Allah için ne verebiliyoruz? Mal canın yongası, malına kadar veriyorsun, can vermek gerekirse verebilir misin? Ama öyle bir iman etmişler ki, sabah imansız, akşam öyle bir kamil manada mümin oldular, iman ettiler, canlarını verebilecek kadar
3: Böylesine ikan derecesinde iman sahibi oldular. Rabbim ruhlarını şad eylesin, kabirlerini nur, makamlarını cennet eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ordusuz bir peygamberle bir efendim saltanatın hükümdarlığını mum gibi erittiğini görüyoruz. Allah'ın kudretine bak. Değil mi? Ve diğer taraftan bir odun parçası, bir asa Allah'ın emriyle, emri ilahiyle adeta ne oluyor? İntikam memuru oluyor ve meydandaki bütün batılı siliyor, süpürüyor. O saltanatı yer ile yeksan ediyor. Evet, Allah'ın emriyle işler oldu mu? İşler kolaylaşıyor. Allah'ın emrine uyduğumuz zaman, Allah'ın emrine muti olduğumuz zaman Allah Celle Celaluhu o bir odun parçasına verdiği gücü sana da bana da verebilir mi? Verebilir. Biz de ne yapacağız? Allah'ın dinini en güzel şekilde yaşayacağız. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen o Kur'an'ı, o Kur'an sofrasını, o manevi ziyafete iştirak edeceğiz. Maneviyatımızı güçlendireceğiz, eksiklerimizi tamamlayacağız ve inşallah o maneviyatla, o gayretle, o imanla Rabbimizin dinini en güzel şekilde yaşamak, anlatmak nasip olacak. Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 Fars dersleri başlıyor. 4. bölüm başlıyor.
4: Elhamdülillahillezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله تعالى وتقدس حضرتleri içimizde bulunan mağfurlar mağfirete mazhar kimseler günahları affolunan ve bağışlanan kimseler hürmetine cümlemizi affeylesin.
5: Amin.
4: Bu ilim meclislerinin fazileti hakkında konuşuyoruz. Her dersin başında biraz teşviklerde bulunuyoruz. Allah-u Teala bu teşviklerle bizleri tesirlenenlerden eylesin.
5: Amin.
4: Herkesin başka işleri, başka meclisleri, keyifleri tercih ettiği şu saatlerde bizleri ilim meclislerini tercih eden kullarına ilhak eylesin.
5: Amin.
4: Ve Rabbim de bizi yarın ahirette diğer kullarına tercih eylesin.
5: Amin.
4: Çünkü bu iş karşılıklıdır. Bu iş karşılıklıdır. Sen Rabbine vakit ayırırsan, Rabbinin dinine değer verirsen, Rabbinin ilmine kıymet verirsen, onun için bir araya gelenlerle birlikte oturursan, kalkarsan, Allah-u Teala da dünyada, ahirette dostlarından ayırmaz. Bu sevgi bu. Bu saygı, bu muhabbet büyük iş. Bazı insan ibadet yapar, cemaate gelir, işte ilim meclisine katılır fakat denileni de yapabilir, konuşulanla, ilmiyle de amel edebilir ve lakin aşk ve sevgi olmaz. Sevgide noksanlık olursa bu zarar olur. Yani severek yapacak, severek gelecek, hiç ağırlanmayacak, darlanmayacak, zorlanmayacak. Bir de tazim. Tazim ne demek? Saygı. Yani Allah'ın büyük tuttuklarını büyük tutmak. Allah'ın değer verdiklerine değer vermek. Bunlar önemli şeyler. Çünkü edepsiz insan mahrum olur. Mevlana onun için öyle dua ediyor. Mesnevi'de Efendi Hazretleri hep okuyordu bunu. Ez hudâ cûîm tevfîkî edeb. Bi edeb mahrum keşt ez lütfirab. Rabbimden edebe muvaffakiyet istiyorum. Çünkü edepsiz insan Allah'ın lütfundan mahrum olur. Şimdi bu meclislere gelen insanlarda vakar lazım, sekinet lazım, ağırbaşlılık lazım, saygı lazım. Meclisi Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin meclisi olarak ve Habibi Muhammed Mustafa'sının sallallahu aleyhi ve sellem meclisi olarak görmek lazım. Böyle bir saygı, sevgi olursa, efendim, muhabbet, tazım olursa inşallah mağfiret muhakkak olur. Yani af-ı mağfiret tahakkuk eder. Ama laubali, la kayıt, hele bir bakayım ne diyor bakalım. Yani sen şimdi burada hakem misin? İlmin kaç kuruş? Şimdi milletin eline internetlerde, sitelerde açıyorlar bir şey, bir yorum. Efendim, Cübbeli Hoca ne yapmış? Hocaları listelemiş de şu dinlenir, şu dinlenmez demiş de ondan sonra altına al bakalım yorum. Bu yorumları yazanların ne anladıkları var benim dediğimden, ne anlamışlar? He? Ben bir mesele hakkında kaç saat çalışıp da 4-5 sayfa dergide bir yazı yazıyorum bir mesele hakkında. Ben bundan sonra kalan ömrüm 40 sene daha yaşasam, 40 seneyi de İslamoğlu'nun yanlışlarına reddiyeye hasretsem ömrüm yetmez. O kadar batıl. Şimdi ben bu kadar bir meseleyi 40 tane kaynak, delil, ehli sünnete bakar edin, koyuyorum ortaya. Adam oradan aşağıda, efendim bu niye Müslümanların aleyhine konuşuyor diyor bana. Bu, yani senin bu yorumun yorum mudur ya? Sen kaç tane yorum var? 1000 tane. Efendim ne olacak? Sanki biz şey yaptık. Bilmem şu nokta şu noktaya mesaj gönderin. Evet veya hayır. Biz öyle mi yaptık? Ben diyorum ki hepiniz bana yanlış söylüyor deseniz ben yine böyle söylüyorum. Ve hepiniz de gelmeseniz, terk etseniz hiçbirinize de itibar etmiyorum. Niye? Çünkü bu mesele İlmi muhakeme ister. Bu hususta ilmi olan konuşabilir. Ağzı olan değil. Sen bu sefer ne yapmış? 40 kişi hoca efendi senin bu tavrını beğenmemiş. Halbuki benim fetvamı metvamı anlattığı yok. O sadece Müslümanların aleyhine konuşmayalım. Tavrımı beğenmemiş. Bu 40 kişi bu hususta ne biliyor? Bir şey bilmiyor. O zaman bu hususta nedir bu adam? Sıfır. 40 tane sıfır elde var. Sıfır. Ben bir taneyim ama bir ne eder? Bir. Yani ben tek tek alsam birim. Senin bu huzurda bilgin yoksa 40 binde olsan sıfır. Çünkü ne biliyorsun? Böyle şey olur mu ya? Kaldık cahillerin, cühelanın arasına, o bir yorum yazacak, bu bir yorum yazacak. Siz de gevşek adamsınız. Doğru yorum da yazmadınız. Verdin de bir çiçekle yaz gelir mi? Bu gençler ne böyle geliyorlar, gülüyorlar, gülüyorlar. El Fatiha çıkıyorlar, gülüyorlar. Biz sizi gülesiniz diye mi buraya çağırıyoruz? Mübarek adamlar, burada bir dava var ya. Burada bir dava var. Millet sizin notlarınıza, konuşmalarınıza rey veriyor. Benim ne konuştuğuma bakmıyor. Siz benim hakkımda ne yazıyorsunuz ona bakıyor. Milletin kafası bu kadar. O zaman bu noktada da ne yapmamız lazım? Geri kalmamamız lazım. Bütün gençler seferber olun. Herkes internette yazacağı yorumu yazsın. Sövmek yok. Ne ayıp şey. Ne ayıp şey. Diyecekler bu cübbeli hoca eşkıya yetiştiriyor. Sövmek yok. Saymak yok. Hakaret yok. Kin ve buğz, nefret yok. Kışkırtma yok. Ya nedir? Hocanın bu görüşlerini biz ehli sünnete uygun buluyoruz. Ona inanıyoruz. Bu kadar. Veyahut bir şey biliyorsan benim dediğimi doğrulayan, sen de oraya bir not. Falan kitapta da böyle var. Falan hocaya da sordum, o da böyle diyor. Hani böyle de bir şey biliyorsan ilave bilgidir. Bir zarar etmez. Mesele bu. Şimdi koyuyorlar işi internete. Ondan sonra kim ne yazdı, kim ne dedi bakıyorlar. Ondan sonra karar verecekler. Ne oldu? Kim kazandı, kim kaybetti? Bütün reyleri İslamoğlu alsa kazanmış mı oluyor? Şimdi batılın sesi gür çıkar. Ümmetimden bir cemaat hak üzere devam eder. Resulullah buyurdu mu ki bütün ümmetim hak üzere kıyamete kadar gider? Var mı böyle bir hadis? La tezalu daifetüm min ümmeti. Ümmetimden bir cemaat diyor. Bak hadis-i şerif 73'te kaç tanesi? Bir. Bu hadiste ne diyor? Bütün ümmetimde bir cemaat. Zahirin alel hak. Hakta devam ederler. La yadurru men gadelum. Onlara yardım etmeyenler zarar veremezler. Hiçbiriniz yardım etmeseniz bu derginin yayılmasına, bu sözlerin duyulmasına, internetimin dinlenmesine, hiçbiriniz de yardım etmeseniz buna zarar veremezsiniz. Bütün dünya dese ki biz yardım etmiyoruz bu görüşe, bu görüş hak ise, ehli sünnet ise bu görüş, buna bir şey olmaz. Hatta ye'ti emrullah, ta ki Allah'ın emri kıyamet gelirken ve hum alâ zâlik, onlar hakta devam eder gider. Kıyamet kopsa başımıza biz haktan ayrılmayacağız. Bu böyle. Sen şimdi ayeti inkar edeceksin. Efendim, Yecüc Mecüc'ün yeri yok diyorsun. Bu yanlış konuşuyor demekle olmuyor. Adam diyor ki yanlışı ne? Sen de bunu ayaküstü anlatamazsın. Ayetlerin rakamı aklına kalmaz. Adamın kitabında hangi sayfada o ne demiş, biz ne demişiz? Bunları siz aklınızda nasıl tutacaksınız? O zaman bu dergi ne oluyor? Hüccet oluyor, delil oluyor. Buradan alıyorsun. Bak kardeşim bunu oku. Zerre kadar insafı, vicdanı olan okuyor, mukayese yapıyor. Aa, Allah size de akıl vermiş. Biz size bunu diyoruz. Şimdi ben şaşırıyorum, kalıyorum. Bu benim dediğim meseleler o kadar kesin meseleler ki şu anda hangi ehli sünnet alime sorsanız benim dediğimin doğru olduğunu size söyleyecek. Hangi ehli sünnet alime sorsanız ama hangi? Sokaktan geçeni yoldan çevirseniz hoca doğru diyor der. Çünkü biz bunları inceliyoruz. Hal böyle iken milletin bilgisizliğinden faydalanılarak, halkın ilmi seviyesinin düşük olmasından, zaten halkı cahil bıraktılar senelerdir, faydalanılarak ne yapıyorlar şimdi? O mu doğru söylüyor, bu mu doğru söylüyor? Milleti ikileme sokuyorlar, yol ayrımına getiriyorlar. Adam da ne bakacak? Efendim sanki ben şeyim de, belediye başkan atayım da, ona göre yumuşak konuşursam seçilirim de, ama sert olmayayım da, bilmem ne de, ben rey mi topluyorum ya? Bana ne ya? Sen bana inansan sen kazanırsın, inanmasan sen kaybedersin. Beni burada alakadar eden bir şey yok. Ben Allah için konuşuyorum. Efendi Hazretleri'nin bir sohbetinde gördüm. Yani ne acayip söz söylüyor. Dini mübin İslam diyor, şu kadar garip duruma geldi. Dinimizi yağmaladılar. Haramları helal ettiler, helalları haram ettiler. Bu bid'at ehli ortaya çıktılar. Ne yanlış fetvalar verdiler. Bunları da söylüyor. Hayız kadın namaz kılar, camiye girer. Hep bunları ta 10 sene 15 sene evvel söylemiş. O bu görüşler o zaman çıktı. Hep bunları reddetmiş, cevap vermiş mübarek insan. Ondan sonra da buyuruyor ki şuraya bak, benim çok acayip ağrıma gitti. Onun için bu kapının köpekliğini yapacağım. Yapacağım. Köpekliğini yapacağım. Diyor ki Efendi Hazretleri, yahu diyor, hırsız bile diyor köpek olan eve giremiyor diyor. Bir cılız köpek, zayıf köpek bile olsa, hırsız gece vakti de köpeğin cinsini minsini de çok seçemez. Köpek diyor, çit etse diyor, köpek bir ses etse diyor, hırsızı caydırır diyor, korkutur diyor. Demek biz diyor köpek kadar da ses çıkaramadık ki bizim dinimize böyle ettiler. Allah'ımızın ayetlerini göz göre göre inkar ediyorlar. Meal yazarak inkar ediyorlar. Tefsir yazarak inkar ediyorlar. Fıkıh yazarak inkar ediyorlar. Bizim ehli sünnet alimlerimizi Yahudilere meyletmekle suçluyorlar. Koca Hazreti Ali'leri, ehli beytin imamlarını ters ilişkiyle suçluyorlar. Demek ki biz bir cılız köpek kadar diyor, Efendi Hazretleri'nin kitabın sözünde bu geçiyor, çit çıkaramamışız. Yazıklar olsun bize. Ben de bu köpekliği yapmak için efendim bağırıyorum. Niye? Biz varken dinimizden bir şey eksiltilemez. Biz ölürsek ne olur bilemeyiz. Biz sağ iken bunu yapamazlar, yapmamalılar. Biz bunun çırpıntısını veriyoruz. Biz reyting kaygısında değiliz. Biz kitap satma derdinde değiliz. Bizim bu bastığımız kitaplar 5 milyon, 10 milyon. Onların bastığı kitaplar 30 milyon, 40 milyon. Gidin bakın bakalım onların bastığı kitaplar kaç lira. Biz hizmet derdindeyiz. Maliyeti zaten 3-4 milyona patlıyor kitabın. Siz bunları bilen insanlarsınız. Benim ne kaygım var? Kimse beni sevmiş sevmemiş. Bir kişi beni fazla sevmiş sevse. Şefaat mi edecek bana? Ne karı var bana? Ben Allah için, dinimi kayırmak için, ehli sünneti müdafaa için, kim ne derse desin ben köpekliği becerme. Köpekliği de beceremiyorum. Sesim daha düzgün çıkmıyor, doğru çıkmıyor, gür çıkmıyor. İyi, sen her şeyi inkar et. Ondan sonra da efendim işte Cübbeli Hoca sert konuşuyor. Ondan sonra saldırgan tavırlarıyla dikkat çekiyor. Şudur budur. Biz efendim bizi dövene de razıyız, sövene de razıyız. Efendim bize bıçak batıranında bakarız ki Müslümansa tamam ona da helal ederiz falan. Böyle bir edebiyatlarla not toplamaya çalışıyorlar. Siz de avanaksanız inanın. Hiç avanak gözü de yok sizde. He? Yahu kardeşim ne bıçağı ne kanı ya. Bizim ne işimiz var ya? Biz reddiye yapıyoruz ilmi reddiye. Bu durumda mecburuz. Bid'at ehli, reformistler, ehli sünnet dışı bid'at ehlinin efendim sözlerine, görüşlerine karşı çıkmak zorundayız. Ben bunu dinleyeyim de, anlayayım da, ne diyor da bakayım da buna bile bize izin verilmedi. Geçen anlattım mı size sahabe zamanında? Adam çıktı kaderi inkar edene. Ne dediler? Sahabe-i kiram zamanında Küfe'den halifeye mektup yazdılar. Biz ne yapalım, bu adam geliyor, derse oturuyor, bir görüşler atıyor ortaya, Kur'an'da yok, sünnette yok. Ne mektup yazdı onlara? Halife-i Müslim'in, Hulefai Raşid'in zamanında. Dedi ki böyle bir adam yanınıza geldiği zaman dağılın gidin, onunla uğraşın demedi. Yani mücadele edelim, açık oturum yapalım, soru cevap yapalım, seyirciler bizi dinlesin. Milletin kafası karışır ya. Ne buyurdu? Kaçın. Sahabe-i kiram ne diyor? 1000 kişi camide otururken, adı Esbağ o zaman. Esbağ denen adam işte ehli sünnet dışı görüşler ortaya atıyor. Onun diyor camiye geldiğini gördüğümüz zaman 1000 kişi diyor çil yavrusu gibi dağılırdık. Sahabenin kaçtığı adamlar, tabiinin bile kaçtığı adamlar, şüphe veren adamlar, acaba sokan adamlar. Sen bunu neyini dinleyeceksin de neyine yorum yapacaksın? Senin ne ilmin var? Onun için ne diyorum? Saygı. Ne demek saygı? Şimdi sen alimlerin görüşlerini, ehl-i sünnetin görüşlerini şeye alır gibi, efendim reye sunar gibi yoruma açık hale getirerekten o ne demiş, bu ne demiş? Bu meclislere gelenlerden kim böyle tenkit nazarıyla tenkit etmek için acaba ne konuşacak da bir hatasını bulabilir miyim efendim, veyahut da eleştirel bir nazarla bakayım, dinleyeyim bakalım diye gelirse bu adam mahrumdur.
5: Mahrumdur bu cemaatin aldığı istifadeden hiçbirini alamaz. Herkes yolunu bulur, tevbe eder, affolur, ahiretini kazanır. O bir şey yok. Yani Allah'ın izniyle niyet halis olursa, efendim amel salih olursa bu meclislerde size ehli sünnet dışı yanlış bir şey aktarılmaz. Allah'ın izniyle inşallah Efendi Hazretlerinin de teminatıyla, güvencesiyle biz ondan yetiştiğimiz üzere konuştuğumuz sürece herkesin kayma payı var. Kalp fırıldak gibidir döner. O zaman nedir? Beni de dinlemeyeceksin. Yanlış konuştuğumu gördüğün zaman da beni de dinlemeyeceksin. Çünkü o zaman da ya bu adamı bu kadar dinledik vardır bir bildiği demeyeceksin. Çünkü ehli sünnetin ölçüleri var. Buna uymayan dinlenmez. Biz bunu diyoruz. Öbür türlü kazancınız çok olacak. İnşallah. Salihlerden biri ne buyurdu? Efendim? Yok, yorumlardan %80'i beni destekliyormuş diyor. Bakmışlar hepsi. Ya %80'i beni desteklese ne olur? Desteklemese ne olur? İsterse %100'ü beni desteklemesin. Ben doğru konuştuğuma inanıyorum. Değil mi? Ama bu işler halka hakem gibi bırakılmamalı. Sen bir haber organıysan aklın başında hareket edersin. Kimin doğru konuştuğunu efendim bilirsin. Ona göre millete bilgi verirsin. Yok ben bu işlere girmiyorum diyorsan girme. Ama giriyorsan da ucunu açık bırakma. Bunlar saygıya zıt. Edebe muhalif. Tartışılma kabul etmez bu işler. Burada ayet var diyorum adama. Allah böyle buyuruyor. Allah buyuruyor ki, sen anlamıyor musun ya Türkçe? Allah buyuruyor ki, Yecüc Mecüc diye kavimler yarattım. Bu kavimleri de Zülkarneyn Hazretlerine set yaptırdım. Bu setin arkasına bunları sıkıştırdım. Kıyamete yakın bu seti patlatınca bunları dünyaya salacağım. Bunun hepsi ayettir, şu söylediğim mealen. Hepsi ayet. Hadis bile yok bunun içinde. Şimdi bu adam ne diyor? Yecüc Mecüc'ün diyor, zamanı da yok, mekanı da yok, belli bir yeri yok diyor. Bütün yeryüzündeki fesat çıkaranlar Yecüc Mecüc. Bu Allah'ın dediği doğruysa bunun dediği yalan. Bunun dediği doğruysa Allah'ın dediği yalan oluyor haşa. Çünkü neden? Yeri yok diyor. Allah diyor dağın arkasına set yaptırdım, tıkattım bunları diyor. Kur'an söylüyor bunu. Şimdi siz bunu anlamıyor musunuz? Sizin muhakemeniz yok mu? Hala bunu da dinleyelim, bu bir görüş. Allah Allah. Ya Kur'an var karşında senin. Şakası yok bu işin. Hala bir de bakayım bir de dinleyeyim diyorsun ya. Neyi dinliyorsun? Burada ayet. Benim hocam Resul Hoca bile şaşırdı ya. El kesmek ayak kesmek yoktur. Ya demez diyor. Ya dedi, açtım kitabı ki. Yani o da şaşırdı dediğim, nasıl olur diyor ya. Böyle şey olur mu diyor. Dedim ayet var diyor. Ya dedim ayet var zaten. Ayet ediyor onu. Bir de altı baktı. Allah Allah. Hayatımız bunu anlatmakla geçti diyor ya. Allah'ın ahkamı var. El kesmek hakkında var. Çapraz kesmek hakkında var. Teröristlere yapılacak hakkında var. Dört mezhebin fıkhı bu ayetten hüküm çıkartır. Geçen ayki yazım. Mesela. Bunlar neyi gösteriyor? Demek ki freni patlayan bir yerde durmaz. Yani hadisi inkar etmekle, evvela tasavvufu inkar etsen durmaz. Mezhepleri inkara gider, durmaz. Hadisleri inkara gider, durmaz. Ayetleri de değiştirmeye gider. Durmaz. Bu çünkü başladı mı yamulma, durduramazsın onu. Bu bir bütündür. Bu bir bütündür. Şimdi onun için sizler Allah rızası için efendim niyetlerinizi mutlaka gözden geçirin. İyi niyetli olursanız Allah sizi mahrum etmeyecek. Ama böyle vesveseli, şüpheli, acabacı, o mu, bu mu, böyle şeylere bilirsin. Net olun, mert olun. Özünüz sözünüz bir olsun, sadık olun, dürüst olun. Kıvırma payı bırakmayın. Yanlışa yanlış. Ne yapalım şimdi? Allah hidayet etsin. İslansın. Biz o kimseye bedduacı değiliz. Hiç beddua diyor muyuz? Yok. Allah ıslah etsin, hidayet etsin. Doğru yolu göstersin. Allah kalplerini çevirsin. Bu kadar insanlara yazık değil mi? Biz bunlar adına üzülüyoruz. Yani niye biz onlara düşman olalım? Düşmanlığın ne manası var? Biz üzüntümüzü belirtiyoruz yani. Bu yanlış inançtan dönülsün. Bunda başka bir şey yok. Evliya Allah ne buyuruyor? Men sallâ ve râ mağfûrin gufira leh. Affolunmuş birinin arkasında namaz kılan affolur. Eğer imam affolmuşsa cemaat toptan, sırf imamın affolması yetiyor işte. Nerede öyle de imam işte. Efendi Hazretleri kıldırıyordu da kılıyorduk. O zaman garantide affoluyorduk tabii ki. Ha şimdi tabii ama yine de kendinden üstün göreceksin imamı tabii. Sen imamın affolmuş olduğuna hüsnü zannedersen sana da öyle muamele olur inşallah. Ve men vâkele mağfuran gufira le. Günaha af olmuş bir adamla bir sofrada yemek yiyen af olur. Kiminle yemek yediğinde bile ne var? Bunun çok fazileti var. İşte iyi insanlarla, ibadet ehliyle, zikir ehliyle bir iki lokma rastlamanın da çok fazileti var. Evet, yedik, bulunduk, oturduk elhamdülillah. Çok Allah dostlarıyla. Başta Efendi Hazretlerimiz, Allah başımızdan eksik etmesin. Evet, yani nasip oldu. Sizlere de Allah hayırlı uzun ömürle nasip eder. Çok Allah dostlarını tanımak nasip eder. Beraber olmak, yemek içmek nasip eder. İnşallah. Size de duacıyız. Ve men celese ma'as salihin, iyi kullarla birlikte oturan, zâdet ragbetuhu fit ta'at, ibadetlere hevesi artar. Salih kullarla beraber oturduğu zaman adam efendim bir hadis okunduğu zaman, bir faziletli amel, bir namaz tarif edildiği zaman hemen şu namazı kılayım, şu zikri yapayım, şu duayı yapayım. Kötülerle oturduğu zaman bunun aksine, bak bu işte şu filme gitmiş, ben de gidemedim o filme, hemen biz de bilet alalım. Bak falan maça gitmiş, kaçırdık, bir dahakinde de biz hava atalım. Bel. Mevzu ne? Ne konuşuluyorsa insan ona heves ediyor. Ve men celese ma'al ulema, kim alimlerle birlikte oturursa, oturursa ne demek? Alimlerle oturduğu zaman ne olur? Devamlı ilim meseleleri konuşulur. İlim meselesi de konuşulunca izdâde minel ilmi vel ameli, o zaman ilmi de artar. Yani bilgisi de artar. Ona paralel ameli de artar. Çünkü bilmeden amel edilmez. Bu işin yolu bilmekten geçer. Bilmenin yolu dinlemekten geçer. Ya da okuyacaksın ya da dinleyeceksin. Evet. Böylece Allah Teala ilmimizi ve amelimizi müzdad eylesin. Amin. Evet. Kaçıncı farza geldik? Beş deseydiniz de atlatamazdınız da. Evet. Dördüncü farz neymiş? Ya böyle farzlar var. 54 farzdan dördüncü farz neymiş? Namaz. Tabii şimdi namazdan evvel sırayı gördünüz. Sıradan anladınız mı? İlk farz neydi? Zikir. Niye? İman için. Kelime-i şehadet zikir. En büyük zikir. Onsuz iman olmuyor. Onsuz abdest olmuyor, namaz olmuyor. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. Allah bu kelimeden ayırmasın, buna imandan ayırmasın. Amin. Ondan sonraki farz neydi? Elbise giymek, yani tesettür. Niye tesettür? E çünkü avret yerin açıkken ne abdest olur? Ne namaz olur avretin açıksa? Onun için ondan sonra avret mahallerini örtme meselesi geldi. Ondan sonra abdest. Gusül de onunla beraber aynı ayette zikredildi. Çünkü gusül büyük abdest. Öbürü bildiğimiz namaz abdesti. Bunlar olmadan da namazın farzı eda edilemez. Şimdi ne geldi? Dördüncü olarak guslün tamam, abdestin tamam. Namaza geldi. Allah Teala ne buyurdu? İnne salate kânet alel müminine kitâben mevkûtâ. Namaz nedir? İnananlar üzerine vakitleri belirlenmiş olarak farz edilmiştir. Bu böyle bir şey. Allah Teala tayin etti, belirledi, bu namazı bizim ümmetimize lütfetti. Allah bizim ümmetimizin vasıflarını, amellerini, namazı

ümmetin vasıflarını görmelerinden oldu. Demin işte onu anlatacaktım, aklımdan gitmiş, şimdi bir daha geldi aklıma. Tazim ve saygı meselesinde. Yani amele de bakmıyor. Bazı insan kılı kırk yararcasına güzel amelini, vazifesini yapıyor ama saygısızlık yüzünden kaybediyor. Bazı insan da ameli gevşek oluyor, günahı çok oluyor. Fakat bir saygı, bir edep riayeti olunca Allah Teala onu affettiğine örnek olaraktan. Bir adam ölüyor İsrailoğullarında. Efendim, tefsirlerde alıyor bunu. Adam da 200 sene sırf günah yapmış. O zaman normal yani ömür olarak 200 falan normal bir yaş. 200 sene hiç günahtan başka bir şey yapmamış. Ölünce de İsrailoğullarında o zaman Musa Aleyhisselam'ın zamanı, çok takva insanlar var. İbadetle meşgul olan ümmetler var. Onun için bu adamı tutuyorlar ayağından, aman elimize de değmesin, bulaştırmasın bizi diye. Günahkarın biri öldü, geberdi diye. Atıyorlar mezbeleye, çöplüğe. Allah-u Teala da Musa Aleyhisselam hayattayken o zaman vahyediyor ona. Enihruc fesalli aleyh. Ya Musa, kalk çık. Ne oldu ya Rabbi? Falan yere gel. Geliyor. Orada bir cenaze var. Çöplüğü atmışlar. Onun cenazesini kıl, ona dua et. Musa Aleyhisselam bir araştırma yapıyor. Diyorlar ki bu böyle böyle bir adam. Biz bunu attık çöpe. 200 sene ibadet etmedi. Hep isyan etti. Musa Aleyhisselam diyor, ya Rabbi, İsrailoğulları şahitlik ettiler, bu sana 200 sene isyan etmiş. Yani hikmetini öğrenmek için, itiraz yok. Mevla ne buyuruyor? Hakede hakane. Evet öyleydi. İftira atmamışlar ona. Yani öyle yaptı. Lakinnehu kullemâ neşerat tevrate ve nazara ilesmi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme kabbelehu ve vada'ahu beyne ayneyhi. Ama o kulumun bir ameli vardı, biliyor musun? Kimse bilmiyordu onu. Nedir o? Tevrat'ı ne zaman açsa orada Muhammed'imin adını görse hemen alırdı onu, öperdi, iki gözünün arasına koyardı ve salli aleyhi, bir de salavat getirirdi, dua ederdi. Onun için ben de ne yaptım, Allah buyuruyor, gafertu lehu zunubehu, o kulumun bütün günahlarını bağışladım. Ve zevvecdu sev'ine havra, 70 huriyle de onu evlendirdim. Var mı diyeceğiniz? 200 sene isyan etmiş. Ama ne? Ama sevgi, ama saygı, ama alıp öpüp başına koymak. Ya. Hürmet ya. İslam hürmet değil. Böyle saygısızlık olur mu ilme, alime, ulemaya ya? Çocuk oyuncağı mı bu işler? Edepsiz kaybedilir bu işler. Mevla Efendimizin bütün isimlerini, bütün sıfatlarını sallallahu aleyhi ve sellem ve bizim ümmetin bütün sıfatlarını, Ebu Bekir'in sıfatını, Ömer'in sıfatını radıyallahu anh, radıyallahu anh, Hazreti Osman Hazretleri, hepsinin halini, vasfını, hepsini Tevrat'ta bile yazdı. Sadece Efendimizin değil, bizim ümmetten de bahsediyor. Şöyle hamd ederler, böyle namaz kılarlar, böyle efendim zekat verirler, kurbanlarını yerler. Yani eski ümmetler kurbanını yiyemiyordu, haramdı. Bizim ümmette kestiğin kurbanın etini yiyebiliyorsun. Mesela hepsinin farkımızı, özelliğimizi. İşte bu namazımızı da yazdı. Evet. Ma'u salatun. O Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Bir namazı olacak ki diyor Tevrat'ta bu. Bunu hep hadislerde biz görüyoruz. Ve İbn-i Münebbi'den, Kâb-ül Ahbar'dan, yani eski dinlerden ayrılıp İslam'a gelen fakat o Tevrat'ın, İncil'in de değiştirilmeyen şeklini bilen alimler bunları rivayet ettiler Müslüman oldukları zamanda. Kitaplarımızda var. Onun bir namazı var ki o namaz levkânet fî kavmi Nuhin lemâ uhlikû bittufâni. Nuh kavminde o namaz olsaydı tufana gark olmazdılar. Ve levkânet fî âdin lemâ uhlikû birihin. Ad kavminde bu ümmetin beş vakit namazı olsaydı kasırgayla telef olmazdılar. Sayıyor da sayıyor. Şu beş vakit namaz bütün belalardan bizi kurtarmaya yetecek, artacak bir ameldir. Bu namaz. Ama bunu kılmayanın da başı beladan kurtulmaz. Ne dünyada ne ahirette başı beladan kurtulmaz. Çok zor imanında kurtarması tehlikesi var.

0: Çok zor. Kaç defa bunu anlattım ve bu hususta kitaplar yazdım. Efendim en azından 3 tane efendim dinin direği, müminin miracı, namaz, onda çok önemli ilimler var. Bir yerde bulunmaz. Bir kitapta bir araya gelmez. O kadar hadis yazdım. Ondan sonra namaz ilmi hali yazdım. Onda fıkıh bilgilerini yazdım. Tadil erkanı yazdım. Efendim okumak lazım, anlamak lazım. Önemini dikkat etmek lazım. Buradaki birkaç efendim hadis-i şerif seferde 2 rekat, mukim iken 4 rekat olarak farz edildi. Ve Resulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Es-salatu imadüddin. Burada 54 farzda geçen hadisleri şimdi okuyorum. Yoksa bu hususta hadisler bir sene vaaz edilecek kadar çok hadis var. Namaz dinin direğidir. Çadırın direği olmadan durmadığı gibi فَمَنْ اَقَامَا فَقَدْ اَقَامَتْ din. O onu ortaya dikerler, çadır öyle durur. İşte onu diken dinini sağlam almış olur. وَمَنْ تَرَكَا فَقَدْ اَقَامَتْ din. Onu bırakan dinini yıkıma uğratmış olur. Yani nasıl ki direğini çektin mi çadır ne oluyor? İndi aşağı. Yani namazsız adamın dini yıkıktır. Virandır. Evi haraptır. Hiç evinin yıkılmasına razı gelir misin? He? Şu oturduğun evin yıkıntıya uğrasa, betonları çökse, efendim, direkleri yıkılsa, ne yaparsın şimdi? Ama burası dünyadır. Bir felaket gelir, yıkılır gider. Çadırda da yatıyorsun, parkta da kalıyorsun. Millet ne hallere geldi? Bir bela, bir afet, bir felaket, bir zelzele geldiği zaman da millet aylarca sokaklarda yatmadı mı? Ya. Burası dünyadır. Öyle de yaşarsın, böyle de yaşarsın. Ama dinin yıkılırsa ahiret ocağın yıkılır. Ahiret ocağın yıkılırsa ben cennet istemiyorum. Madem namaz kılamadım kalsın. Ayıp şimdi istesem. Ama ben bir park gösterin de yatayım desen cehennemden kurtarabilir misin? O zaman herkes parkta yatar. Cehenneme kim gidecek? Yani cennetle cehennem arasında ne yok? Park yok, kaldırım yok, yol yok, bir şey yok. Ya cennete gidiyorsun, ya cennet. Bir daha var, o da toprak olmak. O toprak olmak sana bana göre değil. O kime göre? Hiç peygamber görmemiş, bir şey duymamış, dağ başına yaşamış. Fetret devrinde onun bir şeyden haberi yok. Ama biz öyle miyiz? Her şeyi duyduk, öğrendik şimdi. Bu durumdan sonra bizim iki yerden başkası bize nasip olmaz. İki yerin birinden başkası bize nasip olmaz. Ya cennet olacak inşallah, Rabbim nasip eylesin. İstiyoruz ya Rabbi, nasip eyle ya Rabbi. İnanıyoruz ya Rabbi, nasip eyle ya Rabbi. Bir de adam hiç inanmıyor, amin bile demez ki. Adam da diyor ki, bunlar da hayal görüyorlar, cennet cennet cennet. Allah'ım. Bir de bu kadar dua diyorlar, amin diyorlar. Bize de gülenler var ha. Bunlar kafayı yemiş diyorlar. Nerede var? Cennet nerede? Amerika her yeri keşfetti. Uydudan film çekiyor. Resim çekiyor, cennetin resmini cennet uydudundan yukarıda da onun için nasıl çekecek? Uydu aşağıda kalıyor. He? Allah Allah. Ne kadar acizlik ya. Mevla istese uyduları kafalarına vurur. Kaç tane uydu öyle düştü kafalarına sonra? Neyi çekecek ya? Uydu dediğin nereye kadar gidiyor? Daha birinci kat semaya gitmiş mi? Birinci kat semaya giden uydu yok ki. Bunun üzerinde 7 kat var. Her birinin arası 500 sene. Sonuna giden varsa bir resim çeksin de biz de görelim. Bak, buradan yukarı bir şey yok. He? Kendi yok olur zaten. Geri dönemez ki. Nereye gidiyor? Ne düşünüyorlar? Ne düşünüyorlar? Bu cennete inanılmaz mı? Anasının karnındaki çocuğa böyle dünya var desen, hadi git işine de. Desen ona ki, ya çık bak burada boğulacaksın, büyüdün bayağı, kaç aylık oldun, nefesin darlandı ya. Bir de 300-500, gecen bir tane 8 doğurmuş, nasıl duruyorlar orada ya. Ondan sonra insan insan, köpek değil. 8 doğurdu bir tane. Bilmiyorum ne kadar yaşadı da haberler ya, Allah'ın kudreti bu. Şimdi sen efendim orada duruyorlar, bunlara desen ki, yahu 8 tane birbirinizi boğdunuz, üstünüze dolandınız. Çıkın ya. Rahatız ya sen de. Yahu gökler var, yerler var, denizler var, dağlar var, taşlar var, şu var, bu var, saysan onlara. Onlar ne diyecek? Ya deli misin gidişini? Burada bizim yemeğimiz ağzımıza geliyor ya. Ne uğraşacağız? Rahatız biz. Ya. İşte şimdiki adama da cennet var diyorsun. Şöyle geniş, böyle geniş. 60 dünya kadar cennet bir Müslümana verilecek dediğin zaman ne yapacağım o kadar geniş yeri ya diyor. Bu da kafasız ya. Bir tane söyle dedi bana. Rize'de ben okuyorken 79 senesinde. Jip'te gidiyoruz. Onlar komoktilazlar uyanıktır. Bir laf sokuyor bana. Ben bir şey söylüyorum, o bir şey söylüyor. Onlar bana çok hizmet etti. Allah razı olsun onlardan. Onların ekmeğiyle büyüdük yani. Bir tanesi de öyle jip'te gidiyoruz. Ondan sonra ben de o zaman da böyle kitabın ortasından yine anlatıyorum demek ki. Halbuki herkesin anlamayacağını anlatmayacaksın. Çünkü adamın belki hiç namazı yok, abdesti yok, belki imanı yok. İşte bizim o zamanki çocukluk kafamız tabii. Efendim hemen 60 dünya kadar cennet falan. Ne yapacağım dedi o kadar. 59'unu parseller parseller satarım dedi. İşte yani hemen bende biraz hazır cevaplık vardı çocukluktan. Lafı yapıştırırım. Dedim yahu senin dedim bir sen madem ona inanmıyorsun dedim. Zaten olanın herkesin senin kadar var. Ne alacak senden dedim. İnanmıyorsan zaten dedim. Giremediysen oraya zaten bir yerin yok. Ne konuşacaksın? Neyi satacaksın? Sen dedim demek ki inanmıyorsun buna. Bu alay etmek kafirlik olur falan. Bir şeyler anlattım ona artık. Ne oldu bilmiyorum ilerisi. Dinledi mi, inandı mı, inanmadı mı? Yani hemen oradan 60 dünya kadar bu diyor ne manası var? Anlamıyor onu. Bu kadar büyük olur mu? Halbuki Efendi Hazretleri bunu ne güzel ispat ediyor. Buyuruyordu ki ne kadar yıldız var? Sayısını Allah bilir. Hiç kimse daha yıldızların sayısını keşfedememiş. Şimdi yeniden bir yıldız kümesi buluyorlar. Bütün hesapları bozuluyor. Ona göre bir hesap yapıyorlar. Şimdi yeni bir şey bulundu. Hadi bütün astronomi alt üst oldu. Daha kıyamete kadar neler çıkar? Bu sefer kaç tane yıldız var? Sayısını Allah bilir. Bir yıldız ne kadar büyük? Dünyadan çok büyük oldukları kesin. Öyle yıldızlar var kaç katı da? Peki bunları niye yarattım diyor Kur'an'da? Dünyaya süs olsun diye. Yani senin lamban gibi. Peki şu fani hayat için bu kadar yıldızı yarattı da sonsuz ahirette bir yıldız kadar bir adama bir yer veremez mi? Zaten hazır yaratmış onları dökeceğim diyor. Onları hep dökeceğim, sökeceğim diyor. Tavan söküldü mü? Şimdi tabii şeyler de lambalar mambalar dökülecek. Gök kubbe sökülünce koyun derisi veydes sema'u küşitlat. Veydes sema'u gök ne olacak? Küşitlat. Ne demek? Hayvanın derisi soyulduğu gibi çıplak kalacak diyor. Soyuldu mu ne güneş kaldı, ne ay kaldı, ne yıldızlar kaldı. Bu kadar onları yani geçici yarattım diyor. Peki ya sonsuz onun ahirette ne yaratmaz? İnsan bunu böyle düşünür mü ya? Bu kadar büyük ne olacak da nereden olacak? İmansızlık. Allah muhafaza. Onun için namaz senin dünyada diyorum sana evin ocağın yıkılsa razı mısın? Değilim. Bir direği yıkılsa razı mısın? Değilim. Peki bu dünya öyle de geçer böyle de geçer. Sonsuz ahirette 60 dünya kadar cennet veriliyor bir adama. Bunun tümü yıkılıyor namaz kılmayınca. 60 dünya kadar cennetten senin bir karışın olmaz namaz kılmayınca. Ne olacak? Buna insan bu zarara inanan razı olmaz. Ancak dalga geçen ama cennetmişmişmiş. İnanmayan tamam. Ama ben bir adam inanıp da ben bu dinin direğini yıkacağım, bütün evimi, ocağımı, ahiretimi batıracağım. Bunu bir adam yapmaz. Bu namazda ne zarar var, ne zorluk var bana anlatsana. Bunun tahareti, bunun temizliği, bunun abdesti, bunun. Her şeyi şifa, her şeyi rahmet. Ya? Yani bedenle ilgili sağlıkları onlara ben girmiyorum tabii. Bazı doktorlar da onların üzerinde duruyorlar ama o işi de çok karıştırmak iyi değil. Yani her şeyi ona bağlamak. İşte secde yaparsan efendim başında kan beynine gidiyor da şöyle faydası var. Ya tamam faydası mutlaka var da bu sefer herif namaz kılmayacak kafası üstüne bir dikilecek. Yani şimdi o işi öyle bağlamamak lazım. Yani Mevla'nın emrettiği şeylerde maddi ve manevi bedenimize, ruhumuza, her tarafımıza fayda var, şifa var. Böyle inanırız. Ama şimdi tabii bunu ne yapmamak lazım? Efendim namazın şurası şunun için, burası bunun için dememek lazım. Çünkü o nedir? Senin bildiğin zekatı olmaz. Binde biri değil. Onu ona bağlamak iyi olmaz. Ama böyle ne faydalar var? Denebilir hikmet. Evet. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem ve cüdinikumus salatu felâ tüsiyuha. Dininizin, imanınızın, İslamınızın suratı, yüzü, yani vitrini diyelim, ekranı namazdır. Sakın onu ne yapmayın? Kötü yapmayın. Şimdi bir insanın bütün güzelliği, şusu busu neresinden belli oluyor? He? Vücudun her tarafı alaca olsa, rengini, derisinin rengi değişik olsa, iğrendirici, tiksindirici, uzaklaşmışsa, onlar hep kapalı olsun. Ama yüzü güzel oldu mu, o adamın notu nereden? Yüzünden. Dininizin yüzü namaz. Sen şimdi mesela mağazanın içinde neler var neler var ama millet nereye bakar? Vitrin. Onun için Allah Teala tabii ki kulunun kalbini bilir, içini bilir, dışını bilir. Her şeyini bilir. Ve lakin nereye bakar? Bilirim ama diyor. Muameleyi neye göre yapacağım diyor. Namaza göre bakacağım. Meleklere neyi gösterecek? Kabire indim mi namazı gösterecek. Evvelu ma yüselü. Anus salah. İlk sorgu namazdan. Evet. Namazın hesabını verebildi mi? Verebildi. O zaman Mevla ne buyuracak? Daha karıştırmayın bunu. Çünkü yüzden kurtardı. Ondan sonra orucunda şu çıktı, haccında bu çıktı, zekatında şu çıktı, karıştırmayın.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 farz dersleri devam edecek. 4. bölüm devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
0: Ben de Efendi Hazretlerinin şu anda biz de ona rabıta yapıyoruz. Yöneliyoruz, feyiz alıyoruz, ruhani terbiyesi devam ediyor. Terbiye eden ruhtur. O bize buyurdu, rabıtayı bana devam edin evladım. Mehdi'ye kadar bu iş bende görünüyor. Vekillerimle bu yol yürüyecek. Dediklerini harfiyen uyguladık. Hoca efendilerle toplandık. Size de doğru yolu gösterdik. Artık sapıtan kendi aleyhine sapıtır. Artık helak olan bile bile helak olur. Delilsizlikten değil. Deliller ortada. Artık helak olan bile bile helak olacak. Hayat bulan bile bile hayat bulacak. Allah bize manevi hayata vasıl olmayı nasip eylesin inşallah. Amin amin. Bi hurmetullah ve yasin. 3 Ekim akşamında da kazasız belasız, hayırlı uzun ömürle, sıhhat ve afiyetle yaşayarak yine bu ilim meclisinde cem olmak bize müyesser eyle. Ölene kadar ayaklarımızı ilim meclislerinden, cemaatlerden, namazlardan mahrum etme, geri bırakma ya Rabbel Alemin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alih ve sahbihi selleme teslimen kesira. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin Hayder Bursa Vakıf Külliyesi'nden yapacağı Bursa Sohbetleri programı yarın akşam saat 20.30'da canlı yayınla Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
2: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat. Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
1: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 farz dersleri devam ediyor. 4. bölüm devam ediyor.
0: Namaz öbürlerini kurtarır. Ama hepsi düzgün olsa, namaz olmasa, hepsi bir toplansa namazı kurtaramaz. Hepsi namazı kurtaramaz. 50 tane haç olsa, 80 tane ömrü olsa, zekatı kat kat, 40'ta bir değil, 40'ta 50 olsa, hep verse, namaz yok. Hiçbiri toplansa namazı kurtaramaz. Bütün yetimleri yedirmiş, bütün miskinleri doyurmuş, bütün dullara bakmış. Yapmadığı iyilik kalmamış ama namaz yok. Kabul değil. Allah namazı terk edenin diyor, efendim haccını kabul eder, ne zekatını kabul eder, ne hayrını kabul eder, ne duasını kabul eder Allah Allah. Lanetlenmiş Allah muhafaza. Lanete uğruyor ya. Kolay bir şey değil. Onun için efendim hiç olmazsa ne yapalım? Yüzü muhafaza edelim. Dinimizin yüzünü bozmayalım. Bozdurmayalım inşallah. Evet. Yine bir hadis-i şerif Resulullah buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. As-salatu merdatu Rabbi. Namaz Allah'ı razı eder. Allah Teala buyuruyor. Namaz kılan kulumdan razı oluyorum. Şimdi bunu tabii ne kadar titizlik yaparsan, ne kadar dikkatli kılarsan, abdestine, gusline riayet edersen, kıldığın namaz tadil erkanla, vakti vaktine kılmak, cemaatle kılmak, bunun da tabii nesi var? Cemaatle namaz hakkında sırf bir kitap yazdım. 300 sayfa kitap. Ne ilimler var onda, ne ilimler var onda mesela. Bütün bu kitaplar sizin için. Yani okumanız için demek ne kadar ilim var. Ben yine kısa kısa kesiyorum. Ama namazın önemine binaen de 10 tane kitap yazsak yine bitiremeyiz. Namaz dinde böyle bir yeri var. Ve hibbul melaike. Namaz meleklerin en sevdiği ameldir. Namazı da çok severler, namaz kılanı da çok severler. Ve sünnetül enbiya. Bütün peygamberlerin sünnetidir. Adem aleyhisselam da kıldı. Muhammed Mustafa da kıldı. Salavatullah ala nebiyyine. Ve alem ecmaîn. Aradaki bütün peygamberler de ne yaptı? Namaz kıldı. Ama bu 5 vakit namaz bu vakitleriyle kime verildi? Bizim ümmete verildi. Eski ümmetlerdeki 50 vakit kılana bu 5 vakit ne oldu? Bedel oldu, muadil oldu. Bize çok işte kolaylık, ücrette fazlalık verildi bize. Bize yapılan lütuf kimseye yapılmadı. Bize peygamberimizin hürmetine çok iyilik nasip edildi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü biz ahir zamanda geldik. Çünkü biz garip zamanda geldik. Ve takatımızın az olacağını Allah bildi. Ömrümüzün kısa olması, gücümüzün az olması. Eski ümmetler elleriyle dağları yontuyorlardı. Taşları kayaların içinden evler yapıyorlar. Kur'an-ı Kerim söylüyor zaten tarihi efendim eserler de buna şahitlik ediyor. Bizim öyle gücümüz yok. Biz vincin üstüne oturuyoruz, düğmeye zor basıyoruz. Yani. Bizde bu kadar halsizlik var ya. Hele bende döküntü. Böyle gözümü zor açıyorum şimdi. Az daha uyuyacağım, bu sefer ne konuştuğumu da bilmeyeceğim ya. Yani biz böyle zayıf adamız biz. Mevla bunu bildi, dedi ki size az amele çok sevap vaat ediyorum. Ama adam onu da yapmıyor ya. İşte Efendi Hazretleri'nin kaddesallahu aleyhi anlattığı gibi. Adama acıdın diyor, fakirliğine ne yaptın? Ona bir dükkan açtın. Ondan sonra efendim sermayeyi de koydun, malı tezgahı. Malla doldurdun rafları. Ondan sonra adama anahtarı teslim. Gel burada çalış, bundan sonra kazan. Ben bundan sana borç yazmadım. Hepsi senin. Ama bundan sonra geçimin aldığın sattığın işte birini alırsın, bir şey satarsın, bir şey koyarsın mal yerine. Karınla da geçinirsin. Kim yapar bunu ya? Bu zamanda babası yapmıyor adama. Ondan sonra yani yaptı bir adam böyle iyilik. Birkaç zaman sonra da insan böyle bazı iyiliksever insanlar da merak ediyor işte kazanmış mı şey mi, inşallah iyidir, ben de bir hayra sebep oldu falan. Bir de gidiyor bakıyor dükkan kapalı. Aa. Niye bunun dükkan kapalı? Bir de gidiyor adamı buluyor veya ona haber yolluyor. Ne oldu bu? Nerede dükkan, niye açmıyorsun? Sen fakir idin, ihtiyacın var. Ya diyor, bana bu dükkanı açan adam çok kerem sahibi. Ne demek istiyorsun? O gider çalışır, kazanır, parayı da bana gönderir. Bizimki buna döndü. Mevla bu kadar sevap koydu, bu kadar kuvvet verdi. Suyu veriyor, yemeği veriyor. Abdest almak için su lazım. Abdest almak için elini ayağını tutması lazım. Namaz kılman için belinin efendim doğrulması. Hepsini yapıyor. Adam yine yatmış. Allah madem 5 vakit namaza 50 vakitlik sevap yazıyor, hiç kılmadan da 5 vakit yazar. Bu ne felsefedir? Sen ne ahmaklıktır ya. Allah da diyor ki Celle Celaluhu, ya eyyühel insan ma garrake bi rabbikel kerim, ben çok keremliyim, çok cömertim, çok iyilik severim ama benim öyle olmama seni ne aldattı? Yani cehaletin aldattı, ahmaklığın aldattı. Ellezî halakake, seni yoktan yarattım, mecbur muydum? Peki yarattıktan sonra seni canlı kılmaya mecbur muydum seni? Taş ederdim, ağaç ederdim. Peki canlı kıldığım seni insan etmeye mecbur muydum? Bak efendim maymun ederdim, inek ederdim. Peki seni insan ettim, Müslüman etmeye mecbur muydum? Müslüman ettim. Peki sana efendim herkes gibi el ayak vermeye mecbur muydum? Ya senin kafanı başka tarafa, gözün burnun değişik bir mahluk, hılkat garibesi bir şey ihdas etseydim de suratına bakan kaçsaydı? Fesevvake, seni donattı, el ayak göz kulak bu kadar uzuvlarla mücehhez etti. Feadeleke, uzuvlarını birbirine muadil etti. Mesela bir kulağın kepçe kadar, bir kulağın kaşık kadar olsa ne olacak? Kim bakar suratına ya? Evde kalırsın. Kim alır seni ya? Hayır, kızlar evde kaldı diyorsun. Adam da evde kalır. Hangi karı evlenecek öyle adamla? Bir kolun uzun, bir kolun kısa. Ne olacaktın? Bak Allah Teala bize öyle bir suret verdi. Fi eyyi suretin ma şa'e rakkebek. Dilediği bir surette seni terkip etti de herkese de özel bir suret verdi de birbirine karışmıyor ya. Bu kadar milyarlarca insan var. Tam suret tutmuyor hiçbirinde ya. İkiz olsa tutmuyor ya. Hep bir fark yaratıyor ya. Bunu nasıl yapar? Kurban olduğum. Bunlar kopya iki tane koyun yaptılar, birbirine karıştı yani. O hangisi, o hangisi? Şimdi Mevlana buyuruyor, ben yaptım yapacağım iyilikleri, daha benden iyilik beklemeyin. Ben yaparım iyilik. Senin kıldığın namaza sevap vermek zorunda mıyım ya? Sana cennet söz vermek zorunda mıyım? Sen bana şükretmek en mecbursun, kulsun. Ama bir de ona da cenneti söz veriyor. Bak şimdi. Allah. Ne gibi? Adam seni götürüyor, Çamlıca'da bir köşk gösteriyor. $1 milyon. Benim bununla ne alakam var? Niye ne alakan olsun? Bu ev senin olabilir. Hadi git işine, nereden benim? Ondan sonra veriyor ona $1 milyon. Ver sen bunu bana. Onu da değil, 1/40'ını ver diyor. 1/40. Al öbürü kalsın. Al evi de senin olsun. Mevla'nın işi böyle. Zekat veriyor 1/40. 40'ını kim verdi? Ondan sonra zekat verdin diye al sana cennette köşk. Ya böyle bir Allah'a karşı da bu kadar nekeslik, cimrilik, tembellik böyle. Mevla böyle işi sevmez. Namaz kılınacak. Secde yapılacak. Böyle üşenmekle olmaz bu iş. Öyle yok. Ben çok seviyorum hocaları, hacıları. Kurtarırım. Böyle sohbete de geliyorum, gidiyorum her hafta. Haftada da hoca diyor ki affolarak çıkın. Ananızdan doğmuş gibi günahlarınızda sevaba döndü. Bu da çıkıyor beyefendi. Namaz yok, abdest yok. Haftaya bir daha gideriz nasıl olsa. Böyle olur mu ya? Ve aslul iman, namaz imanın aslıdır, esasıdır. Ve icabetü dua, duanın kabulüdür. Yani senin Allah'a yalvarıyorsun. Bu namaz kılmayan kapıda dilekçesi yok. Kapıdan girecek gerekçesi yok. Gök kapıları açılır, namazsıza icabet yok. Kabulü amal. Amellerin kabulüdür. Amellerin kabulüdür ne demek? Diğer bütün amellerin kabulü ona bağlıdır demek. Zekat verdin mi? Verdin. Namaz kılıyor musun? Kılmıyorum. Zekatın geçersizdir. Yani kabul değil. Ha madem öyle verme demeyeceksin. Mesela adam Ramazan'da oruç tutuyor ama namaz kılmıyor. Sen oruç tutuyorsun namaz kılıyor musun? Kılmıyorsun. O zaman boşuna aç durma ye. Öyle demeyeceksin. Tutsun. O ayrı bir borçtur. Ama ahiretteki yan gelirleri kazandıracağı büyük dereceleri kaçırır namaz olmadığı için. Ama adama da oruçta tutma deme. Anladın? Kadın kapalı, namaz kılmıyor. Böyle çok var ha. Bazıları da açık, namaz kılıyor. Acayip acayip işler var. Şimdi kadın kapalı diye namaz da kılmıyorsan açılsan daha iyi olur. Madem namaz kılmıyorsun, öyle denmez ki. Ama tabii ki kapandığının sevabını da alamıyor işte yani. Günahından kurtuluyor ama açılmanın günahından kurtuluyor açılmadığı için. Ama kapandığının da bir sevabı var derecesi. Onlar namazsıza yok. Namazsız bütün makbuliyetleri kaybeder. Kabulünü göremiyor diğer amellerin. Ama sen şimdi diyorsun Hoca Efendi ne var? Namaz kılmaz bir şey etmez benim bir arkadaşım var. Bir dua diyor hemen kabul oluyor. Bu nasıl iş? Sizin kafanızda böyle sorular çok takılıyor. O neden oluyor biliyor musun? Şimdi o adamın dünyada başka bir iyiliği var. Fakire makire bir iyilik yapmıştır. O iyiliğin karşılığı o dua kabul oluyor. Ama namazsız diye kabul olmaz dedin sen. Benim dediğim şu. Şimdi bu adam namazsız olduğu için duası kabul olmaz dediğim. Yaptığı dualardan ahirette ne var? Bütün dualar amel defterinde sevap olarak çıkacak. Bu adamın yaptığı duaların hiçbiri cennette derece olarak sevap defterinde yazılmaz. Anladın? Ama dünyada bir iyilik yapar. O iyiliği de Allah dünyada öder ki ahirette alacağı kalmasın diye. O da kötü bir şey. Neden? Yarın ahirette alacağı yok. Çünkü dünyada ben efendim fakire yedirmiştim. Ben de senin kafana cam inecekti. Seni oradan sıyırmıştım diyecek Allah. Hadi gitti. Anladın? Ve berekatun fi rizki. Rızıkta berekettir. Beş vakit namaz kılan rızkında bereket bulun. Namaz kılanla namaz kılmayan aynı 800 milyon şey alsa 800 lira maaş alsa rızkın bereketini kıyas yaparsın. Namaz kılan da o bereketi görürsün. Öbürü sızlanır. Bunu böyle mukayese edeceksin. Namaz kılan zengin olur demedik. Ondan sonra kaç senedir kılıyorum, asgari ücrete talim ediyorum diye bana konuşma. Namaz kılan zengin olur dedim ben sana. Rızkında bereket görür dedim. Zenginlik başka bir şey, bereket başka bir şey. Nice zenginler bereketsiz. Niye intihar ediyorlar? İntihar edenlerin çoğu zenginlerden. Bereketi yok. Bunalıma giriyor. Bereket olsa genişlik olur. Ondan sonra rahatun fil beden. Namaz nedir? Bedende rahatlıktır. Yani ne bileyim bilmiyorum. Yani yatsıyı kılmadan yatsa adam uyuyamaz ya. Beden kütük gibi oluyor ya. Uyku girmemesi lazım gözüne. Hoca sen bana sor. Öyle bir uyuyorum ki. Nasıl uyuyorsun ya? Ben uyuyamıyorum ya. Ölürsem mölürsem kalkar. Gece bir de namazı kılmadan. Gece kalkarım ya kalkamazsam ya. İlla kılalım. Beden namazı kıldı mı ne olur? Rahat eder. Ama bu ne gibidir işte? Alışana göredir işte. Kılmamaya alışan da Allah muhafaza etsin. Ve silahun alelâdâ. Namaz düşmanlara karşı nedir? Silahtır. Kimdir düşman? Nefis, şeytan. Namaz oldu mu şeytanın işi bitti. Çünkü namaz kılarken Mevlana buyur meleklere. Kulumun ne kadar günahı vardı namaza durmadan evvel şu kadar. Kaldırın. Kulumun günahlarını kafasının üstüne kaldırın. Niye? Huzurumda hafif dursun. Namaz biter. Melekler sorar. Ya Rabbi ne yapalım bu günahları? Mevla buyurur ki şimdi bana yakışır mı ki adamı hafifleteyim sonra tekrar yükleteyim? Ne olacak? Mahvedin onları. Kafandan kalkar. Onun için namazda insana hafiflik gelir. Bu da ne olur? Düşmana karşı şeytana büyük silah olur. Çünkü şeytanın bütün karı sana yaptırdığı günahlarken bir de baktı bir namazla beraber sen bütün yükünden kurtuldun. Şeytan çok yorgun düşer. Çok perişan olur. Ve kerayetü şeytan. Bak peşinden ne gidiyor? Şeytanın hiç istemediği bir şeydir namaz. Hiçbir insanın namaz... Çünkü neden? Secde etmeni istemez. O secdesizlikten iblis oldu. Çok secde etti ama Adem Aleyhisselam'a doğru secde et dendi, etmedi. Şimdi biz ne yapıyoruz? Şu vakitte secde et deniyor, o vakitte ediyoruz. Şöyle dön kıbleye deniyor, öyle dönüyoruz. Ha biz emir tuttuğumuz için şeytan bundan rahatsız olur. Ama desen ki kıble o taraf, şu tarafa kılayım, şeytan teşvik eder, kıl. O tarafa iki rekat kıldırırken vesvese verir, bu tarafa 50 kılsan ne adamsın der, sana bir de ferahlık verir. Çünkü neden? Gavur olacaksın ya, kıble bu taraf ya, sen böyle kılsan ne olursun? Gavur olursun, şeytan ona bayılır. Allah'ın kimseye ihtiyacı yok. İslam'ın da kimseye ihtiyacı yok. Herkes yoldan çıksa Allah'ın bir kaybı yok. Vallahi biz muhtacız. Biz bu ihtiyacımızı bilelim. Ya Rabbi, senin kapında hizmetçiyiz diyelim. Yoksa biz hizmet etmesek ne olur? Batıl ortalığı sardı. Millet ehli sünnetten çıktı. Millet yanlış adamların peşine gitti. Allah bundan ne zarar görür? Biz zarar görürüz bundan ya. Ve şefi'un beyne sahibiha ve beyne melekil mevt. Namaz nedir? Sahibiyle ölüm meleği arasında şefaatçidir. Ne zaman Ezrail aleyhisselam gelir, sert gelse, adamın canını söküp almaya gelse, ona sert muamele yapmaya gelse, adamın namazı devreye girer, namaz Ezrail aleyhisselamı ne yapar? Yumuşatır. Ezrail aleyhisselam namazı gördü mü, adamın namaz kıldığını gördü mü, bildi mi, o adama sertlik yapmaz. Ama namazsıza kötü yapar. Kötü muamele yapar. Çünkü şefaatçisi yok. Namaz aracıdır. Aracı yok. Kalktı mağaradan. Hazreti Aleyhisselam serttir. Ve siracun fi kabri. Kabrinde kandildir. Kabirde ışık lazım. Ha gitti bugün kaç kişi mezara. Bu kadar insan ölüyor. Kabirde aydınlık lazım. Ha bu göz görmez ama ruha lazımdır. Evet. Bu ne olacak? Namaz olacak. Ve firâşün tehte cembeyi. Kabirde seni yumruk kadar toprakların üstüne yatırırlar. Velev ki kadife kumaş serseler. Ne faydası var? Velev ki yatak yataştan götürdüler. Serdiler. Üzerine de seni koydular. İstersen öyle de bir mezar yapabilirsin belki. Ne faydası var? Çünkü bu beden anlamıyor ki o yataktan rahatlasın. Ruha lazım. Ruhun rahatlığı için altında namaz yatak olur. Namaz kandil olur. Ve cevabı münkerim ve nekir. Münker nekir gelir. Sorgu sual başlar. Dinin, imanın, kitabın, peygamberin, kıblen vesaire cevapları namaz verir. Namaz varsa cevap kolay. Namaz yok. Çünkü ilk sorgu namaz. Ne cevap verecek? Namaz yok. Bitti. İmtihan başlamadan bitti. Niye? Namaz yok. Bitmiştir. Ne olacak bu şimdi? Bu bayram namazıyla kurtulur mu bu? Cuma ile kurtulur mu bu iş? Niye secdeden kaçıyorsun? Ve munisün. Namaz kabirde munistir, enistir, yoldaştır. Yani yanında arkadaştır. Anan baban gelmez, karın kocan içeri girmez. Ama namaz nurani bir kılıkla beraber aynı arkadaş yanında oturur. Kabirde gözükecek. Ve zâdül mâhu fî kabri. Kabrinde azıktır. Azık ne demek? Yiyeceğin içeceğin. Ya ben ne yiyeceğim hocam, ölmüşüm zaten. Olur mu? Beden öldü, ruh ölmedi. Ruh ya cennet bahçesinde ya cehennem çukurunda. Cennet bahçesinde nimet var. Allah şehitler için ne diyor? İnde rabbim yurzakud. Şehitler ölü değiller, benim yanımda rızıklandırılıyorlar. Halbuki mezarda yatıyor ama rızıklandırılıyor diyor. Rızık devam ediyor. Bu rızık namazla kazanılıyor, elde ediliyor. Kabrinde ne zamana kadar? İlâ yevmil kıyameti. Ya kaç sene yaşadın? 50 sene, 60 sene. Buluğa erdin 12 yaşında. Kaç sene namaz kıldın? 40 sene, 50 sene. Veya daha az. 20 yaşında öldü. 8 sene namaz kılmış. Azığın bitmez. Ne zamana kadar? Kıyamet sabahına kadar manevi azığın tavandır. Ama öbür türlü istediğin kadar konserve koy, bilmem ne koy. Nereye gidersen git. Bir ayda, iki ayda bütün erzak tükenir. Bozulur gider. Ama namaz hiç bozulmaz. O nur devam eder. Feydâ kâne yevmul kıyameti. Kıyamet günü olunca ne olacak? Kânetis salâtu zillen fevka. Hemen kabirden çıkar çıkmaz mahşerde güneş tavan boyu yaklaştığı için milleti kaynatıyor. Her taraf insanlar su olmuş akıyor. Eriyor böyle, eriyor. Adam sanki tereyağını koydun şeye ya. Tereyağını koysan ocağın üstüne nasıl eriyor? Mahşer günü böyle insandan su çıkacak yani. Velakin ölmek yok. Su kaybından ölmek yok. Ama böyle güneş gelmiş kafana. Namaz varsa namaz üstünde gölge olur. Allah. Hemen gelir gölge, güneş hiç vurmaz. Ve teâlcen alâ râsi. Bir de başına taç koyarlar böyle. Güzel bir taç. Bu adam cennetlik demektir. Madalyayı aldı. O taç var ya. Daha mahşerde cennete girmedi ama o tacı gören melek ne yapar? Alameti gören, tamam bu cennetlik. Buna ilişme. Ve libâsen alâ bedeni. Bedeninde elbise olur. Yani namaz kılan kabirden uryan çıkmaz. Herkes çıplak çıkar. Bu namaz kılan çıkarken giydirilir cennet hülleleriyle, çıkar elbiseleriyle. Öbürleri çıplak. Ya onun için Efendi Hazretleri derdi ki, dünyanın evine inanıyorsunuz, yatağına, yorgana inanıyorsunuz, yemesine içmesine inanıyorsunuz, hepsi için çalışıyorsunuz, temin ediyorsunuz. Ahirette niye düşünmüyorsunuz, yemek yok mu, elbise yok mu, şu yok mu, bu yok mu? Niye bunu temin etmiyorsunuz? Ya ahirete inanan, dünyadaki ihtiyaçlar orada da var. Bunları ne temin edecek? İmandan sonra namaz. Bedeninde elbise olur. Ve nuran yes'a beyne yedeyh. Önünde koşan nur olur. Yani namaz önden gidiyor. O da peşinden gidiyor. Çünkü onu aydınlatıyor yolunu. Namaz olmayan karanlıkta. Yanından biri geçecek de o da onun ışığı altında biraz ilerleyecek. Sonra o tabii hızlı geçip gidecek. O yine ışıksız kalacak. Ne olacak? Unzurûne anektebis bin nurikum. Ya nurları önlerinde koşanlar, nurları başına almış giderler. E bir de siz de bize bakın, biz de sizin ışığınızla yolumuzu görelim. Karanlıkta kaldık, nereye gideceğiz? Ne cevap alırlar? قِيْلَرْجِعُوا وَرَائِكُمْ فَلْتَبِشُوا نُورًا. Ya biz bu nuru dünyadan aldık, burada nur satılmıyor ki. Dönün geriye dünyaya, gidebiliyorsanız da oradan nur arayın. Adam namaz kılarken nurunu aldı, depoladı. Beş vakit namaz. Sen ne yaptın? Beş vakit isyan. Secde yok. Beş vakit namaz kılmayan beş vakit büyük günah işlemiş oluyor. Ve beş vakit Allah'a gelmiyorum. Secde etmiyorum. Rükû etmiyorum. Huzurunda eğilmiyorum. Saf tutmuyorum. Dikilmiyorum. Durmuyorum. Hadi bakalım. Bir namazda kaç tane emir var? Kıyam ayrı emir. Rükû ayrı emir. Secde ayrı emir. Adam ne diyor? Yok, yok, yok, yok. Ya bu kadar da direniş olur mu sen? Sen kimsin? Rabbine karşı bu hareketleri yapabiliyorsun sen. Sana kim bu kadar müsaade eder? Mevla yine çok merhametlidir de belki tevbe eder diye. Hala seni yaşatıyor, yediriyor, içiriyor. Ama sen bunu lehine kullan. Tevbeye fırsat bul. Ve sitran beynehu ve beynen nari. Cehennem gürlediği zaman 70 bin efendim yularından, her bir yularından 70 bin melek 4 milyar 900 milyon eder. Melek sayısı cehennemi zapt edemezler hiçbiri. Öyle gürlemiş cehennem. Seyyar bir şey cehennem. Pota gibi düşün. Çok büyük ama dünya çok büyük. Allah onu ne yapıyor? Nasıl döndürüyor? Ay çok büyük. Nasıl döndürüyor? He? Ay ne oluyor? Oradan çıkıyor oradan. Bacayı dolaşıyor bacanın etrafında. Gidiyor bak. Güneş ne kadar büyük? Dünyadan şu kadar büyük. Sabah nerede? Şuradan. Akşam nerede? Allah öyle götürür. Sen de diyorsun cehennem nasıl gidiyor? E gözünün önünde güneş her gün gidiyor. Bir şey anlamıyor musun sen? Allah'a ne bu? Meleksiz de götürür ama onun işi sebeplerle. Melekler cehennemi zapt edemez. Cehennem mahşer halkının üzerine saldırmaya kalkar. Namaz varsa namaz ne olur? Perde olur. Cehenneme ne der? Buna yolun yok. Namaz ben varım. Hucceten lil müminine beyne edey Rabbi. Allah Teala'nın huzuruna çıktığımız günde Rabbim yüzlerimizi hak eyleye. İnananların hücceti, delili, rehberi ne olur? Namaz olur. Namaz varsa Allah'a gösterecek elinde bir delili var. Namaz yoksa Allah'ın huzuruna göstereceği bir hücceti yok. Perişan olduk aldık. Ve fikalen fil mizani. Evet. Namaz ne olur? Mizanda ağırlık olur. Sevap günah tartılıyor. Düşünemiyorum. Bir adamın sağ tarafında sevap yoksa bunun sağ tarafı neyle dolacak? Düşünemiyorum. Bu kadar kitap okudum, bakıyorum. Namaz olmayanın sağ tarafında bir şey dolduracak bir şey göremiyorum. Çünkü hepsi ona bağlı. Sigorta attı, hepsi gitti. Bütün lambalar gitti. Ve cevazen alessirati. Sırattan geçiş olur. Kolay geçiş olur. Ya ne gibi işte vizesini alan gibi işte vesaire işlemini kolay yapan gibi, eksiği olmayan gibi, öbür eksiği olanı tutarlar, bekletirler. Onu sor, bunu sor. Ve miftahal lil cenneti, ve neticede cennete girerken namaz ne olur? Anahtar olur. Anahtarsız girilmez. Her şeyi açsan yine anahtar gerekecek. Niye namaz bu kadar önemli? Bu kadar faziletleri namaz topladı. Hiçbir ibadette bu kadar camiyet yok. لِيَنَّ الصَّلَاةَ Çünkü namaz tesbihun. Tesbihtir. Ne demek? Duruyorsun. Neyle başlıyorsun? سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ اَبْحَانَ Sübhane ne demek? Ya Rabbi senin noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ya Rabbi senin hiç noksanın yok, yanlışın yok. Bütün kemal sıfatlarla muttasırsın. Rükû ediyorsun. Ne diyorsun? سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمُ O ne demek ya? Bir tanesinin sevabına kadar. Sübhane Rabbiyel Ala. Bir tanesinin sevabı. Sübhane Rabbiyel Ala'nın sevabı. Sen bir bilsen. Yazdım namaz ilmi halinde secdeyi yazdım. Sonra rükûnkünü başka yerde gördüm onu. Ya, nerede yazdım onu bilmiyorum. Kitaplarda dağıtıyorum. Birini gördüğüm zaman onu hemen yazıyorum ama çok tabii araştırmak gerekebiliyor. Velakin bize illa sevap vaadi lazım değil. Biz emir kuluyuz ama Cebrail Aleyhisselam yani yaratıldığından kıyamete kadar uçsa, kaçsa, göçse, nere gitse bir Sübhane Rabbiyel Ala'nın sevabını zapt edemiyor yani. Öyle bir şey anlayın yani. Hulasası. Bir Sübhane Rabbiyel Ala. Çünkü o tesbih, tenzih, bir de a'la, en yüce. Allah'ın emri sebbih isme rabbikel a'la'yı uyguluyorsun orada. Rükuda sebbih bismi rabbikel azim ayetiyle amel etmiş oluyorsun. Bu namaz dediğin zaman namaz öyle inkak değil bu. Bunda tesbih var. Ve takdisün. Allah'ı kutsamak var. Kutsallığını beyan var. Ve kıraatün. Fatiha var. Bir Fatiha 7 Kur'an'dan üstün. Bir Fatiha'yı buraya koysan, Fatiha'yı çıkartsan 7 Kur'an'da Fatiha'sız. Buraya koysan, tartıya koysan Allah katındaki terazide bir Fatiha 7 Kur'an'ı tartar. Çünkü 7 ayettir. Her ayeti bir Kur'an'dan üstün. O da Kur'an'dandır ama onsuz Kur'an'ı kıyas yapsan. Anladın? Kıraat var. Ondan sonra zamm-ı sure okuyorsun. Bir inna atayna ne demek? Bir kulü Allah. Hepiniz zaten kulü Allah talimcisiniz. O kulü Allah ufak mı görüyorsunuz? Ondan büyük sure yok be. Allah'ın en sevdiği sure hangisi? Kulü Allah'u ehad. O namazda siz zaten sıralı. İyidir o. Çok mübarek bir suredir. Sahabeden birisi otomatiğe bağlamıştı. Her rekatın sonunda kulüvallah. Başında ne okursa okusun. Sahabe şikayet ettiler. Dediler ya Resulallah bu bir şey çıkarttı. Yeni bir şey çıkarttı. Dedi çağırın. Dedi ne yapıyorsun sen? Dedi ki ya Resulallah böyle yapıyorum. E neden sebep yapıyorsun? Dedi ki ihlas dedi Allah'tan bahsediyor. Ben de onun için ihlası çok seviyorum. Dedi ki Allah şimdi bana vahyetti ki Allah da seni çok seviyor dedi. Çünkü sen ihlası seviyorsun. Bir adam bir kere ihlas okuyordu. Resulullah Efendimiz yanından geçti. Dedi ki sana cennet vacip oldu. Mecburi gireceksin. Kulü vallahi böyle bir şey ama işte ne okuduğundan haberin olmazsa hatim yapsan boşuna. Mesele huzur, huzur. Aklın başında olacak yaptığın iş kafanda başında olarak yapacaksın. Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek. Yani kulü vallahi ahad diyorsun. Namazda neler var ya? Fatihalar, ihlaslar, kıraatler ve duaun. Dualar. Sonunda Rabbena atina Allah, Rabbena gfirliler. Allahümme inna ne'ûzü bikeler de var. Namaz ilmi halinde o çok. Son dualar çok önemli. Allah'a sığınacaksın. 4 şeyden, kabir azabından, deccaldan vesaire. Borçtan. Dualar var. Ve tehlilün, tehliller var. Tehlil ne? Tehiyyatta ne okuyoruz? Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. İman kelimesi. 4000 büyük günah olsa döktürür, kırar, geçirir aşağı. İman kelime. Her namazda okunuyor bu. Şimdi namaz olmayanın durumu ne olacak? Hepsi zarara gitti. Ve temcidün. Allah'a tazim var. Allah'a büyük tutmak var. Efendim bütün o tesbihlerin içeriğinde kalkıyorsun rükudan. Rabbena ve lekel hamd. Ya Rabbi bütün hamdler sana mahsustur. Allah'a hamd var. Değil mi? Secde arz-ı Rabbi gfil ya Rabbena affet. Mağfiret duası var. Var, var, var, var. وَلِيَنَّ اَفْضَلَ الْاَعْمَالِ كُلِّهَا Buna göre ne anlaşıldı? Bütün amellerin en üstünü As-salâtu li vaktiha. Vaktinde kılınan namaz, bundan üstün bir amel olmaz. Ama şimdi, onun için alimler ne diyorlar? İnne's-salâte imâdun fî şeriatina fîhâ cemî'u hısâlil hayri mujtemi'ah. İzâ mâ rumte mağfireten ve rutbeh fî cinânil huldi murtefi'ah. Bizim şeriatımızda namaz öyle bir direktir ki, ne kadar İslam'da hayırlı haslet varsa hepsi onda birleşmiştir. Af olmak istiyorsan, mağfiret kazanmak, cennette mertebe kazanmak istiyorsan, hulk cennetlerinde yüksek makamlarda sonsuza kadar kalmak istiyorsan, işte direğe tutun, sağlam kulpa sarıl ve böylece efendim namazı bırakma. Evet. Onun içindir ki inşallahurrahman bu da yine size bir teşvik olsun. Ve lakin burada size ne olsun? Dinin direği namaz, onu tam okumanıza vesile olur. Onu bir okuyun bir daha. Bir okumadığınız okuyun. Esas en büyük mesele abdest. Nasıl anlayacak? Oradan bir dikkatinize efendim alın. Ondan sonra namaz ilmihali nasıl kılacağım Allah'ın istediği gibi? Onu bir gözden geçirin. Yani ne var? Tadil-i erkana riayet etmek için. Tadil-i erkan risalesi yazdık. Bunlar hepsi fuzuli miydi? Hepsinin yeri var, ayrı ayrı vazifesi var. Mesele nedir? Mesele bizim çok büyük işlerimiz var. Bizim şimdi eğlenmeye, oynamaya, efendim dizi seyretmeye, maç seyretmeye, açık oturup seyretmeye vaktimiz yok. İki rekat farz namazda çok kusurlarımız var. İki rekat farzda bizim dolu eksiğimiz varken ve bu bize sorulacakken, şimdi ölsek bundan cevap veremeyecekken, bizim hihilere hiç vakit bulamamamız lazım. Ciddi Müslümansak, ölüme ahirete inanıyorsak, iman ve namaz meselesinde hassas ve ciddi olarak, ilk iş olarak, ilk vazife olarak, yani hakikaten evlenmeden, doğmadan, doğurmadan insan evvela yapacağı iş, Allah'ıma bugün ölsem ne soracak, ne cevap vereceğim? Sakın gevşekten almayın. Ben anamdan böyle gördüm şeklinde namaz kılmayın. Ben arkadaşlardan böyle öğrendim şeklinde kılmayın. Mutlaka öğrenene kadar bildiğiniz gibi kılın ama ilk işte öğrenmeye bakın yani. Birkaç sure talimli, tecvidli, namaz caiz olacak kadar bir tadil erken. En mühimi de bu abdest. Korkuyorum çoğunun abdesti olmuyor. Korkuyorum çoğunun abdesti olmuyor. Kuru yer bırakıyorlar yani. Ve taharet güzel alınmadığından, efendim akıntı kesilmeden, ya pamuk kullanılmadan veya beklenilmeden, hareket yapılmadan hemen haladan çıkar çıkmaz abdest alındığı için ta abdest alırken bile ayağını kaldırırken yaptığı hareketle akıntı geliyor. Şu ayağını kaldırırken bile durmadığı için, beklemediği için bir iğnenin ucu kadar akıntı çıksa abdesti gidiyor. Ama o tabii ayağına gelmiş sıra, o bir daha kontrol edip de bir şeye bakmıyor, bozuldu mu bozulmadı mı diye. Çoklarında da bu abdest sorunundan çok sıkıntı duyuyorum yani. Çok sıkıntı duyuyor. Üzülüyorum yani. Titiz olalım ama ben demiyorum ki böyle evhamlı olalım. Bazısı da evhamdan efendim deriyi aşındıracak yani. 10 kere yıkar. Öyle olmaz. Sen bunu yıkadığını anladın mı? 3 kere tamamdır. Evham etmemek lazım. Evham da iyi değil. Bir şeytan vardır. Adı Velehan'dır. O Velehan şeytanının sade işi abdest vesvesesidir. Kuru kaldı olmadı, oldu olmadı, oldu olmadı. Adamı yorar yorar, ondan sonra adam namazı da bırakır. Yani o vesveselere de kapılmayın. Ama dediğim de hepten de ha böyle böyle böyle böyle de yapmayın. Yani şunun böyle bir usulü vardır, şuradan şöyle. Görüyorsun yani. Bunu görüyor, gözün görüyor ya. Allah göz verdi sana ya. Niye kuru yer bırakıyorsun? Ayağında, topuğunda. Güzel abdest alırsak, şu namazı da vakti vaktine kılarsak inşallah. Efendi Hazretleri öyle müjde ederdi. Bir namazımız var, onunla yüzümüz ak olacak. Bari bunu doğru yapalım buyururdu yani. Bari bunu doğru yapalım ya. İnşallah böylece size duyurmuş oluyorum. Şimdi 54 farzı zaten okuyun. Ama okuyorsunuz hoca efendi ya, bu senin anlattıklarının çoğu burada yok. Ya mübarek adam, burada ben yazdım, bu vaazdır, arada katıyorum. O tabii kitapta hepsi yazmaz o zaman. Ama 54 farz sırayla sizin gözünüzün önünde olsun, okuyun inşallah. Ne diyor biliyor musun? Diyor ki içki içen diyor içerken sarhoşken günaha giriyor. Zina yapan zina yapana kadar, zina bitene kadar. Yani günahtadır, zina bitti, günah bitti değil mi? Fakat bu sakal tıraşı öyle bir şeydir ki o tıraş suratında durdukça günahı devam ediyor. Allah Allah. Ne acayip bir şey. Çünkü biraz uzuyor, bir hafta geçmeden bir sinek kaydı daha. Günah yine ne oluyor? Devam ediyor diyor. Ve bu çok önemli bir şey. Hoca efendi hiç en iyisi ben bunu okumayayım. Çok sinirim bozulacak. Benim durumum hepten sakata gidecek. Yahu kardeşim sen doğruyu öğren de yapamıyorsan da belki memur olan var. İşten atılma tehlikesi olan var. Onların durumu yine günahları veballeri kime gider? Onlara bırakmasına engel olanlara gider. Kendileri hadi kurtarır diyelim. Hadi onları biraz kurtarma tarafında olalım. Ama keyfine bunu yapmanın da bir lüzumu yoktur. Ve burada öyle acayip işler var. Zekeriya Kandilevi Hazretleri diyor bunu. Berberlerin sakal kesmeleri haramdır. Adam berber sakal tıraş ediyor. Ne gibi? İçki içene şey taşısa nasıl? Şarabı? Aynı. Sakal tıraşı haram. Ona yardım eden de harama giriyor. Çok ince bir mesele bu. Siz inşallah Allah Teala ölmeden şu sakalsızlarınız var ya, burada ne kadar sakalsızınız varsa ben size bir dua edeyim. Allah sizi sakalsız mezara sokmasın.
3: Amin.
0: Ne tuttu be? Değil mi? Hikmet Efendi bir şey anlatırdı biliyor musun? Hikmet Efendi menkıbecidir ha. Sami Efendi'nin halifesidir. Efendi Hazretleri sever onu. Külliyede de konuşturmuştu ya onu eskiden Seyit geldiği zaman. O öyle bir şey anlattı. Kitapta gördüm dedi. Hala taşı mezar şey tuvalet taşı. Allah'a şikayet arzu hal ver. Yani bunu Hikmet Efendi'den anlatıyorum naklen. Ben demiyorum yani. O anlattı yani. Dedi ki tuvalet taşı, ya Rabbi ne suçum var da beni tuvalet taşı yaptı dedi. Mevla buyurdu ki sus dedi. 60 yaşını geçip de sakalsız ölene mezar taşı yaparsam daha mı iyi olur? 60 yaşını geçip de sakalsız ölene mezar taşı yaparsam daha mı iyi olur deyince tuvalet taşı tamam dedi. Daha beter olurum diye. Efendi Hazretleri neler anlattı bu meselede biliyorsunuz. Kabirden kaç kişi öyle göründü etti. Bizim hiç suratımıza bakmıyorlar buradan. Sünnete uymadık diye. Benim cemaatlerimi Allah için seviyorum. Allah hepsine sakal nasip edecek inşallah. Yani ne olursa olsun ölmeden bir sakal sünnet üzere. Hani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu zat hakkında ne dersin? Şöyle ilk gördüğümüz mezara iner inmez o sünnet cevap verecek inşallah. Yani bize cevap fırsatı kalmadan sünnet konuşur inşallah. Bunu yaparsınız siz. Allah Teala da muvaffak eylesin her birerlerimizi inşallahü rahman. Subhane rabbil aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna neselükel cenneh. Ve ne'udu bike minen nar. Allahümme inna neselükel cenneh. وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير آمين اللهم يا رب العالمين ويا خير الناصرين ويا خير الفاتحين senin zikrine sığınmayı nasip eyle ya rabbel alamin ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatihin amin ya rab filistin'deki müslümanlara gazeteki Müslümanlara Afganistan'daki, Doğu Türkistan'daki, Aktar Arz'ın her neresine zulme uğramış Müslüman kardeşlerimize yardım eyle.
3: Amin.
0: Acil yardımlarını gönder ya Rabbi.
3: Amin.
0: Yaralarını sar ya Rabbi. Ölülerine rahmet eyle. Amin. Yahudilerin ve Hristiyanların birliğini, dirliğini iptal eyleyip onları bir daha Müslümanlara saldıracak güce malik eyleme ya Rabbel Alemin. Kazdıkları kuyulara düşür ya Rabbi.
3: Amin.
0: Hileleri başlarına mahkûs eyle.
3: Amin.
0: Bid'at ehli reformistleri zelil eyle. Bu milleti onlara uydurma ya Rabbi. Sözlerini dinlettirme ya Rabbi. Tesirlerini al ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi. Yapılan reddiyeleri tesirli eyle. Bu milleti ehli sünnet çizgisinden ayırma ya Rabbi. cahilliklerinden istifade edip de onları kandırmaya çalışanlara karşı cemaatimizin, milletimizin, bütün Müslüman müminin müminatın kalbine feraset ver ya Rabbi. İlham basiret ver ya Rabbi. Meyletmesinler batıla ya Rabbel alemin ve ahirun nasin. Ayetlerini, hadislerini inkar etmesinler, mezhep imamlarından ayrılmasınlar ya Rabbel alemin.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 farz dersleri sona erdi. 4. bölüm sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
0: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efendi.
1: Yunus Suresini dinliyorsunuz.

0: Yunus suresini dinlediniz.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Hasan Kutuoğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı başlıyor.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi İstanbul'umuzun Fatih semtimizin, Fatih ilçemizin Çarşamba semtinden hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Fatih'te, Çarşamba'da metfun bulunup da kabri şerifi olmayan bir zattan bugün bahsedeceğim. Kimdir o? Şeyhülislam efendim, Bayramzade Zekeriya efendi. Devleti Aliye'nin 22. Şeyhülislamı'dır bu zat kıymetli kardeşlerim. Şu arkamda görmüş olduğunuz park olan yer, eski haritalara baktığınızda Kovacıdede Camii'nin karşısındaki bu parkın olduğu yerde Bayramzade Zekeriya efendi medresesi adı altında birkaç parça binanın çizilmiş olduğunu eski haritalarda görürsünüz. Maalesef o efendim medresenin önündeki kabristan, medreseler günümüze ulaşmamıştır. En son efendim 1900'lü yılların başlarında 20'ler gibi açılan yol genişlemesi çalışmasında o zatın oğlu olan Şeyhülislam Yahya ki babasından daha meşhurdur. Onların efendim kabri şerifleri günümüze ulaşmamıştır. Konuyu uzatmamak adına onlara bu derste değinmeyeceğim. İnşallah Şeyhülislam Yahya'yı anlatırken değineceğim. Efendim divanı Yahya vardır. O Şeyhülislam Yahya'nın divanını efendim İbnül Emin basmıştır. Yani basımında efendim gözetiminde basılmış, düzenlemiştir. O kitabın eski baskısı vardır, bizde de var. Efendim onun ön sözünde İbnül Emin zaten şeyi anlatır. Buralara gezip gördüğünü, efendim kabir şerifin bir çöplük haline geldiğini vesaire acı acı anlatır. İnşallah onu Şeyhülislam Yahya dersinde anlatırım. Fatih Çarşamba'da metfun bulunup da efendim kabir şerifi olmayan bu Şeyhülislam efendim Bayramzade Zekeriya efendinin benim için de önemli bir hatırası vardır. Şöyle kıymetli kardeşlerim, bu Şeyhülislamlar konusuna merak salmam bu zatın oğlu olan az önce bahsettiğim Şeyhülislam Yahya sayesinde olmuştur. Rahmetullahi aleyh. Belki onun yüce himmetleriyle, evvela tabi üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin himmetleriyle, ama o zatın vesilesi olduğundan şüphem yok. Çünkü o zatın bir şiirini duymuştum ben kıymetli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu inne mine şiir ile hikmeten, elbette şiirde hikmet var sözü asla boşuna değildir. Bu zatın, yani bugünkü dersimin konusu olan Şeyhülislam'ın oğlu olan Şeyhülislam Yahya'nın bir şiirini duyup o şiirinden yola çıkarak o zatı araştırıp ondan sonra bu Şeyhülislamları araştırma maceramız o şekilde başlamıştı. O şiir neydi diyeceksiniz. Lale Gül TV'deki ilk çekimim olan Girizgah dersimde bahsetmiştim. Yeri gelmişken burada bir daha atıf yapmak isterim. Şeyhülislam Yahya'nın ilgimi celbeden şiiri şuydu. Efendim, aşka kabil dil mi yok, şehir içre ya dilber mi yok? Diyor ki, ilahi aşka kabiliyetli hiçbir gönül göremiyorum. Hiçbir kalpte ilahi aşka bir heves yok. Efendim, acaba diyor, gerçekten bu ilahi aşka kişide, insanda heves duyduracak o çapta bir yar mı yok? Acaba yani Allah var, Allah aşkına insanı götürecek vesileler, mürşitler var. Ama niye bu efendim böyle bir durum, kimse de göremiyorum. 400-500 sene önce böyle dert yanıyor. Devamında ikinci mısrağında şöyle diyor. Mest yok mecliste bilmem, mey mi yok, sagar mı yok. Etrafıma bakıyorum da hiç bu ilahi aşk ile sarhoş olmuş kimseyi göremiyorum. Mecliste diyor mest mi yok, sarhoş mu yok, yoksa ilahi aşka sunan sagar mı yok, mürşidi kamil mi yok? Hepsi var. Bunlar istifam-ı inkarilerdir. Hepsi var ama niye bu boşluk, niye bu efendim kuruluk, efendim hotbinlik nedendir diye sorar. Çok hoşuma gitmişti. Şiiri böyle devam eder. Bir gazeldir bu. 5 beyit olması lazım. Ondan sebep yola çıkarak Şeyhülislam Yahya'yı araştırmam ve bu şekilde efendim bu araştırma macerasının başlangıcı böyle olmuştu kıymetli kardeşlerim. Velhasılı kelam, arkamda görmüş olduğunuz yerde, parkta bugünkü dersimizin konusu olan Devlet-i Aliye'nin 22. Şeyhülislam'ı Bayramzade Zekeriya Efendi metfun idiler ve onun oğlu yine Şeyhülislam Yahya Efendi metfun idiler. Lakin yol genişlemesinde oradaki medreseler de zaten bayağı yıkılmaya dönmüş idi. 1914'ün efendim kayıtlarında bunları görüyoruz. Oralar hepten yıkıldı. Yol genişletilirken kabir şerif de kaldırıldı. Halk bütün kabirlerle, bütün hazireyle başa çıkamasalar da bu iki tane Şeyhülislam'ın bedeninden arta kalan parçaları, kemik parçalarını almışlar. Hemen karşımda bulunan Kovacı Dede Camii'nin haziresinde efendim metfun bulunan Kovacı Dede'nin kabri şerifinin baş tarafına bırakmışlar, oraya defnetmişler. Kitaplarımızda, kayıtlarımızda böyle geçmektedir. Onun için kıymetli kardeşlerim, çarşambada şu mekandan geçerken bu zatlara hürmeti ve tazimi unutmayalım. Konumuz olan Bayramzade Zekeriya Efendi, 1514 Ankara doğumludur. 80 kadar sene bir ömür sürmüştür. Efendim Ankara doğumlu olduğunu söylemiştik. Bayram Efendi'nin oğludur. İlk tahsilini büyük ağabeyi Yakup Efendi'den yapmıştır ve böylece tahsil hayatına başlamıştır. Ankara'daki bahsettiğimiz ilk tahsilinden sonra Bayramzade Zekeriya Efendi İstanbul'a gelir ve Fatih Camii'nin etrafındaki Sahni Seman Medresesi'nde müderris olan Arapzade Abdülbaki Efendi'den ders okur. Ayrıca Malül Emir Efendi'den de ders okur. Emir Efendi ikinci defa Mısır kadısı olduğunda onunla beraber Kahire'ye giderler. Daha sonra Emir Efendi Anadolu Kazaskerliğine getirildiğinde ondan ilk mülazemetini almış olur. Bayramzade Zekeriya Efendi, mülazemet daha önce de bahsetmiştim kıymetli kardeşlerim. Medreseden mezun olanların hem hocasına bir nevi yardım hem de görev bekledikleri döneme verilen isimdir. İşte Bayramzade Zekeriya Efendi de Emir Efendi'den ilk mülazemetini almıştır kıymetli kardeşler. Bayramzade Zekeriya Efendi ilk olarak müderris olarak göreve başladığı medrese Bursa'daki Hamza Bey Medresesidir. Orada bir dönem görev yapmıştır. Daha sonra Bursa Kadısı Kara Çelebizade'nin tavsiyesi üzerine efendim Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Nahçıvan Seferi'ne katılmıştır. Halep kışlağında padişahın yakınında bulunmuştur. O sefer dönüşünde bu sefer de efendim Bursa'daki Çendik Medresesi'ne 30 akçe ile müderris olmuştur. Ondan sonra 40 akçe ile Bursa Kaplıca Medresesi'nde müderris olmuştur ki burası Murat Hüdavendigar Han ki Devlet-i Aliye'de, Osmanlı Devleti'nde savaş meydanında şehit olmuş yegane sultan Murat Hüdavendigar Han'ın bugün türbesinin bulunduğu Bursa'da hemen türbesinin yanındaki caminin üst katında bulunan medresesinde de görev yapmıştır kıymetli kardeşler. Bayramzade Zekeriya Efendi rahmetullahi aleyh medreselerdeki müderrislik hayatında bahsettiğim son medresesindeki müderrisliğinin ardından efendim Beyazıt'tan Sultanahmet Camii'ne giderken daha önce bahsetmiştim. Divan yolu üzerinde sol tarafta cami, sağ tarafta medresesi kalan Atik Ali Paşa'nın yaptırmış olduğu Atik Ali Paşa Medresesi'nde efendim bir boşluk oluşur. Boşluk oluşunca oraya başvuruda bulunur. Lakin kendisiyle beraber 6 tane daha müderris oraya başvurmuştur. Dolayısıyla Şeyh Vefa Efendi'nin camisinde Anadolu ve Rumeli kazaskerleri Hamit ve Perviz Efendi'nin huzurunda toplam 7 adayı imtihan yapalım. Kazanana Atik Ali Paşa Medresesi müderrisini verelim diye karar verirler. Efendim Hidayeden Kitab-ı Cinayat bahsini 7 adaya okuturlar ve Bayramzade Zekeriya Efendi diğerlerinden daha başarılı olunca kendisine bu müderrisliği verirler. Orada bir müddet müderrislik yaptıktan sonra Edirne efendim 3 şerefeli medresesi payesine nail olur. Ardından Sahni Seman müderrisi olur ve son olarak müderrislik hayatındaki son görevinde Yavuz Sultan Selim Medresesi'nde yapar. Bayramzade Zekeriya Efendi rahmetullahi aleyh medreselerdeki müderrislik görevlerinin ardından kadılık mesleğine geçer. İlk olarak 1573'te Halep kadısı olur. Bir müddet orada görev yaptıktan sonra Bursa kadılığına tayin edilir. Bursa Kadılığı esnasında ilerleyen zamanlarında bunun bir İstanbul nüfus sayımı efendim yaptırmıştır. Bu İstanbul nüfus sayımı o dönemin nüfusu, sosyal ve içtimai hayatı hakkında önemli bilgiler vermektedir. Daha sonra İstanbul Kadısı da olur. İstanbul Kadısı olduktan sonra bir müddet bu görevini ifa ettikten sonra artık kazaskerlik efendim mesleğine, görevine tayin edilir ve ilk olarak Anadolu kazaskeri olarak tayin edilir. Daha sonra emekliye ayrılır ve Şam yolu ile 1586'da hacca gider. Hac dönüşünde Bayramzade Zekeriya Efendi padişah tarafından hac dönüşünde kendisine hilat giydirilir ki hilat padişahların birisini taltif etmek, onurlandırmak amacıyla efendim kürklü ve efendim süslü bir şeydir, kaftandır. Kendisine bunu giydirmiştir. Bunun ardından Şeyhülislam Abdülkadir Şeyhi Efendi muhtesinde bulunan Süleymaniye Darul Hadis müderrislik görevi kendisine verilir. Bayramzade Zekeriya Efendi rahmetullahi aleyh Beylerbeyi vakası sırasında Rumeli kazaskeri olarak göreve tayin edilir. Beylerbeyi vakasından daha önceki derslerimizde bahsetmiştik kıymetli kardeşlerim. Efendim askere verilen paranın içerisine katılan bakır oranının artırılmasından dolayı paranın değeri düştüğü için askerin ilk kazan kaldırma vakasıdır Osmanlı tarihinde. İşte o hengamede Rumeli kazaskeri olarak tayin edilmiştir. Ardından 1592 ki Hicri 1000 tarihini gösteren tarihte Bostanzade Mehmet Efendi'nin yerine Miraç gecesinde Şeyhülislam Devleti Aliye'nin 22. Şeyhülislam olarak tayin edilir. Devrim padişahı Sultan 3. Murat Han'dır. 1 yıl 2 ay 2 gün kadar bir Şeyhülislamlık müddeti olacaktır. Bayramzade Zekeriya Efendi rahmetullahi aleyhin. Şair Hükmü bu Şeyhülislam olmasına Zekeriya'ya verildi fetva diyerek tarih düşürmüştür. Bu harflerin ebced değerlerinin toplamı efendim Zekeriya Efendi'nin Şeyhülislamlık makamına tayin edildiği Hicri 1000 tarihini vermektedir. Bayramzade Zekeriya Efendi'nin Şeyhülislamlık makamına geldiği tarih Hicri 1000 tarihine denk geldiğinden Şeyhülislamlık makamına gelişine, bu gelişine yani o Hicri 1000 tarihindeki nükteli gelişine çok güzel bir beyitle efendim Medhu Sena'da bulunulmuştur. Şöyle demişlerdir. Gelir her 100 yıl içine dini bir tecdid ider Adem. Efendim bunun gibi bir müceddit binde bir ancak gelir Hakk'a. Yani şöyle der, şiirde güzel bir atıf vardır. Her 100 yıl içerisinde dini tecdid eden, yenileyen, efendim bidatlerden temizleyen bir müceddit gelir ama bu bin başında geldiği için binin başında gelmesi ancak bu kadar büyük bir zata nasip olur diyerek Bayramzade Zekeriya Efendi övülmüştür. Bu şiirde söylenen şey lafı güzaf değildir kıymetli kardeşlerim. Bir hadis-i şerife dayanmaktadır. Ebu Davud gibi başlıca kaynaklarımızda zikredilen hadis-i şerif şudur. İnne Allahe le yeb'asu ala ra'si kulli mi'etin senetin men yüceddidü leha dineha. Allah-u Teala İnne Allahe le yeb'asu ala ra'si lihazil ümmeti ala ra'si kulli mi'eti senetin men yüceddidü leha dineha. Allah-u Teala her 100 yılın başında bu ümmet için ümmetin dinini yenileyecek, yani bidatlerden temizleyip aslına kavuşturacak. Eskimiş bir şeyi temizleyip yenilersiniz ya, onun gibi yani. Yoksa yenilik manasında değil, eskiyen şeyi temizleyip pak haline kavuşturmak manasında bir müceddit gönderir diye bir hadis-i şerif vardır. Allah-u Teala dinini bu şekilde sahipsiz bırakmaz manasındadır. İşte Bayramzade Zekeriya Efendi'nin Hicri 1000 başında efendim Şeyhülislam olmasına da böyle nükteli bir beyitle efendim atıfta bulunulmuştur kıymetli kardeşlerim. Döneminde efendim şer'i ve idari hususlarda çok adaletli ve mutedil olduğundan kaynaklarımız bahseder. Mesela Selaniki tarihinde efendim Şam kadısının efendim Şam defterdarı hakkında küfrün mucib bir söz söylediğinden katlini efendim katli gerektiği hakkında efendim saraya, işte İstanbul'a bir efendim haber ulaştırdığından Sultan 3. Murat'ın Şeyhülislam meseleyi araştırsın demiş. Bayramzade Zekeriya Efendi de tövbe ettiyse bir şey icap etmez deyip kendisinden bu şekilde mutedil bir fetva verdi. Kaynaklarımızda yazılıdır. Kendi yani şahsiyetinin yansıtması açısından. Velhasıl kelam kıymetli kardeşlerim, Bayramzade Zekeriya Efendi de her fani gibi ahireti irtihal eder. Dersin başında ifade ettiğim gibi bugün Kovacidede Camisi'nin karşı taraflarına denk gelen park ve okulun olduğu bölgede vefatından bir sene evvel Hicri 1001'de vefat etmiştir kıymetli kardeşlerim. Miladi 1593'e tekabül eder ki 1592'lerde inşasının bittiği kaynaklarımızda geçen Darul Hadis'inin, Darul Kurra'sının olduğu şu okulun ve parkın olduğu bölgede kendisi de metfun bulunurlar. Daha sonra 1900'lü yıllarda zaten medrese bayağı bir yıkılmıştır. Yol genişleme çalışmalarındayken zaten tamamen yıkılır. Dersin başında ifade ettiğim gibi halk bütün mezarlıkta başa çıkamasa da Bayramzade Zekeriya Efendi ile oğlu Şeyhülislam Yahya'nın kemik parçalarını gelip şurada kabri şerifini gördüğünüz bu camiye minber koyduran Kovacı dede ki camiyi 15. yüzyılın sonlarında Halveti Şeyhi Şeyh Sevindik Şücaettin tarafından burası bir zaviye olarak yapılmıştır. 17. yüzyılda da Vardarlı Kovacızade Şeyh Mehmet Efendi tarafından minber koydurularak burası mescide camiye çevrilmiştir. Vardar bugün Makedonya sınırları dahilindedir. Bir zamanlar bizim idi kıymetli kardeşlerim. İşte halk bu iki kıymetli Şeyhülislam'ın kemiklerini gelip Kovacı dedenin kabrinin baş taraflarına gömdüklerini kaynaklarımız ifade ediyor. Kabir şerifleri burada bulunmaktadır. Burada kıymetli zatlar vardır. Bir iki tanesinden bahsetmek isterim. Hemen arkamda gördüğünüz şu ulu ağacın hemen yan tarafında yoldan geçerken görülebilen, hemen yolda bitişik olan Kabir şerifte meşhur fetavası ile meşhur Şeyhülislam Ankaravi merhum yatmaktadır, metfundur. O zatın medresesi bugün İBB binasının tam arkasında kalmakta. Gözlerden ırak bir yerde bulunmaktadır kıymetli kardeşlerim. Hemen onun yanında da bizim İsmail Ağa Camii'nin kitabesinin hattatı olan Sertabi Padişah Doktoru Mehmet Refi'nin de onun yanında metfun olduğu kaynaklarımızda zikredilmektedir. Meşhur bir hattattır, doktordur, çarşambalıdır, oraya gömülmüştür ama kabir taşı bugün mevcut değildir. Böyle kıymetli zatların metfun bulunduğu bir mekandır Kovacıdede Camii'nin haziresi. Arkada bugün yıkılan okulun olduğu yerde de eskiden medreseleri bulundurmuş ama tabii bunlar günümüze ulaşmamış kıymetli kardeşlerim. Bayramzade Zekeriya Efendi rahmetullahi aleyhin vefatı hakkında güzel bir nükte kaynaklarımızda ifade edilmektedir. Size de aktarmak isterim kıymetli kardeşlerim. Kendisi Bahariye Hilatı giydirilmek üzere padişah tarafından böyle bir taltife nail olunması üzere saraya davet edilir. Sarayda Darus Sade Ağası Gazanfer Ağa ve Yeniçeri Ağası Mehmet Ağa ile padişah ile olan mülakatından önce görüşürler, sohbet ederler ve kendisi ve kendilerine Bayramzade Zekeriya Efendi'nin gece rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gördüğünü, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine bir yer işaret ederek kendi tarafına gelmesini kendisine gösterdiğinden bahsederken oracıkta vefat eder ve Cenab-ı Çelebi Zekeriya Efendi füceten göçtü hemen diyerek bu Hicri 1001 tarihine tarih düşürmüşlerdir kıymetli kardeşlerim. Zekeriya Efendi rahmetullahi aleyhin soyu bir ilmiye ailesi olarak devam etmiş. Bu aileden 17. yüzyılın sonlarına kadar birçok alim ve şair çıkmıştır. Meşhur şair ve alim Şeyhülislam Yahya Efendi onun büyük oğludur. Ortanca oğlu Mehmet Efendi müderris idi. Sonra İzmir mollası oldu. Küçük oğlu Şeyhi Lütfullah Efendi, Hoca Saadettin Efendi'den mülazım olup çeşitli medreselerde müderrislik ve 7 defa filibek kadılığı yapmış. Daha sonra Anadolu Kaz Askerliğine kadar yükselmiştir. Rukiye Hanım adında da bir kızı vardır. Kıymetli kardeşlerim, dersimizin son demlerine yaklaştığımız bu noktada Osmanlı ecdadımız ile aramızdaki imanın ne kadar farklı olduğunu ön plana çıkaracak şu kıymetli malumatı da size de arz etmek istedim. Malumunuz Devlet Aliye döneminde bir vakıf yapıldığı zaman, bir şey vakfedildiği zaman, mesela bir medrese yapılmış, vakfedilmiş. O medrese dışarıdan yardım almaya muhtaç olmayacak şekilde vakıf yapılırdı. O medrese için dükkanlar, evler gibi kira geliri olan, bahçeler gibi mahsulat geliri olan yerler oralara bırakılır ve oranın gelirinden oradaki mesarif karşılanırdı. İşte Bugünkü dersimizin konusu olan Bayramzade Zekeriya Efendi'nin Rumeli kazaskerliği döneminde başlayıp Şeyhülislam olduğu dönemde vefatından bir sene kadar önce nihayete erdirip bitirdiği şu an içinde bulunmuş olduğumuz Kovacıdede Camii'nin karşısında okulun ve parkın olduğu bölgede yaptırmış olduğu medrese, Darul Hadis, Darul Kurra ve bunların efendim gelirleri hakkındaki vakfiye oğlu döneminde Şeyhülislam işte Yahya dönemlerinde tanzim edilmiştir. Hicri 1052 tarihlidir bu. Şeriye sicillerinde bugün vakfi elimizde de Arapça yazılmıştır. Vakfiyenin tek tek ayrıntılarına gelecek değilim kıymetli kardeşim ama hepimize ibret olması için bazı malumatı aktarmak isterim. Bir medrese yaptırır, bir ana binası vardır. Ondan sonra 12 tane hücresi vardır, küçük odası vardır. Sonra bir Darul Hadis yaptırır, şu karşı tarafa yani. Darul Hadis yaptırır, bunun da bir ana binası var. 13 tane küçük odası vardır, ders odaları vardır. Sonra Darul Hadis bünyesinde bir ana bina daha vardır, dershane binası gibi. Darul Kurra'dır burası. Bunun içerisinde bir kütüphane de vakfeder, kitaplar da vakfeder. Ayrıca burada 2-3 tane dükkan da vardır, yine gelirleri buraya aktarılmak üzere. O dükkanların üzerinde bir tane Sıbyan Mektebi yaptırır, Bayramzade Zekeriya Efendi. Sonra kendisi de o Darul Kur'an'ın içine defnolunduğunu bu vakfiyede de görmekteyiz. Benim asıl geleceğim nokta şurası kardeşlerim. Medresede işte şu kitaplar okunacak, Darul Hadis'te Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini en güzel şekilde anlatan şu kitaplar okunacak diye tek tek şartlar sayılmıştır. Buraya bırakılan dükkanlar, odalar, efendim işte kiralık evler, bahçeler, hatta Bursa'da bir değirmenden dahi bahsedilmektedir. Onların gelirinden buraya para aktarılmaktadır. İşte gelen geçenlere çok ince düşünceler vardır kıymetli kardeşlerim. Buraya ziyarete gelenlere Bursa'nın tespit edilmiş 3 tane güzel ve kaliteli suyundan getirilip buraya ziyarete gelenlere o sudan ikram edilmesi dahi vardır. Bugün hepimiz için belki biraz garip karşılanabilecek bu ince cümle ve not dahi vakfeye düşülmüştür. Benim asıl size anlatmak istediğim şu noktadır kıymetli kardeşlerim. Vakfiyenin gelirlerinden şu 4 tane görevli burada görev yapmaktaymış. Nedir onlar? Bir tanesi şudur efendim, namazcı. Bu kimi vakfiyede karşılaştığımız bir şeydir. Vakıf, yani Bayramzade Zekeriya Efendi arkasından mütevelli heyetinin dinine, imanına, takvasına güvendiği birini seçmesi ve ona her gün bu görevi karşılığında bir para, o miktar da orada yazılmaktadır, onu vermesi. Bu kişinin de efendim vakfeden Zekeriya Efendi'nin ruhu için her gün 2 rekat nafile namaz kılması ve sevabını Zekeriya Efendi'ye bağışlaması şart koşulmaktadır. Namazcıdan başka cüzhan vardır. İşte haftanın 2. ve 5. günleri birer cüz okuması şart koşulmuştur medrese hücrelerinde kalanlara. Ondan sonra dua gü var. Bu da çok gariptir kıymetli kardeşlerim. Akşam türbeye girecek, sabaha kadar vakıfa dua edecek ve karşılığında şu kadar para alacak. Aşirhan vardır. Türbede tecvitli bir şekilde Kur'an-ı Kerim'e karşı efendim izan içerisinde, tazim ve hürmet içerisinde tecvitli bir aşır okuyacak ve sevabını vakıfa bağışlayacak. Bu cümleler bize bugün çok uzak gelmektedir kıymetli kardeşlerim ama ecdadımızın ahirete görür gibi imanının, ihlasının ne derece olduğunu bize terennüm eden vakfiye satırlarıdır kıymetli kardeşlerim. Zekeriya Efendi rahmetullahi aleyhin vakfiyesinin haricinde ilmi eserleri de mevcuttur. Sadr-ı Şeria'nın dedesi Burhan-ı Şeria'nın kendisi için kaleme aldığı ve Hanefi mezhebinde 4 muteber fıkıh metninden biri kabul edilen Vikayetür Rivayenin en meşhur şerhi olan Şerhul Vikaye adlı fıkıh kitabına Haşiye ala Sadr-ı Şeria adıyla bir şerh yazmıştır. Hidaye adlı meşhur Hanefi fıkıh kitabına Kitab-ül Buyu'dan başlayıp kitabın sonuna kadar Hidaye Şarihi İbnül Hümam'a zeyl olmak üzere bir haşiye yazmıştır. Sekkaki'nin Miftahul Ulum adlı eserine Seyyid Şerif Cüccani'nin yazdığı El Misbah Fi Şerhil Miftah adlı eser üzerine bir haşiye kaleme almıştır. Bayramzade Zekeriya Efendi rahmetullahi aleyh efendim şiir de yazmıştır. Zaten Devleti Aliye döneminde kültür sahibi efendim birçok insan, ilim sahibi birçok insan şiirle uğraşmıştır kıymetli kardeşlerim. Dilleri buna çok müsaittir. İlimleri de müsait olunca iş zaten meseleyi oraya götürmüştür. 130 küsur olan Şeyhülislamlar arasında 44 tane kadarı şiirle uğraşmıştır. Bunlardan 15 tanesinde divanı vardır. Bayramzade Zekeriya Efendi de Meyli Mahlası ile şiirler söylemiştir. Bir divanı olduğundan bahsedilmektedir. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'nde bir nuska kaydı vardır ama o nuskada Meyli'ye ait bir divan mevcut değildir. Orada bir şiir mecmuası vardır. Zaten muhtelif şiir mecmualarında Meyli Mahlası ile bazı şiirleri nakledile gelmektedir Bayramzade Zekeriya Efendi'nin. İşte bu kıymetli beyitlerinden iki tanesini size arz etmek istiyorum kıymetli kardeşlerim. Dersimin başında Zekeriya Efendi'nin oğlu Şeyhülislam Yahya'nın efendim ilahi aşk taraftarlarının çok olmadığından dem vurduğu, bundan sebep efendim dertlendiği bir beytinden bahsetmiştim. Burada ise Meyli Mahlası'nı kullanan Zekeriya Efendi, ilahi aşka düşenlerin cahillere bunu aşmaması gerektiği, çünkü cahilin bunu anlayamayacağı, kellimünnâse alâ kaderi ukûlihim, insanlarla akılları miktarınca konuşun sözünün güzel bir ifadesi vardır. Şöyle demektedir Bayramzade Zekeriya Efendi, çemende bir dem ey bülbül, hezar efsane söylersin, gülün girmez kulağına, niçin yabana söylersin? Diyor ki, çimenlikte, bu edebiyatımızda meşhurdur, efendim bülbülün güle olan aşkından sebep bu nameleri terennüm eylediği hikayesi. Çimenlikte bir bülbül gördüm, binlerce efsane söylüyor, ne nameler şakıyor. Yavrucuğum, ey bülbül kardeşim, gülün girmez kulağına, niçin yabana söylersin, niçin gül gibi seni anlamayan birisine bu kadar nameler şakıyorsun der. Yani efendim ilahi aşkın olmadığı yerde bundan bahsetmek, insanlara bundan bahsetmek beyhude olur. O muştuya tutulanlara ancak bundan bahsedersen ancak onlar seni anlayabilecektir manasındadır. Devamında şöyle der. Açarsın zahidi salusa, aşık dildeki razın, niçin sırrı nihanı aşkı ol nadana söylersin? Sen diyor riyakar ve iki yüzlü bir zahide, zahit numarası çeken birisine efendim dildeki o aşk hikayeni, o ilahi aşkı, Mevla Teala ile olan bu efendim güzel bağlantını, bu muhabbetini anlatmaya çalışırsın. Niçin sırrı nihanı aşkı? Sen diyor aşkın gizli bu hallerini, efendim bu yoldaki bu ilerleyiş hikayeni niçin anlatıyorsun? Ol nadana söylersin, ol cahile söylersin. Efendim yanlış yaparsın. İnsanlarla aklı miktarınca konuşmak gerekir. İlahi aşk da ancak erbabına anlatılır der. İşte ecdadımızın buram buram kalitesinin ne derece olduğundan bize efendim çok güzel misaller arz eden beyitlerdir kıymetli kardeşlerim. Dersimin ithamına geldiğim bu demlerde dersimde efendim isimlerini zikrettiğim zevatın ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak dileğiyle, duasıyla hepinizi Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı sona erdi. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efem. Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
3: Bu beş para etmeyen dünya için 16 sene sürüyor üniversitenin bitmesi. Ondan sonra 4 sene master'a 20 sene, 4 sene doktora 25 sene, 30 sene. 30 sene bu maskara dünya için çalışıyor bu millet, bu deve millet. Ama siz

0: yolunda. Ki millete hizmet etmek için. Milletin müşkillerini halletmek için. Öyle ya, Cebrail Aleyhisselam dayanmıyor. Resulullah Efendimiz'in ahirete tesirliyle Cebrail Aleyhisselam dayanmıyor. Kimseye bir ayet hadis öğretmiyor. Zaten öğretilecekleri hep Resulullah vasıtasıyla öğretti. Şimdi ne yapacağız? Öğrenenlerden öğreneceğiz. Yani biz daha ölüm yaklaşınca bizden sonra gelenleri öğreteceğiz. Böyle dünya devam ettikçe bu iş, bu medreseler böyle devam etmesi lazımdır. Lakin cemaat ismin Resulullah'a bağlı giderken Resulullah Efendimiz'in varisliğini idare eden Hoca Efendi devenin üzerine uyumuş. Deve durmuş, haberi yok. Yuları yere sarkmış. Fare gelmiş. Amerika, Avrupa, Rusya fare. Büyük fareler bunlar. Türkiye'de onların çok çok iyi. Yani yardımcı fareleri var. Geldi, kesti yuları. Getirdi, yuvaya sokuyor. Neresi o yuva? Bugünkü mektepler. Fare yuvası. Peki, deve kim? Ehali biz. Başta Mahmut. Evet. Niçin deve oluyor bu? Onlara uyuyor. Düşmana uyuyor. Fareye kesiliyor yularını. Ve onun peşine gidiyor. Neymiş? Katruya gezecek. Maaş alacak. Keyif edecek. Çoluğunu çocuğunu bakacak. E din ne olacak? Din ne olsa olsun ya. Bırak Allah aşkına. Ya tefsir ne olacak? Tefsir bilmekten ne çıkar? Hadis bilmekten ne çıkar? Akaid bilmekten, ilmi kelam, fikri, tasavvuf ne çıkar? Arapça öğrenmekten ne çıkar? Bırak o tarafı ya. Yobazlık. Bırak, gel bu tarafa.
1: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz. Lale Gül Efendi. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
2: Vakti Kur'an. Hadis-i şerifte buyrulur. Sizden birisi Rabbi ile münacat ve mükalemeyi, ona yalvarıp onunla konuşmayı severse, huzuri kalple Kur'an okusun. Enbiya suresini dinliyorsunuz.

giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo, Lale Gül FM.